dönüşüyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutluluk söz konusu. Öyleyse Allah-u Teala garanti ediyor mu cennet mutluluğunuzu? Üçüncü kata kadar garanti ediyor. Dünya saadetinizin yarısını garanti ediyor mu? Dünya saadetinizin yarısını da garanti ediyor. Ne karşılığı? Bir dilek. Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Geri kalan her şeyi O yapıyor sevgili kardeşlerim. Görüyor musunuz? Mutlu olmanız için Allah-u Teala bütün formülleri hazırlamış. Ortaya koyduğu dizayn açık ve kesin olarak sizi mutlaka o mutluluğa ulaştıracak olan bir özellik taşıyor. İşte o mutluluk, cennet saadetinin üçüncü katı, dünya saadetinin yarısı, karşılığı mı sadece bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte böyle sevgili kardeşlerim, mutlu olmak mı istiyorsunuz? Buyurun, mutluluk sizin. Allah'a ulaşmayı dileyin ve gerisini Allah'a bırakın. Allah'a ulaşmayı dileyin, yolculuk başlasın. Her şey en güzel standartlarda vücut buluyor. Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Allah'ın garantisi buraya kadar. Daha ötede fizik vücudunuzun teslimi size bağlı. Nefsinizin teslimi size bağlı. İrşada ulaşmanız size bağlı. İradenizi Allah'a teslim etmeniz size bağlı. Siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Allah'a tevekkül ettiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman Allah derhal harekete geçiyor. Sizi şeytana dost olmaktan ve kul olmaktan kurtarıyor. Allah'ın dostu ve Allah'ın kulu oluyorsunuz. İşte dostluk sevginin temelidir. Sevgi varsa dost olunur. Sevgi yoksa dost olamazsınız. Dostluk sevgiyle sulanır. Sevgiyle artar. Öyleyse Allah'ın yolunda mutlu olmanız için görüyorsunuz ki sadece bir tek dileğiniz bu işe kafi. Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz, gerisini de Allah'a bırakıyorsunuz. Allah sizin adınıza harekete geçiyor ve sizi mutlak bir saadete ulaştırıyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şey bir dileğinize bağlı. Dünya saadetine gelince, dünya saadetinin ne olduğuna gelin beraberce bakalım. Dünya saadeti bir sulh ve sükun halidir. Birinci özelliği bu. Saadet, mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Yani kavganın bitmesi halidir. Nerede kavga varsa, kaos varsa orada sadece mutsuzluk vardır, huzursuzluk vardır. Öyleyse ne zaman ruhunuzu Allah'a teslim ederseniz şunu düşüneceksiniz. Ben Allah'a ulaşmayı dilediğim zaman biliyordum ki Allah-u Teala söz vermiş. Ben ruhumu Allah'a ulaştırmayı dilediğim için Allah benim ruhumu mutlaka kendisine ulaştıracak. Ve bu bilinciniz ve imanınız sebebiyle Allah-u Teala sizin ruhunuzu kendisine ulaştırdı.
Öyleyse düşünmelisiniz ki ben Allah'a ulaşmayı diledim. Allah'a da hamdolsun ki bunu gerçekleştirdi. Öyleyse ben fizik vücudumu Allah'a teslim etmeyi dilersem Allah Teala onu da gerçekleştirecektir. Gerçekten de öyle sevgili kardeşlerim. Çünkü siz fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmeyi dilediğiniz anda fizik vücudunuzun Allah'a teslim olması konusundaki tevekkülün sahibi oldunuz. Allah'ı gene vekil ettiniz. Daha üst seviyede bir vekalet. Fizik vücudunuzu teslim alır Allah Teala 25. basamakta. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettikten sonra nefsinizin Allah'a teslim olması konusunda bir kesin kararın sahibi olabilirseniz, o zaman fizik vücudunuzu da Allah-u Teala teslim aldığı gibi nefsinizi de teslim alır. Daimi zikrin sahibi olursunuz, sizi hikmet sahibi yapar ve nefsinizi teslim alır. Önce yerlerin melekutunu gösterir, sonra da göklerin. Neticede iradenizi de Allah'a teslim edersiniz. Bütün teslimler tamamlanmıştır. Mutluluğunuzsa dünya saadetinin bütünü olmuştur. Neden? Nefsinizdeki afetler kalmadığı an artık nefsinizle ruhunuzla paralel hareket edecek demektir. Yani Allah'ın bütün emirlerini nefsiniz de yerine getirmek isteyecek. Allah'ın yasaklarına nefsiniz de karşı çıkacak. Yasak ettiği bir şeyi gerçekleştirmeyecek. O zaman nefsiniz de ruhunuz da Allah'ın bütün emirlerine itaat edecek. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyecek. Ne oldu? İç dünyanızda sulh ve sükun oldu. Çünkü nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga bitti. Mutluluk neydi? Bir sulh ve sükun haliydi. İşte iç dünyanızda buna ulaştınız. Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitmesiyle. Dış dünyanızda da bitmesi lazım. Orada da bitti. Neden bitti? Çünkü nefsinizin kalbinde afet olmadığı için artık başka insanlara tahakküm etmiyorsunuz. Başka insanlara kötülük etmiyorsunuz. Başka insanları kıskanmıyorsunuz. Onlara haset etmiyorsunuz. Onlara zarar vermiyorsunuz hiçbir şekilde. Ve artık başkalarıyla çok iyi bir geçinme standardının içine girdiniz. Hiç kimseyle kavganız kalmadı. Öyleyse dış dünyanızda da sülh ve sükûne ulaştınız. Sonra mı? Allah ile olan ilişkiler gelir sonra. Allah ile olan ilişkiler emirler cephesinde namaz kılmak, oruç tutmak, zikir yapmak vesaire Allah'ın emirlerini yerine getirmek. Başkalarına yardımcı olmak, hizmet etmek, onları mutlu etmeye çalışmak. Nehiler cephesinde ise, yasaklar cephesinde ise Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlememek. Bu kadar basit. Nefsinizde afetler kalmadığı için bunları yapmanız da hiç zor bir şey değil. Bunları da gerçekleştiriyorsunuz. Öyleyse böyle bir dizaynda en güzelini oluşturmak sizin elinizde olan bir şey. Allah ile olan ilişkilerde de hem emirler cephesinde hem nehiler cephesinde neticeye ulaştınız. İç dünyanızda mutlusunuz. Dış dünyanızda da mutlusunuz. Başka insanlara savaşınız bittiği için. Allah ile olan ilişkilerde de mutlusunuz. Emirlerin hepsini yerine getiriyorsunuz, yasakları işlemiyorsunuz. İşte Allah'ın hepinize ulaşın dediği mutluluk, bu mutluluk, dünya mutluluğu, aynı zamanda diğer mutluluk, cennet mutluluğu. Gördünüz ki cennet mutluluğunu elde etmek için Allah'a ulaşmayı dilemek yeterli. Üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Dünya saadetinizin de yarısına ulaştınız zaten. Ondan sonra fizik vücudunuzu, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmek için Allah'a tevekkül edeceksiniz, Allah'a vekil edeceksiniz kendinize. Bunu yaptığınız zaman sonuca kadar yürürsünüz.
Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir mutluluk sohbetinde gene birlikte olduk. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimize inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Dallin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve bereket.

Saturn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sohbette birlikteyiz. Hani şöyle can cana, gönül gönüle bir sohbet. Sizlerle birlikte olmanın zevkini yaşamak. Sevgili kardeşlerim, yalnız değiliz. Allah da bizimle beraber. Öyleyse sizler, biz ve Allah bir bütünüz. Bizi birbirimize bağlayan, hedefe ulaştıran o Allah. Bütün insanlara ruhundan üfürmüş. İnsanın kainattaki bütün mahlukattan farklılığı odur ki Allah insana ruhundan üfürmüş. Diyor ki ve nefaha fihi ruhihi. Biz onun içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Ve nefa fihi min ruhihi. Onun yani insanın içine ruhumdan üfürdüm. Böylece Allah'a en yakın mahluk, Allah'ın ruhundan üfürdüğü bir mahluk, o sadece insandır. Sevgili kardeşlerim, insan olmanın şerefini tahayyül edin. Sadece insanda var bu. İnsandan başka melekler var yaratılan. İnsandan başka yaratılan cinler var. Ama onlara Allah-u Teala ruhundan üfürmemiş. Sadece insana üfürmüş ve derhal insanın şeklini almış Allah'ın ruhu. Öyleyse hepiniz bir ruh taşımaktasınız. Allah'ın ruhu. Sizin kumandanızda mı? Asla. Ruh dilediği zaman vücudunuza girer, dilediği zaman çıkar, size hiç haber vermek gereğini duymaz. Ama sizin fizik vücudunuz ruh için bir mercidir. Bir sığınaktır. Vücudunuza girer, vücudunuzun şeklini alır. Dilediği an vücudunuzdan ayrılır. Peki şu anda sizde ruh var mı? Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'a ruhunuzu göndermediyseniz var. Ama bizim

Ve mutlaka 7-8 aylık bir devrede 7 tane gök katını aşarak Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatında yok olacaktır. İşte Allah'tan gelen ruhu, Allah'ın bütün insanlara ve size de üfürdüğü ruhu, şu dünya hayatını yaşarken Allah Teala geriye istiyor. Diyor ki Allah Teala, biz dalalette olanları bırakırız. Ama diyor, kim bize ulaşmayı dilerse biz onu kendimize ulaştırırız. İşte bu kendimize ulaştırırız dediği nesne, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin fizik vücudu değildir. O kişide bulunan Allah'ın o kişiye doğumla birlikte üfürdüğü ruhunun Allah'a geri dönmesidir, teslimidir. Bu husus Allah Teala tarafından garanti edilmiştir. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilerse ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemiş olur. Çünkü Allah'a ulaşabilecek olan sadece ruhumuzdur. Ne fizik vücudumuz Allah'a ulaşır, ne nefsimiz Allah'a ulaşır. Ama ruhumuz Allah'ın üfürdüğü bir ruhtur ve de döneceği yer mutlaka Allah'tır. Bu dönüş iki şekilde teşekkür edebilir. Bir insanın ölümü. Ölümle beraber ruh, vücudun artık kendisi için bir sığınak teşkil etmediğini görecektir. Ruh için şu fizik vücudumuz, biz hayatta olduğumuz sürece bir sığınaktır. Allah ruhundan üfürür ve ruh derhal o kişinin fizik vücudunun %100 aynen hüviyetini alır, yani onun şekline girer. İşte o insanın, o kişinin ruhudur. Ruhla üçlünün ikincisi olan nefs arasında büyük bir farklılık söz konusudur. Ruh, dilediği an fizik vücudu terk etmek yetkisinin sahibidir. Ve de insandan hiç izin falan almaz. İnsana sormaz. Ayrıca nefsi Allah'a ulaştırmamız üzerimize farz kılınmıştır. Allah Teala buyuruyor, İrci'i ila Rabbiki. Ruha diyor ki, Rabbine rücu et, Rabbine geri dön. Yani geri dönerek Rabbine ulaş. Ruhumuzun, biz dünya hayatını yaşarken, fizik vücudumuz, nefsimiz ve ruhumuz olarak dünya hayatını yaşarken, ruhumuzun Allah'a ulaştırılması Allah Teala tarafından üzerimize farz kılınmıştır. İşte bu farzı bütün insanlar yerine getirmek zorundadırlar. Sevgili kardeşlerim, bu bir mutluluktur. Dengeler sistemi şöyle tahakkuk ediyor. Allah Teala bizi fizik vücut olarak, nefs olarak ve ruh olarak 3 ayrı vücuda ulaştırıyor. Doğan, anne karnından çıkan fizik vücudumuzdur.

vücudumuz onun karşıtı olan nefsle birliktedir. Nefsimiz afetlerden oluşur. Bütün insanların nefsi başlangıçta %100 afetlerden oluşur. Peki o nefsle dengede olan bir şey var mıdır? Evet, Allah Teala diyor ki biz her şeyi zıddı ile kaim kılarak çift yarattık. İşte birinci muhtevada Allah Teala bir insanın fizik vücudunu oluşturuyor anne karnında. Onunla birlikte nefs de var. Bir nefs ve fizik vücut beraberliği. Ruh bir insana doğumdan evvel Allah-u Teala tarafından üflenmez. Orada bir ikili vardır. Nefs ve fizik vücut beraberliği. Gene bir karşılıklı muhteva, bir çift olur. Sonra dünyaya geldikten sonra insan farklı bir hüviyete ulaşıyor. Onun içine Allah ruhundan üfürüyor. Fizik vücut, nefs ve ruh bir üçlü oluşturuyor. Nefsimiz %100 afetlerle doludur. Ruhumuz %100 hasletlerle doludur. Hasletler Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemek istemeyen bir hüviyet taşırlar. Ve mutluluğumuzun sembolüdürler. Yani ruhumuzun hasletleri. Ruhumuz nefsimizin tam zıttı olarak vardır. Ama nefs bir yaratıktır ama ruh Allah'ın ruhudur. Öyleyse bu beraberlikte başlangıç noktasına baktığımız zaman açık bir denge unsurunu görürüz. Nefsimiz başlangıç noktasında %100 afetlerle doludur. Öfke, kin, iptiralar, isyan, bütün negatif faktörler nefsimizin kalbinde toplanmıştır. Ruhumuzsa %100 hasletlerle olmuştur. Öfkeye karşılık sükunet, nefrete karşılık sevgi, düşmanlığa karşılık dostluk, bütün negatif faktörlerin pozitif karşılığı ruhumuzda mevcuttur ve nefsimiz ona göre dizayn edilmiştir. Ruhumuzda mevcut olan bütün pozitiflerin negatif cevabı nefsimizdedir. Negatif karşılığı nefsimizdedir. Böylece Allah'ın dengesi gene oluşmuştur. Her şey zıttıyla kaim kılınmıştır. Nefsimiz %100 afetlerle dolu olarak, ruhumuz da %100 hasletlerle dolu olarak vardır. Fizik vücudumuz o ikisinin dengede bulunduğu bir sığınaktır. Ruhumuz da fizik vücudumuzun şeklinin aynını taşır, nefsimiz de. Ve Allah-u Teala bütün insanlardan nefs adı verilen bu muhtevanın taşıdığı afetleri yok etmemizi ister.
Afetlerin yerine hasletlerin yer almasını ister. Ve Allah Teala bunu farz olarak koymuş. Hem ruhumuzu Allah'a teslim etmemizi ister ki bu dengenin yarısını ifade eder. İrci'i emri Allah'a ruhumuzun geri dönüşüdür. Bu bir farzdır. Bütün insanlar dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a ulaştırmakla vazifeli kılınmıştır. Sevgili kardeşlerim, bunu gerçekleştirmelisiniz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmak böyle bir hedefiniz olmalı. İşte bu tasavvuftur. Tasavvuf, insanın ruhunu Allah'a ulaştırmasıyla negatif ve pozitifler toplamının eşitlendiği bir noktaya ulaşır. Bu mutluluğun yarısıdır. Ama bu hedefe ulaşırken geçireceğiniz 7-8 aylık devre hayatınızın en mutlu devresi olur. Neden? Çünkü Allah Teala bu hedefe yürüyen bir kişinin Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçireceği 7-8 aylık devrede o kişinin şeytanla olan ilişkilerini bütünüyle keser. Yani etrafınızdaki şeytanlar size hiçbir şekilde manevi bir tesir icra edemezler. Asla size tesir etmek imkanının sahibi değillerdir. Böyle bir imkan ne zamana kadar sunuluyor kişiye? Ta ki o kişi ruhunu Allah'a ulaştırsın. Ondan evvel denge var mıydı? Evet, o kişinin nefsi vardı. %100 afetlerle doluydu. O kişinin ruhu vardı. Allah'ın ruhu o kişiye gelmişti. O kişinin ruhu oluyor o zaman. O kişiye ait, o kişiye hasredilmiş olan bir ruh, o da baştan aşağı hasletlerle dolu. Bir tarafta Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemeyen bir ruh, öbür tarafta Allah'ın bütün yasaklarını mutlaka işlemek isteyen, emirlerini de asla işlemek istemeyen, şeytanla ilişkide olan, şeytanın bütün taleplerini yerine getirmeye hazır, %100 afetlerle dolu bir nefs. İşte denge gene tamamlandı. Sevgili kardeşlerim, her halükarda bir insanın Allah ile ilişkilerini kurması, böyle bir dizaynı vücuda getirmesi o kişi için bir hedeftir. Başlangıçtaki dengenin bir defa daha kurulması için 7-8 aylık bir devre geçecektir. Başlangıçtaki devre neydi? Nefsimiz vardı, %100 afetlerle doluydu. Ruhumuz vardı, %100 hasletlerle doluydu. Böylece bir denge içimizde, fizik vücudumuzun içinde oluşuyordu. Ama Allah Teala'nın bir emri var. Diyor ki ruhunuzu hayattayken bana ulaştıracaksınız. Ey ruh, Rabbine geri dön diyor Allah Teala. Diyor ki minibine ileyhi ve tekuhu ve kumusalat ve la tekune minel müşrikin. Ona yönel, Allah'a ulaşmayı dile. Ve ona karşı takva sahibi ol. Yani Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda birinci takvanın sahibisiniz. Takva sahibi ol emri burada bitmiyor. Mürşidinize ulaşacaksınız, ikinci takvanın sahibi olacaksınız. Ulaşmanız tabiyeti ihtiva eder.
Tabiye tamamlandı. İkinci kat cennetin sahibisiniz. Ve tabiyetle beraber mürşide tabi olduğunuz anda ruhunuz vücudunuzu terk eder. Terk ederse ne olur? Terk ederse Allah'a doğru yola çıkar. İşte bu yola çıkan ruh 7 tane gök katını aşacaktır. Bu ise nefsinizin 7 kademesine tekabül eder. Emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye. Nasıl göklerin 7 tane katı varsa nefsiniz de bu kademelerden oluşur. Bu 7 devrede Allah Teala nefsinizin kalbini %51 nurla dolduracaktır. Muradı ne? Muradı vücudunuzdan ayrılan ruhunuzun evvelce oluşturduğu dengeyi bir defa daha kurmak. Ne demek istiyor Allah Teala? Diyor ki biz insana verdiğimiz nefiste bütün afetleri oluşturduk. Ama buna karşılık ona ruhumuzdan üfürerek dengeyi sağladık. O insanın nefsinin kalbi %100 afetlere dolu ama buna karşılık ruhu var. O da %100 hasletlere dolu ve kişinin ayrıca fizik vücudu var. Allah Teala emanetini geri istiyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişiye Allah Teala hacet namazını kıldırır ve kişi gece yarısından sonra boy abdesti alarak hacet namazını kılar. Bu namaz 4 rekatlık bir namazdır. Birinci rekatta Fatiha, 3 tane ayetel kürsi okunarak tamamlanır. Boy abdesti almak konunun temelini teşkil eder. İkinci rekatta Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas okunur. Üçüncü rekatta Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas. Dördüncü rekatta Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas okunur. Ve kişi yatağını kıbleyi sağ alarak kılar ve sağ kulağının üzerine yatar. Sağ kulağın üzerine yatmasındaki sebep nedir? Biraz sağa sola başını oynattığı zaman kulağında kalbinin atışlarını hissetmeye başlar. Çifteceyle dilini de kımıldatmadan içindeki sesle Allah kelimesini tekrar etmeye başlar kişi. Dilini kımıldatmamak asıldır. Çünkü bir süre sonra kişi uyuyacaktır. Eğer diline paralel bir statü uygularsa duyumu durması ihtimali söz konusu olabilir zikrin. Ama onun dışındaki bir belli tempoda kalbin çift atışında Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah tarzındaki bir dizayn o kişinin Allah kelimesiyle paralel bir dizaynını oluşturur. Çift heceyle söylenen Allah kelimesi boyunca kişi zikrini yapmaktadır. Ve bu muhteva yani zikir o kişinin nefsinin kalbine Allah'ın katından evvela %2 rahmet gönderir. %2 rahmet nuru o kişinin
hidayeti için bir açıştır. Bir kapının, kilitli bir kapının açılması işlemidir. Nefsinizin kalbine Allah Teala göğsünüzü yararak göğsünüzden kalbine nurları gönderir. Allah kişinin göğsünü yarar. Ve göğsünden açılan yola, yoldan o kişinin kalbine evvela %2 önce kuvvet gönderir. Bu rahmet nurudur. Rahmet nuru fonksiyonel değildir. Sadece %2'lik bir muhteva taşır. Önemli olan ondan sonra nefsin kalbine gelecek olan fazıllardır. Fazıllar son derece önemlidir. Neden? Çünkü nefsinizin kalbine giren fazılların her %7'lik birikimi ruhun vücudunuzdan mürşidinize tabi olduğunuz zaman ayrılan ruhunuzun ana dergaha ulaşmasından sonra çıkacağı seyri sülük isimli yolculukta bir gök katına ulaşmasını ifade eder. Öyleyse kim ilk %7 nuru tamamlayabilirse nefsinin kalbinde, bunun adı Kur'an-ı Kerim'de nefse emmare diye geçmektedir. Fela uksumu bin nefsi. Allah Teala diyor ki o emmare nefse yemin ederim. O levvame nefse yemin ederim. Nefse emmare bir kişinin ilk adımıdır. Allah Teala insana emrediyor ruhunu Allah'a ulaştırmasını. Bir kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmayı denemesi bu konu için, ilk adım için yeterlidir. Bu bir dilektir. Sevgili kardeşlerim, kim dilerse Allah'a ulaşmayı, kim dilerse Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemekle yolculuk başlar. Sadece bir dilek önemli mi? Çok önemli. Bu dilek bir insanı cehennemden cennete mutlaka ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan diledikten sonra ölse gideceği yer birinci kat cennettir. Kıyametten sonra gideceği yer. Ama bu kişi ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dilememiş, gideceği yer mutlaka cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, bu dilek son derece önemlidir. Allah Teala herkesin cennete girmesini ister ama yarattığı insana da verilen mahlukatın mutlaka Allah'a ruhunu ulaştırmasını şart koşar. Ulaştırma talebi kurtuluşun birinci kat cennetini ifade eder. Sonra bu kişi mürşidine ulaşacaktır. Tabi olacaktır. Mürşidine tabi olduğu zaman bu kişinin Allah-u Teala bütün günahlarını sevaba çeviriyor. Sevgili kardeşlerim, ne kadar muhteşem bir olay. Allah-u Teala öylesine bol veriyor ki nimetini. Bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi onun mutlak olarak kurtuluşunu ifade ediyor. Bir dilek onu cehennemden kurtarıyor. Ve bundan sonraki 7 kademede %7'lik nurlar o kişinin zikrine paralel olarak, zikir artışına paralel olarak nefsinin kalbine ulaşmaya başlıyor. Her %7 nur artışı o kişinin ruhunun bir kat yükselmesine sebebiyet verir.
Allah'ın kanunu böyle bir kanun. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği an cehennemden mutlaka kurtulur. Birinci kat cennetin sahibidir. Bir dilek o kadar. Öyleyse bir düşünün sevgili kardeşlerim. Bir tarafta sonsuz işkencelerle sonsuza kadar devam edecek olan bir cehennem hayatı. Öbür tarafta bu dünyada göremeyeceğiniz, tadamayacağınız güzellikte ve lezzette yemekler, kıyafetler, dostlar, sadece mutluluğun yaşandığı bir cennet hayatı. Ve birinden ötekine geçişi sağlayan sadece bir tek dilek. Ya Rabbi, ben sana şu dünya hayatını yaşarken ruhumu ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Atalarımız Osmanlı boyunca bunu hep yaşamışlar. Sonradan durum değişmiş. Adım adım dinimizden uzaklaşmışız. Eğer Allah Teala bize bunları öğretmeseydi, biz de sizlere anlatamayacaktık sevgili kardeşlerimiz. Hamdolsun ki öğretti A'dan Z'ye bütün Kur'an-ı Kerim'i öğretti. Sonuç mu? Sonuç 8536 sayfalık 19 ciltlik bir Kur'an-ı Kerim. Hamdolsun ki bilgisayarların hafızasına yükledik. Ücretsiz olarak herkese buna hibe ettik. Kim dilerse bilgisayarın hafızasından 8536 sayfalık bir Kur'an-ı Kerim bütününü kendi bilgisayarına aktarma yapabilir. İşte Allah Teala insanlığa böyle bir hizmet vermeyi nasip kıldı bize. Sevgili kardeşlerim, siteye girip de yükleyenlerin sayısı her gün yüzlerce kişi olarak devam ediyor. Bu bize çok büyük bir mutluluk veriyor. Bir hiç karşılığı, hiç para vermeden bir insan dünyadaki en büyük Kur'an-ı Kerim külliyatının sahibi oluyor. En büyük demekten muradımız ne? Çünkü bu ilmi biz Allah'tan öğrendik. O Allah'ın Kur'an-ı Kerim'idir. Sevgili kardeşlerim, bu hepinize bir hediyedir. Allah'ın karşılıksız veren Allah'ın karşılıksız hediyesidir. Bizi buna vesile kıldığı için ona sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Hepinize, bütün dünyaya, dünyada kaç milyon insan yaşıyorsa hepsine ayrı ayrı bir 8536 sayfalık bir Kur'an-ı Kerim meali hediye etmek imkanını, ücretsiz olarak hediye etmek imkanını Allah bize nasip kıldı. Bu Allah'ın son derece büyük bir nimeti sevgili kardeşlerim. Büyük huzur duyuyoruz, mutluluk duyuyoruz. Bunun arkasında bu söylediğimden çok daha önemli başka bir faktör var. Çok daha önemli. Neden çok daha önemli? Çünkü biz Kur'an-ı Kerim'i insanlardan öğrenmedik. Kur'an-ı Kerim'i Allah'tan öğrendik sevgili kardeşlerim. Onun için hidayetin sahibiyiz bu devirde. Çünkü bize gelinceye kadar bütün Kur'an-ı Kerimlerde hidayet yok edilmişti. Ne demek istiyoruz? Hidayet demek insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Kim hidayete erer? Ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyen kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilediği için Allah Teala bu görevi derhal üstlenir. Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır ve o kişiye sanki kendi iradesiyle
bunları yapmış gibi, bunları gerçekleştirmiş gibi hediye verir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah Teala birinci kat cennetin sahibi kılar. Ona öyle yardımlarda bulunur ki mutlaka mürşidini ona sevdirir. Mürşid sevgisi verir. Allah'tan sorar kişi mürşidini. Mürşidine ulaşır, tabi olur. Tabi oluşuyla beraber ikinci kat cennetin sahibidir bu kişi. Ne yapmıştır? Bir dileğin sahibi olmuştur. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Arkasından Allah onu mürşid sevgisi vererek mürşidini sormaya teşvik etmiştir. Hacet namazını kılmıştır kişi. Allah ona mutlaka mürşidini göstermiştir. Kişiye aynı zamanda o gösterdiği mürşidin sevgisini de vermiştir. Kalbini o sevgiyle doldurmuştur. Ve kişi mutlaka o mürşide ulaşıp tabi olmak ister. Tabiyetini gerçekleştirdiği anda, ki gerçekleştirmesi için hiçbir engel yoktur, gerçekleştirdiği anda ikinci kat cennetin sahibidir. Yeter mi? Hayır, yetmez. Burada çok önemli yeni bir görev başlayacaktır. Nefs tezkiyesi. Kişi mürşidine tabi olunca cereyanı almıştır artık. Allah Teala ona zikir yaptığı zaman Allah'ın katından rahmetle faz, rahmetle salavat adlı iki grup nur gönderir. Allah'tan gelen fazıllar nefsimizin kalbindeki ilk adımı atar. Bizdeki fazıl nuru nefsimizin kalbinin kapısını açar. %2 rahmet nuru nefsimizin kalbinin kapısını açar. Sonra gerçekleşecek olanlar %7 fazıllardır. Rahmet nuru %2'lik girişiyle ödevini tamamlamıştır. O bir öncü kuvvettir. Allah kişinin göğsünü yarar ve göğsünden kalbine nur yolunu açar. İşte ilk görev %2 rahmetle bu görevdir. Sonra fazıllar gelmeye başlayacaktır nefsin kalbine. Her %7 fazılda insan ruhu Allah'a doğru yaptığı yolculuğun bir gök katını aşacaktır. Nefsin emmare kademesinde birinci gök katına ulaşılır. %7'lik ilk nur birikimi, devame kademesinde ikinci gök katına ulaşılır. %50'lik ikinci nur birikimi, üçüncüsü nefsi mülhimedir. Allah'tan ilham almaya başlar kişi. Dördüncüsü nefsi radiyedir. Allah'tan razı olur kişi. Beşincisi nefsi mardiyedir. Allah da ondan razı olur. Ve neticede yedincisi nefsi mutmainnedir. Kişi mutmain olur. Emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye. 7 tane gök katını ifade eder. Her birinde başlangıçtaki %2 rahmet nuruna ilaveten %7'lik nurlar. Fazıl nurları nefsin kalbine ulaşır. 7 defa %7'nin fazıl nuru %49 eder. 2 de rahmet nuru oluşmuştur. Nefsin kalbinin yarısından fazlası %51'i nur dolular. Başlangıçtaki dengeyi Allah bir defa daha kurmuştur. Ama Allah yolunda kulunu kurmuştur. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine ulaşıp tabi olduğunda ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Ama sanki o kişi kendisi ulaştırmış gibi onu üçüncü kat cennetin sahibi yapar. Ve nefsinin kalbini bu arada %51 nurla doldurur. Sevgili kardeşlerim, nefsinizin kalbindeki afetler sizin mutsuzluğunuzun işaretidir. Huzursuzluğunuzun, sıkıntınızın işaretidir. Ama kalbinizdeki nurlar mutluluğunuzun işaretidir. Nefsinizin kalbi %51 nurlarla Allah Teala tarafından doldurulur ve o kişi %51'lik bir mutluluğa bu statükoyu korursa, yani günde 3 saatlik zikrini bir ömür boyu devam ettirirse, bu kişi yarım saadeti, yarım mutluluğu mutlaka yaşayacaktır.
Sevgili kardeşlerim, devamı daha çok zikir. Bu zikrin 18 saate çıkması söz konusu. Kim 18 saat zikre çıkabilirse o kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Daimi zikre ulaşırsa nefsini Allah'a teslim eder. Sonra muhlis olur. Sonra da iradesini Allah'a teslim alır. Ve o kişi salih makamının sahibi kılınır. İrşada memur ve mezun kılınır. Bütün bunlar mutluluğun birer kilometre taşıdır. Sevgili kardeşlerim, biz sizlere mutluluğu öğretmek için vazifelendirildik. Huzurunuz için, saadetiniz için anlattığımız her şey mutlaka Kur'an'a dayalıdır. Biz Kur'an'ı kendimizden öğretmedik, öğrenmedik. Hiç kimse bize Kur'an öğretmedi. Biz Kur'an'ı Allah'tan öğrendik. Ve dünyadaki en büyük Kur'an tefsirini Allah bize hazırlattı. Açın bilgisayarlarınızı, bütününü kopyalayın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını diliyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Hepiniz için dua ediyoruz inşallah.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte sizinle bir sohbetteyiz. Sizlerle sohbet etmek Allah-u Teala'nın bize nasip kıldığı çok güzel bir husus. Sizleri çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerimiz. Sizlerle sohbet etmek Allah'ın bize nasip kıldığı büyük bir zevk. Büyük zevki hep yaşamak isteriz. Her zaman birlikte olacağız bir ömür boyu. Her zaman Allah'ın güzelliklerini yaşayacağız. Biz sizlere mutluluğu öğretmek için, sizleri mutluluğa ulaştırmak için Allah'ın emrettiği standartları açıklamak için, ki bunların hepsi mutluluğa açılan birer penceredir. Buradayız sevgili kardeşlerim. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bizim dünyamızda sevgiden başka bir şey yoktur. Allah bize sevmeyi öğretti. Hepinizi seviyoruz. En azından en çok ulaşan bir sevgi ailesi hepinizi kucaklıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah için olmak, işte yaşamaktan murat bu. Allah için olan kişi, Allah'ı seven kişidir. Allah'ı sevmeyen insan, mutlu olamaz. Allah'a karşı duyulan sevgiyle insanın mutluluğu paralel bir seyir takip eder. Ne kadar Allah'ı seviyorsunuz? Mutluluğunuza bakın, cevabı kendiniz verin. Hiç sevmeyenin mutlu olması hiçbir zaman mümkün değildir. Evvela mutlulukla zevki birbirine karıştırmamanız lazım. Bir sarhoş içkiye alışmıştır. Kafayı çektiği zaman mutlu olduğunu zanneder. En azından bir şeyleri unutmayı başarır. Kendisini rahatsız eden birçok şeyden sarhoş kafayla sarhoş olduğu süreç içinde belki birazcık kurtulduğu için kendini daha mutlu hissedebilir. Ama böyle bir mutluluk, mutluluk mudur? Geçici bir parça yakalamaktır. Ama o kişi ayıldığı zaman kendisini çok sıkıntılı, huzursuz hissedecektir. Allah Teala sebepsizlere bir şey yapmaz. Eğer biz insanlara Allah Teala alkolü yasak ettiyse,
Ben sevgili kardeşlerim, içkinin içilmemesi gerekir. Allah Teala baştan alkollüyken, içkiliyken namaza yaklaşmayınız diye ayet indirmiş. Sonra tamir eden bütün içkiler size yasak edildi emri gelmiş. Ve Mekke'nin bütün sokakları haftalarca şarap kokmuş. Bütün sahabe sokaklara dökmüşler şarapları. Sevgili kardeşlerim, sizi mutluluğa ulaştıracak olan bir tek şey vardır. Sevgi. Allah'ı sevmeyen insan başkasını sevemez.

Allah bir insanın kalbine sevgiyi veren, onu geliştiren ve insanları sevgi dolu bir dünyada yaşamaya ulaştıran bir hüviyet taşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Mutluluğu, huzuru yaşamak üzere. Bunun için sohbet ediyoruz sizinle. Her sohbet sizi mutlu kılmak için bir vesiledir. Neden mutlu oluyoruz? Çünkü Allah'tan bahsediyoruz. Eğer söz konusu olan Allah ise biliyoruz ki Allah bizden sadece hepimizin mutlu olmasını ister. O Allah'tır. Hepimizi sever. En az sevdiğinden en çok sevdiğine doğru bir dizi söz konusudur. En kötü insanın bile Allah-u Teala tarafından sevecek tarafları olabilir. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak bütün insanlar için bir mazhariyettir. Kim Allah için yaşıyorsa, o kendisi için yaşamıyor demektir. Bunun manası ise, o kişinin başkaları için yaşamaya başladığını ifade eder. Sevgili kardeşlerim, Allah insanı niçin yaratmış? Bir sas halinden, amin ve mesnun olan bir sas halinden yaratmış. Niçin? Allah Teala cevabını veriyor, insan yeryüzünün halifesidir diyor. Ey insanlar, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi sizin için yarattım diyor Allah Teala. Her şey insan için. Önemli mi? Çok önemli. İnsandan başka hiçbir mahluk için kainat yaratılmamıştır. Kainat insan için yaratılmıştır ve insandan başka yaratılan her şey onlar da insan için yaratılmıştır. İnsan, sadece insan Allah için yaratılmıştır. İnsandan başka her şey, cinler, hayvanlar, her şey, insandan başka yaratılan her şey insan için yaratılmıştır. Öyleyse insan yaratılan mahluklar arasında en üstünüdür. Madem ki Allah Teala insanı kendisi için yaratmıştır ve yarattığı insandan başka her şeyi insan için yaratmıştır, öyleyse insan bütün yaratıklarla Allah arasında çok özel bir yerin sahibidir. Bu özel yerin sahibi olmasının arkasında ne var? Arkasında Allah'ın insana, sadece insana üfürdüğü Allah'ın ruhu var. Bütün insanlar doğdukları zaman
Allah Teala onların hepsine ruhundan üfürür. Allah'ın ruhunu taşımak yetkisinde olan mahlukatın içinde sadece bir tek mahluktur. O insandır. Onun için insan üstündür. İnsan eşrefül mahlukattır. Mahlukatın, mahlukların en şereflisi. Ve Allah'a ulaşabilecek olan, Allah'a dönebilecek olan bir vücut, o insanda meknuzdur. Allah Teala ruhundan insana üfürmüştür ve ruhunu geri istiyor. İşte bu geri isteme dizaynına baktığımız zaman sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın her şeyi en güzel şekilde dizayn ettiğini görüyoruz. İnsan Allah'ın kendisine üfürdüğü emaneti o emanetin gerçek sahibine teslim etmek mecburiyetinde. Allah Teala buyuruyor ki emanetleri o emanetlerin ehline, sahibine teslim ediniz.

emanetleri o emanetlerin sahibine, ehline teslim ediniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ruhunuz bir emanettir. Onu o emanetin sahibi olan üfren Allah'a teslim edeceğiz. O zaman ruhumuz Allah'a teslim edilince fizik vücudumuz emanet olur. Onu da onu yaratan sahibi olan Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. Bu teslimiyet ölerek gerçekleşmez. Bu teslimiyet insanın hayatta olması sürecinde gerçekleşir. Bir insanın nefsinin kalbindeki afetler %80'den daha fazla azalmadıkça o kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edemez. Onun için fizik vücudun teslimi bir dik yokuştur. Kişi Allah'a ulaşmayı diler. Her şey buradan başlar. Allah'a mülaki olmayı dilemeyen, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı bilemeyen hiç kimsenin ruhunu Allah kendisine ulaştırmaz. Öyleyse kim Allah'a milaki olmayı dilerse sadece onların ruhu Allah'a ulaşır. Ama bu Allah-u Teala tarafından gerçekleştirilir. Allah onların ruhunu kendisine ulaştırır. Çünkü sözü var Allah-u Teala'nın. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Ne diyordu Allah-u Teala? Allahü yeştebi ileyhi men yeşâhü ve yehdi ileyhi men yunib. Allahü yeştebi, Allah seçer. Ben kişiyi ileyhi ona, Allahü yeştebi ileyhi, Allah kendisine seçer. Allah seçer kendisine ona. Men kişiyi yeşâhü. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. İnsanların %90'dan fazlasını, %95'ten fazlasını Allah-u Teala seçer. Seçmedikleri sadece Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp başka insanları da Allah'ın yolundan uzaklaştırmaya çalışanlardır. Allah sadece onları seçmez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman Allah dilediğini kendisine seçer ifadesinin muhtevasını görüyoruz. Hemen hemen herkes seçilir. %95'inden fazlası seçilir insanların. Ama diyor onlardan kim bana ulaşmayı dilerse ben onları kendime ulaştırırım. Allah dilediğini kendisine seçer ve yehdi ileyhi men yunib. Münib olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah kendisine seçer. Her şey Allah ile ilişkilerin
başladığı noktaya başlangıç noktası olarak Allah-u Teala'nın indinde bir sonuç doğar. Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu Allah'a ilka etmeyi, ulaştırmayı, mülaki kılmayı dilerse, Allah sadece onları kendisine ulaştırır. Görülüyor ki, insanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırıyor. Dilemeyenleri ulaştırmıyor sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizi bu minber üzere değerlendireceksiniz. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler ruhlarını Allah'a ulaştırabilir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ruhlarını Allah kendisine ulaştırır. Rahat 27'de de Allah Teala buyuruyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Onlarla ilgilenmez. Onlar dalalette kaldıkları sürece cehennemliklerdir. Ama diyor o dalalette olanlar var ya, onlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Gene Allah ulaştırıyor kendisine, ama kulun bu konuda bir talebin sahibi olması lazım. Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur Yüce Allah'ım, benim de ruhumu sana ulaştır. Ben de ermiş evliyandan birisi olayım. Senin evliyaların çok. Sana ulaşmak isteyen herkese senin kendisine ulaştırdığını öğrendim. Öyleyse ben de ulaşmak istiyorum Yüce Allah'ım. Eğer kalbimdeki talep sahih değilse, gerçekten sana ulaşmayı dileyememişsem, bana yardım et Yüce Allah'ım. Sana ulaşmayı dileyenlerden birisi olayım. Ben şu anda sana ulaşmayı dilediğimi zannediyorum kalbimden.

Öldükten sonra değil, Yüce Allah'ım, ben bu dünya hayatını yaşarken ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Benim de ruhumu sana ulaştır. Ne olur Yüce Allah'ım, onca ermiş evliyanın arasına ben de girmek istiyorum. Beni de onların arasına al. İşte böyle bir talep sevgili kardeşlerim. Zor mu? Ne diyorsunuz? Kardeşlerimiz zaten Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Kardeşlerimiz bundan sonraki safhayı gerçekleştirenlerdir. Bizim bir vekilimize, vekillerimizden birine tabi olanlardır. Tabiyetle beraber ruhları vücutlarından ayrılır. Allah'a doğru seyri sülükesinde bir yolculuğa çıkar. Ve o ruh diğer ruhlarla beraber birinci gök katına, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katına çıkar. Yedinci gök katında yedi tane alem geçer diğer ruhlarla beraber. Ve ne zaman zikir hücrelerinde zikrini tamamlayabilirse, o zaman oradan ayrılarak Sitre-i Münteha'ya ulaşır. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına, arşta olan Allah'ın zatına ulaşır. Allah Teala diyor ki Allah arşa istiva etti. Oraya ulaştı, oraya yerleşti. Allah arştadır, Allah'ın kürsüsü arştadır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah Teala bizden ne istiyor? Bütün faktörleri devreye alın ve hepsini bir müşterek paydada toplayın. O fayda mutluluktur. Allah ile ilişkileriniz Allah'a ulaşmayı dilemek. Birinci safha. Mutluluğun başlama noktası. Artık mutlu bir insansınız. İkinci safha mürşide tabiyet. Tabiyetle beraber mutluluğunuz artar. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılır. Ayrılan ruhu Allah Teala diğerleriyle beraber yolculuğunu tamamlatıp kendisine ulaştıracaktır. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayacaktır. Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onun ruhunu kendime ulaştırırım diyor. Allah'tan hayatta olanları bırakır. Ama onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse ilk hareket bizden gelecek. Biz Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Dilediğimiz zaman bize düşen görev tamamlanmıştır. Allah Teala bizi kendisine ulaştıracak standartlar için hazır hale getirir. Biz o güne kadar namaz kılmayı sevmiyor olabiliriz. Allah Teala bize mutlaka namazı sevdirir. Zikir yapmayı sevmiyor olabiliriz. Allah Teala bize zikri sevdirir. Oruç tuttuğumuz zaman açlıktan bayılacak gibi hissedebiliriz kendimizi. Ama Allah Teala bizi öyle bir noktaya getirir ki orucu tutarız, açlığı hiç hissettirmez. Zikir bir zevk haline dönüşür. Namaz bir zevk haline dönüşür. O namaz ki münkerden ve fuhuştan insanı men eder namaz. Çünkü kişi o sırada bir şeyle meşguldür, namaz kılmakla meşguldür. Ne münkerde bulunur, ne münker yapabilir, ne de fuhuş. Münker, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek. Sevgili kardeşlerim, hepiniz için Allah Teala'nın dizaynı aynı.

eminliktir. Allah ruhunuzu teslim almak ister. Size bir emanet vermiştir. Bu emaneti Allah'a teslim ettiğiniz zaman şu fizik vücudunuz emanet olur. O fizik vücudunuzu teslim etmek günün %80'inden fazlasını zikirle geçirmenize bağlıdır. 18 saati mutlaka zikrinizin açması gerekir. 24 saatte 18 saat. Ancak bu noktaya ulaşılabilen bir kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edebilir. Önemli olan ruhun teslimi değildir. O herkes için Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir. Allah-u Teala insanı o kadar çok seviyor ki ona karşılıksız vermiş. Siz diyor bana ulaşmayı dileyeceksiniz, ben ruhunuzu kendime ulaştıracağım. Ne sağlar? Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennet, mürşidine 14. basamakta tabi olduğu zaman ikinci kat cennet, ruhu vücuttan ayrılır, Allah o ruhu kendisine ulaştırır, 21. basamak, 3. kat cennet. Peki, ya dünya mutluluğu? Bu kişi bu noktaya gelene kadar nefsinin kalbinde %51 nur birikimi sağlanmıştır. Bu birikim onun %51 mutluluğu demektir. Bir insan daimi zikre ulaştıktan sonra daimi bir mutluluk ve huzur içinde yaşamaya başlar. O her zaman mutludur. Çünkü nefsinin kalbinde afetler yoktur. Artık onun için bir düşman olamaz. O kimseye düşman olamaz. Ona düşman olanlar olabilir ama o düşmanlarına da düşman olamaz. O herkesi sever. Nefsinin kalbindeki kin, nefret gibi afetlerin hepsi kökünden yok edilmiştir Allah Teala tarafından. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu standartlar içinde hepiniz için Allah Teala madem ki mutluluğu hazırlamış, bu en güzeli değil mi sevgili kardeşlerim? Dünya mutluluğu ve ahiret mutluluğu. Ahiret mutluluğunu kazanmak, yani cehennemden kurtulmak bir tek dilekle mümkündür. Cennet mutluluğu bir tek dilekle, sadece o kişi, ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. İşte ne olur Allah'ım bu dileğimi katten bir dilek haline getir. Ben de sana ulaşmayı diliyorum. İşte bu dileği kalbinden yapabilmişse kişi bitti. Cehennemden kurtardı kendisini. O kadar mı? Hayır, orada bırakmıyor Allah-u Teala. Sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Ne yapıyor? O kişiye hacet namazını kıldırıyor Allah'a içinden. O hedefi tayin ediyor. O isteği duyuruyor kişiye. Kişi istekle hacet namazını kılıp mürşidini istiyor Allah-u Teala'dan. Ve de Allah o kişiyi mürşidine ulaştırıyor. Tabiyetle beraber ikinci kat cennet. Kim tabi olduktan sonra ölürse o ikinci kat cennetin sahibi olur. Yaşıyor kişi, yaşıyorsa 7-8 aylık bir süreç içerisinde Allah o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Ulaştırırsa ne olur? Ulaştırırsa o kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. Bu cennet saadeti faslı. Dördüncü kat cennet ne zaman elde edilir? Kişi fizik vücudunu teslim ettiği zaman. Beşinci kat cennet nefsini teslim ettiği zaman. Altıncı kat cennet kişi muhlis olduğu zaman. Tövbe-i nasuhla Allah'ın huzurunda tövbe ettiği zaman. Yedinci kat cennet iradesini de Allah'a teslim edip
irşada memur ve mezun kılındığı zaman. Bu cennetler silsilesi. Gördük ki üçüncü kat cennete kadar cennetler Allah-u Teala tarafından hibe ediliyor. O kişilerin Allah'ın istediği bir tek şey var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte o kadar güzelliğin içinde o kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah mutlaka onun nefsinin kalbine %49'u 7 defa %7 fazıl nuru olmak üzere %49 fazıl, %2 de başlangıçta öncü kuvvet olarak kalbe giren rahmet nuru olmak üzere o kişinin kalbinin %51'ini nurla doldurur. Kişi doldurmaz, Allah doldurur. Kişiyi zikretmez, Allah ona zikrini yaptırır, zikri sevdirir. Kişi için zikir bir zevk haline alır. Namaz bir zevk haline alır, doyulmaz bir zevk. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek o kişi için doyulmaz zevkleri oluşturur. Allah ona böyle hissettirir. O kişi Allah'ın yolunda yapılması lazım gelen işlevleri namazsa 5 vakit değil 7 vakit namaz kılmaya başlar kişi. 5 vakit namazı kıldıktan sonra sabah namazıyla öğle namazı arasında kuşluk sünnetini, yatsı namazıyla sabah namazı arasında teheccüd sünnetini kılar. Bu iki namaz da kuşluk sünneti de teheccüd sünneti de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bize yadigardır. Mir vakfının mensupları 5 vakit namaz kılmazlar. Mir vakfının mensupları 7 vakit namaz kılarlar. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bize o peygamberiniz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa siz de onları yapacaksınız emrini verdi. Öyleyse onlar 7 vakit namaz kılıyorlardı. Biz de 7 vakit kılarız. Onlar zikir yapıyorlardı. Biz de zikir yaparız. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde mutluluğu arıyorsanız, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere mutluluğu yakalamak istiyorlarsa Allah'a ulaşmayı dilemeyi anlatmalısınız, öğretmelisiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala hepinizi çok seviyor. Biz de hepinizi çok seviyoruz. İstiyoruz ki sadece bu doyulmaz zevkleri kendiniz yaşamayın. Başkalarına da öğretin. Onlar da Allah'ın bu güzelliklerinden kâm alsınlar. Onlar da bu güzellikleri yaşasınlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki Allah'ı severseniz, Allah da sizi sever. Allah da sizi severse sizi mutlu yapar. O ruhunuzu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçen 7 aylık devre var ya, 7-8 aylık bir devre, o devreyi hayatınız boyunca unutamazsınız. Allah-u Teala şeytanla
bütün ilişkilerinizi mutlak olarak kestiği için şeytan size hiçbir zaman huzursuzluk veremez. Dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Ve Allah'a sonsuz hamd ve şükredersiniz o 7-8 aylık süreç içerisinde. Allah-u Teala'nın size bir hiç karşılığı, sadece bir dilek karşılığı, Allah'a ulaşmayı dilemek karşılığı yaşattığı bu muhteşem 7-8 aylık devre. Nefsinizin kalbinin %51 nurlarla dolması 7 defa 7, başlangıçtaki %2 ile beraber 49 artı 2 eder. %51 nur oluşur nefsinizin kalbinde. Ve bu nur sizi %51 mutluluğa mutlaka ulaştırır. Ne karşılığı sevgili kardeşlerim? Sadece bir dilek. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Ve dünyada ne kadar büyük zevklerin var olduğunu yaşayacaksınız. Ve Allah'a şükredeceksiniz, hamd edeceksiniz. Ve de sizi kim o yola ulaştırmışsa Allah'a onun için de dua edeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki Allah-u Teala'nın insanı en çok sevdiği mahluk olarak yetiştirmesinin arkasındaki bu müstesna güzellikler, herkese açık olan kapılar, nefsinizin kalbinin %51 nurlarla kaplanmasına kadar Allah'ın vücuda getirdiği, sizin sadece bir dileğinize ihtiyaç gösteren geri kalan her şeyi Allah'ın gerçekleştirdiği bir muhteşem güzellikler dizisini yaşamak herkese nasip olur. Yeter ki herkes ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilesin. Öyleyse bizi ilk defa dinleyenler, sizlere sesleniyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyin. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyin. Eğer şuradan kalbinizden bir taleple Allah-u Teala'ya ulaşmışsanız, hiç korkmayın. Allah ruhunuzu siz ulaştırmayacaksınız. Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Ve ona ulaştırmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibisiniz. Mürşidinize ulaştıracak sizi, tabi olduğunuz zaman ikinci kat cennetin sahibisiniz. Sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak, üçüncü kat cennetin sahibi kılacak. Hepsinizin kalbindeki nurlar %51'e ulaştığı için, nurlar sadece mutluluğu temsil eder. Dünya üzerindeki yaşantınızda %51 mutlu bir hüviyete ulaşacak. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada bitiriyoruz. Allah hepinizden razı olsun sevgili kardeşlerim. Şeytan hocam. Bismillahirrahmanirrahim.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizlere ulaşmanın büyük huzuru içinde hissediyorum kendimi. Dünyanın neresinde olursanız olun, bilgisayarlardan bize hepiniz ulaşabiliyorsunuz. Dünyanın bir kısmında ise Kuzey Afrika, Avrupa ve Orta Asya. Sizler de bize ulaşabiliyorsunuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki birlikteyiz. Size mutluluktan bahsetmek istiyorum. Hani şu herkesin isteyip de bir türlü ulaşamadığı mutluluk. Dünya mutluluğu. Size mutluluktan bahsetmek istiyorum. Herkesin, sahabenin bile 10 tanesi onunla müjdelenmiş. Beni mi Allah Teala cennetine alacak diye hayıflandınız. Sanki hiç ulaşamayacakmış gibi düşüncelere sahip olduğunuz cennetten de bahsetmek istiyorum. Sevgili kardeşlerim, ben size desem ki, benim canlarım, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, cennete kavuşmak hiç de zannettiğiniz kadar zor bir şey değil. Tam aksine inanılmaz derecede kolay bir şey desem, hadi canım sen de dersiniz bana. Olur mu böyle yani? Gerçekten birçok insan der ki, sahabenin bile 10 tanesine cennet garanti edilmiş. Geri kalanın ne olacağı belli değil. Ben hiç cennete gidebilir miyim? Yalan buradan başlıyor sevgili kardeşlerim. Siz yanlış şeylere inanıyorsunuz. Kur'an hakikatlerine dönmeniz lazım. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bütün sahabenin cennete ulaştığını, hem de cennetin en üst makamı olan adın cennetlerine ulaştığını söylüyor. İşte Tövbe Suresi 100. ayet-i kerime. Durun, evvela sahabe kurtuluşa ulaşmış mı? Yani cennet saadetinin sahibi olmuş mu? Ona cevap verelim. A'raf suresinin 157. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala diyor ki, kim o? Ümmi, Nebi, Resul'e tabi olmuşsa, onların hepsi felaha erdiler. Evvela sahabe kimdir sevgili kardeşlerim? Bizim sevgili din adamlarımızın büyük kısmına sorarsanız, yani kitabi bilgiye sahip olanlara, onlar size diyeceklerdir ki, sahabe mi? Onlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hayattayken görenlerdir. Hayır. Tarif çok yanlış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görenlerin arasında Yahudiler vardı, Hristiyanlar vardı, putperestler vardı, ateşe tapanlar vardı, şeytana tapanlar vardı. Daha ne söyleyelim? Onlar sahabe mi? Öyleyse bu tarif şeytanın bir insanı tuzağına düşürmek için kullandığı çok özel bir tariftir. Biliyorsunuz ki son derece zeki bir mahlukla karşı karşıyayız. Şeytan kafasının içinde 12 tane tilki dolaşan, hiçbirinin kuyruğu da birbirine değmeyen bir zekaya sahiptir. Korkunç zeki bir mahluk. Ve bütün bu yalanları sadece uydurmakla kalmamış, insanlara kabul ettirmeyi de başarmış. Öyleyse onun iddiası her zaman Allah'ın söylediklerinin tam zıttıdır. Bu bakımdan iblis size çok sağlam bir kılavuz olabilir.
size neyi ulaştırıyorsa aksini yapmanız kaydıyla. Aksi mutlaka doğrudur. Sevgili kardeşlerim, burada dikkatle muhtevayı yerli yerine koyalım. İblis ne diyor? Neyi kabul ettirmiş? Sahabe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görenlerdir. Söylediğimiz gibi, görenlerin Allah'ın cennetine girmesi söz konusu değil. Ama kimdir sahabe? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görerek ona tabi olanlardır. Öyleyse bakalım ayetlere ne diyor Allah-u Teala? Allah-u Teala görenlerden değil, tabi olanlardan bahsediyor. Kim o ümmi, nebi, resule? Hem ümmi olacak, okuma yazma bilmeyecek, hem peygamber olacak, hem de resul olacak. Sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem var bu vasıfta. Kim ona tabi olmuşsa, İşte onlar felaha erenlerdir diyor Allah-u Teala. Felah ermek biliyorsunuz cehennemden kurtulmak demek. Peki başka tarifler geliyor mu? Elbette geliyor. Allah-u Teala Yusuf Suresinin 108. ayet-i kerimesinde diyor ki, Habibim o ümmeleri ve kitap sahiplerine de ki, benim ve bana tabi olanların basiret üzere Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu yoldur. Benim ve bana tabi olanların ifade aynen böyle. Demek ki sahabe Allah'a tabi olanlar. Bu kadar mı? Hayır. Eğer Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesine bakarsanız orada da aynı olayı göreceksiniz. Allah-u Teala buyuruyor. Çok açık ve kesin bir şekilde diyor ki Habibim ve ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, affedersiniz benim değil ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi Allah'a teslim ettik. Neymiş? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olanlar. Şimdi sahabe bunlar. Tabi olmuşlar da ne yapmışlar? Tabi olunca, cennetin de en üst noktasını, adın cennetlerini kazanmışlar. Fevzül Azim'in, Hazül Azim'in, Ecrül Azim'in, Fazlul Azim'in sahipleri. Nerede Allah-u Teala bu azim kelimesini kullanırsa bilin ki orası mutlaka en üst makamdır. Bir insanın ulaşabileceği en üst makam. Orada iradenin de Allah'a teslimi söz konusudur. O makamda. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hadi gelin sizinle bir ayet-i kerimeye bakalım. Tövbe suresi 100. ayet-i kerime. Ne diyor Allah Teala? Diyor ki o sabikun el evvelin var ya, hayırlarda yapılan müsabakalarda ilk 3 sırayı işgal edenler sabikun. Sabikun kelimesi müsabaka kelimesinden geliyor. Yarış demek. Sabikun yarışanlar. Nerede yarışanlar? Buradaki sabikun, hayırlarda yarışanlar. Başka sabikun da mı var? Evet, şerlerde yarışanlar da müsabakadalar. Onlar da cehennemin hangi sırasına girecekleri konusunda yarış ederler. Allah-u Teala'nın söylediklerini asla yerine getirmezler. Yasak ettiği bütün fiilleri de işlemekte bir sakınca görmezler. Ve onları ne kadar derin işlerlerse o kadar aşağı kat cehennemlere gideceklerdir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizler hayırlarda yarışmak için buradayız. El eleyiz, gönül gönüleyiz. Allah'ın altın zinciriyle birbirimize bağlıyız. Birbirimizi bu dünyada en çok sevenleriz. Burada sevgi öğretilir. Burada sevgi yaşanır. Nefret aramızda yer yoktur. Nefret sahibi olanlar bizden değildir. Sevgili kardeşlerim,
ise sizleri ne kadar çok sevdiğimizi anlatmak istiyoruz. Ve sahabe. O sâbikûn el-evvelîn var ya, onların bir kısmı Ensar'dandı, bir kısmı da Muhacirin'dendi. Bir de Ensar'a ve Muhacirin'e ihsanla tabi olanlardandı. Onlara altlarından ırmaklar akan cennetler hazırlandı. Onlar Fevzül Azim'in sahipleridir. Fevzül Azim'in sahipleri olduğuna göre gidecekleri yer mutlaka Adn cennetleri. 10 kişisi falan değil. İster Ensar olsun, ister Muhacirin, hepsi. Dikkat edin. Hepsi dediğimiz zaman sahabe gibi görünen bir takım insanların da var olduğunu unutmayın. Onlara sahabe demiyoruz biz. Onlar münafıkun, münafıklar. Sahabenin arasına sızmış, sahabe gibi görünmeye çalışan, sahabe gibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e dış görünüşler itibariyle tabi olan ama mümin olamayanlar. Allah Teala, Araplar derler ki diyor, biz de mümin olduk. Tabi olmuşlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Tabi olan mutlaka mümin olacak. Biz de mümin olduk. Onlara de ki diyor, Habibim, hayır siz mümin olmadınız. Mümin değilsiniz. Sadece İslam dairesine girdiniz. Allah'a ve Resulüne itaat edin ki dereceleriniz kaybolmasın. Amellerinizden Allah eksiltmesin. Ne demek istiyor Allah Teala acaba? Burada ayet, son derece açık bir olay var. Onlar Allah'a ulaşmayı dilememişler. Allah'a ulaşmayı dilememişler ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelip önünde tövbe etmişler. Sahabe nasıl tövbe ettiyse sahabe gibi tövbe etmişler. Dış görünüşler itibariyle sahabe gibi görünüyorlar. Ama bütün savaşlarda münafıklar kendilerini belli etmişlerdir. Sözlerimiz onlara ait değil. Sözlerimiz sahabeye ait. O sahabe Ensardan ve Muhacirindendir. Onların topuydu. Ve bir de Ensar'a ve Muhacirine ihsanla hizmet edenler, ihsanla affedersiniz hizmet edenler değil, tabi olanlar. Sahabeye tabi olmuş kim? Sonradan gelenler. Sahabeden sonraki nesil, tabi'in. Tabi'ine tabi olmuş kim? Tabi'inden sonraki nesil, tebe-i tabi'in. Ondan sonra da hep daha evvelki nesillere tabi olarak zamanımıza kadar gelmiş insanlar. Bizim neslimiz de, biz de kendi mürşitlerimize tabi olduk. Siz de bizlere tabi oluyorsunuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutluluk mu diyoruz? Elinizin uzattığınız zaman hemen ulaşabileceği bir yerde mutluluk sizi bekliyor. İnanılmayacak kadar kolay bir sebebe dayalı olarak mutlak surette saadeti, cennet saadetini yakalayabilirsiniz. Bir tarafta bu söylediğimiz pesimistler var. Sahabenin 10 tanesine nasip olmuş sadece cennet, geri kalanın ne yapacağı belli değil. Allah beni mi cennetine alacak diyor. Gösterdik ki tamamen bir batıl itikat. Geçerli değil. Sahabenin 10 tanesine değil, topuna bu müessese nasip olmuş cennet. Hem de Adn cennetleri. Hepsi birden. Tüm sahabenin gideceği yer Adn cennetleri. Sevgili kardeşlerim,
Şimdi pesimistlere bakalım. Ne diyor bu insanlar? Yani karamsarlar. Bunlar diyorlar, sahabenin bile 10 tanesine cennet nasip olmuş. Allah beni katiyen cennetini almaz. Ben ne yapsam kendi paçayı kurtaramam. İyisi mi hiçbir şey yapmayayım, kendi hayatımı yaşayayım. Yani dinin dışında kalayım. Zavallı insanlar kendilerini ne kadar büyük bir mutsuzluk içine attıklarının farkında bile değiller sevgili kardeşlerim. İşte böyle bir dizaynda diğerlerine bakalım. Tam tersi bir görüşe sahip olanlar cennet mi? Ben mutlaka cennete gireceğim diyor. İyi ama kardeşim sen ne namaz kılıyorsun, ne oruç tutuyorsun, ne Allah'a ulaşmayı diliyorsun. Olabilir diyor. Ama diyor ben Allah'a inanıyorum diyor. Allah'a inanıyorsam müminim diyor. Müminsem diyor, Allah bütün müminlerini cennetine koyacaktır diyor. Müminin suresinin 40. ayet-i kerimesi. 40 numaralı sure, 40, 40'a 40. 40 numaralı sure, Mümin suresi. Onun 40. ayet-i kerimesi, kadın olsun, erkek olsun, Allah müminleri cennetine koyacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Cehenneme gidecek olan kafirlerdir diyor. Ben diyor müminim diyor. Sevgili kardeşlerim, hani fıkrayı biliyorsunuz. Adama diyorlar ki, yahu diyorlar sen deliymişsin. Ne münasebet diyor, ben diyor akıllıyım. Abim deli diyor. Peki diyorlar sana akıllı olduğunu kim söyledi? Abim söyledi diyor. Sevgili kardeşlerim, işte tıpkı bunun gibi bir şey. Züğürt tesellisi. Diyorlar ki biz Allah'a inanıyoruz. Öyleyse müminiz. Biz de onlara diyoruz ki hayır siz mümin değilsiniz. Sadece mümin olduğunuzu zannediyorsunuz. Hiç kimse Allah'a inanıyor diye mümin olmak şerefine ulaşamaz. Mümin olmak müessesesi sadece kuru bir inanç müessesesi değildir. Hiç kimse aminu olmadan mümin olmak şerefine eremez, cennete de giremez. İşte bir kısım din adamları baştan bizim için demişlerdi ki, eski şey yeni adet. Amin olmak da ne demekmiş? Kur'an-ı Kerim amin olmanın ne demek olduğunu çok açık olarak söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilemek demek. Allah'a yönelmek demek. Şurada kalbinde bir talep duymak demek. Allah'a ulaşmayı dileme talebi. Ve bir takım kişiler telefonla, e-maille bize ulaşıyorlar. Diyorlar ki, biz Allah'a ulaşmayı diledik. Gerçekten cennete gidecek miyiz? Bizlere, onlara diyoruz ki, yani ne yaptınız siz? Allah'a ulaşmayı diledik. Ya Rabbi dedik, biz sana ulaşmayı diliyoruz. Peki, çok güzel. Hay Allah razı olsun. İyi yapmışsınız. Ama bir sualimiz var. Namaz kılmak hoşunuza gitmeye başladı mı? Yok, namazdan hala uzakız. Peki oruç tuttuğunuz zaman Allah Teala size yardımcı oluyor mu? Açlığı hissediyor musunuz? Hem de nasıl? Hele ben sigara tiryakisiyim. Ben müthiş hissediyorum açlığı diyor. Açlık, susuzluk hissediliyor. Derin boyutlarda namaz kılmaktan zevk alınmıyor. Zikir yapmak onlar için hiçbir zevki ifade etmiyor. Ve diyorlar ki biz Allah'a ulaşmayı diledik. O zaman diyoruz ki hayır siz Allah'a ulaşmayı dilemediniz. Eğer şu kalbiniz var ya, kalbinizden Allah'a bir yakarsaydınız ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum. Nasıl bir şeyse bu sana ulaşmak ben istiyorum. Ruhum benden ayrılmalı, sana ulaşmalı. Sende yok olmalı. Sana ait olan bir emanet bende var biliyorum. Bu emaneti
senin emrin var zaten. Üzerimize 12 defa farz kılmışım bunu. Sana yönelmeyi ve ruhumuzu sana ulaştırmayı. Ben bunu istiyorum. Böyle bir yakarışı şuradan, kalbinizden yapmanız lazım sevgili kardeşlerim. Ne olur? Yapıp yapmadığınızı biz söylemeyeceğiz size. Siz anlayacaksınız. Bir de bakacaksınız. Namaz size çok tatlı bir zevk olarak görünüyor artık. Namaz kılmaktan zevk alıyorsunuz. Namaz kılarken kendinizi bulutların üzerinde gibi hissediyorsunuz. Hafif, dünya sıkıntılarından uzaklaşmış bir namaz kılma. O zaman diyorsunuz ki, ha Allah-u Teala bu namazı gerçekten bize bir zevki yaşamamız için vermiş demek ki. Zikir yapıyorsunuz, gözleriniz kapalı ve kendinizi aydınlık bir dünyada hissediyorsunuz. Sanki boşluktasınız. Sanki o oturma şeklinizi biliyorsunuz. İki ayağınızın ayak bilekleri üst üste gelecek. Sol tarafınızda onlar yer alacak. Ayaklarınızı bükeceksiniz. Kan deveranına müsait bir zemin oluşturacaksınız böylece. Ve de zikredeceksiniz. Vücudunuzun 7 noktasında zikrinizi artırarak zikredeceksiniz. Tabii başlangıçta sadece sol göğsünüzün altında bu işi yapacaksınız. 15 bine kadar yeriniz orası. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Nasıl dileyeceksiniz? Kalbinizden dileyeceksiniz. Gerçek bir arzu olacak bu. Ruhumu sana ulaştırmak ve sana ulaşmayı dilediğim şu andan itibaren ben senin evliyan olmak istiyorum. Dostlarından birisi olmak istiyorum. Beni dostluğuna kabul et ya Rabbim. İçimde bu talebi kalbimden gelen bir talep olarak gerçekleştir. Ben sana ulaşmayı diliyorum. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir talebin var olması demek, sizin mutlak kurtuluşunuz demek. İyi ama diyenler var. Gene sen diyorsun ki, bir insanın cennete girebilmesinin ölçüsü, onun kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olması. Ben ki, 60 senedir günahlar işleyip duruyorum. Bu kadar çok günahtan sonra ben Allah'a ulaşmayı dilediğim zaman ne yazar ki bu? O günahlarım gene duruyor yerlerinde. Allah'a ulaşmayı diledim diye Allah talebine hop doğru posta cennetini mi alacak? Evet. Tamam. Tam 12'den vurdunuz. Evet. Allah sizi doğru posta cennetine alacak. Sadece bir tek dileğiniz sebebiyle, Allah'a ulaşmayı dilemenin sebebiyle. Ya sevgili kardeşlerim, işte Kur'an bunu söylüyor. Allah Teala sizi o kadar çok seviyor ki, öyle büyük bir sevgisi var ki, siz insan olarak yaratıldınız, size kim olursanız olun, dünyadaki en büyük günahları işleseniz de Allah için fark etmez. O bütün günahlarınızı örtmeye hazır. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah Teala buyuruyor ki, Allah'a, Enfal suresi 29. ayet-i kerime, Allah'a yönelin ki, Allah'a ulaşmayı dileyin ki, Allah'a mülaki olmayı, ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ilka etmeyi, ulaştırmayı, vasıl etmeyi dileyin ki Allah size furkanlar versin ve sizin günahlarınızı örtsün. Evet, yanlış duymadınız.
günahlarınızı örtsün diyor Allah Teala. Ne yapacakmışsınız? Bir dilekte bulunacakmışsınız Allah Teala'ya. Ya Rabbi diyecekmişsiniz. Ben sana ruhumu ölmeden evvel ulaştırmak istiyorum. Bunu üzerimize zaten 12 defa farz kılmış insan. Bu farzı ben gerçekleştirmek istiyorum. Ben bu hayattan bıktım. Bu her an yeni bir günah işlediğim ve beni devamlı mutsuz kılan olayların içinde yaşadığım, bu dünyadan bıktım. Ben bu hayatı istemiyorum. Ben mutsuzum. Böyle mi diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Bu mutsuzluğun hangi derinliğinde olursanız olun, bu bataklığın hangi derinliğinde olursanız olun, oradan sizi Allah-u Teala'nın mutlaka kurtaracağı bir imkanınız var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Biliyoruz ki hala bir kısmınız bize inanamayacaksınız. Ben bu kadar büyük günahlar işleyeyim de Allah Teala beni bu kadar günah bataklığından kurtarsın da cennetini alsın ha. Sebebi de sadece benim Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum demem olacak ha. Bu dileği kalbimden dersem Allah Teala beni cennetine alacak. Olur mu böyle, olur mu diyor. Biz de diyoruz ki olur olur. Böyle olur. Neden böyle olur? Çünkü Kur'an-ı Kerim böyle söylüyor. Aynen böyle söylüyor. Enfal 29'da Allah Teala diyor ki Ya eyyühellezine aminu. Ey aminu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler. İn tettekullâhe, eğer Allah'a karşı takva sahibi olursanız, yani Allah'a ulaşmayı dilerseniz, yec'al leküm furkânen, sizin için furkanlar kılarız. Furkanlar, doğruyu yanlıştan ayırma yetenekleri. Ve yükeffir anküm seyyiatüküm, ve sizden günahlarınızı örteriz. Örterim diyor Allah Teala. Ve yağfir lekum, ve size mağfiret eder. Günahlarınızı sevaba çevirir. Vallahi zülfadil azim, Allah büyük fazıl sahibidir. Öyleyse amin olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler takva sahibi olanlardır. Bunlar takva sahibi oldukları zaman Allah-u Teala onların günahlarını örteceğine garanti veriyor. Sevgili kardeşlerim, böyle bir müessese Allah'ın garantisinde bir dünyanın varlığını işaret ediyor hepimize. Allah'ın garantisinde bir dünya. Şu dünyada yaşıyorsunuz. Bu dünyada mutlu olmalısınız. Mutlu olmak için yaratıldınız. Mutsuzluğunuzun arkasında Allah yok. Başka birisi yok. Şeytan yok. Sadece siz varsınız. Çevrenizdeki bütün olaylar dizisini dizayn edecek olan Allah'tır. Siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman her şey farklı bir hüviyet kazanacak. Size Allah-u Teala hem dünya mutluluğunun yarısını verecek
Yani dünyadaki her 24 saatinizin 12 saati mutlu olarak geçecek. Yarısında da mutsuz olacaksınız. Şu anda tamamen mutsuzsunuz. Kimler kendisini mutsuz hissediyorsa onlara sesleniyoruz. Ben mutluyum diye kendini aldatanlara da sesleniyoruz. Ben mutluyum diyen siz sevgili kardeşlerim, mutluluk nedir bilir misiniz? Ben zaten mutluyum diyorsunuz, mutluluk devamlı bir vetiredir. Hangi şartların içinde olursanız olun mutlu musunuz? Bir yakınınız öldüğü zaman neden o kadar üzülüyorsunuz? Ya da size birisi ağır bir söz söylediği zaman neden o kadar üzülüyorsunuz? Mutluluk öyle bir vetiredir ki kesintisizdir. Hadi gelin sizin de mutluluğun tarifini yapalım. Dünya mutluluğundan bahsediyoruz. Birinci özellik, mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Yani kavganın, savaşın, anlaşmazlıkların bittiği noktadır. Orada kavgalar bitmiştir. Sulh ve sükun hakimdir. Onun için kişi mutludur. İkincisi, mutluluk devamlı bir vetiredir. Yani kesintisizdir. Mutlu olan bir insan daimi zikrin neticesinde nefsindeki bütün afetler temizlenmiş olan bir insan hangi şartlar içinde olursa olsun o hep mutludur. Hiçbir şey onun mutluluğunu yok edemez. Kesintisiz bir mutluluğun sahibidir. Üçüncü faktör, bu mutluluk onun iç dünyasında da vardır. Nefsiyle ruhu arasındaki diyalektik kavga sona ermiştir. Dış dünyasında da vardır. Başka insanlarla olan kavgası da bitmiştir. Başka insanlar ona karşı kavgaya devam edebilirler. Ama o onlara karşı kavga sahibi değildir. Artık onlar onun muhatabı değildir. Onun muhatabı sizlersiniz sevgili kardeşlerim. Mutlu olmayan insanları mutluluğa ulaştırmaya adamıştır kendisini. Demek ki iç aleminde bu kişi kesintisiz bir mutluluğun sahibi. Sülh ve sükun içerisinde nefsiyle ruh arasındaki kavga bitmiş. Dış aleminde kesintisiz bir mutluluğun sahibi. Başkaları ona düşman olduğu için devamlı sataşacaklardır. Ama o onların sataşmalarına aldırmaz bile. Ve üçüncü açıdan bakıyoruz meseleye. Bu kişi Allah ile olan ilişkilerinde de mutlak bir saadetin sahibidir. Neden? Bu saadet iki ayrı cepheden şekillenir. Bir, Allah'ın emirleri. O Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir. İki, Allah'ın yasakları. Yasaklardan da hiçbirisini işlemez. Ne oldu? Bu kişi iç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki kavga bittiği için kesintisiz bir mutluluğun sahibi. Bu kişi dış dünyasında dışarıdaki insanlarla kavgası bittiği için kesintisiz bir mutluluğun sahibi. Bu kişi Allah ile olan ilişkilerinde hem emirler cephesinde hem yasaklar cephesinde kesintisiz bir mutluluğun sahibi. İşte o insan dünya mutluluğunu yaşayandır. Sorun bakalım şimdi kendinize sevgili kardeşlerim. Öyle misiniz? Ama öyle olabilirsiniz. Ne diyorsunuz? Hadi gelin el ele tutuşalım. El ele gönül gönüle Allah'ın mutluluk şarkısını söyleyelim. Bu mutluluk şarkısı nedir biliyor musunuz? Kesintisiz bir şarkı. Adı mı? Adı zikir. İsterseniz şöyle söyleyin.
Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye bir teviye Allah kelimesini tekrar edin. Bu kesintisiz mutluluğun anahtarıdır. İsterseniz Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah deyin ve böyle devam edin. İsterseniz ses çıkarmadan diye Allah'ı zikredin. İsterseniz dilinizi de oynatmayın. Kalbinizdeki sesle Allah kelimesini tekrar edin. Bu kelimeyi tekrar ettiğiniz sürece bir şifreyi kullanmış oluyorsunuz. Allah Teala'nın katından size, eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, mutlaka rahmetle fazl ismindeki iki tane nur gelir. Daha üst kademede dört olur bunlar. Rahmetle fazla, rahmetle salavat da eklenir. Mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz zaman. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bana mı öyle geliyor, yoksa sizler de benim gibi mi düşünüyorsunuz? İsterseniz şöyle yapın, MP3 alın bir tane, ona çekin zikri, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye, ya da bizim zikrimizi koyun, onu kulağınıza takın ve unutun orada, bir daha çıkarmayın. Biliyor musunuz, o zaman sanki daimi zikirdeki bir insan gibi hissedersiniz kendinizi. Çünkü kulağınızdaki ses hep size zikri yaşatır. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor, bize mi öyle geliyor diyeceğiz bir gün. Hı? Her şeyin öylesine güzel olduğu bir dünya yaratmış ki Allah-u Teala, sevgili kardeşlerim. Ona yaklaştıkça bu güzelliği daha üst boyutta yaşayacaksınız. Daimi zikre ulaştığınız zaman daha üst boyutta yaşayacaksınız. İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman en üst boyutta yaşayacaksınız. Önce ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. 21. basamak, 22. basamak. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. 22. basamaktaki zikriniz normal standartların henüz altındadır. 33 bin zikre ulaşan herkesin ruhu Allah'ı normal standartlarda 5-6 aylık bir zaman parçasında ulaşır. Allah'ın zatında ruh yok olur. Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman nefsinizin kalbindeki afetlerin %51'i yok olmuştur. Fizik vücudunu teslim ettiğiniz zaman %81'i yok olmuştur. Sonra daimi zikre ulaşacaksınız. Ulu'l-Elbab olacaksınız, arkasından İhlas makamının sahibi olacaksınız. Büyük zevki daimi zikre ulaştıktan sonra yaşayacaksınız. Öyle bir güç verir ki Allah-u Teala bütün problemlerin üstesinden gelirsiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şeyi
en güzel standartlarda yaşamak istiyor musunuz? Bir başka ifadeyle soralım. Mutlu olmak istiyor musunuz? İstiyorsanız alternatif yok. İkinci bir yol yok. Sadece bir tane yol var. Bu yolun giriş kapısı Allah'a ulaşmayı

sana furkanlar versin Allah ve bu furkanlar verilirken günahların da örtülsün diyor. Yani biz insanlara düşen şey Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a milaki olmayı dilemek demek. Sadece iki türlü insan yaşar. Allah'a milaki olmayı dileyen insanlar Allah'a milaki olmayı dilemeyen insanlar. Kim Allah'a milaki olmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. İşte Allah Teala Ra'd suresinin 27. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri oldukları yerde bırakır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri, Allah'a yönelmeyenleri, Allah'a mülaki olmayı dilemeyenleri dalalette bırakır. Ve kim Allah'a yönelirse, öylece takva sahibi olursa, onları kendisine ulaştırır diyor. Kim Allah'a yönelirse, onları kendisine ulaştırır diyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde de Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır. Kendisine ulaştırır diyor. İfade son derece açık ve kesin. Onların ruhlarını Allah kendisine ulaştırır diyor. Rad 27'ye de beraberce bakalım. Aynı şeyi göreceğiz. Rad 27. Ve yekulüllezine keferu levla unzile ileyhi ayetun. Ve kafirler derler ki ona bir ayet indirilmeli değil miydi? Min rabbih Rabbinden. Kul de ki innallâhe yudillü men yeşâ'ı. Allah dilediğini dalalette bırakır. Ve yehdi ileyhi men enâb. Ve kim Allah'a yönelirse onu kendisine ulaştırır. Peki dalalette bıraktığı dilediği kimseler kim? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, enap olmayanlar, amenü olmayanlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala amenü olanların dostudur. Bakara 257'de diyor ki Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez-zulumati ilen-nur. Allah amenu olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Allah'a ulaşmayı dileyerek mümin olanların dostudur. Onları zulmetten nura ulaştırır. Amenu kim olmuşsa o mutlaka zulmetten nura ulaşacaktır. Böyle bir şey içinse ilk adım Allah'a ulaşmayı dilemektir. Vellezine keferu diyor Allah Teala aynı ayette. Onlar ki kafirlerdir. Evliyahümü tagute tagutun onlar dostlarıdır. Yuhricunehum minen nure ile zulümati. Onlar da hidayete erdikten sonra tekrar zulmete döndürürler diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can

Dostlarım, gönül dostlarım. Görüyorsunuz ki Allah sizi seviyor. Çok seviyor ve şeytanın eline bırakmak niyetinde değil. Peki şimdi biz size sormaz mıyız yani? Allah Teala sizi bu kadar çok seviyor. Ve sadece bir tek dileğinizle sizi cehennemden kurtaracağına dair garanti veriyor. Sadece bir dileğiniz, Allah'a ulaşmayı dilemeniz, cehennemden mutlaka kurtulmanızı, birinci kat cennete mutlaka ulaşmanızı ifade eder. Ama Allah Teala sizi burada da bırakacak değil. Çünkü sözü var. Siz eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, sizi kendisine ulaştıracak. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen kişi 14. basamakta irşat makamına ulaşır, tabiyeti gerçekleşir. Burası ikinci kat cenneti garanti eder. Her tabi olan kişi Allah-u Teala'dan 7 tane nimet alacaktır. Aldığı 12 ihsana ilaveten 7 tane de nimet alacaktır ve ikinci kat cennetin sahibi olacaktır. Daha ötesi var mı? Elbette var. Allah-u Teala onun ruhunu ona hiç sormadan kendisine ulaştıracaktır. Neden sormadan diyoruz? Çünkü o kişinin iç dünyasını Allah tezyin edecektir. Yani güzelliklerle donatacaktır. Yani o kişi sadece kendine düşen bir tek şeyi yapmıştır. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Bundan sonrası Allah'a aittir. Allah ona öyle bir sevgi verecektir ki bu kişi namazı sevecektir. Allah sevdirecektir. Bu kişi oruç tutmayı sevecektir. Tabiyetinde ilk perşembe oruç tuttuğunda açlık duymayacaktır. Bu kişi zekatı sevecektir. Verdikçe Allah'ın kendisine daha bol ne kadar çok para verdiğini görecektir. Sonra sevgili kardeşlerim, sonra bu kişi zikri sevecektir. İşte Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki en büyük ibadet zikirdir. Her ne kadar biz insanlar onu namaz zannedersek de Kur'an-ı Kerim öyle söylemiyor. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Utlu uhiye ileyke minel kitabi ve ekumus salat."

Diyor ki Allah Teala onlara, sana vahyettiğim Kur'an'ı oku, tilavet et, anlat ve namaz kıl. İnne salatı tenha anil fahşai vel münkere. Muhakkak ki namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Ve lezikullahi ekber diyor Allah Teala. Ve en büyük olanı zikrullah'tır diyor. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah diye tekrar etmektir diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek ibadetlerin en büyüğü. Nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarını taşıyacak olan, nefsinizin o kapkaranlık kalbini, herkesin kalbi kapkaranlıktır doğuştan itibaren. Nefsinin kalbi kapkaranlıktır. O karanlık dünyayı kainatın en parlak güneşiyle, zikir güneşiyle Allah-u Teala bütünüyle nura gark edecek. Kapkaranlık dünyanız nurla dolacak sevgili kardeşlerim. Öyleyse nurlanmak istemez misiniz? Allah'ın cennetine girmek istemez misiniz? Dünya saadetini yaşamak istemez misiniz? Öyleyse ne duruyorsunuz? Hadi Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a ulaşmayı dileyin ki felah bulasınız. Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah bütün günahlarınızı örtsün. Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah bütün günahlarınızı sevaba çevirsin. Siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman bir şey ispat ediyorsunuz. Allah'ı sevmiş olduğunuzun kesin ispatı bu. Allah'ı seviyorsunuz ki bir sevgiliye kavuşmak için Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Böyleyse otomatik sistemler çalışır. Siz Allah'ı sevdiğiniz zaman, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman Allah da sizi sever. Severse ne yapar? Furkanlar verir. Günahlarınızı örter. Arkasından da günahlarınızı sevaba çevirir. İşte böyle sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutluluk mu? Var. Mutluluk mu? Sizin için. Dünyanın neresinde olursanız olun, hangi büyük negatif faktörlerin etkisinde olursanız olun, hangi büyük günahları işlemiş olursanız olun, sakın Allah'tan ümidinizi kesmeyin. Sadece bir tek dileğiniz sizi mutlak olarak kurtaracaktır. İşte biz size Allah'ın bize öğrettiklerini öğretiyoruz. Allah Teala hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırsın. Dualarımızla, dileklerimizle, niyazlarımızla sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El Fatiha ve as-salavat.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ediyorum ve şükrediyorum ki sizler Allah'ın emrettiği biçimde eğitilmekte olanlarsınız. Sizler bugünün sahabelerisiniz. Yarının sahabelerisiniz. Artık hidayet asrının içindeyiz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Öyleyse sahabe gibi ahlaklanın. Ahlakınız onlar gibi güzel olsun. İmrenilecek ahlak olsun. Hepiniz onlara imreniyorsunuz. Belki bir gün size de imrenecekler. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın emri netice itibariyle güzel ahlaktan ibarettir. Güzel ahlak hangi muhtevaya dayalıdır? Nefsin afetlerinin yok olmasına dayalıdır. Öyleyse hepinizin gayesi zaten daimi zikir. Daimi zikirse nefsinizin afetlerinin bütününü yok edecek olan bir muhteşem ilaçtır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, güzel ahlakla ahlaklanın. Daimi zikre ulaştığınız zaman bu zaten sizin elinizde olan bir şey olacak. Ama daimi zikre ulaşmadan evvel de aynı güzellikleri yaşayabilirseniz, biraz gayret ederseniz yaşayabildiğinizi göreceksiniz. Öyleyse güzel ahlak nasıl bir ahlaktır? Güzel ahlak, başkalarına fayda temin eden, onları mutlu eden ahlakın ta kendisidir. Öyleyse Allah'ın şu kanununu son derece güzel bilecek ve yerlerine oturacaksınız. Siz başkalarına ne kadar mutluluk verebilirseniz, onları ne kadar memnun kalabilirseniz, sizden onlara ulaşan bir şeylerden onlar ne kadar memnuniyet duyarsa, işte o güzelliklerin onlara yaşattığınızın iki katını siz yaşarsınız. Siz Allah'ın size verdiği zamanı, enerjinizi, düşünme kabiliyetinizi, Allah'ın size verdiği her şeyi eğer başka birini mutlu etmek istikametinde devreye sokarsanız, bir başka ifadeyle harekete geçirirseniz, o zaman onlara ne kadar mutluluk verdiyseniz, Allah Teala sizin fizik vücudunuza o mutluluğun aynını yaşatır. Ruhunuz da nefsinize yaşatır. Öyleyse iki kat başkalarına verdiğiniz saadetin, mutluluğun, memnuniyetin iki katını siz yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, bunun için başkalarına vermek, başkalarından yana olmak mecburiyetindesiniz. Biliyorum ki bu tasavvufun dışındaki insanlara son derece ters gelen bir olay. Neden kendimden yana değilim de başkalarından yana suali onların kafalarını hep kemirir durur. Ben enayi miyim der. Sevgili kardeşlerim, eğer buna enayilik diyorsanız, dünyanın en enayi adamı şu anda karşınızda. Ve böyle olduğu için de en mutlu kişisi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o Allah, unutmayın, hepimiz sadece birer yaratıkız. Sadece onun birer mahlukuyuz. O yaratan. Ve yaratan hepimizin mutlu olmasını istiyor. O yarattığı için hangi standartlar içinde nasıl mutlu olacağımızın en üst seviye bilgisi Allah'tadır. Öyleyse onun bize öğrettiklerini biz size öğretmekle vazifeliyiz. Öyleyse bakın sevgili kardeşlerim, vermek mukaddestir. Almaktan çok daha değerlidir. Öyleyse şimdi muhtevamıza bakalım. Biz insanlarda ne var? Düşünme kabiliyeti var. Biz insanlarda fizik standartlarda bir şeyler var. Para, mal. Biz insanlarda fiziğin ötesi standartlarda başkalarına yardım etme isteği olmalı. Öyleyse evvela iki ayrı cephede insanları düşünün. Bir, Allah yolunda olan insanlar, Allah için çalışan insanlar. İşte siz onlardansınız. Allah yolunda olan ve Allah için çalışan. Sizler Osmanlı'nın torunlarısınız. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve sahabeden asırlarca sonra onların hayatlarını dünyada bir defa daha yaşayan bir ikinci ülke Osmanlı İmparatorluğu. Dikkat edin sözüme ki yükselme devresi boyunca. Orada da gene bazen inkıtaların var olduğunu görüyoruz idareciler açısından. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesinde Sabikun el-Evvelin'den bahsediyor. O Sabikun el-Evvelin ki diyor, onlardan bir kısmı Ensar'dı. Medine'deki yardımcılar. Bir kısmı muhacirindi. Mekke'den Medine'ye hicret edenler, muhacir olanlar. Bir kısmı da Ensar'a ve muhacirine İhsanla tabi olanlardı diyor. Tövbe suresi 100. ayet-i kerime. İşte onlar kim? Onlar sabikun. Müsabakalarda, hayırlarda yapılan yarışlarda en üst seviyede olanlar, daimi zikrin sahipleri. Üç sınıfa ayrılıyorlar. Ulul Elbab sınıfı, İhlas sınıfı, Salah sınıfı. Yani Kur'an-ı Kerim'deki 28 basamağın 26.sı, 27.sı, 28.sı. Hepsi hikmet sahibi, hatta Salah'ın 4. kademesinden ötesi, hikmetin de ötesinin sahibi. Sevgili kardeşlerim, onlar asr-ı saadeti yaşadılar. Her biri diğerini kendisinden çok fazla seviyordu. Daima arkadaşlarını, etrafındaki kişileri öne geçiriyorlardı, önde tutuyorlardı. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, onların hayat felsefeleri daima başkalarına vermek statüsü üzerine kurulmuştu. Hayatları hep etraflarındaki insanlar, hayatları hep o etrafındaki insanlara yardım etmek. Kendi hayatlarında merkez teşkil eden herkes sadece başkası için bir yardımcı olduğundan emin. Kendisi için bir talebin sahibi değil. Sadece başkaları için bir yardımcı olarak yaşamak istemişler. Hayatlarına bunu mihenk taşı yapmışlar. Ve hep böyle olmuşlar. Başkaları için yaşayanlar. Yani kendinden yana olmayanlar, başkalarından yana olanlar. Sevgili kardeşlerim, nefsiniz doğuşunuzdan itibaren afetlerle doludur. Ve bu afetler hep sizin kendinizden yana olmanızı isterler. Kendinize yontmanızı isterler. Başka insanları kullanarak kendinize menfaat temin etmenizi isterler. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren nefs sahibidirler ve bütün insanların nefsi aynı şeyleri ister. Dünya malı ister. Menfaat temin etmek ister. Ve manevi açıdan da hep nefsin afetleri istikametinde bir şeyler elde etmek ister. İhtiras bunun temelinde vardır. Dünya mallarına karşı aşırı istek. Ve o duyguların tatmini için yaşar insan. Zanneder ki ne kadar çok zengin olursa o kadar çok mutlu olacak. İşte sevgili kardeşlerim, İnsanlara bu duyguyu aşılayan iblistir. Tek istediği şey insanların böyle zannetmeleri ve bunun için yaşamaları, kendilerini daha zengin, daha zengin, daha zengin kılmak için yaşamaları ve zenginliği tatmaları ama bununla hiçbir zaman tatmin olamamaları. Ve daha çok zengin olursam mutlu olacağım zannı, onları haram helal farkı gözetmeksizin daha çok, daha çok, daha çok para kazanmaya iter. Sevgili kardeşlerim, paranın, kazanılan paranın bir hedefi olmalı. O parayı Allah yolunda harcayacaksanız, Allah için bir şeyler yapacaksanız, Allah'ın emrettiği istikamette onun güzelliklerini anlatmak için, bir başka ifadeyle bütün insanlığa faydalı olmak için bir şeyler yapacaksanız, para kazanılmalı ve o istikamete sarf edilmelidir. Bütün insanlığın hayrına, başkalarının hayrına, insanların Allah yolunda mutluluğu yaşamaları uğruna. Sevgili kardeşlerim, mutluluk nedir? Kişinin iç dünyasında kesintisiz bir sulh ve sükun hali. İnsanın dış dünyasında kesintisiz bir sulh ve sükun hali. İç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki kavganın bitmesi, dış dünyasında başka insanlarla olan kavganın bitmesi ve Allah ile olan ilişkilerde Allah'ın emirlerine ve Allah'ın yasaklarına karşı çıkışın bitmesi. Üç aleminizde de bunu gerçekleştirdiğiniz zaman sulh ve sükunu yaşarsınız. Kesintisiz bir sulh ve sükun hali iç dünyanızda, dış dünyanızda ve başka insanlarla ilişkilerinizde. Konumuz davranış biçimleri, yani başka insanlarla ilişkiler. Sevgili kardeşlerim, eğer başka insanlarla ilişkilerinizde kızıyorsanız, öfkeleniyorsanız, bilin ki yaptığınız yanlıştır. Siz kızdığınız zaman, öfkelendiğiniz zaman sadece şeytanın ve nefsinizin emrindesiniz. Kime, hangi sebeple olursa olsun, kızdığınız an, öfkelendiğiniz an, siz Allah'ın emrinde değilsiniz. Öfke nefsinizin afetlerindendir. Patlamaya hazır bir volkan gibidir. Ve sizi şeytan ona sahip çıkarak yerden yere vurmaktan büyük bir haz duyar. Ne kadar öfkenize kapılır da başkalarının kalbini kırarsanız, o seviyede şeytanı mutlu kılarsınız, memnun kılarsınız. O çok memnun olur sizin bu hataları yapıp başka insanları üzmenizden büyük mutluluk duyar. Sevgili kardeşlerim, şimdi durumu inceleyelim. Başka biriyle çatışıyorsunuz. Ona söylenmemesi lazım gelen, onu üzecek şeyler söylüyorsunuz. Bunu size yaptıran kim? Ve ne? Bunu size yaptıran iblis. Aynı zamanda da iblis nefsinizin öfke afetine, nefsinizin hırs afetine, nefsinizin intikam afetine, nefsinizin nefret afetine hakim olarak, ki hepsine hakim olmak için bir talebin sahibidir ama talebin ötesinde bir yetkisi yoktur. Siz onun talebini kabul ettiğiniz takdirde o yanlışı işlersiniz. Başka bir ifadeyle şeytan size zorla hiçbir şey yaptıramaz. Ne zaman bir başkasının kalbini kırmışsanız arkasında mutlaka şeytan vardır. Hangi afetinizi kullanarak o işlemi yaptıysanız arkasında mutlaka nefsinizin afeti vardır. Ve günahı, o yanlışlığı yaptığınız zaman şeytan bundan büyük memnuniyet duyar. Sizi davet etmiştir ve davete, negatif davete, başka birinin kalbini kıracak olan şeytanın davetine icabet etmişsinizdir. Burada size bunları şeytan yaptırdı diyoruz. Ama aslında şeytan sadece bir davetçi. O tuzağa düşen sizsiniz. Nefsinizin afetleri sizi tuzağa düşürüyor. Sevgili kardeşlerim, kimle, hangi şartlar içinde olursanız olun, eğer başkalarını kıracak şekilde tartışıyorsanız, siz o an Allah'ın emrinin tamamen dışındasınız, o an şeytanın oyuncağısınız. Eğer muhatabınız da sizin seviyenize inerse, o da size nefsinin öfke afetine, hırs afetine, intikam afetine tabi olarak karşınızdaki de size ağır şeyler söylüyorsa, o anda tasavvufta olması lazım gelen sizlerin tasavvufun dışındakilerden hiçbir farkınız yoktur. Ve sadece kaybedenlerden olursunuz. Sadece Allah'ın emrine itaat etmemek değil, başkalarına da kötü olmak, kötü örnek olmak. Belki sizin kavganızı seyreden başkaları iki gruba ayrılacaklardır. Birisi bir taraftan, diğerleri öbür taraftan olacaklardır. Ve onların da nefslerinin afetleri kabaracak. Onların da iç dünyalarındaki nefslerinin bir afetine o kişiye hakim olması için zemin hazırlayacaktır. Sevgili kardeşlerim, sorabilir miyim? Neden? Neden birbirinize kötü davranıyorsunuz? Neden birbirinize hakaret ediyorsunuz? Neden kardeşlerinize kötü örnek oluyorsunuz? Arkasında bir tek faktör var. Karşınızdakinden yana değilsiniz. Bunu yaparken kendinizden yanasınız, kör nefsinizden yanasınız. Nefsinizin afetlerine iblisle birlikte girmişsiniz. İblis sizi nefsinizin afetlerine zebun etmiş bu olayda. Size hep şunu söylüyoruz. Başkalarından yana olun. Kendinizden yana olmayın. Bu kavganın başlamadan bitmesi için kainatın en büyük sebebidir. Eğer siz başkalarından yana olabilirseniz, bütün kavgalar kavga hüviyetine dönüşmeden biter. Sevgili kardeşlerim, hepinize verilen vazifeler var. Elbette bu vazifeleri yapacaksınız. Eğer bu vazifeleri yapmak Allah yolunda size huzur veriyorsa, o vazifeleri yapmaya aşkla, şevkle, Allah'ın da bundan memnunluk duymasıyla devam edeceksiniz. Ama ya vazifenizin ötesinde şeyler yaptırıyorsa nefsiniz size, o zaman sevgili kardeşlerim, vazifenizi yapma tutkusu içerisinde iblis size sanki vazifenizin bir parçasıymış gibi başka insanlara kötü davranmanızı aşılayacaktır. Ben onlara böyle davranmazsam vazifemin gereklerini yerine getiremem hissini size vermeye çalışacaktır. Hep vazifenizi yaparken ifratla tefriti düşünün. Eğer vazifenizi hiç yapmıyorsanız, o zaman tefrittesiniz demektir. Vazifenizi yaparken vazifenizin gereklerinin ötesinde nefsinizin afetlerine zebun oluyorsanız, o zaman da ifrattasınız. Her ikisi de yanlış. Ve hudutları tayin etmek son derece basit. Davranışlarınızla ruhunuzun hasletlerinin aynı olan faziletlere mi uydunuz? Görevinizin gerektirdiği şeyi başkalarından isterken onları mutlu ederek mi istiyorsunuz? Yoksa size verilen görevi onların üzerinde nefsinizin afetlerinden biri istikametinde bir baskı kurmakta mı kullanıyorsunuz? Sözlerime dikkat edin. Siz görevinizi yaparken başkalarına bir şeyler verirseniz, onlara öğretirseniz, onlardan üstün olduğunuzu ispat etmek için değil, Allah yolunda hizmet etmek için onlara öğretirseniz, öğretirken nefsinizin tuzaklarına düşmezseniz, hele hele siz bunları yapamıyorsunuz. Diye onlara çatarsanız, o zaman görevinizi yapmış olmazsınız. Görevinizi kötüye kullanmış olursunuz. Allah'ın ve bizim sizden istediğimizi insanlara vermek, Allah için olmak şöyle dursun, siz o görevi yapıyorum diye başkalarının kalbini kırdığınız sürece şeytanın emrinde sadece bir esirsiniz. Sevgili kardeşlerim, sözlerimi iyi anlayacağınızı ümit ediyorum. Burada birçok kardeşlerimin anlama zorluğu çektiğini görüyorum. Can dostlarım, gönül dostlarım, sizlerden çok ağır şeyler istediğimi zannediyorsanız, hayır değil. Sadece nefsinizin afetlerini kullanmayın, onların zebunu, onların esiri olmayın diyorum. Görevinizi yaparken niçin görevi yaptığınızı dikkatle düşünün. O görevi nefsinizin öfke afetini, kin afetini, intikam afetini tatmin etmek için size vermedi Allah-u Teala. O görevi etrafımızdaki insanlara suç ve sükun içinde onları daha çok hizmete götürebilmeniz için, onları gönülleri hoş olarak Allah'ın görevlerini yapsınlar diye size vazife verdi. Sevgili kardeşlerim, düşünün. Bir görev almışsınız üzerinize, o görevi götürüyorsunuz. Burada iki grup insan vardır daima. Görevi en iyi yerine getirenler, iyi yerine getirenler, iyi yerine getiremeyenler ve başarısız olanlar diye dört grup söz konusu. Sevgili kardeşlerim, her yerde bu dört grubun da numunelerini hep görürüz. Acaba şu görevlerini yerine getiremeyenler niçin yerine getiremezler hiç düşündünüz mü? Aralarında hep anlaşmazlık vardır. Güçlerini hizmet için harcayacakları yerde birbirleriyle savaş vermek için harcarlar. Gizli bir savaş, saklanan bir savaş, iç dünyada biriken kinler ve onların ortaya vurulmaması konusundaki gayretler bir günde patlama ve kinlerin, intikam duygusunun bütün boyutlarıyla açılıp bir sokak kavgasının gerçekleşmesi. Sevgili kardeşlerim, siz Allah'ın yolunda olanlarsınız ve evvela şunu bilmenizi istiyorum. İnsanları Allah yolunda hizmet edenler açısından incelediğinizde biliniz ki bizim için en kıymetli olanlar ve Allah için en kıymetli olanlar bu hizmeti en başarılı şekilde verebilenlerdir. Onlara ayak bağı olmanın kimsenin hakkı yoktur. Öyleyse her şehirde, her yerde birinci grup her zaman ortadadır. Eğer başarıyla bir görev sürdürülüyorsa o görev en üst boyutta yerine getiriliyorsa o zaman o insanları ait oldukları üst seviyede tutmak mecburiyetindesiniz. Sevgili kardeşlerim, şunu hiç unutmayın. Herkes bir görev yaparken hatalar da yapar. Ölçü başarı var mı? Eğer başarı varsa o zaman ölçümlemeye gidin. Hangi grup? En üstün. Sonra incelemeye gireceksiniz. İncelemeye girdiğiniz zaman çok faktör göreceksiniz. Diyelim ki bir ticari işletme söz konusu ya da ticari işletmeler söz konusu. Bir ticari işletmede küçücük bir grup öyle hizmetler veriyor ki kar ediyorlar, gözde görünür bir şekilde başarılılar. Bunun arkasında ne var? Bunun arkasında çok şey var. Evvela bir tim çalışması var. Ekip çalışması var. Uyum içerisinde az kişinin başarılı çalışması var. Sakın onları kıskanmayın. Sakın onları küçültmeye çalışmayın. Onlar Allah'ın gözünde değerli olanlardır. Hataları olsa da değerli olanlardır. Öyleyse bu sözümü hiç unutmayın. Aynı şartların içindesiniz hepiniz. Aynı şartların içinde çeşitli ekipler oluşmuş durumda. O ekiplerden bir kısmı belki en az kişiyle çok daha kalabalık olan gruplara fark atıyor. Arkasında ne olduğunu araştırmak yerine onları zemme edeceksiniz. İşte sevgili kardeşlerim, hepiniz bu güzelliği onlar gibi yaşamaya çalışın. Küçük küçük sebepleri bahane ederek onların karşısına dikilmeyin. Onları üzmek hakkının sahibi değilsiniz. Öyleyse ekip çalışmalarının arkasında ne var? Birinci madde uyum var. Eğer her şeye rağmen bir grup bu uyumu sağlamışsa, sağlayamayanların yapması lazım gelen şey onları sadece kendilerine örnek görmek, yanlışları tenkit etmek. Bu sizin göreviniz değil, hiçbirinizin görevi değil. Sadece örnek almakla vazifelisiniz. Neden bazı gruplar çalışmaktan men ediliyor, hiç düşündünüz mü? Fayda yerine zarara sebebiyet verdikleri için. Diyelim 10 kişilik bir ekip hep çalışıyor. Çalışıyor. Çalışmalarının sonunda 3-4 aylık neticeye bakıyorsunuz. Ortada zarar var. Sevgili kardeşlerim, bunun adına çalışma mı diyorsunuz? Demek ki başkaları yapabiliyorsa siz de yapabilirsiniz. Ne gördük son çalışmalarda? Ondan fazla kişinin çalıştığı bir ekip dağıldıktan sonra onların yerine gelen 5 kişi onların yaptıklarından çok daha fazla iş çıkarıyor. Hiç bunun arkasında yatan gerçekleri düşündünüz mü? Allah yolunda hizmet veriyorum diye kendini avutanlara sesleniyorum. O yaptığınız hizmetlerden siz sadece Allah'ın parasını harcıyorsanız, zarara sebebiyet veriyorsanız, o zaman yaptığınız hizmetin manası kalıyor mu sevgili kardeşlerim? Allah yolunda belki bir manevi mükafat olacaktır. Öyleyse şuraya ulaşmak istiyorum. Her şeyi hesaplamak mecburiyetindesiniz. Zararına bir çalışma Allah'ın parasını heba etmenin dışında neyi ifade eder ki? Nasrettin Hoca'nın pazar seferi gibi. Hoca 5'e alırmış, 3'e satarmış pazarda. 6'ya alırmış, 4'e satarmış. 9'a alırmış, 6'ya satarmış. En sonunda dayanamamışlar. Ya demişler, hoca efendi sen bu yaptığınla devamlı zarar ediyorsun. Ne diye yapıyorsun sen bu işi? Sus demiş. Dostlar alışverişte görsün. Sevgili kardeşlerim, o hocanın parası. Hoca onu dilediği gibi harcayabilir. Ama siz Allah'ın parasını dilediğiniz gibi harcayamazsınız. Biz Allah'ın parasını dilediğimiz gibi harcayamayız. Buna yetkili değiliz. Siz de değilsiniz. Öyleyse nefsler başarının sahiplerini daima kıskanacaklardır. Bu tabii bir olaydır. Anlıyorum. Ama böyle bir dizaynda onlara bakıp onlardan ibret almalısınız. Ve siz de hepinize söylüyorum, onlar gibi olabilmelisiniz. Öyleyse onlar başarıyorlarsa siz de başarabilirsiniz. Kardeşlerim, aslında hepiniz için çok güzel bir hususu göğsümü gere gere söyleyebiliyorum. Hepiniz Allah yolunda hizmet verenlersiniz. Bundan bütün kalbimizle eminiz. Hiçbiriniz bu konuda sözümüzün dışında değilsiniz. Allah yolunda hizmet veren hepiniz Allah için çalışıyorsunuz. Buraya kadar tamam. Bu çalışmanın en güzeli nasıl olmalı? Uyum içinde ekibin bütün elemanları etrafındaki kardeşlerine mutluluk vermek üzere, öbür taraftan da başarı sağlamak üzere çalışmalıdır. İkisi de hedeflerinizin içinde. Bir taraftan başarı sağlanırken, öbür taraftan grubun elemanları birbirlerine huzursuzluk veriyorsa, orada kuvvet israfı vardır, orada zaman israfı vardır, orada para israfı vardır. Zaman Allah'ın en kıymetli hazinesidir. Onu en güzel şekilde kullanmak mecburiyetindesiniz. Ve eğer sizler aranızda tasavvufun dışındakiler gibi kavga ederseniz, Burada nefslerinizin öfke afetine yenik düştüğünüz vakasıyla karşılaşırsınız. Ve o sırada kendinizden yana değil, o sırada karşınızdakinden yana değilsiniz. Nefsinizin öfke afetinden ve şeytandan yanasınız. Öyleyse çalışan bir grubun içinde kavga edenler varsa bunu hakaret derecesine vardıran, boyutlara ulaştıran nadir insanlar varsa aranızda, bunun büyük bir yanlış olduğunu bu kardeşlerimiz idrak etmiyorlar mı? Biz hepinize diyoruz ki başkalarından yana olacaksınız. Eğer bir insanın bir hatası varsa bunu en güzel şekilde ona anlatmak imkanının sahibisiniz. Neden kavga? Kavgaya sebebiyet veren birinci kişi de olsa, ikinci kişinin ona kavgayı körükleyici şekilde cevap vermesi kavganın başlangıcıdır. Şeytan taraflardan birine bir öfke davranışı başlattırabilirse, buna sebebiyet verebilirse, hemen öbür tarafa ulaşıp onun da birinci harekete daha şiddetli cevap vermesini temin etmeye çalışacaktır. Kullandığı iki tarafında öfke afetidir, belki nefret afetidir. Ama birisine bir görev veriyorsak, bu görev tatbik sahasına konurken hudutların ötesinde davranış biçimleri sergileniyorsa, sadece insanlardan bilgi alıp da onu şekillendirmek söz konusuyken, insanların kendilerine düşen görevlerini yapamadıklarından başlayarak onlar üzerine baskı kuruluyorsa, ve o kardeşimiz kendisini bunu yapmaya yetkili görüyorsa, burada büyük bir yanılgı var demektir. Bu başkalarından yana olmak değildir. Bu nefsinizin bir gurur afetini, bir kibir afetini başkalarının üzerinde tatbikata sokmak demektir. Ben sizden üstünüm. Bu konuda bana hesap vermek mecburiyetindesiniz demektir. Burada müsaade etmeyiz. Hiçbirinizin başkalarının üzerinde şu veya bu şekilde bir hegemonya kurmasına imkan vermeyiz. Ve bunun ne kadar kötü bir örnek olduğunu hepinizin bilmesini isterim. Bunu yaptığınız zaman, böyle bir şeyi tatbik sahasına koyduğunuz zaman, siz başkalarından yana değilsiniz. Kendinizden yana olmanın da ötesine geçtiniz. Nefsinizin kurbanı oldunuz. Ve bunu bir ortamda başkalarına söylediğiniz zaman, konuyu kavga hüviyetine soktuğunuz zaman daha büyük bir hata işlemiş oluyorsunuz. Burada bir başka cepheden de olaya bakmamız lazım. Muhatap olan kardeşimiz de sükunetini koruyacak yerde, o da kavgaya aynı standartlarda girerse, nefsinin öfke afetine o da kapılırsa, iki taraf birden diğer kardeşlerimize benim beklemediğim derecede kötü bir örnek vermiş olurlar. Olayları yaşayanlar, aranızda böyle kavgalar yokken, bir görevi bir kardeşimize verdikten sonra bu kavgalar oluyorsa, burada bir yanlışlık var demektir. O kardeşimiz o görevi hazmedememiş demektir. Başkalarından yana olmayı öğrenememiş demektir. Öyleyse özellikle bir gruptan grup olarak bir işi almışsak, çoğunu devre dışı bırakıp geri kalanlarla bir iş oluşması temin edilmişse, yarıdan daha az bir grupla bu kadarcık insan onların hepsinin birden çalışmasının ortaya çıkardığından çok daha başarılı rakamsal sonuçlar ortaya koyabiliyorsa, ne kadar yanlış bir çalışma içinde olduğumuzun farkında değil misiniz sevgili kardeşlerim? Hala bundan gerekli dersleri almayacak mısınız? Sanıyorum ki eski grubu tekrar bir araya getirsek gene aynı başarısız sonucu alacağız. Çünkü bu bir yapı meselesi. Başkalarından yana olmayı öğrenemediniz. Hala nefsinizin zebunusunuz. Hala yanlışlıklar yapıyorsunuz. Göreviniz başkalarına mutsuzluk vermek değil. Allah'ın hizmetini yaparken başkalarını mutlu ederek de yapabilirsiniz. Bilenlerin bildiklerini başkalarına, onlara mutluluk verecek bir dizayn içerisinde öğretmesinden daha güzel ne var ki? Hazreti Ali diyor ki, bana bir kelime öğretenin kölesi olurum.

Ve konunun daha başında satın alma faaliyetinde ucuz almak mecburiyetindesiniz. Bir, kaliteli mal almak mecburiyetindesiniz. İki, ondan sonra sizin ekip çalışmasıyla yaptığınız şey malı vücuda getirecektir ve bunu da dikkatle yapmak mecburiyetindesiniz. Üç. Öyleyse mal üretmişsiniz. Bir şeyler yapmışsınız. Ama dikkat etmemişsiniz. Kaliteyi düşürmüşsünüz. Evvela hammaddeyi alırken gerekli dikkat ve ihtimamı göstermemişsiniz. Üstelik bu hammaddeyi alırken falanca kardeşimizden borç alıp bunu gerçekleştirmişsiniz. Sonra da ürettiğiniz malın piyasa değeri, bırakınız ona harcadığınız emeği, harcadığınız enerji maliyetini, sadece o mala ödediğiniz alış fiyatı kadar bile piyasadan fiyat bulamıyorsanız, o zaman neden çalıştığınızı sorabilir miyim? Bir ekibimizin yaptığı olay bu. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın parasını dilediğiniz gibi harcamak yetkisinde değilsiniz. Her işinizi ölçülü yapmak mecburiyetindesiniz. Bu hatayı yapan kardeşlerimiz, o ellerindekini süratle satmak durumundalar. Ve hangi kardeşimizden borç aldılarsa, onu kul borcu var omuzlarında. Onu ödemek mecburiyetindeler. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bütün bu söylediklerim, şundan %100 emin olarak konuşuyorum. Bütün kardeşlerimizin hüsnü niyet içerisinde güzel duygularla Allah'a hizmet aşkıyla yandıklarını çok iyi biliyorum. Ama sonuçlara baktığım zaman içimi bir hüzün kaplıyor. Nasıl oluyor da bu kadar vurdum duymaz olabiliyoruz? Nasıl oluyor da bu kadar dikkatsiz olabiliyoruz? Nasıl oluyor da bu kadar Allah'ın parasını hiç dikkat etmeden fütursuzca harcayıp kâr etmek şöyle dursun, zarara girebiliyoruz? Malzemeyi bir nesnenin içine koyarken onun dikkatine, lezzetine, her şeyine dikkat etmek mecburiyetindesiniz. Eğer onu zehir gibi tuzlu yaparsanız, o zaman elbette müşteri bulamazsınız. Eğer malı satın alırken kaliteli mal alamazsanız, o zaman çok yanlış bir şey yapmış olursunuz. Sevgili kardeşlerim, kendi evinize bir mal alırken, pazardan sebze, meyve alırken en iyisini almaya özen göstermez misiniz? O zaman nasıl olur da Allah'ın hizmetini yaparken bu özeni gösteremiyorsunuz? Neticede zarar eden bir sonuçla karşı karşıya kalıyorsunuz. Allah yolunda yaptığınız hizmetlere dikkat edin ki siz Allah'ı nasıl seviyorsanız Allah da sizi daha çok sevsin. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, davranış biçimlerinin temeli

de başkalarından yana olmak var. Bunun için aramızdasınız. Kim Allah'ın yolundaysa o başkalarından yana olmak mecburiyetindedir. Ölçüler bellidir. Davranışlarınızın başkasına huzursuzluk değil, huzur vermesi, mutluluk vermesi için hepiniz varsınız. Hepiniz etrafınızdaki kardeşlerinizin mutluluğundan sorumlusunuz. Öyleyse sonuç bellidir. Hangi davranışınız başkasının üzerinde nasıl bir tesir icra ediyor? Eğer sizin davranışlarınızdan insanlar rahatsızlık duyuyorsa, o zaman ait olduğunuz yerde değilsiniz. İnsanlar sizin davranışlarınızdan mutluluk duymalılar. Davranışlarınızın sonucunu her davranışınızdan sonra alabilirsiniz. Bu muhtevaya dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Nerede mutluluk varsa orada kalpler Allah için çarpıyor demektir. Nerede mutsuzluk varsa kalpler Allah için çarpmıyor, İblis için çarpıyor demektir. Öyleyse size bunca yıldır hep başkalarını mutlu etmenin standartlarını vermeye çalışıyorum. Bunun temelinde başkalarından yana olmak vardır. Bütün davranışlarınızı o minvar üzere dizayn edeceksiniz. Her davranışınızın karşı tarafa nasıl tesir ettiği önemlidir. Sizlere yanlış yaptığınız konuları aktardığımız zaman hemen müdafaaya başlıyorsunuz. Ama başlarken de yeni ipuçları çıkıyor ortaya yanlışlarınız konusunda. Ve bizim söylediklerimizi anlamıyorsunuz. Öyleyse bu konuşma, bu 2 saat süreli konuşma bunun için yapılıyor. Anlayabilmeniz için, Allah'ın doğrularını dizayn edebilmeniz için. Sevgili kardeşlerim, hepiniz birer insansınız. Unutmayın, böyle bir dizaynda sizler için söz konusu olan başkalarınla bir arada yaşamaktır. Bir araya gelerek Allah için çalışacaksınız. Öyleyse Allah içinseniz, görünür bir standartta aranızda bir mutluluğun yaşanması lazım. İçin olmaz. Birbirinizi huzursuz edecekseniz, birbirinize sıkıntı verecekseniz, birbirinizi mutsuz edecekseniz davranışlarınızla, biz Allah için çalışıyoruz tarzında bir ifadede bulunduğunuz zaman bu geçerli olmaz sevgili kardeşlerim. Doğru olmaz her şeyden evvel. Çünkü Allah çalışanlar, onların örnekleri yaşandı tarihte. Sahabe, Osmanlı'nın yükselme devresi. Herkes başkalarını onore etmek için vardı.
Sonuçlara beraberce bakalım. Bir konuşma yaptınız, bir tartışma yaptınız ve arkasından iki tarafta birbirinin kalbini kırdı. Birçok lüzumsuz şey de o arada söylendi. Konu asıldan çıktı. Detay tartışmalarına girdi. Herkes haklı çıkmaya çalışıyor. İki tarafta haklı çıkmaya çalışıyor. Madde bir. Karşı tarafı ezmeye çalışıyor. Küçültmeye çalışıyor. Madde iki. Ve bu arada daha evvel kırılıp da karşı tarafa söyleyemediği bütün kinini boşaltıyor. Nefretini boşaltıyor. Üç. Netice iki tarafta kırgın bir şekilde kavgayı bitiriyorlar. Hem orada bulunan diğer kardeşlerimize çok kötü bir örnek. Hem başkalarından yana olmamanın kendi nefsinin afetlerinin esiri olmanın en belirgin göstergeleriyle karşı tarafa karşı bir savaş veriliyor. Sadece iki taraf birbirini düşman görmekte. Nerede Allah'ın size verdiği dost olmak, sevgi, Allah için kalplerinizin çırpması, Allah için çarpan kalbinizin başkalarına mutluluk vererek mutlu olması? Nerede kaldı bunca yıldır söylediklerimiz?

Sevgili kardeşlerim, yıldan daha uzun bir süredir sizlere bu güzellikleri benimsetmeye çalışıyoruz. Bu güzellikleri yaşamanız söz konusu. Eğer tasavvuftaysanız göreviniz başkalarını huzursuz etmek değildir. Hiçbir davranışınızla başkalarına huzursuzluk vermek hakkına sahip değilsiniz. Her davranışınızın arkasından ortaya koyduğunuz binaya bakın. Vücuda getirdiğiniz bina neyi ifade ediyor? Acaba o davranışınızla, o sözünüzle karşınızda olan kişiye veya diğer kardeşlerinize bir güzelliği mi sergilediniz? Ona bir yardım mı getirdiniz? Onu mutlu mu ettiniz? Yoksa bir düşmanla savaşır gibi onu küçültmeye, ona hakaret etmeye mi çalıştınız? Sevgili kardeşlerim, ikisi arasında ne kadar büyük bir fark var biliyor musunuz? Bizim bunca yıldır anlattıklarımızı kendinize ne ölçüde mal ettiğinizin ölçüleri bunlar. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Arkasında ne var? Arkasında mutsuzluk görüyorum. Huzursuzluk görüyorum. Kalp kırmalar görüyorum. Ve o zaman soruyorum. Bu tarzda olaylar vücuda getiren kardeşlerimize bu mu tasavvuf? Siz gerçekten böyle yaparak Allah'ın ülkesinde yaşadığınızı mı zannediyorsunuz? Biliyorsunuz ki hangi davranışınız başka birine huzur verirse, mutluluk verirse, siz de o kardeşimiz de o anda Allah'ın ülkesindesiniz. Çünkü taraflardan biri diğer tarafa mutluluk vermek için, huzur vermek için konuşuyor. Ve iki taraf arasında bir anlaşma, bir sulh ve sükun ve iki tarafın birbirine karşı oluşan sevgisi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hep aranızda her konuşmanızın arkasından karşınızdaki hay Allah razı olsun. Bak bu kardeşim bana ne kadar güzel şeyler söyledi. Bugün onun yüzünden büyük bir mutluluğu yaşadım. Bana ne kadar güzel davrandı. Böyle demesi neyi ifade eder? İki tarafında Allah'ın ülkesinde yaşadığını. Allah'ın muhtevasını yaşamak için ruhunuzun hasletleriyle hareket etmek mecburiyetindesiniz. Bunların da başında sevgi gelir. Her konu sevgiyle de karşı tarafa aktarılabilir, nefretle de karşı tarafa aktarılabilir. Sevgiyle aktardığınız zaman Allah'ın ülkesindesiniz, nefretle aktardığınız zaman şeytanın ülkesindesiniz. Sonuçlar kesin olarak ortaya koyar neticeyi. Karşınızdakine huzursuzluk mu verdiniz? Onu sıkıntılı mı kıldınız? O zaman siz size düşeni yapamadınız. Şimdi karşı tarafa geliyorum. Etrafınızdaki insanların söyledikleri negatif şeylerden negatif etkilenmeyebilirsiniz. Negatif etkileniyorsanız o zaman siz de nefsinizin esiri oluyorsunuz demektir. Size bir haksız davranışta bulunduğunu kabul edelim. Karşınızdaki kişinin, kavgayı başlatan tarafın. Ama eğer siz bunu bir kavga havasında kabul edip de siz de ona aynı sinirlilikle
aynı tonla, aynı öfkeyle cevap veriyorsanız, o zaman siz de burada büyük bir hata işliyorsunuz demektir. Yani şeytanın tuzağına siz de düştünüz. Şeytan birinci tarafı kullanıyor, öfkeyle kullanıyor. Öfkeyle, kinle onun bir saldırısını vücuda getiriyor. Ama ikinci taraf bunu sükunetle karşılayamaz mıydı? Karşılayabilirdi. Ne olması lazımdı? Allah Teala ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? Aranızda niza etmeyiniz, kavga etmeyiniz. Nerede niza varsa onu Resul'e ve Allah'a ulaştırınız diyor. Aslında çok kolaydı söylemesi lazım gelen şey. Böyle söylüyorsun. Olabilir. Sen haklı olabilirsin. Ama ben şu anda senin haklılığın konusunda kesin bir fikrin sahibi değilim. Ve seninle tartışmak da istemiyorum. Çünkü Allah Teala kardeşler arasında nizayı, anlaşmazlığı yasak etmiş. Bunu irşat makamına ulaştıralım. Bitti olay. Bu kadar. Olay bitmiştir. Şimdi sevgili kardeşlerim, üzerinde çok dikkatle durmanız lazım gelen, mutlaka düzeltilmesi lazım gelen bir yanlışınızdan bahsetmek istiyorum hepinize. İrşad makamına ulaştırılan hususlar açık açık şunlar ulaşıyor bize. Diyor ki kardeşlerimiz, bunun oraya ulaştırılması gerekmiyor. Biz bu işi kendi aramızda halledelim. Ve her irşat makamına ulaşan şeyi kardeşlerimiz bir şikayet olarak, kendilerini küçültecek olan bir husus olarak değerlendiriyorlar. Bunun ne kadar yanlış bir şey olduğunu biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Birçok kardeşimiz taraflardan biri olarak görüyor kendisini. Yani bir kendisi var, bir de karşı taraf var. Karşı taraf ne yapmış? İrşad makamına şikayet etmiş onu. İrşad makamı ne yapacak? Onu haksız görecek, onu azarlayacak, yaşadığına pişman edecek. Sevgili kardeşlerim, 25 yıldır İrşad makamı tarafından hiçbiriniz küçültüldünüz mü? Size hakaret edildi mi? Yoksa irşat makamı size sadece hatanızı nasıl düzeltebileceğinizi mi anlattı? Söylediği zaman sizden yana mıydı? Yoksa size düşman biri miydi? Hiç bunu düşündünüz mü sevgili kardeşlerim? Şimdi sizin davranış biçiminizin, böyle davranış biçiminizin muhtevasına beraberce bakalım. Bunun manası ne biliyor musunuz? Biz hatalarımızı yapalım ama gizli kalsın. Ama irşat makamı bunu işitmesin. Şeytanın size nasıl bir tuzak kurduğunun farkında mısınız? Böyle yapıldığını düşünün. Gizli kalacağınızı zannediyor musunuz? Allah-u Teala irşat makamına söylemeyecek midir neler yaptığınızı ve neden kendisine ulaşılmadığını düşünmeyecek midir irşat makamı? O zaman küçülmeyecek misiniz? Hatayı yapan ve onu saklayan birisi olmayacak mısınız? Bu sakladığınız şey İç dünyanızda birikim yapmayacak mı? İblisin sizi nasıl bir tuzağa düşürdüğünün farkında değil misiniz sevgili kardeşlerim? Allah Teala
Niçin o emri vermiş? Aranızda tartışmayın. Neden? Tartışırsanız ne olur? Madde bir. Zamanı, Allah'ın en kıymetli hazinesi zamanı, hem birbirinizin kalbini kırarak harcamış olursunuz, hem de Allah'ın indinde küçülürsünüz. Sahabe kavgayı nasıl bitirdiler zannediyorsunuz? Kavga başlamadan evvel ona ulaştırıldı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaştırıldı. O zaten onunla beraberdi herkes. Tarafları çağırdı, dinledi ve hemen hüküm verdi. İki taraf da barıştı. Çünkü zaten kalplerinde birbirine karşı düşmanlık yok. Ama o andaki ani duyulan bir nefret hissi, bir ani söylenen negatif mahiyeti bir sözün ikinci taraf üzerindeki negatif tepkisi, tarafların birbirine kapışmasına sebebiyet veriyor. Anlaşmazlık vücuda geldiği anda taraflardan birisi derse ki burada duralım. Konunun bizi aştığını görüyorum. Sen haklı olabilirsin. Haklı olup olmadığını oraya götürelim. İrşat makamına götürelim. O Allah'tan aldığı emri tebliğ edecek, bu meseleyi bitirecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ikinci taraf, kendisine şu veya bu şekilde kötü davranılan taraf bunu yapabilirdi. Orada durdurabilirdi meseleyi. Birçok kardeşimiz şeytanın o büyük aldatması ile bir sonuca ulaştıklarını görüyorum. Diyorlar ki ulul emirler irşat makamına yanlış, maksatlı, taraflı bilgiler ulaştırıyor. Sevgili kardeşlerim, böyle düşündüğünüz zaman iblisin sizi nasıl bir tuzağa düşürdüğünü fark etmiyor musunuz? Diyelim ki gerçekten öyle oldu. Yani ulul emr irşat makamına özellikle bilerek, isteyerek falanca falanca kişilerin aleyhinde bir şeyleri götürdü. Peki sonuç ne olacak? İrşat makamı o kişiyle konuşmak isteyecek. Kendisi hakkında yanlış, kötü şeyler söylenen kişiyle konuşmak isteyecek. Ve konuşacak. Sevgili kardeşlerim, hiç 25 senedir görülmüş mü ki o hatalı olan kişiye irşat makamı kötü davransın, ona hakaret etsin, onu aşağılasın? Hiç böyle bir şey olmuş mu? Ama ne olmuş? O ulaşan bilgilerin ne ölçüde doğru olduğunu zaten Allah-u Teala bilmiyor mu? İrşat makamı sormayacak mı oradan? Kendisi mi karar verecek zannediyorsunuz? Peki böyle bir hususun yanlış bilgiler ulaştırıldığını düşünün. Maksatlı olarak gelsin sonuçlar. Falanca kişiyi küçültmek için ulul emr yanlış bilgiler ulaştırsın irşat makamına. O kişiyle konuştuğu zaman irşat makamı acaba o kişiye ne söyler? Söyleyeceği şey daima şu olur. Bu tarzda bir hareketin arkasında acaba şu güzel hedef mi var? Sen aslında böyle söylemiş olmakla şunu mu söylemek istedin? Ama görülen o ki burada bir yanlışlık var. Sen falanca kardeşimizin söylediğini
başka alternatifler sebebiyle bir yanlış değerlendirmeye tabi tutmuş olabilirsin. O zaman onunla kavga etmek yerine neden konuyu bize ulaştırmadın? Eğer ulaştırmış olsaydın daha evvel bu konu bitmiş olacaktı. Şimdi sen böyle bir olayda senin davrandığın gibi davranmasaydın da eğer o kardeşimizi yüceltecek olan bir davranış biçiminin içine girseydin kavga orada bitmeyecek miydi? Bu sual hepinize sevgili kardeşlerim. Kavga orada bitmeyecek miydi? Birbirinizin kalbini kırmayacaktınız. Daha başlangıçta kırmayacaktınız. Ama olmuş olaylar, taraflardan biri öbür tarafın kalbini kırmış, ulul emr bize ilaveli bir şekilde göndermiş, taraflardan birine diyelim ki öfkeli, ona karşı kin besliyor, bunlar yok ama olduğunu kabul edelim. Ne yazar sevgili kardeşlerim? O olaylar irşat makamına intikal ettiği zaman sadece çözüm üretilir. İrşat makamının görevi insanların kalbini kırmak, onlara hakaret etmek değildir. Şimdiye kadar hiç kimse böyle bir şeyden bahsedemez. Suçlu olduğunu bildiği insanları da onlara hakaret eden bir tarzda davranamaz. İrşat makamı böyle bir yetkinin sahibi değildir. Öfkelenmez, kızmaz. Sadece konuyu Allah'ın verdiği istikamette halleder. Allah Teala ne diyor? Resul'e itaat, Allah'a itaattir. Neden öyle söylüyor? Çünkü emri her zaman Allah verir. İrşat makamı her zaman sadece bir Allah'ın sadece bir vasıtasıdır. Kendinden hiçbir ilave yapmaksızın meseleyi çözebilecek olan kişidir. Öyleyse ne kadar yanlış düşündüğünüzü anlıyor musunuz? Ulul emr olayları maksatlı aktarıyor tarzındaki düşüncenizle aslında ne demek istiyorsunuz irşat makamına? Biz hataları yapmakta devam etmek istiyoruz ama sizin haberinizin olmamasını istiyoruz. Müsaade edin de biz gene hatalarımızı yapalım, birbirimizin kalbini kırmaya devam edelim ama siz sakın bunlardan haberdar olmayın. Sevgili kardeşlerim, buradaki derin mantıksızlığın farkında değil misiniz? Aksini hangini söyleyebilirsiniz bana? Neden Allah Teala sahabeye şöyle söylüyor? Ey sahabe, sizler birbirinizin can düşmanıydınız. Ama sonra Allah kalplerinizi telif etti de sizler birbirinizin can düşmanı oldunuz. Nasıl yapmış Allah Teala bunu? O emriyle yapmış. Aranızda niza etmeyiniz. Aranızda kavga etmeyiniz. Nizayı derhal Resul'e veya Allah'a götürün. Allah'a nasıl götüreceksiniz? Hacet namazı kılarak götüreceksiniz. Resul'e direkt olarak ulaşacaksınız. Öyleyse muhtevaya dikkat edin. Size bir sual sormak istiyorum. Bu sual hepinize. Niçin buradasınız? Niçin tasavvuftasınız? Biz sizi bu dünyadaki örnek insanlar yapmak üzere teslim aldık. Böyle olmak istemeyenin aramızda yeri yoktur. Sizler Allah'ın sevgililerisiniz. Bu sevgiye layık olmak mecburiyetindesiniz. Öyleyse Allah Teala sizleri başıboş bırakmaz. Her birinizle ayrı ayrı meşguldür.
Bütün toplumların arasında her türlü insan bulunur. Ama üzüm üzüme baka baka kararır. Bu kararma sözü iki ayrı istikamette de geçerlidir. Bir, yanlış davranışlar başka kardeşlerimizde de yanlış davranışları uyandırır. Bir yanlış davranış yaptığınız zaman doğrusunu sizin zannettiğiniz gibi düşünüp başka kardeşlerimize olayları anlatıp onların da bize sizi müdafaa etmek için ulaşmalarını sağlayabilirsiniz. Bu hakikati hiçbir zaman değiştirmeyecektir. Ama çok faydalı olacaktır. Neden? Çünkü ulaşan kişi de ne kadar çok şeyi yanlış bildiğini bir defa daha değerlendirmek imkanını bulacaktır. Sevgili kardeşlerim, unutmayın, irşat makamı her zaman hepinizden yanadır. Öyleyse siz bir hata yaptıysanız, irşat makamı size o hatayı hangi şartlar içinde yapmayabilirdiniz? Onu yapmamak için acaba hangi yollara başvurmanız gerekir? Bunları öğretecektir. Sizi hata yaptığınız için muahize etmeyecektir, küçültmeyecektir. Hatadan sizi kurtarmak için bir gayretin sahibi olacaktır. Sevgili kardeşlerim, ne zaman birisine karşı irşat makamının haksızlık ettiğini düşünmüşseniz, o kişiyle konuşun. O zaman zannettiğiniz şeyin mümkün olmadığını o ağızdan da işiteceksiniz. Öyleyse Allah emirlerini yaptırır. Yaptırırken Allah'ın muradı sizi üzmek, yermek, aşağılamak olamaz. Ne yaparsanız daha iyiye ulaşabileceğinizi Allah sadece size öğretecektir. İrşat makamı vasıtasıyla öğretecektir. Ve öğrendikçe etrafınızdaki insanlara karşı daha sevecen olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki insanların hepsi sizin için bir aynadır, sizin aynanızdır. Siz onlara nasıl davranırsanız, onlar da size öyle davranırlar. Sevecen misiniz? Hepinize ilk sualim şu. Etrafınızdaki Allah dostlarını seviyor musunuz? Birinci sual. Evet, ben A'yı, B'yi, C'yi, D'yi seviyorum da şu E yok mu, bir de F yok mu? Ben onları sevmiyorum. Hah, tamam. Yakaladınız. Gerçeği yakaladınız. Onları sevemediğinize göre niçin sevemediğinizi araştırmak mecburiyetindesiniz. Onların size yaptığı falanca davranışlar sizin onları sevmemenize sebebiyet vermiştir. Mutlaka öyledir. Bir şey olması lazım sevmemeniz için. O noktadan itibaren düşünün. Acaba siz o kişiye size öyle davranmasını, sizi üzecek şekilde davranmasını gerektiren ne yaptınız? Biraz evvele gidin bakalım. Daha evvelki beraberliklerinizde onlara karşı nasıl davrandınız? Asık suratlı mıydınız? Onu aşağılayan bir şeyler mi söylediniz? Ona sizin onun bilmediği şeyleri bilen bir üstün zeka olduğu intibanı mı vermeye çalıştınız? Ya da
onu size karşı öyle davranmaya icbar edecek olan ne yaptınız ona karşı? Hepiniz bununla vazifelisiniz. Kimi sevmiyorsanız, o sevmediğiniz kişiye sizi sevmemesi için ne yaptığınızı düşünmek mecburiyetindesiniz. Düşünmezseniz çözüme gidemezsiniz. Sevgili kardeşlerim, hepiniz hatalar yaptınız. O hatalarınızı Allah-u Teala bir kalın çizgilerle herkesin işitebileceği şekilde söyler. İki, bazıları yalnız size söylenir. Yalnız siz bilirsiniz ama hatalı olduğunuzu net olarak bilirsiniz. Kim hangi makamdan çekilmişse bunun arkasında mutlaka onun hataları söz konusudur. Evvela şunu kesinlikle net olarak, %100 olarak söyleriz ki Allah-u Teala hiç kimseye kıl kadar zulüm yapmaz. Öyleyse bunun en kestirme sonucu o mağdur zannettiğiniz kişilerle görüşmenizdir. Onların hayatlarına bakmanızdır. Nerede, hangi yanlışlıkları yaptılar? Birinci madde. İkinci madde, bu yaptıkları yanlışlar kendilerine hatırlatılmasına rağmen neden devam etti? Allah-u Teala sadece çözüm kalmadığı zaman hükmünü farklı şekilde uygular. Sevgili kardeşlerim, sakın iç dünyanızda kendinizi bana haksızlık yapıldı şeklinde değerlendirmeyin. Değerlendiren düşündüğü bütün delilleriyle bize ulaşmalıdır. Ve her birinin cevabını Allah-u Teala ona net olarak bizim ağzımızdan verdirir. Hiç kimseye Allah-u Teala hiçbir haksızlık yapmamıştır. Yapması da mümkün değildir. Sakın şeytan sizi bir haksızlığa maruz kaldığınıza inandırmasın. Bu hayatınız boyunca sadece haksız yere mutsuz olmanıza sebebiyet verir. Bu haksızlığı doğuran da sizden başkası olamaz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah ile bunca yıllık beraberliğin o muhteşem ışığında binlerce imtihandan geçtikten sonra size net olarak bunu söyleyebiliriz ki Allah haksızlık yapmaz. Allah'ın haksızlık yapması mümkün değildir. Bunu en iyi ölçebilenler de başkalarının kendisi hakkında haksızlık yapıldığını zannedenlerdir. Kim birisi hakkında haksızlık yapıldığını düşünüyorsa bunun en iyi cevabı kendilerine haksızlık yapıldığı zannedilenlerden alınabilir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir yeni devrin içindeyiz. Asr-ı Hidayet. Hidayet çağının
içinde yaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, hepimiz sadece Allah için yaşıyoruz. Ve hepimiz Allah için öleceğiz. Öyleyse sözlerimi lazım gelen ciddiyetle değerlendirmek mecburiyetindesiniz. Bir son çağ, hidayet çağı. Ve bu hidayet müessesesine dikkatle bakın ki her geçen gün hudutlar daha netleşiyor, görüntü daha belirginleşiyor. Hidayetin görüntüsü. Bütün dünyanın, dünyadaki bütün dinlerin hidayeti öğreneceği güne ulaştık. O günlerin içindeyiz. Sadece bir yere değil, bütün dünyaya hidayet yayılacaktır. Ve şeytanın bütün tuzakları birer birer kırılacaktır. O günlerin içindeyiz. İşte bu konuşmanın da amacı odur. Şeytan bize en yakın olan sizlerin aranızda nasıl kol geziyor? Nasıl sizleri bütün anlatmalarımıza rağmen birbirinize düşürmeyi başarabiliyor? Hatalarınızı görün, tekrarlamayın diye konuşuyorum. Öyleyse nefsleriniz daimi zikre ulaşamadığınız cihetle var. Nefslerinizin afetleri var, hevanız var. O hevalara bazen uyuyorsunuz. O zaman şeytan size o devre içinde hakim oluyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir dizayna dikkatle bakın. Ve kendinize dikkatle bakın. Her biriniz kendinizi en iyi tanırsınız. Öyleyse mutlu olmak istiyor musunuz? Mutlu olmak istiyorsanız sizin hakkınızdaki şeylerin de bize ulaşmasını başkalarına bırakmayın. Siz kendiniz ulaşın. Çözüm daima Allah'tadır. Bu sanatı öğreneceksiniz. Başkaları için yaşama sanatı. Başkalarına mutluluk vermek için yaşamak sanatı. İşte gerçek mutluluğu o zaman yaşayacaksınız. Çünkü sadece bir tek yol var. Başkalarını mutlu etmeye çalıştığınız zaman mutlu olursunuz. O mutluluğu size veren karşınızdaki kişi değildir. Konunun en güzel tarafı, o mutluluğu size veren Allah'tır. İç dünyanızı her an bilen, her an sizden yana olan, her an sizin en iyi yapmanızı isteyen Allah. Eğer başkaları için yaşıyorsanız, onlara mutluluk vermek için aklınızı, zamanınızı, her şeyinizi seferber etmişseniz, sizden mutlu kim olabilir ki? Her biriniz etrafınızdaki herkes için bir mutluluk vesilesisiniz. Onlara neyi ulaştırabilirseniz mutluluktan yana, sizin mutluluğunuz her birine ulaştırdığınızın iki katıdır. Düşünün. Bir günlük bir zaman parçası içinde 10 kişiye onları mutlu etmek için sebepler halk ettiğinizi düşünün. Sebepler vücuda getirdiğinizi düşünün. Bu onlar için yaşıyorsunuz demektir. O zaman kendinizi, hastalıklarınızı, huzursuzluğunuzu düşünecek zamanınız olmaz sevgili kardeşlerim. O zaman mutluluğun ne olduğunu yaşarsınız. Başkaları için yaşamak.
halk için hak ile olmak. İster halk için hak ile olun, ister hak için halk ile olun, ikisi de muhteşem birer dizaynı içerir. Ve sizi sadece mutlu kılar. Sevgili kardeşlerim, saadet hiç de sizin zannettiğiniz gibi uzağınızda değil. Sizin ta içinizde. Etrafınızdaki insanlar size nasıl bakıyorlar, ona bakın siz. Seviyorlar mı sizi? Üzerinize titriyorlar mı? Öyleyse siz onlara o sevgiyi verebilmişsiniz. Onu yaşıyorsunuz. İşte mutluluk oradadır. Ve bunun başında sizin onları sevmeniz vardır. Sevgili kardeşlerim, problemlerinizi içinize atmayın. Şeytan size aklınıza, hayalinize gelmedik tuzaklar kurar. Bu kurduğu tuzaklarla sizi her geçen gün biraz daha huzursuz, biraz daha mutsuz bir hale getirir ve hasta olursunuz. Her zaman çözüm vardır. Gurur denen, kibir denen afetinizi hiçbir zaman dikkate almayın. Ne olur? İrşat makamına biraz küçülerek gelseniz, söylemeye çekindiğiniz şeyleri de açık açık söyleyebilseniz ne olur? Çözüm gelir. Allah-u Teala'ya ulaştırmış olursunuz. Çünkü onun yapacağı şey sadece Allah'a ulaştırıp ondan cevabı istemektir. Hala anlamıyor musunuz sevgili kardeşlerim? İrşat makamı kendiliğinden bir şey yapamaz. O sadece bir vasıtadır. Allah'a ulaştıran, cevabı ondan alan ve size reflekte eden, yansıtan, o kadar. Onun için onun omuzlarında yük birikmez. O aldığını ilettiği anda omuzlarındaki ağırlık kalkmıştır. Ve Allah her şeyin çözümüne sahiptir. Herkes Allah-u Teala ile konuşabilseydi zaten problem kalmayacaktı. Herkes Allah'a derdini anlatıp çözümünü isteyecekti. Allah-u Teala da onların o problemlerini nasıl çözebileceklerini adım adım onlara öğretecekti. İradelerini Allah'ın emrettiği istikamette sevk ettikleri takdirde, kullandıkları takdirde mutlaka herkes yüze çıkacaktı. Ama herkes Allah-u Teala ile konuşamaz. Onun için Allah-u Teala Enbiya Suresinin 73. 7. ayet-i kerimesinde senden evvel de diyor biz yalnız kendilerine vahyettiğimiz Resuller gönderdik. Sonra diyor ki Allah-u Teala eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Bu irşat makamları seviyesinde bir emirdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim hiç unutmayın. Şeytan size hep yanlış şeyleri söyler, yanlış şeyleri öğretir. Hep size haksızlık edildiğini zannettirir. Gerçekten böyle bir zannın içine düştüğünüz anda derhal ulaşmalısınız. Göreceksiniz ki hayır, kıl kadar bir haksızlık yapılmaz. Sakın saklamayın kendinizden. Neredeyseniz
o kadarsınız. Eğer üzgünseniz bunların bir bedel olduğunu düşünün. Hataların daima bedelleri vardır. Allah Teala diyor ki sahabeye, siz diyor, sizden evvelkilerin yapıldığı gibi bir takım imtihanlarla hesaba çekilmeyeceğini mi zannediyorsunuz? Hesaba çekilmeden mi cennete gireceğinizi zannediyorsunuz diyor. Sevgili kardeşlerim, İblis insanlara hata yapmadıkları intibanı vererek onları hataya sürükler. Beklediğinizi alamıyorsanız ona layık olmak mecburiyetinde olduğunuzu bilin. Tekrar ediyorum. Beklediğinizi alamıyorsanız ona layık olmak mecburiyetinde olduğunuzu bilin. Öyleyse irşat makamı hep karar merci olarak görünür. Kararı veren hiçbir zaman o değildir. Kararı veren her zaman Allah'tır. Ama isterse bu kararın tesiri olamaz mı diye düşünenleriniz vardır. Allah adaletin tecelli ettiği kainatın yegane makamıdır. Hangi istikamette nasıl söylerse söylesin irşat makamının Allah'a ulaştırdığı şeyler sadece Allah'ın yanılmak bilmeyen adaletinin kesinleşmesine bir vasıta olur. Hangi istikamette neyi ulaştırırsanız ulaştırın, o adaletini düşünemeyeceğiniz kadar geniş bir spektrum içerisinde tam olarak oturtur, gerçekleştirir, tatbik sahasına koyar. İnsan aklınızla gene insanları yargılamaya kalkmayın. Hacet namazını kılın. Kendiniz hakkındaki gerçekleri Allah'tan sorun. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her geçen gün adalet biraz daha dünyayı aydınlatacaktır. Hidayet çağının simgesi adalettir. Adaletin içinde adaletsizlik işte mümkün olmayan şey budur sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Unutmayın ki her şeye kadir olan Allah'tır. Öyleyse hepinize düşen hususlar anlamaya çalışın ki sadece sizden başkalarına mutluluk saçılmasıdır. Hepsi bu kadar. Bunun manası başkaları için yaşamanızdır. Başkalarını mutlu etmek için yaşamanızdır. Etrafınızdaki insanları küçülterek mutlu olamazsınız. Onları yücelterek mutlu olabilirsiniz. Onlara vereceğiniz şey mutluluksa onlar yücelecektir. Ama asıl mutluluğu yaşayacak olan her zaman siz olacaksınız. Onları mutlu etmeye hayatınızı adadığınız için.
bir gün o noktaya geleceksiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. O zaman yaptığınız hataları çok net olarak değerlendireceksiniz. Eğer şunu da şunu da şunu da yapmasaydım, ben böyle olmazdım. Bu noktaya ulaşmazdım, bu kadar üzülmezdim diyeceksiniz. Arkasında mutluluğunuzun da mutsuzluğunuzun da arkasında sakın başkalarını aramayın. İblisin sizi o üzüntü furyası içinde tutmaya devam etmesinin arkasında sadece bu var. Sadece bu. Ona bu fırsatı vermeyin. Eğer mutsuzsanız, mutsuzluğunuzun mimarı sizden başka birisi değildir. Allah hiç değildir. Mutluysanız gene sizsiniz. Ama orada Allah'ın büyük ölçüde yardımını alırsınız. Orada Allah da var. Öyleyse hadi gelin beraberce bakalım ne diyor Allah Teala? Eğer bir kötülük işlerseniz, bir günah işlerseniz onun misliyle, onun kadar cezalandırılırsınız. Yani amel defterinize o kadar aynı miktarda derecat yazılır. Bir derecelik günah işlemişseniz amel defterinize bir derece yazılır. Ama eğer yaptığınız şey hayırsa, o zaman daha başlangıçta bütün insanlar Allah'ın Rahman esmasıyla 10 katını alıyorlar. Ama Rahim esması nimete başlayınca bu rakam 100 katına çıkıyor, 700 katına çıkıyor. Öyleyse mutluysanız, mutluluğunuzun arkasında sadece siz yoksunuz. Onun arkasında Allah da var. Ve Allah size duymanız lazım gelen mutluluğun kat kat üstünü verir ve yaşatır. Allah'a şükretmek için ne söyleyeceğinizi şaşırırsınız. Allah'a hamd etmek için ne söyleyeceğinizi şaşırırsınız. Kelimeler yetmez sevgili kardeşlerim. Onu seveceksiniz, aşık olacaksınız ve bir gün hayran

Allah'a olan mutluluğunuzun övgüsünü, şükrünüzü ve hamdinizi eda etmek için hep kelimelerin yetersiz kaldığını göreceksiniz. Anlatamayacaksınız. Hep eksik olduğunu hissedeceksiniz. Onun size verdiklerinle sizin onun için yapabildiklerinizi karşılaştırdığınız an sonsuz farkı idrak edeceksiniz. O Allah'tır. Sizi yaratandır. Sizin onu sevdiğinizin sonsuz katı o sizi sever. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hiç unutmayın. Bu dünyaya mutsuz olmak için, huzursuz olmak için gelmediniz. Allah Teala'nın sizden istediği şey sizi mutlu kılmaktır. Ama bunun bazını o oluşturmaz. Siz oluşturmak mecburiyetindesiniz. Bütün kapılarınız kapalı olarak girersiniz kulvara. Allah'a açılması lazım gelen bütün kapılarınız kapalı, kilitli, mühürlü olarak kulvara girersiniz. Size düşeni yapıp da iradenizi kullanmadığınız sürece kapılar açılmaz. Şeytanın bütün kapıları ise açıktır, kapanmaz. Ama ne zaman siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz, dilediğiniz andan itibaren bütün kapılar birer birer açılacaktır. Her şey sizi biraz daha mutlu etmek için vardır. Şeytan sizin mutlu olmak konusunda elde ettiğiniz o büyük başarıyı gördüğü zaman kıskançlığından kudurur. Ve sizin daha öteye gitmemeniz için nefsinizde mevcut olan afetleri öyle bir şekilde kullanır ki siz mutlu olması lazım gelen kişi bir mutsuzluk duvarının etrafınızda örüldüğünü görürsünüz. Arkasında siz varsınız. Yanlış değerlendirmeleriniz var. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her şey öylesine güzel ki, öylesine hayranlık uyandırıcı ki, onu tanıdıkça daha çok, daha çok, daha çok mutlu olacaksınız. Sonsuz bir mutluluk dünyasında hayatınızı başkaları için yaşayarak tüketeceksiniz. Hiçbir şey sizi mutsuz kılamayacak. Allah Teala sizleri sizin gayretiniz içerisinde en büyük mutluluklara ulaştıracaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sözlerimin sonuna geliyorum. Unutmayın. Göreviniz başkalarını huzursuz etmek değildir. Başkalarına mutluluk vermektir. Sadece bunun için yaşamanızı istiyorum. O böyle istiyor. Yapabildiğiniz zaman dünyanın mutlulukla yaşanmaya değer muhteşem bir dünya olduğunu keşfedeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, bu söylediklerimi kasete alın. Bunu defalarca dinleyin. Her söylediğimin arkasında yatan Allah'ın size ulaştırmak istediği mesajı algılamaya çalışın. Bunların neticesinde eğer kendinizi başkalarına adayabilirseniz o zaman mutluluğun ne olduğunu yaşayacaksınız. Hepiniz için mutluluk vardır. Ama ona mani olan sadece sizsiniz. Allah'ın söylediklerine değil,

söylediklerine yatkın olduğunuz bütün zaman parçalarında böyle yaparsınız. Başkalarına değil, kendinize yaparsınız yapacağınızı. Mutsuz olursunuz, huzursuz olursunuz, hasta olursunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını, hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sizleri sahibi kılmasını, Zülcenahayn kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sizleri ne kadar çok sevdiğimi bir bilseniz. El Fatiha me as salavat. Allahümme salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Can cana, gönül gönüle bir beraberlik sevgili kardeşlerim. Allah Teala sizler ve biz inşallah birlikteyiz. Her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle görünüyor? Ne diyorsunuz? Allah Teala biz her şeyi diyor zıttıyla kayım kılarak çift yarattık. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Yaşamak Allah Teala'nın bir büyük nimeti. Şu anda yaşamayabilirdik. Ölü olabilirdik. Ve bu konuşmayı yapamazdık. Sizlere mutluluktan bahsetmenin o büyük mutluluğunu yaşayamazdık. Mutluluktan bahsetmek de bir mutluluk değil mi sevgili kardeşlerim? İşte size mutluluktan bahsediyorum. Evvela şunu açık yüreklilikle, net, samimi göğsümüzü gererek söyleyebiliyoruz ki, mutluluk hepinizin hemen uzanıp yakalayabileceği kadar yakın bir yerde sizi bekliyor. Hiç de ulaşamayacağınız bir şey değil. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın. Mutluluk Allah'ın öğretisidir. Kur'an-ı Kerim bütün boyutlarıyla bir saadet rehberidir. Bir hidayet rehberidir. Bir mutluluk rehberidir. Nurdur. Öyleyse ne diyor Allah Teala? Diyor ki size bir sual sormak istiyorum diyor. Mutlu olmak istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Haber verin ki diyor siz ona göre bir yaşantı yaşayacaksınız. Eğer mutlu olmak istiyorsanız mutlaka saadete ben sizi ulaştırırım diyor. Ama her şeyin bir bedeli vardır diyeceksiniz. Öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Madem ki mutlu olmak istiyoruz, buna bir bedel ödemek mecburiyetindeyiz. Yaşayacağınız mutlulukla milyarlarca sene sürecek olan bir cennet mutluluğuyla ödeyeceğiniz bedel arasında biz bir denge göremiyoruz. Bedavadan alıyorsunuz mutluluğu. Bir hiçle. Peki, yani ne demek istiyorsunuz mu diyorsunuz? Şunu demek istiyoruz. Siz sadece Allah-u Teala'dan bir dilekte bulunacaksınız. Tamam, bitti. Geri kalan her şeyi siz yapmayacaksınız. O yapacak ve size de o yaptıracak. Öyleyse benim canım dostlarım, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, daha kolay ne var ki? Bir dilek eşittir cennet. Ama
arkasında bir de bir kelime daha kullanıyoruz. Mutlaka cennet, muhakkak cennet. Neden bu kadar eminiz? Çünkü Allah Teala diyor ki Allah'ın sözünde hilaf yoktur, hurf olmaz diyor. Allah sözünü değiştirmez, mutlaka tutar. Şu kainatı yaratan o değil mi sevgili kardeşlerim? Hem de bu alemlerden bir tanesi. Bunun ötesinde iki tane asıl, beş tane de karşıt olmak üzere tam altı tane alem yaratmış. Bu alemlerden bir tanesinde, zahiri alemde biz insanları hükümran kılmış. Burada yaşatmış. Gayb aleminde cinler yaşıyor. Sevgili kardeşlerim, o diyor ki, siz mutlu olmak istiyor musunuz? Bunun için bir dileğiniz yeterli. Diyeceksiniz ki, ya Rabbi, ben sana ulaşmak istiyorum. Ben ruhumu ölmeden evvel sana mülaki kılmak istiyorum. İlka etmek istiyorum, ulaştırmak istiyorum. Tamam. Hepsi bu kadar. Şimdi bana diyeceksiniz ki bundan daha kolay ne var? İşte söylüyorum. Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Tamam. Hadi beni göndersin bakalım Allah Teala cennete. Böyle mi diyorsunuz? Böyle diyorsanız cennete giremezsiniz. Siz dilemediniz ki. Diliniz sadece o cümleyi mırıldandı. Buradan. Kalpten. Şuradan söyleyeceksiniz. Yani ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum dediğiniz zaman dilinizin söylediği bu şeyi kalbiniz de söyleyecek. O isteyecek. Allah'a ulaşmayı gönülden dilemek. Sadece iki çeşit dileme vardır. Bir gönülden dilemek, bir de dille söylemek sadece. Dille söylemek Allah'ı tatmin etmiyor. Orada iradeniz devrede değildir. Dilinize birkaç kelime söyletiyorsunuz sadece. Orada talep yoktur. Sadece bir konuşma söz konusudur. Ama ne zaman kalbiniz isterse Allah'a ulaşmayı, dilemeyi, o zaman cennet mutlaka sizindir. İyi ama etrafımızda bir takım insanlar var. Bize, biz Allah'a ulaşmayı diledik diyorlar ama mutlu olamadık. Sorun bakalım onlara. Namaz kılmak onlara zevk vermeye başlamış mı? Sorun bakalım onlara. Oruç tutmak açlık hissetmeyen, açlık hissetmedikleri bir olay haline gelmiş mi? Sorun bakalım onlara zikir yapıyorlar mı yaparken? Hoşlarına giden bir olay mı bu? Öyle mi değil mi? Sorun çünkü sualinizin cevabı bunun içinde. Çünkü kim buradan, kalbinden Allah'a ulaşmayı dilerse, bu dilek kalpten gelen bir dilekse, orada sizin cüz'i iradeniz, kişisel iradeniz devreye girmiştir ve Allah'tan gerçekten bir talepte bulunmuştur. Allah bunu mükafatsız bırakmaz. Sizi mutlaka namaz kılmayı seven, oruç tutmayı seven, zikir yapmayı seven, Allah'ın ibadetlerine karşı bigane olmayan, o ibadetleri yapmaktan zevk alan bir formasyona mutlaka kavuşturacaktır. İşaret budur sevgili kardeşlerim. Bunu size söylediğim zaman kurtla tilkinin hikayesini sakın unutmayın. O hikaye size hep bu söylediğimi hatırlatmalı. Gerçekten kişi Allah-u Teala'yı dilemiş mi, dilememiş mi? Hadi şimdi dinleyin.
kurt tilkiyi yanına çağırmış, demiş gel. Şu karşıdaki beyaz atı görüyor musun? Kurt demiş, tilki demiş ki görüyorum. Şimdi demiş bir atlayacağım demiş o kurtun üzerine. Affedersiniz, kurt diyor. Atın üzerine. Atı diyor lahsa da yere yıkacağım. Ondan sonra onu beraberce yiyeceğiz. Sen kanını içersin, ben de yerim. Hazır mısın diyor. Hazırım diyor tilki. Sen hazır mısın? Kurt diyor hazır olup olmadığımı şimdi anlayacaksın diyor. Gözlerim diyor çakmak çakmak oldu mu diyor. Tilki şöyle bir bakıyor. Yok diyor, ben öyle bir şey görmüyorum. Peki diyor kulaklarım dikildi mi? Kulaklarında da bir dikilme yok diyor şu anda. Peki diyor kuyruğum dikildi mi? Kuyruğunda da diyor bir dikilme falan bir şey yok diyor. Bir değişiklik göremedim ben. Kurt diyor ki sen diyor doğru dürüst göremiyorsun diyor ama şimdi bak neler olacak diyor. Kurt bir sıçrıyor yerinden atın üzerine doğru. At bütün söylenenleri işitmiş, tetikte bekliyor. Kurt onun üzerine doğru havadan gelirken kurta bir çifte yerleştiriyor, bir çifte atıyor at. Kurt 3-4 metre yukarı çıktıktan sonra sırt üstü yere düşüyor, baygın kurt. Tilki su getirip ayıltmış kurdu. Kurt demiş ki tamam mı demiş, atı yemeye başlıyor muyuz? Tilki demiş ki hayır demiş, yemeye başlamıyoruz ama demiş, hani demiş bana bir şeyler soruyordun. Gözlerim demiş çakmak çakmak oldu mu diyordun. Tam demiş şimdi gözlerin çakmak çakmak. Kulakların da dikilmiş durumda, kuyruğun da demiş dikilmiş durumda. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'tan bedava talepte bulunmak olmaz. İradeniz var ya, hani sizi kötülüklerden koruyan, kötü şeyleri yapmanıza engel olan yetmez. Allah'ın emirlerini yerine getirmeniz için de sizi zorlayan şu iradeniz. Sakın iradeyi inatla karıştırmayın. Nefsinizin güzellikleri yapmaktan sizi engelleyen, yasak fiillere doğru sizi iten müessesesinin adı inattır. Ama hangi kuvvet sizi Allah'ın yasak ettiği fiillerden men ediyorsa, hangi kuvvet sizi Allah'ın emrettiği fiilleri yapmak istikametinde icbar ediyorsa, mecbur kılıyorsa size, onları yap, mutlaka yaptırıyorsa, işte o iradedir. İradenizin mutlaka devreye girmesi lazım. Kişisel iradeniz Allah için son derece önemli. O kişisel iradenizle Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediniz mi bitti. Gözlerinizde çakmak çakmak, kulaklarınızda dimdik, kuyruğunuzda. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Neden bu fıkrayı anlattık? Nasıl fıkranın sonundaki o olaylar varsa, kim Allah'a ulaşmayı diliyorsa o değişiklikleri yaşayacaktır. Allah ona mutlaka oruç tutmayı sevdirecek, oruçta açlık hissettirmeyecektir. Namaz kılmayı sevdirecek, namazı kişisel kılacaktır. Zikir yapmak ona büyük zevk verecektir. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin hepsi mutlaka bu noktaya ulaşır. Öyleyse dilemeyenler hiçbir zaman bunları yaşamayacaklardır, bu zevkleri. Onlar sureta namaz kılacaklardır. Allah bana bu vazifeyi vermiş. Hadi kılayım şöyle namazını da yakamdan bu namaz düşsün. Akşam namazını da kılayım, bir an evvel üstünden yük kalksın. Namaz bu değildir sevgili kardeşlerim. Namaz kılmak bir zevktir. Bir gün kalp gözünüz açılacak. Önünüzde duvar değil, Allah'ın size gösterdiği şeyler oluşacak. Gök katlarını göreceksiniz. Bütün güzellikler sizin olacak. İşte onlar doyulmaz zevklerdir. Öyleyse
bütün bunlar size Allah Teala tarafından adeta bir hiç karşılığı verilecek. Sadece bir tek dileğiniz Allah'a ulaşmayı dilemeniz sizi mutlaka Allah'ın cennetine ulaştıracak. Öyleyse dileyen kişi namazdan, oruçtan, zikirden, Allah'ın ibadetlerinden zevk almaya başlayan kişidir. O Allah'a ulaşmayı dilemiştir ki Allah onda bu değişikliği vücuda getirmiştir. Eğer dilememişse ama ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum demişse bu bir dilek değildir. Bu dilin söylediği bir sözdür. Kalbin söylediği ve iradenin devreye girdiği, iradenin talebini Allah-u Teala'ya belirttiği, sağlam bir isteğin var olduğu bir isteme. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutlu insanlar görürsünüz, mutsuz insanlar görürsünüz. Sakın geçici zevkleri mutluluk zannetmeyin. Mutluluk devamlı bir vesiledir. Allah'ın mutluluğa ulaştırdığı kişi, daimi zikre ulaşmış olan kişi her zaman mutludur. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Kavganın bittiği bir zeminde yaşanır. İç dünyadaki kavga bitmiş olacak. Nefsle ruh arasındaki kavga bitmiş olacak. Nefsin bütün afetleri kişi daimi zikre ulaştığı için yok olacak. Yani Allah'ın emirlerine şiddetle karşı çıkan, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek isteyen nefsin afetlerinin yerinde yerler esecek. Onların yerine ruhun hasletlerine paralel bir yapıda Allah-u Teala tarafından yaratılmış olan fazıllar gelecek, nefsinizin kalbini tamamen dolduracak. %2 rahmet, %98 fazıl nefsinizin kalbini bütünüyle dolduracak. Ne olacak nefsinizin kalbi? Nasıl ruhunuzdaki hasletler Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyorlarsa, mutlaka yerine getiriyorlarsa, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemiyorsa, hiçbir zaman işlemesi mümkün değilse, ruhunuzun bu muhtevasının paralelinde olan, ruhunuzun hasletlerinin paralelinde olan fazıllar, nefsinizin kalbini tamamen işgal ettiği zaman siz artık fazilet sahibi biri olursunuz. Nefsinizin afetleri yoktur. Afetlerin hepsi yok olmuştur, yerine fazıllar almıştır. Tıpkı ruhunuzun hasletleri gibi bütün nefsinizdeki muhteva Allah'ın emirlerini yerine getirmek isteyen, yasakları ise asla işlemek istemeyen bir hüviyet gösterir. Yani sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, yani o zaman mutluluğu yaşamaya başlarsınız. Allah'ın emirlerini yerine getirmek size zevk veriyorsa, yasaklarını işlemek istemiyorsanız, hem nefsiniz hem de ruhunuz aynı şeyi söylüyorsa, şeytanın nefsinizdeki hakimiyetini sona erdirmişseniz, o zaman siz çok mutlu bir insan olursunuz. Bu mutluluk daimi zikir devresindeki bir mutluluktur. Ama oraya gelmeden çok evvel de bu mutluluğu yine yaşarsınız. Allah'a ulaşmayı dilediğinizden
itibaren Allah Teala sizi iradi yapısıyla, yani ilahi iradesiyle kontrolü altına alır. Tağutla insan ve cin şeytanlarla aranıza adeta bir perde çeker. Artık tağutun, insan şeytanların, cin şeytanların size bir zarar vermesi, Allah'a ulaşmaktan sizi men edebilmesi mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren artık siz tağutun kulu, insan ve cin şeytanların kulu değilsiniz, Allah'ın kulusunuz. Allah Teala Zümer Suresinin 17. ayet-i kerimesinde diyor ki وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَوُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لِهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ اِبَاد۪ي. Onlar diyor, sahabeden bahsediyor Allah Teala, tağuta kul olmaktan kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediler, Allah'a yöneldiler. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele buyuruyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, ne olmuş sahabe? Tağuta kul imişler. Herkes öyledir. Doğuşundan itibaren tağutun kuludur ve tağutun dostudur. Allah'ın kulu da değildir, Allah'ın dostu da değildir. Birçok insan zanneder ki herkes Allah'ın kulu olarak yaratılır. Hayır. Allah Teala tam aksini söylüyor. Biz hepinizi başka bir şey için değil, bize kul olasınız diye yarattık. Hem insanları hem cinleri diyor. Zariyat 56'da şöyle buyuruyor. وَمَا هَلَكْتَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ اِلَّا لَيَابُدُونَ. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Yani yarattığımız zaman bizim kulumuz değillerdi. Tağutun kuluydular. Ama biz onları bize kul olsunlar diye yarattık. Yani akil bali olduğu zaman kişi buluğa erdiği ve doğruyu yanlıştan ayırt edebilecek bir furkana sahip olduğu gün, yani rüşte ulaşma noktası böyle olduğu zaman o artık teklife muhataptır, mükelleftir. Böyle olan kişi ya Allah'ın yolunu seçecektir ya da seçmeyecektir. Öyleyse bakınız sevgili kardeşlerim, ne kadar basit bir sebep. Bir tek dilek. Kalbinizden bir tek dilekle ben ruhumu Allah'a ulaştırmayı diliyorum. Ya Rabbi, ben sana ulaşmak istiyorum. Ruhumu sana ulaştırmak istiyorum diyeceksiniz. Hepsi bu kadar. Derseniz dedikten bunu kalpten söylemişseniz, gerçek anlamda talep etmişseniz, ertesi gün ölseniz, hayır, bunu söylediğinizden, Allah-u Teala da bunu işittikten bir saat sonra ölseniz, gideceğiniz yer cehennemdir. Allah Teala diyor ki, ne kadar büyük günahlarınız olursa olsun, biz o büyük günahlara rağmen eğer bize ulaşmayı dilerseniz sizi cennetimize alırız diyor.
sevgili kardeşlerim, Allah Teala Zümer Suresi'nin 65. ayet-i kerimesinde Allah'ın büyük günahları olanlarında, olmayanlarında Allah'laşmayı dilemeyenlerin amellerinin boşa gittiğini söylüyor. Kim diyor amini olmazsa, Allah'a ulaşmayı dilemezse, onların amelleri boşa gitmiştir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse biz size mutluluktan bahsediyorsak, bunun cennet kanadı var, dünya kanadı var. Cennet kanadını adeta bir hiç karşılığı kolayca elde edersiniz. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeniz yeter. Dilediniz mi mutlaka Allah'ın cennetinin sahibi olursunuz. Ama Allah Teala sizi orada bırakmaz. Dilediğiniz zaman söylediğim standartlarda bir deneme sizin mutluluk için ilk adımı attığınızı gösterir. Sevgili kardeşlerim, bu adımı attığınızdan itibaren çok değil 5-6 dakika, 6-7 dakikalık bir zaman parçasında Allah size 7 tane Furkan verir. Bütün günahlarınızı da örter. İşte günahların, sevaplarınızın kazandığınız derecenin heba olması burada artık mümkün değildir. Siz o kaybettiğiniz derecelerden daha fazlasını mutlaka kazanmış oluyorsunuz. Çünkü bütün günahlarınızı Allah-u Teala örtüyor. Allah'laşmayı dilediğiniz zaman, hiçbir zaman Allah'laşmayı dileyen bir kişi öldüğünde onun günahları sevaplarından fazla olamaz. Tam aksine böyle bir kişi ölürken onun mutlaka sevapları günahlarından fazladır. Gideceği yer cennettir. Ebediyen kalmak üzere. Öyleyse size Kur'an'ın ruhunu anlatıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kur'an-ı Kerim her şeyin en güzeli bu standartlarda size Allah-u Teala tarafından sunulmuş. Bir tek dileğiniz Allah için yeterli. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu kadar kolay mı, garanti mi? Evet, garanti. İşte Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse, Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır diyor Allah-u Teala. Allah'ın sözünde hulf olmayacağı için mutlaka diyoruz biz. Allah-u Teala, Allah onu kendisine ulaştırır diyor. Ama biz de diyoruz ki mutlaka ulaştırır. Çünkü söz verdiği zaman sözünü yerine getirmemesi mümkün değildir. Öyleyse bu Allah'a ulaşmayı dileme konusunda Kur'an-ı Kerim'de iki tane kavram var. Birisi ameni olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek. Birisi de münib olmak, gene Allah'a ulaşmayı dilemek. Ama münib olmanın lügat manası yönelmek, Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Ama her ikisi de Allah'a ulaşmayı dilediği anda amin olanlar da Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'a yönelenler de, münip olanlar da Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Her ikisi de ilk takvayı bununla kazanıyor. İşte Rum Suresinin 31. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Münibine ileyhi ve yettekuhu. Ona yönel. Yani ona, Allah'a ulaşmayı dile ve
ona karşı takva sahibi ol. Neymiş? Allah'a yönelen takva sahibi oluyormuş. Ve yekumus salat ve namaz kıl ve la tekunu minel müşrikin, ve müşriklerden olma. Hangi müşriklerden? O müşriklerden olmak diyor Allah Teala. Onlar fırkalara ayrılmışlardır. Hizipler oluşturmuşlardır. Gruplar, fırkalar oluşturmuşlardır. Her hizip kendi elindekiyle ferahlanır. Ben doğrusunu yapıyorum zanneder. Ama hepsi Allah'a ulaşmayı dilemeyen, Allah'a yönelmeyen o kişilerin hiçbirisi takva sahibi değildir. Hepsi şirktedir. Ve şirkte olanların Allah katındaki ifadesi onlar fırkalara ayrılmışlardır diyor Allah Teala. Şimdi burada münip kelimesini kullanıyor ve görüyoruz ki kişiyi şirkten kurtarıyor. Yani kişi şirkteyken oradan hidayete adım atıyor. Allah'a ulaşmayı dilediği anda şirkten kurtuluyor. Mümin oluyor kişi. Peki kimdi bu? Bu münip olan kişiydi. Allah'a yönelen ve bu kelimeyle ifade edilen bir yönelmenin sahibi şirkten yani cehennemden kurtuluyor. Kısaca birinci takvanın sahibi oluyor. Kim cehennemden kurtulmuşsa o dalaletten kurtulmuştur. O fısktan kurtulmuştur. O şeytana, tağuta kul olmaktan kurtulmuştur. Tağuta dost olmaktan kurtulmuştur. Cehennemden kurtulmuştur. Allah'ın ayetlerinden gafil olmaktan kurtulmuştur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Şimdi gene kişiyi cehennemden kurtaran bir başka ayet grubuna bakıyoruz. Yunus suresi 62, 63, 64. ayet-i kerimeler. Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahsinun. Ellezine aminu ve kanu yettekun. Lehumul büşra fil hayatid dünya. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar amini olmuş ve takva sahibi olmuşlardır. Ne diyor Allah Teala? Onlar aminu olmuş ve takva sahibi olmuşlardır. Ellezine aminu ve kanu yettekun. Onlar aminudurlar, Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir ve takva sahibi olmuşlardır. Lehumul büşra fil hayatid dünya fil ahirete. Onlara dünya hayatında da ahirette de cennette de müjdeler vardır. Yani mutluluklar vardır. Onlar dünya hayatında da mutlu olacaklardır. Cennette de mutlu olacaklardır diyor. Kim bu insanlar? Amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Öyleyse her iki grup ayette de korkudan kurtulmak, cehennemden kurtulmak söz konusudur. Cehennemden kurtaran takva, cehennemden cennete geçiş sağlayan takva, ilk takvadır. İlk takvanın sahipleri, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin takvasının sahipleri, iki kelimeyle ifade ediyor. Bir, amin olanlar, Yunus 63, iki, münip olanlar, Rum 31. Ama her ikisi de cehennemden kurtuluyor. Yani her ikisi de ilk takvayı veriyor. Yedi takvanın birincisi. İkincisi, irşat makamına ulaşıp tabiyet gerçekleştiği zaman. Üçüncüsü, ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman. Sevgili kardeşlerim, herkesin kafasında bir imaj vardır. Tasavvuf ehli
aşırı dincidirler. Aslında Allah onların yaptığını emretmez ama onlar yaparlar bunu. Cennete girecek olanlarsa orta yolu seçenler, yani İslam'ın 5 şartını yerine getirenler. İşte size hayatınızın en büyük yanlışı. Ve böyle yaptıkları için cennete gireceğini zanneden milyonlarca insanın gideceği yer ne yazık ki cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için cehennemden kurtulmaları mümkün değildir. Gerçekten öyle mi? Allah'a ulaşmayı dilemeyenin gideceği yer cehennem midir? Hadi gelin bakalım. Bir tek ayet söyleyeceğim sadece. Yeterli. Yunus suresinin 7. ayeti. Cehenneme gideceği de 8. ayeti kerimesinde belirtilmiş. Hadi gelin beraber bakalım ne diyor Allah Teala? اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُوا بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا. Onlar ki bize mülaki olmayı, yani ruhlarını bize diyor Allah Teala ulaştırmayı dilemezler. Böyle bir niyetleri, talepleri yoktur. Ve diyor Allah Teala onlar dünya hayatından, dünya hayatıyla meşgullerdir. Dünya hayatından razıdırlar ve dünya hayatıyla mutmain olurlar diyor. Onları mutmain eden, tatmine ulaştıran şey dünya hayatıdır diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bu insanlara dikkatle bakın. Dünya hayatıyla mutmain olan insanlar, dünya hayatından tatminleri doğan insanlar, Allah Teala diyor ki ellezine hum an ayatina gafilun. Onlar bizim ayetlerimizden gafildir. Allah'a ulaşmayı onlar bize mülaki olmayı dilemezler. Dünya hayatından razıdırlar ve radu bil hayatet dünya vatmeyennü biha, dünya hayatından razıdırlar ve onunla, o dünya hayatıyla mutmain olurlar. Ellezinehum an ayatina gafilun diyor Allah Teala. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Ülaike mevahümün narı bima kânû yeksibûn. Onlar o kişilerdir ki kazandıkları dereceler itibariyle, iktisap ettikleri dereceler itibariyle gidecekleri yer ateştir, cehennemdir diyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'ın ayetlerinden gafil, gidecekleri yerde cehennem. Ama kim amin olursa o Allah'ın dostu oluyor, kurtuluşa ulaşıyor. Amin olmayanlar da kafirler olarak kalıyorlar ve tağutun dostu oluyorlar. İşte Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesi. Allahu veliyyüllezine aminu yuhricuhum mine zulümati ile nuri vellezine keferu evliyahümüt tağute yuhricunehum minen nuri ile zulümati. O Allah Teala diyor ki o amin olanlar var ya, Allah amin olanların dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Kapkaranlık olan kalplerini pırıl pırıl nurla doldurur. Ama kafirlere gelince diyor, onlar tağutun dostlarıdır. İnsan ve cin şeytanların dostlarıdır. Tağut da onları eğer nura ulaşmışlarsa tekrar kalplerini karartır, nurdan zulmete götürür diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, bir neticeye ulaşıyoruz. Görüyorsunuz ki mutluluk sizin elinizde.
ben falanca falanca falanca sebebiyle mutsuzum demeyin. Onlar size zulüm yapsa da siz gene mutlu olabilirsiniz. O zulmü size zulüm olarak hissettiren şey nefsinizin afetleridir. Öyleyse nefsinizin afetlerine kapıları kapatın. Onların sizi kontrol altında tutabildiği devre sizin Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz devredir. Şu dünyada ilim adına, din adına hangi bilgilerin sahibi olursanız olun. Hangi üniversiteden mezun olmuşsanız olun. Hangi üniversitede profesör olursanız olun. Sözün özü budur ki, eğer siz Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, gideceğiniz yer mutlaka cehennemdir. Allah'ın ayetlerinden gafilsiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hadi gelin biz kendi dünyamızda yaşayalım. Onlar da kendi dünyalarında. Herkes kendisini cennete veya cehenneme götürecek adımı kendisi atar. Herkes kendinden mesuldür. Öyleyse işte size doğruların doğrusu, Allah'ın emri. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, öyle bir huzura kavuşacaksınız ki, siz bana ulaşacaksınız telefonlarla, e-maillerle. Her gün 100'den fazla kardeşimiz ulaşıyor bize. Artık yetişemiyoruz. Onun için cevaplarımız gecikiyor. Kusura bakmayın sevgili kardeşlerim. Sayımız hızla çoğalıyor. Öyleyse görüyorsunuz ki mutluluk mu söz konusu olan şey? Mutluluğu size yaşatmayan başka birisi değil, kendinizsiniz. Mutluluk mu söz konusu ve siz mutlu musunuz? O zaman siz Allah'a ulaşmayı dilediniz. İşte Kur'an-ı Kerim bunları apaçık bir standartta insanların gözlerinin önüne sermiş. Elbette Allah-u Teala'nın cennetleri sadece birinci kat cennet değildir. 7 katta 7 ayrı tür cennet var. 7. katta ise cennetler var. Adın cennetleri çoğul olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Diğerleri her katta birer cennet söz konusu. Arzları yerler ve gökler kadar olan cennet diyor Allah-u Teala. Arzları yerler ve gökler kadar olan cennet. 7 kat cennet ve kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'ın cennetinin 1. katına girer. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemesi onun Allah'ın cennetine girmesi için kafidir. Ama ya dilemiyorsa, sevgili kardeşlerim, kendinize zulmedecek misiniz? Bakınız, birçok insan o kadar çok şeyi yanlış biliyor ki, doğrular size ulaştığı zaman onları tahkik edin. Yanlışları o zaman rahat yakalarsınız. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, cennete girebilecek olan sadece O'dur. Dilemeyen
Allah'ın cennetine giremez sevgili kardeşlerim. Ama dileyen mutlaka girer. Allah'a ulaşmayı dilemek cennetin anahtarıdır. Cehennemin de kilididir. Öyleyse hiç üzülecek, sıkıntıya girecek bir husus yok. Sadece bir tek dileğiniz sizi mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır. Bir tek dilek. Bu kadar. Ya ama ben namaz kılmayı sevmiyorum, oruç tutmayı sevmiyorum, zikir yapmayı da sevmiyorum. Ve Allah'a ulaşmayı dilesem bile Allah beni yine cennetine almaz. Çünkü ben bunları sevmiyorum. Siz sevmeyeceksiniz. Allah size sevdirecek. Siz ibadetleri yapmayacaksınız. Allah size öyle bir sevgi verecek ki o ibadetler size sadece bir zevk olacak sevgili kardeşlerim. İşte o şartlar içinde bir dizayn düşünün. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Sonra kainatın en büyük mürşidine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ulaşıp tabi olmuşlar. Sonra ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Sonra fizik vücutlarını Allah'a ulaştırmamışlar. Teslim etmişler. Yani fizik vücutları Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyete gelmiş. Sonra nefslerini de tasfiye etmişler. Nefslerindeki afetler de yok olmuş. Yani nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Sonra irşada ulaşmışlar. En sonra da iradelerini Allah'a teslim etmişler. Sevgili kardeşlerim, hala Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz? Kurtulmayı yoksa istemiyor musunuz? Allah-u Teala sizi, hepinizi kulu olarak görmek istiyor. Ama gördünüz ki Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde tağuta kul olmaktan kurtuluyorsunuz. Allah'a kul oluyorsunuz. Öyleyse tereddüdünüz ne? Bu sizin mutluluğunuz. Eğer böyle bir dileğin sahibi olursanız o zaman mutlaka saadet sizin olacaktır. Cennet saadeti başlangıçta birinci kat Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda, sonra Allah-u Teala size mürşidinizi sevdirecek. İkinci safhaya ulaşacaksınız tabiyetinizle. Kalbinize iman yazılacak. Sonra ruhunuzu Allah'a ulaştıracaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte sizinle güneşli bahçelerde bir gezi yaptık. Allah'tan bahsettik. Sizin kurtuluşunuzdan bahsettik. Bu kadar kolay bir şey. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda mutlaka cehennemden kurtulursunuz. Mürşidinize ulaştığınız zaman ikinci kat cennetin sahibi olursunuz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman üçüncü kat cennet olursunuz. Allah'ın garantisi burada biter. Ama bu kadarı da yetmez mi sevgili kardeşlerim? Üçüncü kat cennetin sahibi olmak ve nefsinizin afetlerinin yarısı yok olduğu için dünya saadetinin yarısını yaşayabilmek,
yarı yarıya mutlu bir hayatı yaşayabilmek Allah'ın size bedavadan hediyesi. Sadece Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için mutlaka sizi oraya ulaştıracağını garanti etmiş. Öyleyse ne duruyorsunuz? Hadi siz de koşun güneşli bahçelere. Koşun Allah'ın cennetine. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, gene vakit tamamlandı. Sizlerden ayrılmak kolay olmuyor, biliyor musunuz? Şu beraberlik var ya, bizim ömrümüze ömür katıyor sevgili kardeşlerim. Sizlerle beraberken mutluluğu yaşıyoruz. Sizlere bir nebze bir şeyler verebildiysek, bugüne kadar kurtulabilen o binlerce insana kurtuluşu Allah Teala nasip etmişse, biz sadece naçiz bir vasıtayız. Öyleyse ne duruyorsunuz? Hadi koşun Allah'ın cennetlerine. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve As-Salavat.

Sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir sohbetinde beraberiz. Hurafeler konusunda konuşmak üzere. Bu akşamki hurafe Allah görülemez şeklindeki ifadedir. Allah'ın kalp gözüyle görülebileceğine inanmayan birçok insan dolaşıyor ortalıkta ve bu adamlar öğretim görevlileri. Onların elindeki kitaplar Allah görülemez dediği için bunlar da Allah görülemez diyorlar. İyi de Kur'an-ı Kerim hiç öyle söylemiyor. Yetmez. Şu anda yaşayanlar arasında da Allah'ı gören birçok insan ortalıkta dolaşıyor. Neyle görmüşler? Bu başlarındaki gözlerle mi görmüşler? Elbette ki hayır. Allah kalp gözüyle görülür. Allah kendisini göstermek isterse görülür. Allah kişiye o yetkiyi verirse görülür. Öyleyse Allah görülemez sözü ifadesi sadece bir hurafedir. Kur'an-ı Kerim gerçeklerine ters düşmektedir. Hadi gelin sizinle beraber bu konudaki ayetlere bakalım. Allah Teala acaba ne diyor bu konuda? Bakara suresinin 140. 140. ayet-i kerimesi. Diyor ki Allah Teala em yetulune inne İbrahim'e ve İsmail'e ve İshak'a ve Yakub'e ve Esfata kânu huden ev nesara. Yoksa siz muhakkak ki İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunları Yahudi veya Hristiyan dediler mi diyorsunuz? Kul e entüm a'lemu emillah. De ki sizler mi daha iyi biliyorsunuz yoksa Allah mı? Ve men az lemu mimmen keteme şehadeten indehu min Allah. Allah'tan verilen Allah'ın katındaki şehadeti yani Allah'ı görmeyi gizleyenden daha zalim kim vardır? Ve mallahu bi gafilin amma taminun ve Allah yaptıklarınızdan gafil değildir. Öyleyse ne diyor Allah Teala? Ve men ezlemu kim daha zalimdir? Kim zalimdir? Mimmen o kişiden daha zalimdir. Keteme gizleyen, çetmeden gizleyen, şehadeten indehu. Onun indinde şahit olmayı minallah Allah'tan. Allah'ın onun katındaki Allah'ın zatına şahit olmayı şehadeti gizleyen indehu onun katındaki onun huzurundaki şehadeti gizleyenden daha zalim kim vardır? Allah'ın huzurundaki şehadet Allah'a şehadettir. Bu şehadeti gizleyenden daha zalim kim vardır diyor Allah Teala. Keteme gizleyen şehadeten şehadeti indehu onun indinde minallah Allah'tan verilen müsaadeyle oluşan bir rüyet olayı bir şehadet olayı Allah'ın zatına şahit olma. Câsiye 23'e bakıyoruz beraberce. Efereyte
men ittehaze ilahehu heva.

Hevalarının nefslerini kendilerine ilah edinenleri görmedin mi? Ve edallahullahi ala ilmin, Allah onları ilim üzere talayette bırakır. Ve hateme ala semihi ve kalbihi, ve Allah onların Semi isimli işitme hassasını mühürler ve kalplerini, yani kalplerindeki idrak hassasını mühürler ve ceale ala basarihi gışaveh, ve onların görme hassası üzerine de gışavet koyar, gışavet adlı bir perde koyar. Hemen yehtihi min badillah, bundan sonra o kişiyi kim hidayete erdirebilir? Efela tezekürün, düşünmez misiniz? İşte buradaki muhtevada Allah-u Teala'nın görme hastalarının üzerine koyduğu gışavetten bahsediliyor. Allah-u Teala o gışaveti alıyor. Önce insanları bu dünyada görmeye ulaştırıyor. Ama sonra daha üst kademede insanları yerlerin melekutunu kalp gözüyle görmelerini temin ediyor. Göklerin melekutunu kalp gözüyle görmelerini temin ediyor. Kişi irşada ulaştıktan sonra Allah onu iradesini de teslime davet edince, bu olay gerçekleştiğinde Allah onu irşat makamına tayin ediyor. İrşat makamını tayin edenler bir hakkın takvanın sahipleridir ve Allah'ı görenlerdir. Allah iradenin tesliminden sonra kendi zatını gösterir. Ondan evvel Allah'ı kimse gerçekten göremez. Öyleyse Allah'ı görmek mümkün müdür? Evet, kim iradesini, yani ruhunu ve çini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim ederse, o zaman rü'yetullah olur. O kişinin Allah'ı görmesi o zaman mümkün olur.

Allah Teala Enem 103 ve 104'te şunu söylüyor. La tüdrikül ebsarü ve hüve yudrikül ebsar. Görüşler Allah'ı idrak edemez. Onu Allah'ı idrak edemez. Ve o Allah görüşleri idrak eder. O latiftir, haberdardır. Enam suresi bir sonraki ayet-i kerime, 104. ayet-i kerime. Kat ca'ikum besairu min rabbikum. Size Rabbinizden basarlar geldi, görme hastaları geldi. Sahabeye bu müjde, gaybı görme hastaları geldi. Femen ebsara feli nefsi. Kim görürse, kimi görürse, Allah'ı görürse, bu kendi nefsine, kendi lehinedir. Ve kim körse, göremezse, bu aleyhinedir. Ben sizin üzerinize bekçi değilim. Ve men amiye ve aleyha ve ma ene aleyküm bi hafiz.

senurihim ayatina fil afakı ve fi enfusihim. Onlara afakta, yani dışta ve enfusihim, işlerinde, iç dünyalarında ayetlerimizi göstereceğiz. Ne zamana kadar? Hatta yetebeyyene lehum, onlar için tebeyyün edene kadar, ispatlanıncaya kadar, ennehül hak, muhakkak ki o haktır. Yani gördükleri şeyin hak olduğunu, Allah olduğunu, Allah olduğu tebeyyün edene kadar onlara afakta, menfüste ayetlerimizi göstereceğiz. Önce yerlerin melekûtu, sonra göklerin melekûtu, 7 tane katın sonunda Allah'ın zatını görmek. Evelem yekfi bi rabbike ennehu ala kulli şeyin şehid. Onun için onun, Allah'ın her şeye şahit olması yetmez mi diyor Allah Teala, kafi değil mi diyor. Öyleyse Allah kendi zatının görülmesinin de şahidi olarak giriyor devreye. Kaf suresinin 37. ayet kerimesi, İnne fî zâlike le zikra limen kâne lehu kalbün el ev el kassem a ve hüve şehid. Hakikat ki bunda ilka edilen, yani kalp kulaklarına ilka edilen ve kalp gözleriyle şahit olan, kime şahit olan? Allah'a şahit olanlar için bir ibret vardır. Allah Teala kendi zatını gösterdiği zaman bir taraftan da konuşur. O gösterilenin kendi zatı olduğunu açık bir şekilde ifade eder. Yunus Suresinin 26. ayet-i kerimesi, لِلَّذ۪ينَ اَحْسَنُ الْحُسْنَى ve ziyade diyor Allah Teala. وَلَا يَرْهُكُ وِجُهُمْ كَتَرٌ وَلَا زِلَّهُ وَلَا اِكَى اَصَابِ الْجَنَّةِ هُمْ ف۪يهَا حَالِدُونَ.

Allah Teala bu Yunus 26'dan bir evvelki ayetinde diyor ki Allah'ı yed'u darüsselamı.

Şayet. İlâ sırat-ı müstakîm. Ve yehdi men yeşâyü ilâ sırat-ı müstakîm. Kimi dilerse onu sırat-ı müstakime hidayet eder, ulaştırır. Sırat-ı müstakim bildiğiniz gibi Allah'ın zatına ulaştıran yolun adıdır. Böyle bir noktada sırat-ı müstakime Allah-u Teala'nın ulaştırması, o kişiyi kendi zatına ulaştırması demek. Yani buradaki selam yurdu, Allah selam yurduna davet eder, aslında bir teslim yurdu olan kendi zatına davetini ifade eder. Nitekim zatı için söylediklerini burada Yunus 26'da veriliyor. İllezîne ahsenül hüsnâ ve ziyâdehum. Onlar için ahsenül hüsnâ vardır. Allah'ın zatı vardır. Ahsenlerin hüsnü olan, ahsenül hüsnâ olan güzellerin güzeli olan Allah'ın zatı vardır onlar için. Allah'ın zatına ulaşmak vardır istikametinde bu. Ama ve ziyadehu diyor Allah Teala ve onun ziyadesi de vardır. Yani Allah'ın zatına ulaşmak başka şey, Allah'ın zatını görmek başka şey. Ziyadesi, ahsenül hüsnanın ziyadesi, güzellerin en güzelinin ötesini, yani ona ulaşmayı değil, Allah'ı görmeyi ifade ediyor. Ahsenül hüsna. Burada Allah Teala Allah'ın zatına ulaşmak vardır diyor onlara, birinci ayet-i kerimenin devamı olarak Allah'ın zatı teslim yurdudur. Tamam. Allah'ın zatına ulaşmak yani 22. basamak. Ama sonra ziyadesi de diyor Ahsen-i Hüsna ile alakalı bir ziyade. Daha sonraki kademede 25. basamağın 5. kademesinde iradesini de Allah teslim eden kişi için ziyadesi oluşuyor. Allah'ın zatını görmek oluşuyor. Rad suresinin 20, 21 ve 22. ayetlerine baktığımız zaman aynı olayı, Allah-u Teala'nın zatının görülebileceği olayını yaşıyoruz. Rad suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ. Onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler. Yani ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde de Allah'ın iradelerini de Allah'a teslim ederler. Ve la yenkudûne misak, misaklerini bozmazlar. Sonra diyor ki Allah Teala ve la yenkudûne misak, onlar misaklerini bozmazlar ve devam ediyor. Bu misak ruhun misaki. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهِ بِهِ اَنْ يُسَلَى. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Allah'a ulaştırılmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Misak kelimesi 20. ayet-i kerimede Allah'ın zatını görmeyi ifade ediyor, iradenin teslimini ifade ediyor. Aynı misaklarını bozmazlar ifadesi 21. ayet-i kerimede onlar Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar ifadesinde ruhun misaki veriliyor. Allah'ın zatına ulaşmak. Öyleyse Rad suresinin 20. ayet-i kerimesi Allah'ın görülmesi, 21. ayet-i kerimesi Allah'ın zatına ruhun ulaşması olarak devreye giriyor.
Ve 22'ye bakıyoruz. Ve yuhafune su'el hesap. Onlar kötü hesaptan korkarlar. Ve yahşevne rabbihim. Rablerine karşı huşu duyarlar. Vellezine sabir iptigaye ve çerabühüm. Onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşma, Allah'ın zatını dileyenlerdir. Tıpkı Yunus suresinin 25 ve 26. ayetleri gibi Ra'd suresinin 20, 21 ve 22. ayetlerinde de aynı olayla karşı karşıyayız. Ra'd suresinin 20. ayet-i kerimesini tek başına ele alırsak, onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler. Yani ruhlarını, beşlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim ederler. Ve la yenkudunel misak, misaklarını bozmazlar. Onlar da sabırla Allah'ın zatını dileyenler, ama Allah'ın zatına ulaşmanın ötesinde Allah'ın zatını görmeyi dileyenler bunlar. Ra'd suresinin 20. ayet-i kerimesi tek başına alındığı zaman. Eğer Ra'd suresinin 20. ayet-i kerimesinin birinci kesimini devre dışı bırakırsanız ve la yankudunel misaktan başlarsanız ve la yankudunel misak, onlar misaklarını bozmazlar, ne yaparlar? Vellezine yesulune ma emerallahi bihi en yusale, onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar, ona ulaştırırlar. Ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Öyleyse bunlar ne diliyorlarmış? Ruhlarının misakini yerine getirenler, ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dileyenler. Ama Allah'ın ahdini yerine getirenler, Allah'ın zatını görmeyi dileyenler. Allah'ın ahdi, iradenin teslimini de kapsıyor. Öyleyse burada Allah'ın zatının görülmesi bir muhteva olarak çıkıyor karşımıza. Bütün insanlar dünya hayatına da kör, sar ve dilsiz olarak gönderilirler. O insanlar bu dünyada görüyorlardır, işitiyorlardır, idrak ediyorlardır. Neyi? Bu dünyaya ait olan hususları. Ama fiziğin ötesi için bir görme, bir idrak söz konusu değildir. Bu bir. İkincisi, bu dünya hayatını yaşarken de manevi hayatı algılamak konusunda hiçbir teşkilatın sahibi değildir kişi. İrşat makamına baktığı zaman onu alelade bir kişi olarak görür. Başka insanlardan hiçbir farkı yoktur onun için. İrşat makamı onun için herhangi bir kişidir. Ona bakar ama onu irşat makamı olarak görmez. Onun söylediklerini dinler ama sözlerin arkasındaki manayı anlamaz. Onun sözlerini dinler ama sözlerinin arkasındaki manayı anlamaz. Anlaması söz konusu değil. Tıpkı mezardaki ölüler gibi işitmez, manaya varamaz. Manaya varamadığı için kalbine indirdiği zaman da idrak edemez. Kalbiyle idrak etmesi mümkün değildir. Bu dünyaya açılan, dünyada şu dünya hayatını yaşarken İlk izlenimler Allah'a ulaşmayı dilemek, ruhu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçecek safhalar için kişi işiten, gören ve idrak eden birisi haline getirilir. Eğer Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemişse o kişi de Allah-u Teala 7 tane furkan oluşturur. O kişiyi Allah'ın söylediklerini, Kur'an-ı Kerim'de söylediklerini, Kur'an-ı Kerim'i inceleyerek öğrenen, irşat makamına açık, irşat makamı olarak bakan, onun sözlerinin birincil manasını
Yani bu dünyaya ait olan manasını anlayabilen yetmez, idrak de edebilen birisi olur. Ama bu ona gayb aleminin kapılarını açmaz. Bu 5., 6. ve 7. basamaktaki bir olgudur. Kişinin baş gözünün açılması, baş kulağının açılması, vücudundaki kalbin açılması bu dünyaya pencereleri açıyor. Görme, işitme istikametinde bu kişi Allah'ı elbette göremez. Gözleri açılmıştır ama bu dünya için açılmıştır. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişidir bu. Ruhu Allah'a ulaşacaktır. Ondan sonra daimi zikre ulaşacaktır. Daimi zikre ulaştığı zaman ikinci defa bir olgu vardır. O zaman kalp gözü ve kalp kulağı açılacaktır. Kalbindeki idrak gaybe ait olan bir idrak olacaktır. Bu ikinci defa açılmadır. Bu insanlar neyi görürler? Daimi zikre ulaştıktan sonra yerlerin melekûtunu görürler. 26. basamak. Göklerin melekûtunu görürler. 27. basamak. Buradaki kalp gözünün açılması da buraya kadar götürebilir onları. Sonra bu insanlar irşada ulaşacaklardır. İrşada ulaşan kişi iradesini de Allah'a teslim ettiği zaman işte o zaman Allah'ın zatını da görecektir. Ne zaman görecektir? Nefsinin kalbi 19 mertebe müzeyyen olduğu zaman. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın. Daimi zikre ulaştınız. Allah'ı görebilir misiniz? Hayır, göremezsiniz. Birinci, baştan başladık olaya, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra irşat makamını irşat makamı olarak görmeye başladınız. Onun söylediklerini işitmeye, manasına varmaya başladınız. Manasına vardığınız şeyleri kalbinize indirdiniz, idrak ettiniz. Ama o kişinin şu dünya üzerindeki ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar olan devre için geçerli olan bir başlangıç kademesi. Açılan kalp gözü, kalp kulağı değildir. Bu aleme ait baş gözü, baş kulağı açılmıştır. İrşat makamını tanımıştır. İrşat makamını irşat makamı olarak görmeye başlamıştır. Onun irşada mütalik sözlerini anlamaya, idrak etmeye başlamıştır. Bu ona hiçbir zaman Allah'ın zatını görmek yetkisi vermez. Yetmez. Bu gaybe açılan bir pencerede değildir. Zahiri alemdeki olayları görmek, manasına varmak için Allah-u Teala tarafından kör, sağır ve dilsiz olan bu kişinin gözleri, kulakları ve kalbi ve buna ait olan hassaları açılmıştır. Dünya için ruhu Allah'a ulaştırmaya yarayan dünya konusundaki görme, işitme ve idrak etme standartlarına kişi sahiptir. Sonra ne olacaktır? Bu kişi önce ruhunu teslim edecektir Allah-u Teala'ya, 22. basamak. Sonra zikrini arttıracaktır, günün yarısını aşacaktır zikri ve nefsinin kalbindeki %81 nur birikimiyle fizik vücudunu da Allah'a teslim edecektir. Allah'ı görebilir mi? Hayır, göremez. Fizik vücudunu teslim ettikten sonra daimi zikre ulaşacaktır. Yani ilmel yakinden sonra aynel yakine ulaşacaktır. 7 tane faktörün sahibi olacaktır. 1- Daimi zikrin sahibidir. 2- Bu sebeple nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Nefsinin kalbi tamamen fazlalarla dolmuştur.
%2 rahmet, %98 de fazıl. Üçüncüsü, bu kişinin Allah-u Teala kalp gözünü açmıştır, fiziğin ötesini görebilsin diye. Allah-u Teala bu kişinin kalp kulağını da açmıştır, fiziğin ötesi için, fiziğin ötesinden kendisine seslenen Allah'ın sesini duyabilsin diye. Allah'ın sesi kalp kulağıyla duyulur. Kalp kulağını Allah'ın açmadığı hiç kimse Allah'ın sesini duyamaz. Ama bu, kalp kulağınızın açıldığı nokta, kalp gözünüzün açıldığı nokta, Allah'ı görebildiğiniz nokta değildir. Önce bu makamda, Ulu'l-Elbab makamında, 26. basamakta, 7 tane yer katı gösterilir size. Cehennem de gösterilir, 7 kat yer katı da gösterilir. 7 kat cehennem, 7 kat yer katı. Allah'ı görebilir misiniz? Hayır, göremezsiniz. Ama üç vasfın daha sahibisiniz. Siz ehli tezekkür oldunuz Allah ile. Her zaman konuşmak imkanının artık sahibisiniz. Ehli hayır oldunuz, daimi zikirde olduğunuz için devamlı derecat kazanıyorsunuz. Yani hayır kazanıyorsunuz. Bu sebeple ehli hayır oldunuz. Ve aynı zamanda ehli hüküm oldunuz. Hikmet sahibi oldunuz. Yani siz bir şahitlik yaptığınız zaman mutlak olarak doğruyu ifade edersiniz. Hakemlik yaptığınız zaman Allah'tan cevabı istersiniz. Allah'ın verdiği cevabı nakledersiniz. Ve hiçbir zaman yanlışlık yapmanız söz konusu olmaz. Çünkü sadece siz bir vasıtasınız. Kararı veren adaletin gerçek temsilcisi olan Allah'tır. O zaman hakimliğiniz de mutlak adaleti temsil eder. Allah'ı görebilir misiniz? Hayır, göremezsiniz. Peki bundan sonra ne gösterilecektir? Yerlerin melekûtu tamamlandıktan sonra devrin imamının dergahı gösterilir. Bu bir geçittir. Ne zaman size birinci kat gösterilirse, birinci gök katı, o zaman ihlas makamına geçtiniz, 27. basamağa geçtiniz. Ve göklerin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlarını görürsünüz. Her bir katta başka bir olguyla karşılaşırsınız. Ve yedinci katta 7 tane alemi görürsünüz birer birer. Evvela kader hücrelerini görürsünüz. Altıgen kader hücreleri, sizin kader hücrelerinizde önünüzde geleceğiniz açıktır. Oraya bulunduğunuz an için çıkabilirsiniz. Geçmişiniz sol tarafta kalmıştır. Bir taş duvarla kapalıdır. Bu duvarın üzerinde sıva falan yoktur. Ama sağa döndüğünüz zaman size ait yarınınızı, öbür gününüzü, daha sonraki gününüzü, bütün günlerinizi gösteren altıgen kader hücreleri vardır. Onların içine Allah-u Teala girmenize müsaade ederse, gelecekte hangi güne girerseniz, o gün neler olacağını Allah-u Teala size gösterir. Onlar orada herkesin kader hücreleri olarak o kişinin oraya ulaşmasını bekler. Allah-u Teala size bunları ihlas makamının birinci kademesinde gösterir. İhlas makamının size gösterdiği şey birinci gök katından yedinci gök katına kadar bütün gök katlarıdır. İşte bu yedinci katın ikinci alemi Ümmül Kitap'tır.
10 katlı bir apartman büyüklüğünde boşlukta duran bir kitap, onun altında devrin imamı etrafındaki 60 kişiye büyük bir kürsü, kürsünün etrafı 60 kişiyle çevrili. Onların hepsine Ümmül Kitab'ın sırlarını anlatır. Daha sonra Kudret Denizi'ne ulaşacaksınız. Daha sonra Makam-ı Mahmud'a ulaşacaksınız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i göreceksiniz orada. Daha sonra Divan-ı Salihin. Daha sonra zikir hücreleri ve ancak zikir hücrelerindeki tecrübede tamamlandıktan sonra ondan sonra indi-i ilahideki sitedin müntahaya ulaşır ruh ve oradan Allah'ın zatına ulaşır. Bütün bu safhaları Allah Teala size gösterir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu kişi Allah'ı görebilir mi? Hayır, göremez. İhlas makamında da Allah görülmez. Nefsinin kalbinde 14 mertebe, 14 kademe müzeyyen olma, 14 mertebe müzeyyen olma gerçekleşmiştir. Bundan sonra kişi Sitedi Müntaha'yı gördüğü anda Tövbe-i Nasuh'a davet edilir. Öyleyse Tövbe-i Nasuh müessesesi o kişinin ihlas makamını bitirdiğini, salah makamına geçtiğini gösterir. Kişi daimi zikre ulaştı. Yerlerin melekutunu gördü. Göklerin melekutunu gördü. 7 tane gök katını da gördü. Ama Allah'ın zatını 14 mertebe kalbi, nefsinin kalbi 14 mertebe müzeyyen olmasına rağmen Allah'ın zatını göremez. Allah ona yeni bir tatbikatla ulaşacaktır. O kişinin mürşidine tabi olduktan sonra günahlarını örtecektir. Sonra ona salah nuru verecektir. Sonra onun o örttüğü günahlarını sevaba çevirecektir.

kişinin günahları sevaba çevrildiği zaman bu kişi salah makamının dördüncü kademesinde olacaktır. Birinci kademede tövbe-i nasuha davet edildi. İhlas makamından salah makamına geçiş. İkinci kademede o kişiye, o kişinin günahları örtüldü. Üçüncü kademede o kişiye salah nuru verildi. Başının üzerine bir nur verildi Allah-u Teala tarafından. O kişi Allah'ı görebilir mi? Hayır, göremez. Dördüncüsü, o kişinin günahları sevaba çevrildi. Bu noktada Allah'ı görebilir mi? Göremez. Ama bu noktada kişi Allah'ı görmenin bir evvelki kademesine gelmiştir. İrşada ulaşmıştır. Allah o zaman hangi takdirde görülecektir? Burada bile salah makamı son makam 28. basamak ve bu makamın 7 tane kademesi var. Bunun 4. kademesine gelmiş kişi hala Allah'ı göremiyor mu? Hayır, göremiyor. Ne zaman ki o kişinin iradesi Allah-u Teala'nın iradesine bağlanır. Yani o kişinin iradesi de Allah'a teslim olur. Allah'ın iradesine bağlanır. İlahi irade, cüz'i iradeyi kendisine bağlamıştır. Bir iradeler beraberliği oluşmuştur. İlahi irade, cüz'i iradeyi tam bir kontrolün altında tutmaktadır. Cüz'i irade, ilahi iradeye teslim olmuştur. Burası yolun sonudur. Ya eyyühellezine aminuttekullâhe hakka tukatihi diyor Allah-u Teala. Bakara Suresi 102. ayet-i kerime, ey amin olanlar, öyle bir takvayla takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun, hakka tukatihi takva olsun. İşte kim iradesini Allah'a teslim ederse, Allah onun iradesini kendi iradesine bağlar. İşte o zaman bu kişi Allah'ın zatını görmek şerefinin sahibi olur. Ne olmuştur? Kalbindeki afetlerin tamamı Ulul Elbab makamında yok olmuştur. Ve o nefsinin kalbinden bahsediyoruz tabiatıyla. O noktadan itibaren kişi 19 mertebe müzeyyen olmuştur. O kişinin nefsinin kalbi müzeyyen olmuştur. Tam 19 mertebe müzeyyen olma işlemi. Bu nereye ulaştırmıştır o kişiyi? O kişi Allah'ı görmek şerefine ulaşır. Kim hakkı tukati takvanın sahibi ise orada Allah görünür. Nefs bütünüyle devreden çıkmıştır. Nefs devreden çıktıktan sonra da nefsin kalbindeki afetler zaten daimi zikirle yok olduktan sonra da Allah'ın o kişi üzerindeki sistemi devam etmiştir. Ve Allah Teala o kişiyi Allah'ı görebilecek olan bir statüye ulaştırmıştır. Allah'ın katındaki şehadetin sahibi olmuştur bu kişi. Ruhu Allah'ın katında bir altın tahtın sahibidir. Ve Allah'ın katında Allah'ı görmek şerefinin de sahibi olur.
ise sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki herkes Allah'ı göremez. Evvela şunu sakın unutmayın. Allah insan değildir. Tam bir insan görünümünde de değildir. O her zerresiyle işitir, bilir ve görür. Biz insanlarsa görmek için gözlere, işitmek için kulaklara, idrak etmek için kalbe, bilmek için akla sahip kalırmışız. Kim tarafından? Sahibimiz olan Allah tarafından. Bu kademeleri herkes geçebilir mi? Herkes geçebilir. Bütün insanlar için açıktır. İradenin teslimi kişiyi ne yapar? İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahibi kılar. Artık o kişinin iradesi Allah'a bağlanmıştır. Allah'a bağlandığı için kişi kendi iradesiyle bir şey yapmak imkanının dışına çıkmıştır. Öyle olunca Allah Teala onu dilediği gibi yönlendirecektir, şekillendirecektir ve bu konuda Allah ona yeni bir yetki verecektir. 19 mertebe müzeyyen olan bu kişi artık kendi iradesiyle bir şey yapmak imkanının sahibi değildir. Allah'ın iradesi ona ne emrederse o onu mutlaka gerçekleştirecektir. Allah'ın emrettiklerini gerçekleştirecektir. Ama Allah'ı burada görecektir. Riyetullah olayı bu noktada geçerlidir. Allah Teala görülür mü görülmez mi sualinin cevabını birçok veli veriyor. Yunus diyor ki can gözü onu gördü diyor. Can gözü yani nefsinin kalbiyle, kalbindeki gözle Allah'ı gördüğünü söylüyor Yunus. Bir başka şiirinde Yunus dostu gördü, sevinir diyor. Dost, Allah-u Teala'nın ifadesi Yunus'ta. Dostu gören herkes, Allah'ı gören herkes büyük bir sevince düşer Allah-u Teala'nın kendisini. Bu lütfa nail kıldığı için. Yine Yunus diyor ki dostu ayan gördün ise. Dostun ayan görülebileceğini başkalarına da sağlık veriyor Yunus. Ve biz dostu ayan görürüz diyor. Ayrıca bir başka ifadesi her dem bakarız ol yüze diyor. Allah'ın yüzüne, Allah'ın zatına her dem bakarız diyor Yunus. Ahmet Yesevi Hazretleri hak didarını görmüşler. Hakkın yüzünü, didarını görmüşler diyor. Ve gene Ahmet Yesevi gözüm açtım, seni gördüm diyor. Allah'ı gördüğünü söylüyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala dilediğine kendisini gösterir ama şartlı gösterir. Mutlaka kişinin bu kademelerin hepsini aşması gerekir. Sadece iradesini de teslim eden Allah'ın irşat makamına tayin ettiği kişiler için mutlak olarak bu olgu tahakkuk eder. Yani o kişi mutlaka Allah'ın zatını görür. Zuhruf suresinin 86. ayet-i kerimesinde Allah Teala huzur namazının imamlarının
Allah'ın zatını göreceklerini kesin bir teminata bağlamış. Diyor ki: "Ve la yemlikullezine yet'une min dunihi şefaate." Allah'tan başka çağırdıkları şefaate malik olamazlar. İlla men şehide bil hakkı ve hum ya'lemun. Ama hakka şahit olan kişi hariç ve onlar bilirler diyor Allah Teala. Yani devrin imamları hakka şahit eden, şefaat etmek yetkisinin sahipleri diyor. Kimdir şefaat etme yetkisinin sahibi? Şefaat etme yetkisinin sahibi devrin imamıdır. Allah Teala bu şefaatin nasıl cereyan edeceğini Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesinde söylüyor. Diyor ki: "Habibim, o nefslerine zulmedenler sana gelselerdi ve günahlarının affı için tövbede bulunsalardı, sen de onların Resulü olarak onların günahlarının affı için, onların günahlarına mağfiret edilmesi için tövbede bulunsaydın, Allah'ın her iki tövbeyi de kabul ettiğini görecektin." diyor. Yani sahabenin tövbesi üzerine Allah sahabenin günahlarını affedecekti ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in talebi üzerine onların günahlarını bir defa daha affedecekti. Ve böylece günahlar Allah Teala tarafından mağfiret edilmiş, yani sevaba çevrilmiş olacaktı. İşte bu olay Nisa 64, Allah'la sahabe arasında mağfirettir. Günahların iki defa affedilmesidir veya günahların sevaba çevrilmesidir. Ama sahabe ile Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arasında işte o olaydır, şefaattır. Şefaat olayıdır. Böylece şunu görüyoruz ki günahların sevaba çevrilmesinde sadece devrin imamı yetkili kılınmıştır. O Allah-u Teala'dan şefaat talebinde bulunur. İşte Allah-u Teala Mümin Suresinin 7. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi, yani devrin imamı, Allah'tan bazı insanlar için şefaat talebinde bulunurlar." diyor. Affedersiniz, mağfiret talebinde bulunurlar diyor. Devrin imamı Allah'ın zatını görmeye yetkili olan kişi. "Ya Rabbi," derler diyor onlar, "senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Kim Allah'ın yoluna girer de, kim tabi olur da, mürşide tabi olur da Allah'ın yoluna girerse sen onları mağfiret eyle." Yani onların günahlarını sevaba çevir buyuruluyor. Ve şefaatin gerçekleşeceği kesin bir hüküm olarak çıkıyor ortaya. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde Allah Teala ama diyor, tövbe edip de, irşat makamında tövbe edip de mümin olanlar, imanı artan mümin olanlar ve nefs tezkiyesine başlayanlar, onların durumu bir evvelki ayete geçen cehenneme gideceklerle aynı değildir diyor. Bunlar hariç diyor. Ve diyor Allah onların seyyiatini hasenata çevirir diyor. Onların günahlarını sevaba çevirir diyor. Negatif derecelerini pozitif derecelere çevirir diyor. İşte sevgili kardeşlerim, şefaat müessesesinin varlığının arşı tutan melekler ve onun etrafındaki kişiye has olduğu ve onun da hakkı gördüğü kesinlik kazanıyor. Bütün huzur namazının imamları bu Zuhruf suresinin 86. ayet-i kerimesi gereğince hakkı görmüşlerdir.
ve Hakk'a şehadet etmişlerdir. Bu bapta şefaate yetkili kılınanların Hakk'a şehadet ettiği ifade ediliyor. Hakk'a şehadet edebilen kişinin günahların sevaba döndürülmesinde söz aldığını, şefaatin sahibi olduğu ifade ediliyor. Kıyamet günü değil, şefaat dünya üzerindeki bir olgudur. Bu dünyada tabiiyetle beraber, ihsanla tabiiyetle beraber gerçekleşir. Ve o şefaatin sahipleri, huzur namazın imamları mutlaka Allah'ı görenlerdir. Zuhruf Suresi 86. ayet-i kerime. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikte olduk. Bu sohbette hurafelerden birini işledik beraberce. Hiç kimse Allah'ı göremez safsatası bu ayetlerle aksi ispat edilmiş olarak sona eriyor. Öyleyse dinimizi saran hurafeleri Kur'an ayetleri muhtevası içinde birer birer beraberce inşallah inceleyeceğiz. Her şeyin en güzel ulaşması sadedinde bütün hurafelerin birer birer yıkıldığını göreceksiniz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah'tan bahsetmek üzere. Daha iyiye yönelmek üzere. İşte bir davranış biçimleri konumuz daha geliyor gündeme. Başkalarından yana olmak. Sevgili kardeşlerim, bu başkalarından yana olmak var ya, kim dünya saadetine ulaşmak istiyorsa mutlaka dünya saadetine ulaşabileceği bir çözüm bu. Bütün insanlar için. İnsanlar sosyal mahluklardır. Başka insanlarla bir arada yaşamak mecburiyetindeyiz. Öyleyse sadece iki tane muhteva var. Bir, biz mutlu oluruz, başkalarını da mutlu kılarız. İki, biz mutsuz oluruz, başkalarını da mutsuz kılarız. Öyleyse ya etrafınızda mutlu insanların oluşturduğu bir hale, ya etrafınızda mutsuz olur insanların oluşturduğu bir karanlık. Onlar da mutsuz, siz de mutsuzsunuz. Veya onlar da mutlu, siz de mutlusunuz. Unutmayın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluğunuzun veya mutsuzluğunuzun mimarı başkaları değildir, sizsiniz. Mutluluğunuzu inşa edecek olan veya mutsuzluğunuzu inşa edecek olan hep sizsiniz. Sizin davranış biçimleriniz sizi ve çevrenizdekileri ya mutlu kılar ya da mutsuz. İşte sizin ve çevrenizdeki insanların mutlu olmasını mı istiyorsunuz? Böyle bir dileğiniz var mı? Eğer varsa bilin ki bunu rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz. Nasıl? Başkalarından yana olarak. Etrafınızdaki insanlar hep bir takım davranış biçimleri sergilerler. Siz de onları kendi vicdanınızda muhakeme edersiniz. Ve size göre yanlış davranışları vardır. Size göre doğru davranışları vardır. Siz başka insanların size göre yanlış olduğu davranışları dikkate aldığınız zaman o kişi için hükümlere varırsınız. Şöyle bir yanlışın sahibidir, şöyle bir doğrunun sahibidir diye. Ve yargılarsınız o kişiyi ve mahkum edersiniz.

olayı vücuda getirmiştir. Böyle bir vicdan muhakemesi yapıyor musunuz? Herkese göre doğrular vardır. Herkese göre yanlışlar vardır. Kalın çizgilerle herkesin doğru kabul ettiği, kalın çizgilerle herkesin yanlış kabul ettiği olayların dışına çıkın biraz. Çıktığınız zaman şunu göreceksiniz. Bu herkese göre doğrular, herkese göre yanlışların bittiği yerden insanlara göre doğrular ve yanlışlar çıkar. Kendilerini göstermeye başlarlar. Hem herkese göre doğruların ve yanlışların var olduğu ahvalde, hem de insanlara göre nevi şahsına münhasır doğruların ve yanlışların var olduğu ortamda, insanları yargılamadan evvel onların yerine kendinizi koymalısınız. Ben olsaydım böyle bir olayda ne yapardım diye düşünün. Yetmez. Acaba onun iç dünyasında sizin dışarıdan gördüklerinizin ötesinde neler var, neler oluşmuş? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, insanları kabahatli görmek, hatalı görmek son derece kolay bir şeydir. Ve gönlünüzden gelen onu bu hatalardan kurtarma temayülüyle ona hatalarını söylersiniz. Acaba doğruyu mu yapmış olursunuz? İnsanları suçlamak, hatalar yaptığını söylemek size göre bir sonuç mudur? Öyle olduğunu mu zannediyorsunuz? Etrafınızda birçok insan var. Hatalı davranışlar tespit ettiniz. O hatayı ona söylüyorsunuz. Böyle olmamalıydı diyorsunuz. Böyle olduğu zaman o kişinin davranışlarının dışında ne yapılabilirdi? Evvela onu düşünmek mecburiyetindesiniz. Bir. İkincisi, yanlışı yaptığını düşündüğünüz kardeşinizi o yanlışa götüren size ait de nedenler olabilir mi diye düşüneceksiniz.

Acaba bir kardeşinizde bir sıkıntı görüyorsanız, huzursuzluk görüyorsanız, böyle bir şeyin oluşmasında siz de metaldar olabilir misiniz acaba? Acaba sizin de yaptığınız herhangi bir yanlış davranış söz konusu olabilir mi? Başka birini sıkıntıya sokacak, sıkıntısını hissettiren tablolar sergileyecek olan bir konuma ulaştırabilir mi? Diyelim ki hatalar tespit ettiniz. Bir olayları ortaya koyuş tarzı var herkesin. Böyle bir standartta bir kardeşinizin huzursuz olduğunu fark ettiniz. Sıkıntılı olduğunu fark ettiniz. Stresli olduğunu fark ettiniz. Burada iki türlü davranış biçimi söz konusu.

Bir, onun stresini görürsünüz sadece ve ona haddini bildirirsiniz. Yani sen huzursuzsun, sıkıntılısın ve böyle davranman yanlış dersiniz. Bunu demekle görevinizin bittiğini veya bunu demekle doğruyu yaptığınızı zannediyorsanız çok yanılırsınız sevgili kardeşlerim. Bundan sonra başlayacak olay. Hangi kardeşiniz, hangi sıkıntının içinde, davranışlarında onu ve sizi huzursuz eden neler var? Böyle bir dizaynda yapmanız lazım gelen şey, etrafınızdaki insanlara hatlerini bildirmek, onları suçlamak mı olmalıdır? Yoksa onlardan yana olmak mı? Ona veya onlara, bir kişi olabilir, birkaç kişi olabilir, söylemeniz lazım gelen şey, işte sen şurada şöyle davrandın, burada böyle davrandın, bu davranışların da bizi üzdü. Bu davranışların yanlış davranışlar demeniz size ne sağladı, ona ne sağladı? Bunun muhakemesini yapacak mısınız, yoksa yapmayacak mısınız sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler? Haberler nasıl? Kişinin yüzüne o sizi rahatsız eden davranışını söyleyerek neden bunu yaptın, bu yaptığın ya davranışın yanlış demeniz neyi değiştirir acaba? Ya da size veya ona ne fayda sağlar? Hiç düşündünüz mü? Diyelim ki böyle olmadı. Siz ona yaklaştınız ve dediniz ki seni biraz hüzünlü görüyorum, sinirli görüyorum, stresli görüyorum. Acaba bunun oluşmasında, bu stresin oluşmasında benim bir payım olabilir mi diye kendimi sorumlu görüyorum. Bunun için sana geldim sevgili kardeşim. Eğer bu davranışında, bu sana yüklenen bu streste, senin bu sıkıntılı noktaya ulaşmanda acaba benim yanlış bir davranışımın dahli var mı, katkısı var mı? Eğer varsa ben Allah karşısında suçlu olurum. Ve bu hatamı düzeltmek isterim. Onun için sana Allah rızası için şunu sormak istiyorum. Benim bu konuda senin üzerine yüklediğim bir stres oluşmasını vücuda getirecek olan bir davranışım mı oldu? Eğer olduysa bana bildirirsen minnettar olurum. Ben ne sana ne de bir başkasına üzüntü vermek istemem, huzursuzluk vermek istemem. Ama seni böyle gördüğüme göre bunun bir sebebi olmalı. Bu sebeplerden biri bensem veya sadece bensem, o zaman ben Allah karşısında kendimi sorumlu hissederim. Allah'ın bana yasak ettiği bir fiili işlemiş ve seni üzmüş duruma girmiş olurum. Öyleyse bana lütfen hatamı söyler misin? Sevgili kardeşlerim, iki davranış biçimi arasındaki farkı acaba anlatabildim mi? İkincisi, başkalarından yana olmaktır. Başkalarından yana olmak iki vasıf taşır. Bir, hatayı kendinizde arayacaksınız. İki, başkasının hatalı taraflarını değil, hatasız taraflarını yakalamaya çalışacaksınız. İkisi de başkalarından yana olmaktır. Bir kardeşiniz huzursuz, bir kardeşiniz sıkıntılı,
başka birisi stresli ve elektrikli bir ortam var. O stresli olan kardeşinizin neden öyle olduğu konusunda onun haklı olduğu noktaları araştırmak mecburiyetindesiniz. Eğer Allah yolundaysanız ya da Allah'ın sizi ulaştırmak istediği hedefe yönelikseniz, en azından Allah'ın bir sevgilisi olmak istiyorsanız, yapmanız lazım gelen şey o yaptığınız kadar basit bir şey değil. Yani başkalarına, ben senin bu davranışını hiç beğenmedim kardeşim, sen bunu yanlış yapıyorsun, buna hakkın yok dediğiniz an, siz başkalarının hatasını arayan, onu yakalayan ve onu yüzüne çarpan kişisiniz. Ama eğer siz, bu kardeşimiz neden acaba böyle? Böyle bir sonuca ulaşması, asık yüzlü olması, bana karşı davranışının güler yüzlü olmamasının arkasında acaba bana düşen hangi sebepler var? Ben bu kardeşimizin farkına bile varmadan kalbini mi kırdım? Acaba davranışlarımda bir bozukluk mu var? Onun gözüne batıp da onu huzursuz edecek, tasavvufa sığmayan ya da daha güzele ulaşmama engelleyen yanlışlarım mı var? Buraya kadar kendinizi tenkit süzgecinden geçiriyorsunuz. Ondan sonra da onun haklı tarafını arayacaksınız. Bu kardeşimiz böyle davrandığına göre mutlaka ona öyle davranmasını icap ettirecek bir tesir gelmiş olmalı. Bu tesirin sebebi ben olabilirim. Ama başkası da olabilir. Her halükarda bu alışmadığımız bir hüzünlü davranışı kardeşimizin, bir sıkıntılı davranışı, nerede olursanız olun, hangi toplumda olursanız olun, karşınızdaki kişi kim olursa olsun, eğer etrafınızdaki bir insan hüzünlüyse, kederliyse, size düşen şey ona yaklaşmaktır. Kederinin, hüznünün, sinirliliğinin, stresinin arkasında neyin yattığını kendinizde suç arayarak ona sormaktır. Onun haklı taraflarını arıyorsunuz, kendinizin haksız taraflarını arıyorsunuz. İşte davranış biçimlerinin temelinde bu vardır. Başkalarından yana olmak. Ne zaman siz bir başkasını kuru bir dizayn içerisinde onun yaptığı bir hata dolayısıyla sadece tenkit ediyorsanız, senin bu yaptığın yanlış diyorsanız, bu sizi de huzursuz edecek olan, onu da huzursuz edecek olan nefsani bir davranıştır. Bu davranış Rabbani değildir. Siz sadece tenkit ediyorsunuz. Asla ondan yana değilsiniz. Nefsinizin bir afetinden yanasınız. Sadece tenkit ediyorsunuz. Yani size göre bir hata var ortada. O hata işlenmiştir. Öyleyse onun sahibi tenkit edilmelidir. Dikkati çekilmelidir. İkaz edilmelidir. Bir daha böyle bir şeyi yapmamalıdır. Onun bizlere, etrafındaki kişilere böyle stresli, sert davranmaya hakkı yok. Öyleyse ben ona haddini bildiririm demektir. Hayır kardeşlerim. Hayır. Sizin buna hakkınız yok. Eğer etrafınızdaki kişiler şu veya bu sebeple huzursuzsa, sıkıntılıysa, bu sıkıntıya acaba ben hangi sebeple neden oldum diye düşünmeniz lazım her şeyden evvel. Bununsa en kesin çözümü, halli o arkadaşınıza bunu sormaktır. Seni hüzünlü görüyorum, stresli görüyorum. Evvela bu stresi senden uzaklaştırmak için ben ne yapabilirim? İkincisi,
Acaba bu strese sebep olan ben miyim? Veya sebep olanlardan birisi ben miyim? Sevgili kardeşlerim, hepinizin bunu yaptığı gün, işte o zaman Allah'ın toplumu olacaksınız. Sahabe gibi olacaksınız. Sahabe birbirlerine hep böyle davranmışlardır. Kim hüzünlüyse, kim bir şeye öfkelenmişse, bir sıkıntısı varsa, etrafındaki herkes onun etrafında, acaba nasıl ben bu kardeşime yardım edebilirim? Acaba bu üzüntüsünde, bu öfkesinde, acaba benim ona yaptığım, farkına bile varmadığım bir hata mı var? Sevgili kardeşlerim, farkına varmadan ne kadar çok hatalar işleriz biliyor musunuz? Evvela bir toplum dizaynı içinde yaşamak mecburiyetinde olduğunuzu unutmayacaksınız. Bir toplum dizaynı asgari standartlarda başkalarına saygıyı emreder. Başkalarını rahatsız edecek davranışlarda bulunmamanız gerekir. Her toplumun muhtevasında oraya ait olan kurallar vardır. Genel kaideler vardır. Herkesin ona uymakta alışkanlık kazandığı bir kurallar demeti her toplumda, özellikle dergâhlarda asıldır. Öyleyse, hal buysa, etrafınızdaki her kardeşimiz sizin için bir mutluluk vasıtasıdır. Onlara mutluluk verebildiğiniz, davranışlarınızla onları mutlu edebildiğiniz sürece. Peki, bir kardeşinizi sıkıntılı gördünüz, sinirli gördünüz ve söylediğiniz şey sadece senin davranışın böyle yanlış bir davranış, bir daha böyle bir yanlışı yapmaman için seni uyarıyorum gibi bu kelimeleri kullanmasınız bile, davranış biçiminiz buysa tasavvufa sığmayan bir büyük yanlışın içindesiniz sevgili kardeşlerim. Bu size ne kazandırdı? Hiçbir şey kazandırmadı. Onun kalbini kırdığınız için biraz da siz hüzünlendiniz. O kardeşimize ne kazandırdı? Öfkesinin daha çok artışına neden oldu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden buradasınız? Doğruları öğrenmek üzere buradasınız. Nereden biliyorsunuz davranışınızın doğru olduğunu? Ne zamandan beri insanlara hatalarını söyleyip onlara hadlerini bilmek, bildirmek tasavvufun amaçlarından biri oldu? Öyleyse davranış biçimlerinin bel kemiğini, omurgasını başkalarından yana olmak teşkil eder. Eğer tasavvufu yaşamak istiyorsanız, sahabenin bununla o hedefe ulaştığını bileceksiniz. Diyor ki Allah Teala, ey sahabe, siz başlangıçta birbirinizin can düşmanıydınız. Sonra Allah kalplerinizi telif etti de birbirinizin can dostu oldunuz. Kalplerin telifi ne demek? Herkesin bir başkasından, etrafındaki insanlardan, o anda karşısında olan kimse ondan yana olması hali. Onun A'dan Z'ye kadar bir sürü davranış biçiminden hangisini işlediyse, o işlediği davranış biçiminde acaba onu haklı kılan nedenler hangileridir? Bunu araştırmanız. Onu haksız kılan nedenleri herkes bilir. Ama tasavvufun içindeki insanların görevi, onun
sizi üzen davranış biçiminin arkasında acaba onun haklı sebebi ne olabilir? Birinci açıdan olaya bakış, onun cephesinden. İkinci açıdan olaya bakış, kendi cephemizden. Acaba onu bu huzursuz noktaya iten sebeplerden biri ben olabilir miyim? Veya acaba sadece buna sebep ben miyim? Kendi hatanızı araştırmak, eşelemek, başkalarının haklı sebeplerini, sizin haksız sebeplerinizi bir olayın ortaya konmasında teşrih etmek. Teşrih masasına olayı yatırmak ve şerh etmek, parça parça olayların dizisini incelemek, hangi davranış biçiminde ne kadarı size ait, başkalarının huzursuzluğunda ne kadar payınız var? İşte sevgili kardeşlerim, hepiniz bunu yaptığınız gün, üzüm üzüme bakarak kararır sözünün tam tersini, ışık ışığa bakarak aydınlanırı oluşturacaksınız. Hepinizden çevrenizdeki herkese nur saçılacak. Başkalarından yana olmanın iki safhasında da, iki tarafında da sahabe olabilmeniz, hidayetin bir ışığı olabilmeniz buna bağlı sevgili kardeşlerim. Biz bir toplumuz. Aramızda farklı düşüncelerin sahibi olan herkes yaşar. Herkesin her an başkalarından farklı bir düşüncenin sahibi olması eşyanın tabiatına son derece uygundur. İşte o farklı düşüncelerimiz var ya, o farklı düşüncelerimizi her zaman başkalarına mutluluk verecek şekilde dizayn etmeliyiz. Böyle yapmaya çalışıyoruz ama başarıp başaramadığımızı nereden anlayacağız? Çok basit. Etrafımızdaki insanlardan. Eğer insanlar huzursuzsa, eğer sıkıntılıysa, başaramadık demektir. Demek ki biz davranışlarımızla etrafımızdaki insanlara eza veriyoruz. Etrafımızdaki insanlar davranış biçimlerimizden mutluluk duymuyorlar. Bu bize ait olan bir yanlış. O üzülerek, sinirlenerek bir kimseye bir şey söylememekle birlikte hüzünlenen kişinin hüzünlenmesine biz davranışımızla sebebiyet vermişiz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, birlik ruhunun, beraberlik ruhunun, vahdet güneşinin, yani Allah yolunda birbiriyle perçinlenmiş tek bir kitle oluşturmanın temelinde bu yatar. Herkes kendisini devamlı tenkit süzgecinden geçirmelidir. Ne zaman biz başkalarını tenkit edersek ve o tenkidimiz başkalarına sadece huzursuzluk verirse, bu tasavvufun tamamen dışında bir olaydır. Onun için Allah Teala diyor ki, meseleyi Allah'a veya Resul'e götürün. Eğer oraya ulaşırsanız, onda bu davranışı göreceksiniz.
size evvela sizin hatalarınızı soracak. Sonra diğer tarafa onun hatalarını soracak. Ne oldu size karşı? Sizin hatalarınızı sorarak sizden yana olduğunu ispat etti. Çünkü siz hatalarınızı söyledikçe çözüm getirecektir. Yetmez, söylemediğiniz hataları da size ilave edecektir. İnsanlar için kabahat, açıklanması gerekmeyen zor bir olaydır. Bu yüzden birçok kardeşimiz olayların yapılmasından, işlenmesinden yana bir sıkıntı duymaz ama bizim o olayı öğrenmemiz onu büyük sıkıntıya sokar. Ne kadar yanlış bir düşünce sistemi sevgili kardeşlerim. Hem hata işlenecek, birinci hata, ikincisi de gizlenecek, daha büyük bir hata. Halbuki hata işleyen kişi ulaşsa ve dese ki ben böyle böyle bir hata işledim, her zaman onun çözümü vardır. Mutlaka bir başka birine karşı bu hata işlenmiştir. Öbür tarafta devreye alındığı zaman mesele Resul tarafından mutlaka tatlıya bağlanır. Arkasında ne var? Arkasında iki taraftan da olmak var. Her iki kişi için de birinci kişi için onun hatalarını birinci kişiye göre karşısındakinin haklı taraflarını anlatmak. İkinci için de aynı şey söz konusu. İkincinin hatalarını birincinin haklı taraflarını müzakere etmek. Netice, sevgili kardeşlerim, itiraf etmekten insanlar hep kaçarlar ama daima hataları vardır. O hatalarınızı kendinize itiraf etmeniz yetmez, onu bile yapmazsınız. Ama başkalarına söyleyebiliyor musunuz? Sevgili kardeşim, seni böyle hüzünlü gördüm. Bu sıkıntıda ben sana şöyle şöyle bir şeyler söylemiştim. Acaba bunun bir dahli olabilir mi? Bunu söylediğim şeyi seni üzmek için söylemedim. Hedefim o değildi. Ama söylerken düşüncem şuydu. Bu sebeple seni uyarmanın doğru bir şey olduğunu zannediyordum. Sevgili kardeşlerim, o kadar kolay bir şey ki etrafınızda tenkit edecek şeyler bulmak, yüzlerce bulacaksınız. Eğer onu arıyorsanız, elinizde dünya kadar koz var. Başka insanların kalbini kırmak için ve kendinizi bir haksız noktaya ulaştırmak için. Tenkit süzgecinden geçirdiğiniz olayın arkasından başkalarını suçlamak, en azından ona eza veren bir olay değil midir? Neden öyle yapalım? Madem ki davranışımız başka birine eza veriyor, huzursuzluk veriyor, sıkıntı veriyor, başka bir insanın üzülmesine sebebiyet veriyoruz. Öyleyse bu kadarı yetmez mi? Böyle davranmamızın kesin teminatı olarak bu kadarı yetmez mi? Hangi davranışımız başkalarına huzursuzluk veriyorsa biz orada haklı değiliz. Sebepleri yüzlerce sebep sayın, hiçbiri geçerli değil. İnsanları üzmekle, huzursuz etmekle hiçbirimiz vazifeli değiliz. Ve ben de sizin üzerinize bekçi değilim bu konuda. Size nasıl mutlu olabileceğinizi anlatmakla vazifeliyim. Sizin yaptıklarınızın tenkidi benim görevim değil. Her olayda size haksız taraflarınızı aratmakla vazifeliyim. Siz arayıp bulacaksınız.
her seferinde karşınızdakinin haklı taraflarını size aratmakla vazifeliyim. Siz bulacaksınız. Ve bunu başarabildiğiniz zaman büyük bir iç huzuruna kavuşacaksınız. Ve neden daha evvel bu tarzda davranmamanın sizi ne kadar zamandan beri huzursuz ettiğini keşfedeceksiniz. Arkasında başkaları yok sevgili kardeşlerim, siz varsınız. Davranış biçimlerinizle başkalarını mutlu etmek yerine mutsuz ettiğiniz sürece bundan en çok huzursuzluğa kapılacak olan siz olursunuz. Başkasına verdiğiniz her huzursuzluğun arkasından Allah size mutlaka azap eder. Başkasını üzersiniz. Arkasından da siz üzülürsünüz. Başkasını üzmenizin arkasında onu haksız bulmanız, kendinizi haklı bulmanız yatar. Mantık ölçüleriniz vardır. O ölçülere göre çalışır. Düşünce sisteminiz ve başkalarını suçlarsınız. Çok kolay bir olay. Ondan sonra da onları tenkit edersiniz yaptıkları hatalar dolayısıyla. Çok kolay bir olay. Asıl unsura ulaşmadıkça meselenin derininde yatan yengeci, yılanı oradan çıkarmadıkça meselenize çözüm getiremezsiniz. Nefsinizin afetleri ve şeytan sizi hep başkalarının kalbini kıracak bir yerlere ulaştırır. İşte bu bir hatadır. Hangi olayın sonunda konuştuğunuz kişi sizin söylediğinizden eza duyduysa, üzüntü duyduysa, sıkıntı duyduysa, söylediğiniz sözler onun üzerine karanlık bir gölge gibi çöktüyse, onu huzursuz ettiyseniz, siz de huzursuz olursunuz. Çünkü Allah Teala sizi mutlaka azaplandırır. Bu azabı mutlaka yaşarsınız. Şimdi aksini düşünelim. Allah'ın emrettiği gibi davrandınız. Kendinizin haklı olan taraflarını değil, haksız olan taraflarını ele aldınız. Oradan yola çıktınız. Ve arkadaşınıza da bunu söylediniz açık açık. Bu olayda benim şurada, şurada, şurada hatam var. Ben bu hatalarımla demek ki seni rahatsız etmişim, üzmüşüm. Beni bağışlamanı dilerim Allah-u Teala'nın huzurunda. Allah-u Teala'dan da şimdi ayrıca af dileyeceğim yaptığım hata sebebiyle. Bunu diyebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Yoksa bu size zor mu geliyor? Başkalarına eza verecek olan, huzursuzluk verecek olan davranışları beklemiyorum sizden. Öyle yapmamalısınız. Her olayda etrafınızdaki insanlara bir huzur sağlayacak davranışların sahibi olmalısınız. Arkasında sadece bu olmalı. Her konuşmanızın sonunda karşınızdakine huzur verdiğinizin bilinciyle, gönül rahatlığıyla muhatabınızdan ayrılmalısınız. Öğrenmek son derece kolay. Karşınızdaki kişiye dikkatle bakın. Ona ne verdiniz? Sadece onu huzursuz kılan şeyler mi yüklediniz ona? Konuşmadan evvelki durumuyla siz onunla konuştuktan sonraki durumu arasında onu sıkıntıya sokan bir sonuç mu var? Onu huzursuz mu ettiniz? Ona eza mı verdiniz? Öyleyse davranışınız yanlış. Siz tasavvuf mensuplarısınız. Tasavvufun dışındaki insanlar değilsiniz. Siz İslam'ı, gerçek İslam'ı, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe zamanında sahabenin yaşadığı İslam'ı, Kur'an'daki İslam'ı yaşayanlar olmakla mükellefsiniz. Sokaktaki insanlar
bir ahlaksızlık deryası içerisinde toplumu dejenere etmiş durumdalar. Her tarafta ahlaksızlıklar, her tarafta hırsızlıklar, suistimaller. Her şey başkalarını aldatma üzerine kurulmuş. Ne kadar sapmışız Osmanlı'nın güzelliklerinden. Şimdi biz size Osmanlı'nın yükselme devresinin kökeni olan, temeli olan tasavvufu, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı hayatı öğretmeye çalışıyoruz. Onlar bütün dünyaya mutluluk vermek üzere yaşadılar. Osmanlı bir cihan devletiydi. Nizamı alemdi. Aleme, dünyalara nizam veren Osmanlı. Arkasında Allah vardı sevgili kardeşlerim. Öyleyse zor bir şeyler mi bahsediyorum? Etrafınızdaki insanlara bakın dikkatle. Hangisi bir hüzünlü bir ifadenin sahibi ise hemen ona gidin. Seni bugün hüzünlü görüyorum. Bir derdin mi var? Acaba hangi şekilde yardım edebilirim sana? Bana düşen nedir? Lütfen söyle ki ben sana yardım etmeye çalışayım. Hiçbir şey yapamasanız bile bu sözünüz var ya, bu sözünüz o kişiyi mutlu etmek için yeterlidir. Onunla meşgul olmuşsunuz. Onun sıkıntısını ondan almak için teşebbüste bulunmuşsunuz. Başaramadığınızı düşünelim, hiç önemli değil. Bunu söyleyebildiniz ya, bundan sonra diyalog en güzel standartlarda yürüyecektir. O kardeşimiz de size ya içini dökecektir ya da bir açıklamada bulunamayacak bir olay olabilir. Başka biriyle alakalı, bir başkasının sırrıyla alakalı bir olay olabilir. Ama en azından o size derse ki, hay Allah razı olsun, gerçekten öyle mi görünüyorum? Beni aşan, benimle alakalı olmayan sebepler var. Onun için bir hüznüm var. Ama bana bunu söylemem var ya, bana dünyaları vermiş oldun sevgili kardeşim. Bunu söylediği zaman siz bundan ne hissedersiniz? Mutluluk değil mi, huzur değil mi sevgili kardeşlerim? Öyleyse yapamaz mısınız? Bu kadar zor bir şeyden mi bahsediyorum? Eğer toplumun büyük kısmı bizim aramızda da mutsuzsa, o zaman yanlış davranıyoruz. Öğrettiklerimizi değerlendirmiyorsunuz. Kendinize göre yorumluyorsunuz. Ve son derece basit, sağlam kaidelerden bahsediyorum. Başkalarından yana olacaksınız. Bu kadar. İki tane alternatif var. Bir, kendinizin hatalarını arayacaksınız. İki, karşı tarafın haklı hususlarını, davranışlarındaki haklılıkları arayacaksınız. Birçok kusurları olabilir. Onları görmemezlikten gelebiliyor musunuz? İşte o zaman siz Allah içinsiniz. Yoksa herkesin kusurlarını arayıp bulan, onları yüzlerine çarpan insanlar da var. Her girdik gittikleri toplumda kendilerinden yaka silkilen insanlar. Aman bizim aramıza katılmasa, gitse başka bir grupla beraber olsa diye insanların bucak bucak kaçtığı insanlar, onların dedikodusunu yapan, onları başkalarına çekiştiren ve beraber olmaktan sıkıntı, eza duyulan insanlar. Sevgili kardeşlerim, sakın öyle olmayın. Bu söylediklerimi, ana kaideleri hep düşünün. Yapamayacağınız bir şeyden bahsetmiyorum. Basit bunlar, basit olaylar. Yani bütün mesele iradenizi kullanarak şeytanın sizi sürüklemek istediği o kötü noktaya ulaşmamak. Hangi kötü noktaya?
başkalarını küçültmeye çalıştığınız, başkalarına hatalarını bildirerek onlara hadlerini bildirmek, sözlerinizin sonunda insanların mutsuz oluşuna sebebiyet vermeniz, bunlar asla yaşanmakta olan İslam'la, tasavvufla bağdaşamaz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şeyin en güzeli sizler için. Allah'ın elinde bütün güzellikleri yaşamak sizin elinizde. Ve kanun kendinizden yana olmamak, kanun başkalarından yana olmak. Bir başka ifade de şeytan ne söylüyorsa onun tersini yapmak. Allah size başkalarından yana olmanızı emreder. Şeytan kendi kör nefsinizden yana olmanızı emreder. Başkalarınızı ezmenizi emreder. Allah size hatalarınızı, kendi hatalarınızı bulup onları yok etmenizi emreder. Şeytan da hatalarınızı saklamanızı emreder. Onun için söylediğim şey son derece önemliydi. Hataları yapmak ve duyulmasını önlemek. İki defa yanlış, üst üste hatayı yapmak bir yanlış. Onun örtülmesine çalışmak, kişinin hatasını örtmeye çalışması ikinci yanlış. Eğer bunun için yalanı bir vasıta olarak kullanıyorsa üçüncü yanlış. Sevgili kardeşlerim, her yalan onun da saklanabilmesi için yeni bir yalanı gerektirir. Onun için yalan çirkindir. Sizi daima hakikatlerin dışındaki hedefleri insanlara doğruymuş gibi göstermeye yöneltir. Hatayı işlemek birinci suçunuz. Onu örtmeye çalışmak ikinci suçunuz. Bunun için de yalanı devreye sokmak üçüncüsü. Neden sevgili kardeşlerim? Onun yerine, o hataları işlemek yerine doğruları yaptığınız gün bu meseleyi kökünden çözeceksiniz. Etrafınızdaki insanlara karşı onları mutlu edecek olan davranışlar sergilemek, o zaman onlar için yaşamaya başlayacaksınız. Başkalarından yana olmak, başkaları için yaşamanın başlangıcıdır. Kendinizden yana olmamak, yine başkaları için yaşamanın başlangıcıdır. Her geçen gün biraz daha hakim olacaksınız duruma. Şunu kesin olarak idrak edeceksiniz ki, ancak kendinizden yana olmadığınız takdirde mutlu olabilirsiniz. Ancak başkalarından yana olduğunuz zaman mutlu olabilirsiniz. Ancak hatalarınızı tespit edip onları düzeltmekle mutlu olabilirsiniz. Ancak başka insanların hatalarını değil, size hata gibi görünen davranışındaki öyle yapmasını icap eden haklı sebeplerini bulabilmekle ferahlamalısınız. Sevgili kardeşlerim, bir gün öyle bir toplum olacaksınız. Hidayet çağının meşaleleri olacaksınız. Nurları olacaksınız. Bu bozuk toplum dizaynında hepiniz birer ışık olacaksınız, nur olacaksınız. Kendilerine bakılarak davranış biçimlerinin başkaları tarafından da düzeltileceği örnek insanlar. Temelde bir kanunu var Allah-u Teala'nın bunun için, başkalarından yana olmak. Onun iki safhası var.
kendi hatalarınızı aramak, bütün olaylarda acaba nerede hata yaptım diye kendi hatalarınızı aramak, o hataları tespit edince onları bir daha yapmamaya azmetmek. Bu arada güzel davranışlarınızı da arayabilirsiniz. İşte ne zaman başkalarından yana olduysanız o bir güzel davranıştır. Onu arayıp bulacaksınız. Niçin? Hayatınıza devamlı tatbik etmek için. Hep öyle yapmak için. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. Madem ki toplum olarak yaşamak mecburiyetindeyiz, madem ki başka insanların mutluluğunda bizim davranışlarımız mutlaka etken, mutluluğunda ve mutsuzluğunda, öyleyse bizden sadır olacak olan bütün davranışlar başkalarına mutluluk verecek davranışlar olmalı. Bizden sadır olacak bütün davranışlar başkalarına huzursuzluk vermeyecek olan davranışlar olmalı. Her olayın arkasından, her konuşma yaptıktan sonra o konuşmayı tamamladığınız kardeşinize dikkatle bakın. Acaba onda bir mutluluk mu vücuda getirdiniz? Sizinle beraber olmaktan huzur mu duydu? Yoksa varlığınız onu rencide mi etti? Huzursuz mu kıldı? Bir daha sizinle beraber olmak içinden gelmeyecek olan bir noktaya mı ulaştırdınız onu? Sevgili kardeşlerim, siz Allah katında en kıymetli ne zaman olursunuz? Başkalarına sadece mutluluk ulaştıran birisi olduğunuz zaman. O zaman siz Allah'ı temsil edersiniz. Her davranışınızda. Allah herkesin hep mutlu olmasını ister. Sadece bunu ister. Bütün kanunlarını, dinin bütün temel esaslarını bu hedefe insanları ulaştırmak için koymuştur Allah-u Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah yolunda düşünün bir, her şey o kadar güzel ki, bu güzellikleri bozmak değil, onları daha güzele ulaştırmak sizlerin elinde. Hepiniz toplumun bir sücesisiniz, bir ferdisiniz. Sizden çevrenize güzellikler yayılıyorsa, çevrenizden de size güzellikler yayılır. Hep pozitif dalga boyları yayın. Başkalarına mutluluk veren, huzur veren davranışların sahibi olun. Dikkat ederseniz başkalarını üzmemeye, dikkat ederseniz başkalarını mutlu kılmaya, ikisini de yapabilirsiniz. Onları üzmemek, onları mutlu kılmak, ikisi de onların huzuru için gereklidir. Başkalarını üzmeyeyim de ben kendim mi üzüleyim diye düşünenler var aranızda. Hayır. Tam aksine başkalarını üzmediğiniz zaman siz üzülmezsiniz. Başkalarını üzmediğiniz zaman, başkalarına mutluluk verdiğiniz zaman onun iki kat kadar mutluluğu kazanacak olan asıl sizsiniz. Öyleyse unutmayın, mutlu olabilmeniz başkalarına verebileceğiniz mutluluğun üzerine bina edilir. Etrafınızdaki her kişi sizin mutluluğunuzun bir anahtarıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sözlerimi hiç unutmayın. Göreviniz başkalarına eza vermek değildir. Göreviniz etrafınızdaki insanları mutlu kılmaktır. Birçok kardeşimize bunu anlattığım zaman, hayırlı neticelerini aldığım zaman ne kadar çok mutlu olduğumu o kardeşlerimiz çok iyi bilirler.
Yani başkalarının farkına bile varmadan huzursuz eden bir insan eğer riayet ederse Allah'ın kanunlarına, bir de bakar ki artık onları mutsuz etmiyor, huzursuz etmiyor. Aksine onlara mutluluk vermeye başlamış. İşte hepinizden beklediği Allah'ın bu. Bizim de beklediğimiz bu. Öyleyse unutmayın, hepiniz bunu yapabilecek olan vasıflarla mücehhezsiniz. Kullanın onları. Başkalarını mutlu etmek için. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın bir güzel sohbetinde daha bir arada olmanın o büyük huzurunu beraberce yaşadık. Yoksa bana mı öyle geliyor? Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Ben beraberce yaşadığımız kanısındayım. Anladıysanız bunun mutluluğunuzun bir reçetesi olduğunu da anlamışsınızdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu akşamki sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması, hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi kılması, sizi Zülcenahin kılması konusunda Yüce Rabbimize sonsuz dualar ederek sözlerimizi inşallah burada bitiriyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Müstakim Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir yeni sohbette bir aradayız. Bir mutluluk sohbeti. Unutmayın, Allah Teala sizden, hepinizden mutlu olmanızdan başka hiçbir şey istemez. İstediği tek şey odur. Saadetiniz, mutluluğunuz. Çünkü siz insansınız. Allah'ın özene bezene yarattığı, en çok sevdiği, en değerli mahluku. En üst seviyedeki mahluku. Dikkat edin. Yeryüzünün halifesi cinler değildir, melekler değildir, insandır. Yeryüzünde Allah'ın vekili gene cinler değildir, melekler değildir, hayvanlar değildir, gene insandır. Öyleyse insan olarak yaratıldığınız için Allah'a çok hamd edin, çok şükredin. İnsansınız. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutlu olmanız için Allah Teala her şeyi yaratmış. Her şey sizi mutlu kılmak için bir vasıta. Siz de başkalarının mutluluğu için bir vasıtasınız. Ama Allah'ın bir kanunu var. Siz başkalarını mutlu edecek olan davranışlarda bulunmazsanız, onlardan size sizi mutlu edecek olan davranışlar geri dönmez. Her biriniz kendi mutluluğunuzdan mesulsünüz. Eğer mutsuzsanız, sakın sebebini başkalarında aramayın. Sebep her halükarda 100 üzerinden 100'de sadece sizsiniz. Allah'ın vücuda getirdiği hiçbir şey tesadüfen oluşmaz. O her şeyin en ince hesabına kadar sahibidir. Öyleyse Allah insanı cezalandırmaz. Ne zaman cezalandırır? Cezayı hak ettiği zaman cezalandırır. Allah'ın kanunları var. Eğer başka birine bir kötülük ederseniz, Allah Teala size azap verir. Bu onun tabii karşılığıdır. Bu azabı tattığınız zaman, Allah Teala size neden azap veriyor diye düşünürseniz, doğru bir düşüncedir bu. Yaptığınız günahın karşılığını dünya üzerinde size ödetiyor. Ama Allah Teala bana azap ederek zulmediyor diyorsanız, hayır. Allah kimseye zulmetmez. Sadece adaleti mutlak tahakkuk ettirir. Ne kadar derecat kaybederseniz o kadar azaba muhatap olursunuz. Öyleyse ne zaman bir başkasının kalbini kırarsanız arkasından bir azap ulaşır size, bir huzursuzluk, bir sıkıntı kaplar içinize. Keşke yapmasaydım dizaynına girersiniz. Bu azabı size gönderen, size tattıran Allah'tır. Yetmez. Nefsiniz de sıkıntı duyar, huzursuzluk duyar. Ruhunuzun nefsinize bu tarzda bir davranış biçimi söz konusudur. Öyleyse Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. O sizden sadece sizin mutluluğunuzu ister. Başka hiçbir talebi yoktur. Ve mutluluğunuzun mimarı kendinizsiniz. Mutluluk dünyanızı kendiniz inşa edeceksiniz. Dilerseniz. Dilemeyebilirsiniz. O zaman bu dünyada da mutsuz olursunuz. Ve gideceğiniz yerde mutlaka cehennem olur. Mutlulukla cehennemin ne alakası mı var diyorsunuz? Birinci sınıf alakası var. Evvela mutluluk ikiye ayrılır. Birincisi dünya mutluluğu, şu dünyada yaşadığınız hayat. İkincisi cennet mutluluğu. Ya bu dünyada da mutlu olursunuz, cennette de mutlu olursunuz. Birinci alternatif. Ya da bu dünyada da mutsuzsunuz, cehennemde de mutsuzsunuz. İkinci alternatif. Bu dünyada mutlu olamadan cennete girmek de mümkün mü? Evet, mümkün. Kim Allah-u Teala'ya ulaşmayı diler de diledikten sonra Allah'a ulaşmadan evvel ölürse, Allah'a doğru yola çıkamadan evvel ölürse, bu süre içinde bu kişi başka insanlardan, dünya mutluluğu açısından hiçbir farka sahip değildir. Onlar nasıl mutsuzsa o da mutsuzdur. Ama bu noktada ölürse, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra irşat makamına ulaşmadan evvel ölürse, bu kişi Allah'ın cennetine girer ama dünya mutluluğunu yaşamamıştır. Mürşidine ulaştıktan sonra ölürse, mutluluğu kısmen yaşayan birisidir o. Eğer birinci gök katına ulaştığı zaman ölürse,

sade bir hayat mı? O hayatı yaşarsınız. Dünya hayatını yaşarken kanunları bilmeyen bir insan için her zaman huzursuz olmak söz konusudur. O Allah'ın kanunlarını bilmediği için başkalarından kendisine iyi davranılmasını bekler ama kendisi başkalarına iyi davranmaz. Başkalarından güler yüz bekler, kendisi başkalarına güler yüzle davranmaz. Başkalarından kendisine iyilik edilmesini bekler ama kendisinden başkasına iyilik ulaşmaz. Böyle insanlar dünyada hiç mutlu olamayacak olan insanlardır. Allah'ın kanunları açık ve kesin. Ne ekersen onu biçersin. Negatif alanda kanunu böyle. Ne ekersen onu biçersin, birebir karşılığını alırsın. Kişi hangi standartlarda olursa olsun, birebir karşılığını alır. Yani kötü davranan kişi aynı oranda bir kötülüğü mutlaka davet etmiştir. Ama iyi davranan kişi bunu katlı olarak Allah-u Teala'dan alacaktır. Evvela her başkasını mutlu ettiğiniz olayda o insanların bir ihtiyacını giderdiğinizde onlara güler yüz göstererek onları mutlu ettiğiniz zaman sevdiğinizi onlara gösterdiğiniz, ispat ettiğiniz zaman bunların her birisi ayrı ayrı güzellikler. Onlardan da mukabele görürsünüz. Siz de mutlu olursunuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte orada mutluluk sizi bekliyor. Sadece ona nasıl ulaşacağınızı bilmediğiniz için mutsuzsunuz. Nasıl ulaşacaksınız? Bir niyetle ulaşacaksınız. Bir dilekle ulaşacaksınız. Allah'a ulaşmayı dileyerek. İşte mutluluğunuzun anahtarı. Bu anahtar cennet kapısını mutlak olarak açar. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse işte onun sırrı budur. Cennet saadetinin de dünya saadetinin de sırrı budur. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sadece dileyen kişi için cennet mutluluğu dilediği andan itibaren teşekkür etmiştir. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Öyleyse kişinin birinci kat cennetin sahibi olduğu bir nokta. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bizi ilk defa mı dinliyorsunuz yoksa? O zaman sormakta haklı olacaksınız. Yani sen ne demek istiyorsun? Bir tek dilekle Allah-u Teala, sırf Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilediğimiz için Allah-u Teala bizi cennetine mi alacak? Sahabeden bile 10 tanesini cennetine almış Allah-u Teala. Geri kalanların ne olacağı meçhul. Böyle mi diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Evvela birinci sualinizin cevabı evet. Siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda birinci kat cennet için ehilsiniz. Bitmiştir olay. Hiç ibadet yapmadan ertesi günü ölseniz, niçin ertesi günü ölseniz diyorum? Çünkü yaşarsanız o size ibadetleri sevdirecek. Hayır, siz sevmeyeceksiniz. O sevdirecek. Göreceksiniz ki namaz kılmak bir zevk halini alacak. Oruç tutmak bir zevk halini alacak. Özellikle zikir yapmak bir zevk halini alacak. Zikir yaparken o büyük mutluluğu, iç huzurunu yaşayacaksınız sevgili kardeşler.

Öyleyse her şeyin en güzel olduğu bir ortamda gelin sizin de gül bahçesinde, gül bahçelerinde bir geziye çıkalım. Bu gezinin başlangıcı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bu gezinin sonucu 7. kat cenneti, en üst cenneti elde etmektir. Bu gezinin sonucu dünya saadetinin bütününü elde etmektir. Her şey bir dilekle başlıyor. Hani ne sihirdir ne keramet falan derler ya, sihir gibi bir şey. Sihir kelimesi deyince insan olmayacak şeyin olacağını düşünür de onun için bu kelimeyi kullanırız. Yoksa zülmani bir müessese sihir. Ama Allah-u Teala Rabbani açıdan kim Allah'a ulaşmayı dilerse ona mutluluğun bütününü vaat eder. Hem cennet saadeti bütün boyutları 7 katının sonunda 7. kat cennet saadeti de o kişiye ait olabilir. Eğer yolunda sebat gösterirse. 1. kat cennet saadeti de daha başlangıçta ona mutlaka sağlanır. Sebat göstermesi gerekmiyor. Allah'a ulaşmayı dilemesi yeterli. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Sizi ne kazandırır size? Eğer 6 aylık bir ömrünüz varsa, bakınız ne kazandırır size? Dünya mutluluğunun yarısını, yani her gün 12 saat uyanıksınız, 18 saat uyanıksınız. Ne kadar uyanıksınız, o müddetin yarısında mutlaka güzel bir şeyler işleyeceksiniz. Mutlaka yarısını mutlulukla geçireceksiniz. Ne zaman? Eğer 5-6 aylık ömrünüz varsa. Nereden biliyorsun? Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Evet. Allah öğrettiği için biliyoruz. Bundan da eminiz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de böyle yazıyor. Allah Teala da böyle söylüyor. Ayrıca kendimiz de dahil olmak üzere pek çok insan bu güzelliği yaşadı. Ve halen hayatta olanlar yaşıyorlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, o yolculuğun başlangıcı, yani gemiye biniş, bir dilekle Allah'a ulaşmayı dilemek. Bilet, Allah'a ulaşmayı dilemek. Gemidesiniz. Bu gemi sizi 7 tane limana taşır. 1. kat cennetten başlayarak 7 kat cennete birer birer ulaştırır. 1. kat cenneti elde etmek için gemiye binmeniz yeterli. Bindiğiniz anda geminin kendisi 1. kat cennettir. Çünkü 1. kat cennet için hiç gayret sarf etmediğiniz halde, hiçbir şey yapmadığınız halde, sadece bir dilek sahibi olduğunuz için, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için Allah Teala sizi mutlaka cennetine alır. 1. kat cennet. Nasıl olur? Ben günahkar bir insanım. Bunca günah işlemişim. Allah Teala beni cennetine neden alsın ki? Onca namaz kılan, oruç tutan, zekat veren insanlar yaşıyorsa onların yeri cennet. Sevgili kardeşlerim, ne yazık ki onların çoğu da bu hakikatleri bilmedikleri için kurtulamazlar. Allah Teala ilim sahiplerini ilimsizlerden ayırıyor. Ve
Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe o Allah'ın ayetlerinden gafildir. Şu dünya üzerindeki payesi ne olursa olsun, hangi ilmin sahibi olursa olsun dünya ilimlerinden, netice değişmez. Mutluluğunuz için söylüyoruz bunları. Bakın ne diyor Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayet-i kerimelerinde: İnnellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya ve tme'ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahumun naru bima kanu yeksebun. Allah Teala diyor ki onlar muhakkak ki, hiç şüphesiz ki onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafildirler. Onların gideceği yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Kimmiş bu insanlar? Cehenneme gidecek insanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Ve arkasından birçok faktör birden geliyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen adam. Allah Allah. Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Dilerse, dilediği andan itibaren o kişi Allah'ın cennetinin sahibidir. Bir insanı cennete ulaştıran ya da cehennemde bırakan faktöre baktığımız zaman bunun bir dilek olduğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek. Ne gördük? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gideceği yer cehennem, ne yaparsa yapsın. Şu dünya üzerinde o kişinin yapacağı şey ne olursa olsun, hangi tür ibadetlerin sahibi olursa olsun, ne yaparsa yapsın, gideceği şey cehennemdir kişinin gideceği yer. Kurtuluşu mümkün değil. Yetmez. Ne kadar alim geçinirse geçinsin, şu dünyada bütün diplomaları alsın, Allah'a göre o ilmin sahibi değildir. O Allah'ın ayetlerinden gafildir. Hepiniz için en güzel şey Allah'a ulaşmayı dilemek. O sizi Kur'an'ı da öğretmeye götürür. Her geçen gün mutluluğunuz artar. Hem dünya saadeti sizin olur, hem cennet saadeti sizin olur. Dilemiyorsunuz. Peki. Öyleyse sonuçlarını söyleyelim. Ne demiştik? O insan Allah'ın ayetlerinden gafildir. Ne demiştik? O insan küfürdedir. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan dalalettedir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan hüsrandadır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan ne olursa olsun, ne kadar ibadet ederse etsin, hangi ilmin sahibi olursa olsun, gideceği yer cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, daha ne söyleyelim? Bir tarafta mutluluk var, öbür tarafta bu dünya hayatını yaşarken de mutsuzluk, kıyametten sonra mutlak cehennem. Ve bunları ayıran bir tek ayıraç var, bir dilek sadece. Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek. Bu kadar mı önemli? Evet sevgili kardeşlerim. Hepiniz bir emanet taşıyorsunuz. Hepiniz Allah-u Teala'dan size üflenen ruhunu, Allah'ın ruhunu taşıyorsunuz. Bu bir emanettir ve insandan başka Allah'ın hiçbir mahlukuna verilmemiştir. Ne cinler, ne melekler, ne hayvanlar, ne kuşlar, ne balıklar, hiçbir mahluk
Ruh adı verilen bir emanetin sahibi değildir. Sadece sizler sahibisiniz ve Allah emanetini geri istiyor. Ben diyor emaneti size verdim, onu geri istiyorum. Bunu geriye bana vermek istikametinde harekete geçmeden ölürseniz eğer, benimki gideceğiniz yer cehennemdir. Madde bir. Böyle yaparsanız mutluluk adı verilen müesseseyi dünyada da yaşayamazsınız diyor. Hadi bana sorun bakalım şimdi. Mutluluk, mutluluk, mutluluk deyip duruyorsun. Ne bu mutluluk? Ne demek mutluluk yani? Biz zaten mutluyuz. Ya. Gerçekten mutlu musunuz? Hadi gelin beraber mutluluğun tarifini yapalım. İtirazınız varsa onu konuşalım. Mutluluk nedir? Mutluluk bir uyum halidir. Bir uyuşma halidir. Mutluluk, kavganın bittiği ve artık olmadığı bir ortamdır. Devre dışı kaldığı bir ortamdır. Mutluluk, devamlı bir vetiredir. Devamlı bir fenomen, devamlı bir müessese. Mutluluk eğer size nasip olmuşsa onun kesintisiz bir saadet hali olduğunu yaşayacaksınız. Her an mutlu olursunuz. İç dünyanızda da dış dünyanızda da bütün kavgalar sona erer. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, kanunlarını koyan yüce yaratıcı, kainatı yaratan, yaratıcılık vasfı sadece kendisine olan Allah, sadece tek bir yaratıcı var, Allah. Yaratıcı sadece O'dur. Onun dışında ne varsa hepsi Allah tarafından yaratılmıştır. İblis de bu yaratıklardan sadece bir tanesidir. Öyleyse iç dünyanızda neden mutsuzsunuz? Çünkü iç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasında devamlı bir savaş var. Bu yüzden mutsuzsunuz. Nerede kavga varsa, kaos varsa, savaş varsa, orada mutsuzluk vardır. İşte doğduğunuz andan itibaren nefsiniz ve ruhunuz bir kavganın içindedirler. Hayata eşit şartlarla girersiniz. Nefsinizin kalbi afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar, cehalet, cimrilik. Düşmanlık. 19 grup afet nefsinizin kalbini bütünüyle işgal etmiştir. Ya ruhunuz? Ruhunuz da bunların tam zıttı olan 19 grup hasletle mücehizdir. Ne var nefsinizin kalbinde? Nefret mi var? Ruhunuzun kalbinde sevgi var. Cimrilik mi var nefsinizin kalbinde? Ruhunuzun kalbinde cömertlik var. Cehalet mi var nefsinizin kalbinde? Ruhunuzun kalbinde ilim var. Alimlik vasfı var. Nefsinizin kalbinde isyan mı var? Ruhunuzun kalbinde itaat var. Öyleyse bütün negatif faktörlerin pozitif karşılığı ruhunuzda. Ruhunuzda bütün bu pozitif karşılıklar nurlarla temsil olunur.
Bu sebeple ruhunuzun kalbi pırıl pırıldır, ışık saçar. Nefsinizin kalbi ise afetlerle doludur. Afetler de karanlıklarla temsil olunur. Nefsinizin kalbi doğuşunuzdan itibaren %100 afetlerle doludur. Ruhunuzun kalbi %100 hasletlerle doludur. Öyleyse böyle bir muhtevada afetlerin özelliği nedir? İki özellik. Allah'ın bütün emirlerine mutlaka isyan etmek, asla onu gerçekleştirmek istememek. İki, Allah'ın yasak ettiği ne varsa hepsini yapmak istemek. Bunlar nefsinizin afetleridir. Bu afetlerin tesirinde yaşayan kişiye hevasına tabi olan kişi denir. Heva ve hevesine, yani nefsinin afetlerine tabi olan kişi. Kim Allah'ın yoluna girerse o adım adım hevasına tabi olmaktan, nefsinin afetlerine tabi olmaktan yakayı sıyıracaktır. Allah Teala diyor ki biz insanı, yani nefsi demek istiyor burada, bir ahseni takvim içinde yarattık. Yani ahsene ulaşacak bir takvim içinde, bir zaman parçası içinde ahsene ulaşacak bir özellikle yarattık diyor. Fakat diyor sonra onu esfili safiline, cehennemin en alt katına kadar reddettik diyor. Gönderdik diyor. Öyleyse ahsene ulaşabilecek özellikle yaratılan bir mahluk nefsimiz. Ama onun üzerinde gerekli terbiye sistemini kuramazsanız o zaman gideceğiniz yer cehennemdir. Terbiye sistemini kurmak da sizin işiniz değil. Onu da Allah sağlayacak. Hiçbir şey yapmaya istekli olmayın. Ama sadece Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah Teala sizin kalbinize bütün ibadetlerde isteği koyacaktır. Şimdi muhtevaya bakıyoruz. İç dünyanızda mutsuzsunuz. Neden mutsuzsunuz? Nefsinizin kalbi %100 afetlerle dolu olduğu için. Hasretleri gördük. Hasretler öyle güzel huylardır ki, duygulardır ki Allah'ın bütün emirlerine mutlaka itaat ederler, etmek isterler. Yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemek istemezler. Nefs, ruhun hakimiyetindeki her olaya katlanmak mecburiyetindedir. Bundan sıkıntı duyar. Ama ruh, nefsin yaptığı yanlışlara katlanmak mecburiyetinde değildir. Ne zaman nefs bir günahı talep ettiyse akıldan, akıl da bunu uygun görüp vücudu o günah işlemeye yönlendirdiyse, ruh derhal vücudu terk eder. O kişiyle beraberdir, onun dışındadır günah işlendiği zaman. Günah biter, ruh o kişinin hayat filmindeki rakamı elindeki mizandan okur. Ne kadar derecelik bir günah işlemişse mutlaka ruh ona o oranda bir sıkıntıyı verecektir nefse. Öbür taraftan kişinin işlediği günahın karşılığında Allah Teala o kişiye azap olarak ödetecektir. Manevi azap olarak. Herkes yaptığı günahın karşılığını azap olarak mutlaka dünya hayatında öder. Yeter mi? Yetmez. Ölürken bir defa daha öder. Adına kabir azabı denir.
Yeter mi? Eğer bu kişi cennete girecekse, evet yeter. Ama cehenneme gidecekse, cehennemde sonsuz hayatı hep işkence içinde geçecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım ve de gönül dostlarım. Öyleyse nefsinizin talepleriyle ruhunuzun talepleri birbirinin tamamen tersi. Vücudunuzun kumandanı akıldır. Akıl bu dünyada hangi şartlarda şuur kazanmışsa o şartların standartlarına sahiptir. Bir topluluk düşünün. Allah'ın bütün emirleri yok farz ediliyor. Allah neyi emretmişse insanlar hiç ona itaat etmiyorlar. Onları gerçekleştirmiyorlar. Allah neyi yasaklamışsa o da tamamen insanların çok büyük bir kısmı tarafından oluşuyor. İnsanlar Allah'ın yasak ettiği her şeyi yapıyorlar. İşte sokaklarından çamur akan, pislik akan bir toplum düzeni. Bu nedir? Bu o kişilerin devamlı huzursuz olmasını ifade eder. Neden? Çünkü ne zaman Allah'ın bir emrini yerine getirmezseniz ve yasak ettiği bir fiili işlerseniz arkadan mutlaka Allah sizi azap eder ve nefsiniz de ruhunuza, affedersiniz, ruhunuz da nefsinize sıkıntı verir, huzursuzluk verir. Bunun arkasında ne var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Bunun arkasında sadece Allah'ın ilmini bilmemek var. Bilmeyen kişi böyle bir ortamda yaşarken hep huzursuz olacaktır dünya hayatında. Huzursuzluğun birinci sebebi şudur. Ruhunuz ve nefsiniz birbirinin tersi alanlarda harekete geçmek isterler. Ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isterken nefsiniz asla yerine getirmek istemez. Hiçbirini. Ruhunuz Allah'ın yasaklarını işlemek istemezken nefsiniz Allah'ın yasaklarını işlemek ister. Öyleyse akla ulaşan iki sinyalden bir tanesi diğeriyle mutlaka terstir. Akılsa sadece bir tanesini yaptıracaktır. Eğer akıl Allah'ın bütün yasaklarının işlenmesinin olağan olduğu, tabii olduğu bir dünyada şuur kazanmışsa, nefsin bütün negatif taleplerine yeşil ışık yakacaktır. Nefs ne isterse akıl ona evet diyecektir. İçki içmek istiyor nefs, iç diyecektir nefs. Akıl nefse ya Allah'ın yasak ettiği ne kadar fiil varsa, hangisine talep sahibi olursa o kişi, akıl öyle bir ortamda yeşermiş ki, neşvi neva bulmuş ki, öyle bir ortamda şuur kazanmış ki, bunların hepsi olağan şeyler, tabii şeyler. Ve Allah'ın yasakları çiğneniyor, emirlerine itaat edilmiyor. Hangi şartlarda? Akıl o vücuda Allah'ın yasak ettiği fiili işleme emrini verdiği zaman Allah'ın yasak ettiği fiili işleme emrini verdiği zaman emrettiği hususları da gerçekleştirmediği zaman. Öyleyse
Böyle bir durumda bu kişi Allah-u Teala tarafından azaplandırılacaktır. Her Allah'ın emrini çiğnediği zaman, her yasak ettiği fiili işlediği zaman Allah-u Teala tarafından azap edilecektir. Allah'ın emirlerini çiğneyen kişi nefsinin kurbanı olmuştur. Mutlaka azabı görecektir. Yasaklarını da çiğneyen kişi aynı standarttadır. O da azap görecektir. Allah'ın azabının yanı başında ruhu da nefse huzursuzluk verecektir, sıkıntı verecektir. Neden Allah Teala bunun gerek görüyor? Çünkü ruhunuzun emanetin sahibi olan Allah'a, ruhunuz emanettir vücudunuzda, vücudunuz bir mekandır. O emanetin mutlaka Allah'a geri dönmesi gerekiyor. İşte Allah'a geri dönecek olan bir emanetiniz var, ruhunuz. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmeye programlı, yasak ettiği hiçbir fiili işlememeye programlı. Evvela iç dünyanızdaki kavganın nereye ulaştırdığına bakalım size. Nerede kavga varsa, kaos varsa, orada huzursuzluk vardır, sıkıntı vardır, mutsuzluk vardır. Öyleyse iç dünyanızda kavga var. Nefsinizde ruhunuz her an çatışma halinde. Birinin istediği şeye öteki hayır diyor. İkincinin istediği şeye de birinci hayır diyor. Ve bu durumda ömrünüz boyunca devam edecek olan bir diyalektik kavga, iç dünyanızın, nefsinizde, ruhunuzun kavgasıdır. Sizi hep huzursuz eder. Sıkıntı duymanıza sebebiyet verir. Sonra gidiyoruz dış aleminize. Dış aleminizde de kavga var. Nefsiniz sebebiyle başkalarıyla her an çatışma halindesiniz. Her an onlardan üstün olduğunuzu ispat etmek istiyorsunuz. Her an farklı şeyler, yanlış şeyler yapıyorsunuz dış aleminizde. İnsanları aşağılıyorsunuz. Onlara kötü davranıyorsunuz. Sebebi de çok basit. Onlar da size kötü davranıyorlar. Dış dünyanızda da kavga var. Dış dünyanızda da mutsuzsunuz. Başkalarına kötü davranmanızın arkasında hep nefsiniz var. Başkalarının davranışlarından alınan da nefsinizin afetleri. Demek ki dış dünyanızda da mutsuzsunuz. Allah ile olan ilişkilere geliyoruz. Orada da mutsuzsunuz. Allah'ın emirlerini yerine getirmiyorsunuz. Yani Allah ile Allah'ın emirleri ibadetler. Onları yerine getirmiyorsunuz. Özellikle toplumun büyük kesiminde, dinlerini yaşadığını zanneden büyük kesiminde zikirsizlik müessesesi var. Zikir yapılmıyor. Çünkü iblis Kur'an'da farz olan zikri yok etmiş. Farzların arasından çıkarmış. Allah'ın güzelliklerine dikkatle bakın. Bütün bu kainat sizin için yaratıldı. Sizin şu dünyada da mutlu olmanız için, kıyametten sonra ahirette mutlaka cennette olmanız için,
Allah Teala her şeyi yapmış. İndirdiği mukaddes kitaplarda herkese ne yapmaları lazım geldiğini açık ve kesin bir biçimde söylemiş, göstermiş. Ve böyle bir dizaynda ne yapılması lazım sevgili kardeşlerim? Mutlu olmak sadece bu kadar. Mutlu olmak için Allah'ın ibadetlerini yapmalısınız. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Beş oldu. Altıncısı da mı var? Evet. Altıncısı da zikir. Yedincisinde mi var? Evet. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ve Allah'a neticede dileyerek ulaşmak. Öyleyse dilemeyen bir insan her halükarda mutsuzdur. Mutsuzluğu da o kişi ne yaparsa yapsın devam edecektir. Allah'ın emirlerini yerine getirmediği sürece. Öyleyse ne oldu bu kişi? Allah'ın emirleri cephesinde de mutsuz, emirleri yerine getirmediği için. Yasakları cephesinde de mutsuz, Allah'ın yasaklarını yerine getirmediği için. Kulvara eşit şartlarla girmiştiniz. Nefsinizin kalbi %100 karanlıklarla, ruhunuzun kalbi %100 nurlarla dolu. Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir ruhunuz. Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, yasak ettiği bütün fiilleri işleyen bir nefsiniz var. Zikir adı verilen bir müesseseyle Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, nefsinizin kalbine Allah-u Teala nurlarını göndermeye başlar. Daimi zikre ulaştığınız zaman bu nurlar nefsinizin kalbinin tamamını kaplar. %100'ü Allah'ın nurlarıyla dolar. Dolarsa ne olur? Nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla dolunca atları fazıldır. Fazilet sahibi olursunuz. Yani nefsiniz de Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek ister. Yani nefsiniz de Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemenizi istemez. Öyleyse ruhunuz da Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeyi istemiyordu. Şimdi nefsiniz de istemiyor. Ruhunuz da Allah'ın emrettiği şeyleri yapmak istiyordu. Şimdi nefsiniz de yapmak istiyor. Öyleyse aralarındaki kavga bitti. Diyalektik kavga sona erdi. Artık iç dünyanızda kesintisiz bir mutluluğun sahibisiniz. Çünkü kavga bitti iç dünyanızda. Sonra dış dünyanıza geliyor sıra. Dış dünyanızda gene kavga bitti. Nefsinizde afetler mevcut olmadığı için başkalarına kötü davranamazsınız. Onları seversiniz. Kırılmalarına, sizin davranışınızda kırılmalarına nefsiniz de ruhunuz da açık değildir, müsaade etmezler. İnsanları kırmadan, onlara en güzel şeyleri söyleyerek, onları mutlu ederek bir ömür geçirirsiniz. Dış dünyanızda da kavga sona ermiştir. Peki Allah ile olan ilişkiler, Allah'ın bütün emirlerini kesintisiz bir şekilde yerine getiriyorsunuz. Çünkü siz nefsinizde hiç afet kalmayan birisi olmuşsunuz. Daimi zikrin sahibi olarak.
bütün ibadetleri o ibadetlerden zevk alarak yapıyorsunuz. İbadetler hepsi ayrı bir zevk. Bu zevklerin en büyüğü zikirdir sevgili kardeşlerim. Kalp gözünüz zikir yaparken açılacaktır. Öyleyse Allah'ın güzelliklerine dikkatle bakın. O güzellikleri yaşamakla hem vazifelisiniz hem de o güzellikler sizin hakkınız. Vazifenizi yaptığınız zaman hakkınızı elde edersiniz. Öyleyse nefsinizdeki afetler sona erdiği zaman, yok olduğu zaman, ruhunuza paralel bir noktaya ulaştığı zaman iç dünyanızda kavga bitmiştir. Dış dünyanızda da kavga bitmiştir. Allah ile olan ilişkilerinizde de kavga bitmiştir. Ve siz üç alemde de kesintisiz bir uyum halindesiniz artık. Sulh ve sükun halindesiniz. İçinizdeki kavga da bittiği için sulh ve sükun içindesiniz. Dışınızdaki kavga da bittiği için sulh ve sükun içindesiniz. Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdiğiniz, yasak ettiği hiçbir fiili işlemediğiniz için orada da kavga bitmiştir. Siz mutlu bir insan oldunuz. Ve bu noktaya kadar sizi ulaştıran Allah Teala, şunu bilin ki Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için sizi oraya ulaştırdı. Hiçbir şey yapmak istemeyen bir insan Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda dilesin. Bakalım o zaman istemediği şeylerin zevk haline gelmesi karşısında ne kadar şaşıracaktır. Namaz kılmak ağır gelen, oruç tutmak ağır gelen, zikir yapmak ağır gelen bir kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman bir de bakıyor ki onların hiçbirisi artık kendisine ağır gelmiyor. Hepsinden doyulmaz zevkleri almaya başlamış kişi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biliniz ki mutlu olmak sizin de hakkınız. Ve Allah'ın yolunda sonsuz bir mutluluğa ulaşmak için bir dileğiniz kafidir. Vazgeçmezseniz sonuna kadar gidersiniz. Ve birinci emanet olan ruhunuzu Allah'a teslim edersiniz. 22. basamaktasınız. 25. basamakta fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. 27. basamakta nefsinizi Allah'a teslim edersiniz. 28. basamağın 5. kademesinde iradenizi de Allah'a teslim edersiniz. 7 safhalık bir İslam'ı yaşarsınız. 4 tane de teslimi gerçekleştirirsiniz. Dünyadaki en mutlu insanlardan biri olursunuz. Cennetinde en üst katına, yani adın cennetlerine girersiniz. Allah mı? O sadece sizi mutlu kılmak ister sevgili kardeşlerim. Allah'ın hepinizden istediği şey sizin mutlu olmanızdır. Kim bunun ötesinde bir şey söylüyorsa onu bize ulaştırın. Her ilde konferanslar düzenleyeceğiz. Onlara biz cevap verelim. Öyleyse sevgili kardeşlerim, önemli olan insanların söylediği değildir. Önemli olan hepimizi yaratan ve yalnız ve yalnız mutlu olmamızı isteyen Allah'ın söylediğidir. Söylediklerinde hepsi Kur'an-ı Kerim'i oluşturur. Öyleyse Kur'an-ı Kerim Allah'ın bütün devirlere hitap eden bir kelamıdır. Hiç değişmemiştir. 2. bir dinde hiç olmamıştır.
hep sadece bir din yaşamıştır. Hazreti Adem'den Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar aynı din, bütün peygamberler aynı dini yaşamışlardır. Hazreti İbrahim'in hanif dini. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allah'a salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikte olduk. Konumuz kalpler. Fizik vücudun en hayati organı kalptir. Kalpte vücuda gelecek olan bir yaralanma olayı kişiyi ölüme götürür. Vücuttaki kirli kanın toplandığı akciğerlere gönderildiği, akciğerlerde temizlenmiş olan kanın tekrar geriye alınarak kalbe ulaştığı bir seyir takip eden insanın hayatı. Akciğerlerde nefeste alınan oksijenle kan temizlenir. Ve tekrar vücuda salgılanır. Kalp, vücuttaki kanı kendisine çeken, temizlemek için onu akciğerlere basan, akciğerlerdeki kanı tekrar alarak akciğerlerden bütün vücuda dağıtan, dağılan kanı tekrar akciğerlere taşıyan bir pompa görevi ifade eder. Kirlenen kan çekilir, akciğerlere gönderilir. Akciğerlerde alınan havayla temizlenen kan gene kalp vasıtasıyla bütün vücuda dağılır. Kalp bir eme basma bulunma gibi çalışır. Kirlenmiş olan kanı bütün vücuttan toplayarak akciğerlere basan, akciğerleri temizlenmiş olan kanı akciğerlerden alarak vücudun en ücra köşelerine, parmak uçlarına kadar ulaştıran müessese kalptir. Kalp, hayatiyetin en önemli unsurudur. Kalp, fizik anlamda bu muhtevayı, bu hayati önemi taşırken, fiziğin ötesinde çok daha önemli bir muhteva taşır. Bir insanın kalbi, nefsinin kalbi %100 afetlerle doludur. Bir insanın ruhunun kalbi %100 hasletlerle doludur. Bu Allah'ın koyduğu temel dengedir. Ne diyordu? Biz her şeyi zıddıyla kaim kılarak çift yarattık. İşte Allah'ın koyduğu bu kanun muhacesinde her şey zıddıyla kaim olarak tam bir dengeyle yaratılmıştır. Sıfır noktasından ne kadar yukarıda Allah-u Teala bir şey yaratmışsa, gene sıfır noktasından o kadar aşağıda Allah-u Teala onun zıddını yaratmıştır. Böylece sıfıra göre iki taraf dengededir. Sevgili kardeşlerim, her şeyin zıttıyla kaim olduğu bir kainat dizaynı içerisindeyiz. İşte
Allah-u Teala bir fizik vücut yaratıyor. Ve onun zıttı olarak nefsi yaratıyor. Sonra da bir üçüncü varlığı ruhundan bize üfürmek suretiyle fizik vücudumuzun aynı şeklini alacak olan bir ruh ikram ediyor. Bu ruh Allah'ın ruhudur ve %100 hasletlerine donatılmıştır. Ruhla nefs arasındaki dengeye baktığımız zaman ruhumuz %100 hasletlerle dolu. Yani Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştiren, yasak ettiği hiçbir şeyi asla işlemeyen bir özellik taşır. Nefs ise baştan aşağı afetlere donatılmıştır. Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği bütün fiilleri işlemeye çalışan bir farklı yapı. Yani ruhla nefs, fizik vücudun dışında bir denge unsurudur. Biri tamamen afetlerle, diğeri tamamen hasletlerle doludur. Denge gene korunmuştur, yüze karşı yüz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala böyle bir dengeyle başladığımız hayatı yeni bir dengeye ulaştırıyor. Çünkü bizim üç vücudumuzdan ruhumuz, beynimiz ve nefsimiz, ruhumuz Allah'ın ruhudur. Allah Teala "Men yefaha fihi min ruhihi" diyor. Biz onun insanın içine, ben onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Secde Suresi 9. ayet-i kerime. Öyleyse ruhumuz mu? Biz ona ruhumuz diyoruz ama o aslında bizim ruhumuz değil, Allah'ın ruhudur. Ve Allah'ın ruhu hangi standartlarda olursak olalım, mutlaka Allah'a dönecektir. İşte Allah'ın ruhunun Allah'a dönüşü iki ayrı form gösterir. Birinde biz insanlar bilerek, isteyerek ruhumuzu Allah'a ulaştırırız ve bunu gerçekleştirebilirsek dünya hayatını yaşarken ermişlerden oluruz. Ermiş. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Nesi ermiş? Ruhu ermiş. Ruhu, o kişi dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmış. Peki ulaşmasaydı ne olurdu? Ulaşmasaydı bu kişi bir gün ölecekti. Öldüğü gün Azrail Aleyhisselam ve onun takımı, yardımcıları gelecekler. O kişinin ruhunu alarak 7 kat gökleri aşacaklar. 7. katın yeni alemine geçecekler. Sitet-i Münteha'dan yukarıya Allah'ın zatına gönderecekler. Allah'ın üfürdüğü ruhu Allah'a iade etmek. Her insan buna mecburdur. Çaresi de yoktur. Bir gün ölüm hepimizin kapısını çalacaktır. Ve de öleceğiz. Öldüğümüz zaman ruhumuz Allah'a ulaşacak. İyi ama benim ruhum yok. O ruhu çok seneler evvel Allah'ın zatına zaten ulaştırdık. Kim şu dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a ulaştırmak mutluluğuna ulaşırsa, işte o kişi eskilerin tabiriyle ermişlerdendir.
Nesi ermiş? Ruhu ermiş. Nereye, kime? Allah'a ermiş. Sevgili kardeşlerim, ne zaman bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi dilediği anda cehennemden kurtulur. Cennetin birinci katını hak eder. Allah'a ulaşmayı dilemiş, sonra da kişi ölmüşse, o kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Allah'a ulaşmayı dilemek, birinci kat cenneti ifade eder. Bu kişi daha sonra Allah'tan mürşidini soracaktır. Kalbinden gelen bu talebi Allah'a ulaştıracaktır. Allah'ın kalbine mutlaka mürşid sevgisi koyar. Hacet namazını kılacaktır. Allah'tan mürşidini soracaktır. Allah Teala onun bu talebi üzerine ona mürşidini gösterecektir. İşte bu mürşide ulaşıp ona tabi olan kişi, hacet namazıyla Allah-u Teala'dan sorduğu ve Allah'ın kendisine gösterdiği mürşidi Allah için dileyen kişi o mürşide tabi olacaktır. Tabi olduğu an o kişinin yeri artık birinci kat cennet değildir. İkinci kat cennettir. Hem birinci kat cenneti Allah-u Teala garanti ediyor, bir tek talebin karşılığında o kişi Allah'a ulaşmayı diledi diye, hem de ikinci kat cenneti garanti ediyor. O kişinin bu mürşide ulaştıktan sonra 7-8 aylık bir ömrü varsa, Allah o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Ulaştırdığı zaman o kişinin nefsinin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşir. O kişinin nefsinin kalbi başlangıçta %100 afetlerle doluydu. Ama ruhunun da kalbi %100 hasletlerle doluydu. Allah Teala dengeyi kurmuştu. Ne kadar nur varsa ruhun kalbinde, nefsin kalbinde de o kadar afet var. Birbirine eşit, dengede bir muhteva. Ama sonra Allah Teala o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilediği için kişi kendisine ulaştıracaktır. Ruh vücudu terk edecektir. Devrin imamının dergahına ulaşacaktır. Oradaki kafileyle 7-8

Arada ümmi kitap vardır evvela. Kader hücreleri birinci alem. Sonra ümmül kitap ikinci alem. Sonra kudret denizi üçüncü alem. Sonra Divan-ı Salihinden evvel gelen makamı Mahmud. Sonra Divan-ı Salihin. En sonra da zikir hücreleri. Zikir hücreleriyle Allah'ın katını birbirine bağlayan şey başlangıç yolun başlangıç noktası. Dünyadaki en güzel yaprakların ve renklerin sahibi olan bir ağaçtır. Sitre-i Münteha, kainatın varlıklarının son noktasındaki ağaç, sitre. İşte sevgili kardeşlerim, bu noktadan yukarıya doğru dikey bir yolculukla ruh tek başına yola çıkacaktır. Ve mutlaka Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatında ifna olacaktır, yok olacaktır. Peki bu ruhun görevi tamamlandı, Allah'ın zatına geri döndü. Allah'ın zatında mı kalacaktır? Böyle bir ruh Allah'ın zatında kalmaz. İndi ilahi de Allah'ın zatından tekrar çıkacaktır. Ve ona ruhunu Allah'a ulaştırdığı için bir taht ihsan edilecektir. O tahtta sonsuz bir ömür sürecektir. Tahttan huzur namazına ulaşacaktır. Namazlarını muntazaman kılacaktır. Günde 7 vakit. Ve sonra da tahtta olacaktır. Dilediği zaman, dilediği istikamette uçmak yetkisinin sahibidir. Ama bütün namazlarda mutlaka bulunur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Buraya bir kişi bu noktaya nasıl gelmiştir? Nefsinin kalbi %51 nurlarla dolduğu zaman buraya ulaşır. İlk %2 fazla girişimiyle başlar her şey. Allah Teala diyor ki Allah kimi kendine ulaştırmayı dilerse onların göğsünü yarar, göğsünden kalbine nur yolunu açar. İşte bu göğsün yarılması, göğüsten kalbe nur yolunun açılması, nefsin kalbine %2 rahmet nurunun girmesini ifade eder. Bu bir denge unsurudur. Önce %2 rahmet nuru girer kalbe. Nefsin kalbi %98 afetlerle kaplıdır. İşte bundan sonraki safhaya baktığımız zaman başlangıçtan itibaren her gök katında o kişinin nefsinin kalbini Allah Teala %7 fazıl ulaştırır. İlk %7 fazıl o kişinin nefsinin kalbine girdiği zaman ruh zemin kattan birinci kata çıkabilir. İkinci defa %7 fazıl birikimi ruh ikinci gök katındadır.

Üçüncü defa yüzde yedi nur birikimi, ruh üçüncü gök katındadır. Birinci gök katında açıkta bir secde söz konusuyken, seccadeler üzerinde, otlar üzerinde, ikinci katta suvarılma havuzlarında suvarılmak söz konusudur. Üçüncü katta İki katlı bir köşk mescidin içinde ya üst katta ya da alt katta kişinin durumuna göre secde etmek söz konusudur. Dördüncü katta Beytül Makdes'in aslında, beşinci katta Beytül Haram'ın aslında secde etmesi söz konusudur kişinin. Ruhların hepsi bu işlemleri birer birer geçerler. Altıncı katta ise sıbkatullah olma standartlarına girilir ve o kişinin yüzü ve elleri buz kalıbına benzeyen bir nurdan çıkan çok açık yeşil beyaz renkte nurların rengine ulaşır ve deri çatlar. Bu, o kişinin bir hedefe ulaşmasını ifade eder. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala o çatlayan delileri tedavi eder. Bir kişi oradan yükselerek yedinci gök katına çıkar. Yedinci gök katı yedi tane alemden oluşur. Baştan söylemiştik. Bu muhtevanın kalple alakası nedir? Kişinin nefsinin kalbinde İlk %7 nur birikmedikçe, %2 rahmet nurundan sonra ilk %7 fazıl nuru birikmedikçe o kişinin ruhu zemin kattan birinci kata ulaşamaz. Oysa ki seyri sülük insan ruhunun vücuttan ayrılarak Allah'ın zatına ulaşmasıdır. Öyleyse kalple vuslat arasında bir ilişki var mı? Sadece vuslat arasında değil, fizik vücudun teslimi açısından da, nefsin teslimi açısından da, iradenin teslimi açısından da kalp son derece önemli bir organdır. Manevi kalbimizden bahsediyoruz. Fizik kalbimiz bir organdır. Manevi kalbimiz ise Allah'ın nurlarını taşıyan ama aynı zamanda afetlerin de sığınağıdır. Ruhumuzun kalbi başlangıçta %100 nurlarla doluydu. Nefsimizin kalbi %100 afetlerle doluydu. Ama Allah-u Teala ruhumuzu Allah'a gönderdiğimiz zaman nefsimizin kalbini %51 afetle dolu olan nefsimizin kalbini %51 nurlarla dolduracaktır. Bir kişinin nefsinin kalbinde başlangıçtaki %2 rahmet birikiminden sonra ilk %7 fazıl birikimi gerçekleşmedikçe o kişinin ruhu zemin kattan birinci gök katına ulaşamaz. Öyleyse kalple seyri sülük arasında kesin bir ilişki söz konusudur. Bu kalple seyri sülüğün ilişkisidir. %7'lik nur birikimi İkinci katta bir daha %7, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlarda %7, %7 nur birikimleri, %49 artı 2 nur birikimiyle
o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırır. İlk yüzde iki nur birikimi, fazıl birikimidir. Geri kalanlar artık hep ilk yüzde iki nur birikimi, rahmet birikimidir. Ondan sonrakiler yüzde 98'e ulaşacak olan ikinci kesim fazıl birikimidir. Ve kalbi aydınlatan da fazıllardır. Fazıl nurlarıdır. Bu birikimin başlangıçtaki yüzde yedi her artışında insanın ruhuna paralel bir seyir takip etmesi söz konusudur. Nefsimizin kalbindeki her yüzde yedi nur birikimi ruhumuzun Allah'a ulaşmak için bir gök katı açtığını ifade eder. Yedi tane gök katı aşılır. Nefsin kalbi yedi tane gök katında yüzde yediden yüzde 49 nura kavuşur. Fazıl nurudur bunlar. Başlangıçtaki yüzde iki rahmet birikimiyle o kişinin nefsinin kalbi karanlıklardan çok aydınlıklara ulaşır. İşte kalp böyle bir muhteva taşır. Kalp Allah için son derece önemli bir uzuvdur. Fizik alem içinde son derece önemli bir unsur, hayati bir unsurdur. Allah ile ilişkiler açısından da gene kalp son derece önemli bir uzuvdur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, nefsimizin kalbi yüzde 51'e kadar uzanan başlangıçtaki yüzde 2, 7 tane de yüzde 7 nur birikimiyle ruhumuz Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Allah Teala ruhumuzun Allah'a dönmesini farz kılıyor üzerimize. İrci'i ila Rabbiki diyor. Rabbine geri dön diyor. İşte ruhumuzun Allah'a geri dönebilmesi başlangıçtaki yüzde iki fazıl birikimden sonra başlangıçtaki yüzde iki rahmet birikiminden sonra 7 defa yüzde 7 yani yüzde 49 fazıl birikimiyle birer birer bütün gök katlarını ruhumuz aşacaktır. Nefsimizin kalbi yüzde 51 nurlarla dolmadıkça ruhumuz 7 tane gök katını açıp 7. gök katta 7 alemden geçerek seçili müntahaya ulaşıp oradan Allah'ın zatına ulaşamaz. Böyle bir şey mümkün değildir. Öyleyse kalple insan arasındaki ilişki, kalple Allah ile kalple Allah arasındaki ilişki bir bütünü oluşturur. Bir başka ifadeyle kalp insanla Allah arasında bir bağlantı müessesesini temsil eder. Kalbimizde hangi ölçüde nur varsa biz Allah katında o ölçüde değerliyiz. Kim daim zikre ulaşmışsa onun kalbi yüzde yüz afetlerle dolu. Afetleri temizlemiştir. Böylece yüzde yüz, yüzde iki rahmet, yüzde 98 fazla olmak üzere nurlarla dolmuştur. İşte karanlıkla aydınlığın farklılığı. İşte gece ile gündüzün farklılığı. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bir ömür boyu geceyi yaşarlar. Nefslerinin kalpleri kapkaranlıktır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin nefsinin kalbi %51 aydınlanmadıkça o kişinin ruhunun Allah'a ulaşması söz konusu değildir. %2 rahmet, 7 defa %7 fazıl. Allah Teala bu muhteşem olayı tahakkuk ettirirken gene muhteşem bir denge unsuru koyuyor ortaya. Neden başlangıçta
%2 rahmet. Çünkü Allah Teala diyor ki biz her şeyi zıttıyla kayyum kılarak çift yarattık. İşte bu noktadan sonra nefsimizin kalbine girecek olan 7 defa %7 nur birikimi %49 eder. %49 nurlarla dolu olan kalbimizin, nurlarla dolu olmayan kesimine baktığımız zaman onun da %49 olduğunu görürüz. 2 tane 49, 98 eder. Bu 98'e 2 de rahmet nurunu eklerseniz %2, %100 eder. Başlangıçtaki %2 rahmet birikimi bir denge unsuru olarak Allah-u Teala tarafından rahmet hüviyetinde ulaştırılıyor. Onlar öncü kuvvetler, kalbe Allah'ın nurlarının girişi. Göğsümüzün yarılması ve kalbimize %2 rahmet nurunun gönderilmesi Allah'ın bütün insanlara bir nimetidir. Bu nefs tezkiyesinin başlangıç noktasıdır. Ve bundan sonra kişi nefs tezkiyesini giderek arttıracak. Nefsinin kalbindeki nurlar %7'yi bulduğu zaman ruh birinci gök katına, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci %7'lerle 7 gök katını aşacaktır ruh. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Ve oradan Allah'ın zatına ulaşacaktır. Netice %7 defa 7.49 fazıl nuru, %2 rahmet nurudur. Salavat ise sadece taşıyıcı faktördür. Rahmeti de fazla da nefsimizin kalbine taşıyan nurlar, taşıyıcı nurlar, salavat nurlarıdır. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah bütün insanlar için hidayeti onlara temin etmek üzere hazırdır. Bunun için bir tek dilek yeterlidir. Bir kişi sadece Allah'a mülaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyecektir. Kim böyle bir dileğin sahibi ise, böyle bir dileğin sahibi olan kişi, Allah-u Teala'nın indinde bir hedefe ulaşmıştır. O hedef Allah'a ulaşmayı dilemenin vücuda getireceği sonuca hazır olmaktır. Bu sonuç 7 kademede %7 fazıl birikimini ifade eder. Her bir %7 fazıl birikimi ruhun gök katlarında bir kat yükselmesini ifade eder. İşte Allah ile olan ilişkilerinizde Allah-u Teala'nın neden kalbinize baktığının delilleri bunlar. Allah yolundaki manevi tekamülünüzün bütün kademeleri kalbinizdeki nurlarla ölçülür. Ne zaman zikrinizi gününde 18 saatin ötesine geçirirseniz, o zaman nefsinizin kalbindeki nurlar bu muhtevada sizi fizik vücudun teslimine götürür. Fizik vücudun teslimi nefsinizin kalbinin %81 nurla donatılmasını ifade eder. İşte
Bu %81 nura ulaşan herkes dik yokuşu aşmıştır. Dikkat edin, bir insanın ruhunu Allah'a teslim etmesi onun nefsinin kalbinin %51 nurlarla %2 artı 7 defa %7 49 %2 artı %49 %51 nur birikimi o kişinin ruhunu Allah'ın kendisine ulaştırmasıyla noktalanır. Nefsinin kalbi %51 afetlerden kurtulmuştur. Kişi yarı yarıya bir dünya mutluluğunun sahibi olmuştur. Ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a ulaşmıştır. Ruhundaki %100 hasletle nefsinin kalbindeki %100 afet oranı küçük bir değişiklikle sonuca ulaşmıştır. %49 fazıl nuru, %2 rahmet nuru ve %49 karanlık. Dikkat edin. %2 rahmet nurunu bir kenara bıraktığınız zaman fazıl nurlarıyla karanlıklar birbirine eşittir. İşte bu Allah'ın dengesidir. Bu dengenin bozulabilmesi için kişinin dik yokuşu aşması lazım. Dik yokuşu aşabildiği takdirde zikrini günde 18 saate çıkarabildiği takdirde fizik vücut Allah'a teslim olur. Nefsin kalbi %81 nurlarla bezenmiştir. Ve bundan sonra daimi zikre ulaşmak artık bir problem değildir. Bundan sonra kişinin ulaşacağı daimi zikir o kişiye ne sağlar? Daimi zikir o kişinin nefsinin kalbinin %100 hasletlerle dolmasını sağlar. Yani fazıllar. Nefsin kalbi %2 rahmet, %98 fazıl olmak üzere %100 nurlarla donatılır Allah-u Teala tarafından. Kim daimi zikre ulaşırsa bu işlem mutlaka tahakkuk eder. O kişinin kalp yapısı, nefsin kalbi nasıldı başlangıçta? %100 afetlere doluydu. Bu noktada %100 nurlarla dolu, %2 rahmet nuru, %98 fazıl nuru. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala sizleri o kadar çok seviyor ki, hepinizin kalbini Allah-u Teala %100 nurla doldurmak ister. Gayesi budur. Ama siz serbest iradeyle yaratılmış birer mahluksunuz. Hepimiz öyleyiz. Ve kendi irademizle bir karar almadan, Allah'a ulaşmayı dilemeden biz insanlar için ruhu Allah'a ulaştırmak söz konusu olmaz. Mutlaka cüz'i iradelerin sahibi olan bütün insanların Allah'a ulaşmayı dilemeleri gerekir. Ancak böyle bir dilek var ise Allah Teala sözünü tutar. Ne diyordu? Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Görev ikiye ayrılmış. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dileyecekler. Allah dileyen insanı, insanın ruhunu kendisine ulaştıracak. İşte böyle bir dizayn, bir talep, Allah'a ulaşma talebi ve sonuç. Ruhun Allah'a ulaşması. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ruhun Allah'a ulaşması bir dönüm noktasıdır. Bir insanın üçüncü kat cennetin Allah tarafından sahibi kılınmasıdır. Bir insanın dünya mutluluğunun yarısını
Allah Teala tarafından oluşturularak o kişiye dünya malının yarısının hibe edilmesidir, hediye edilmesidir. Çünkü kişinin bu konuda sadece Allah'ın ona yaptırmasıyla yaptığı bir işlev vardır. O kişiye zikretme zevkini Allah verir. Allah o kişiyi zikrettirir ve o kişi sadece Allah'a ulaşmayı dileyerek bu şerefe ulaşır. Ruhunu Allah'a ulaştırmış olan herkes ermiş evliya olmak şerefine erer. Allah Teala'nın hepinizin kalplerini, bu hedefe ulaşmayanlardan bahsediyoruz, hepinizin kalplerini en az %50 bir nurla doldurarak mutlaka vuslata ulaştırmasını, sizlerin ruhunu kendisine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz mu? Mutluluk. Biliniz ki hepiniz mutlu olasınız diye yaratıldınız. Bunun hem vasıfları hem anahtarları size Allah-u Teala tarafından verildi. Mutluluk kademe kademe gelişen bir müessese. Allah'a ulaşmayı dilersiniz, mutluluğa adımınızı atarsanız 7-8 aylık bir devrede dünyadaki en büyük mutluluğu yaşarsınız. O başlangıç devresi Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda dileyen herkesin mutlaka geçirdiği çok büyük bir mutluluk devresidir. Sonra Allah Teala sizi mürşidinize ulaştıracaktır. Tabiiyetinizle beraber ruhunuz vücudunuzdan ayrılacaktır. Allah'a doğru yola çıkacaktır. Bu çıkışta nefsinizin kalbindeki afetlerin adım adım azalması söz konusudur. Nasıl azalacak? Siz zikir yapacaksınız. Allah-u Teala'nın katından gelen rahmetle faz, rahmetle salavat isimli iki grup nurun önce %2 rahmeti nefsinizin kalbine ulaşacak. Sonra fazıllar gelmeye ve nefsinizin kalbini işgal etmeye başlayacaktır. Allah-u Teala'nın sizlere garanti ettiği kesim bu nurların %51'e ulaşmasına kadar geçerlidir. Allah-u Teala bütün insanları kainatın en üstün mahlukları olarak yaratmış ve de hepsinin mutlu olmasını istiyor. Bunun için Allah-u Teala garanti ediyor insanların mutluluğunun en az yarısını. Dünya mutluluğunun yarısını cennetin de birinci katının üstünü, ikinci katının üstünü, üçüncü katını Allah Teala veriyor. Bütün insanlara Allah Teala bunu garanti etmiş. Öyleyse ne karşılığı ne alıyorsunuz? Terazinin bir tarafında bir dilek var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Terazinin öbür tarafında dünya mutluluğunun yarısı var. O kadar mı hayır? Birinci kat değil, ikinci kat değil, üçüncü kat cennet var. Sonsuz bir hayatı ölümden sonraki sonsuz bir hayatı cennette getirmek, cennette geçirmek, kıyametten sonra cennette yerini almak. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanlara kainatın en üst seviye mahluku olarak değer veriyor. Neden? Çünkü ruhundan biz bütün insanlara Allah Teala üfürdüğünü söylüyor. Allah'ın ruhu ile mücehhez olan tek yaratık insandır. Öyleyse biz insanlar Allah Teala'ya ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır ki Allah Teala bizlere iki cihan saadetini de bir hiç karşılığı teslim etmeye hazır. Bir hiç karşılığı sevgili kardeşlerim, sadece bir dilek. Ey yüce Allah'ım, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur? Benim de ruhumu sana ulaştır. İşte bu dilek kalptense sizin ruhunuzu Allah'a ulaştıracak olan Allah'tır. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle doludur. Ruhunuzsa mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz anda vücudunuzu terk edecek, Allah'a doğru yola çıkacaktır. Denge bozulacaktır. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle dolu olarak
Ruhunuzun kalbi %100 hasletlerle dolu olarak bir dengeyle yaratıldınız. Hani Allah-u Teala'nın söylediği neydi? Biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. İşte bu çift yaratma olayında nefs ve ruh birbirinin zıttı olan terazinin iki tarafındaki iki muhtevadır. Afetler nefsinizin kalbini %100 doldurur. Hasretler ruhunuzun kalbini %100 doldurur ve denge kurulur. Ama gelin görün ki Allah-u Teala ruhunu geri istiyor. Ruhunuzun vücudunuzdan ayrılmasını, Allah'a doğru seyri sülük isimli bir yolculuk tamamlamasını, 7 tane gök katını çıkmasını, 7 tane alemden geçerek soldan sağa bir yolculukla Sitret-i Münteha'ya ulaşmasını, zikir hücrelerinde zikirini gerçekleştirdikten sonra, tamamladıktan sonra Sitret-i Münteha'ya ulaşmasını, Sitret-i Münteha'dan da dikey bir yolculukla tekrar Allah'ın zatına, tekrar dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşmasını ihtiva eden bir iki yatay, iki dikey yolculuk. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala sizi seviyor mu? Ne demek sevmek? Çok seviyor. Çok ama çok. Ve sizi insan olarak yarattığı için çok seviyor. İnsan kainatın en üstün mahlukudur. Allah'ın ruhunu muhtevasında sadece ona taşıma yetkisini vermiş Allah-u Teala insana. Öyleyse sadece insan olarak yaratıldığımız için bile Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz. İnsan olarak yaratıldık diye. Mutluluk mu? Onu bize vermeye hazır. Bir dileğimiz dünya mutluluğunun yarısına bizi mutlaka ulaştırır. Nasıl? Nefsimizin kalbindeki afetleri nefs tezkesiyle adım adım temizlemeye başlarız. Zikir yaptıkça Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı zikrettikçe Allah'ın katından gelen fazıllar %2 rahmet nurundan sonra nefsimizin kalbine ulaşırlar ve kalbi işgal etmeye başlarlar. Ne zaman nefsimizin kalbinde %7 ilk fazıl birikimi gerçekleşirse, bunun manası ruhumuzun zemin kattan, dünya zemin kattır, birinci gök katına ulaşmasıdır. Açıkta çimenler üzerinde bir secde söz konusu. Sonra zikrimizi arttırıyoruz ve de ikinci defa %7 nur birikimi gerçekleşiyor nefsimizin kalbinde ve nefsimiz nefse emmare adı verilen birinci safayı bitirmiş oluyor. İkinci safaya ulaşıyor nefsi levvameye. Nefsi emmare şeytandan da emir olabilen bir nefsi ifade ediyor. Bu nefsin %7 nurla dolması haline kadar devam eder. İlk %7 nur tamamlandıktan sonra nefsi levvame, kınayan, kendisini suçlayan bir nefs ortaya çıkar. Elhamaha fücura ve takva diyor Allah Teala. Şerh Suresinin 8. ayet-i kerimesinde, 7 ve 8. ayetlerinde o nefse ve ona seva edene, o nefse takvası ve fücuru ilham edilir. Öyleyse takvanın ve fücurun ilham edildiği bir nefs söz konusu. Ruhumuz bu, ikinci gök katında. Sonra bu ilham almaya
başladıktan sonra üçüncü gök katına ulaşırız. Üçüncü defa %7 fazla birikimi nefsimizin kalbinde gerçekleştiğinde. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir yol çizmiş insanoğluna ve bir garanti vermiş. Siz diyor bana ulaşmayı dilerseniz ben sizi kendime ulaştıracağım. İşte Allah'a ulaşmayı, ruhunu hayattayken Allah'a vasıl etmeyi dileyen herkes için önce nefsi emmare, ruh birinci gök katına kadar yükselebiliyor, çivenlerde secde ediyor. Sonra nefsi levvame, kendini levmeden kınayan bir nefs. Burası ikinci gök katıdır. Orada suvarılma huzurunda ruhlar suvarılacaktır. Sonra üçüncü gök katı. Mâre levvâme, mülhime, Allah'tan ilham almaya başlar kişi. Dördüncü kademe ise mutmainne kademesidir. Tat nefsin doyuma ulaşması, tatmine ulaşması. Ya eyyetühen nefsül mutmainne diyor Allah Teala, ey mutmain olan nefs. Ella bi zikrillahi tatmainnül kulübü diyor. Bilin ki Allah'ın zikriyle kalpler tatmin olur, doyuma ulaşır. Kalbin mutmain olması dördüncü defa %7 nur birikimini ifade eder. Nefsin kalbinde başlangıçta giren %2 rahmet nurundan sonra dört defa emmare, levvame, milhime, mutmainne kademelerinde dört defa %7 nur birikimi. Ruh yukarıya doğru yükselmeye devam ediyor. Beşinci defa %7 nur birikimi. Kişi Allah'tan razı olmuştur. Altıncı defa %7 nur birikimi. Allah da ondan razı olmuştur. Yedinci defa %7 nur birikimi. Kişinin nefsinin kalbi %49 fazıl. 7 defa %7, %49 eder. %2 de rahmet nuruyla karanlıkları aşan bir nura kavuşmuştur. Artık o kişinin kalbi yarıdan daha fazla nurla dolmuştur. Bu Allah'ın bütün insanlara hediyesidir. Herkese bunu verir. Bu 7-8 aylık bir yolculuğu gerektirir. Ruhun Allah'a doğru yola çıkması, birinci gök katı, açıkta secde, ikinci gök katı, sorulma havuzları, üçüncü gök katı, bir köşk mescidin hem üst katında hem alt katında secde etmek, dördüncü gök katı, beşinci gök katı, altıncı gök katı ve yedinci gök katı. Birbirinin arkasından bu katlar aşılır. Beyt-ül Makdes'in aslında secde, Beyt-ül Haram'ın aslında secde. Bu muhtevanın içindedir. Yedinci gök katına çıkılınca 7 tane alem geçirecektir. Dikey yolculuk tamamlanmıştır. Yatay yolculuk başlayacaktır. Önce zikir, önce kader hücreleri aşılır. Ümmi kitaba ulaşılır. Sonra ümmi kitap aşılır. Kudret denizine ulaşılır. Kudret denizi aşılır. Makam-ı Mahmud'a ulaşılır. Makam-ı Mahmud aşılır. Divan-ı Salihine ulaşılır. Divan-ı Salihine aşılır. Ve zikir hücrelerine ulaşılır. Zikir hücrelerinde zikirlerini tamamlayanlar
Sütletli müntahaya vasıl olurlar. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşırlar. Allah'ın zatında yok olurlar. Ruh, Allah'ın ruhudur. Allah Teala buyuruyor, وَنَفَعَ فِيهِ مِنْ رُحِهِ Onların içine ruhumdan, onun içine, insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Kainatta Allah'ın ruhunu taşıyan bir tek mahluk vardır. O insandır. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibidir. Allah onu mürşidine ulaştırır. Tabiyetinde ikinci kat cennetin sahibi olur. Nefsinin kalbi daha henüz kapkaranlıktır. Ama ikinci kat cenneti kişi elde etmiştir. Nefs tezkiyesi başlar. Nefs tezkiyesi nefsin %50 bir nurla dolmasını temin eder. Bu olay tamamlandığı zaman kişinin muhtevasında bir sonuç oluşur. Nefs tezkiyesinin tamamlanması kişinin ruhunun Allah'a ulaşması demektir. %51 nur birikimi her kademede %7 biriken başlangıçtaki %2 rahmet nuruyla 7 kademede 7 tane gök katı aşan ruh 7. gök katında 7 tane alemi geçmiştir. Allah'ın zatına ulaşmıştır. Bu muhtevada mutluluğu sağlayan unsur nefsimizin kalbinde başlangıçta %7, %100 afet varken %100 nefsimizin kalbi afetlerle doluyken ruhumuz Allah'a ulaştığı zaman nefsimizin kalbi %51 nurlarla kaplanıyor ve bir denge kuruluyor. %49, %51. %49 karanlık, %51 nur. Yaklaşık olarak yarı yarıya bir muhteva ve kişi dünya mutluluğunun yarısını yaşamaya ehil kılınıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala hepinizi o kadar çok seviyor ki bu kesimi herkese hediye etmiş. İşte yarı yarıya nefsinizin kalbinin nurlarla dolması, davranış biçimlerinizin yarısının başkalarını mutlu edecek hüviyette olmasını garanti eder. Siz başkalarını mutlu ettiğiniz zaman, başkalarına mutluluk verdiğiniz zaman onun karşılığı size Allah-u Teala tarafından verilir ve mutlu olan insanların size karşı olan o güzel davranışları da buna daha büyük bir huzur katar. İnsanların nefslerindeki afetler sebebiyle davranışları başkalarını kıracak nitelik taşıyabilir. Nefsinizin afetleri azaldıkça bu davranış biçimleri değişecektir. Bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. O zaman kimseyi kıramazsınız. Kimseye kötü bir şey söyleyemezsiniz. Daimi zikre ulaştığınız zaman ulelvab, ihlas ve salam makamlarına vasıl olacaksınız. Neticede Allah-u Teala iradenizi de teslim alacak. İrşada memur ve mezun kılınacaksınız. İşte o nokta mutluluğunuzun kesintisiz olduğu noktadır. Bütün insanlara siz dost olursunuz. Onlardan bir kısmı size düşman olabilirler. Ama siz onlara düşman olamazsınız. Düşmanlık sizin için artık geçit vermeyen bir dağdır. Yok böyle bir şey. İşte bu noktaya ulaşmışların
sayısının giderek artacağı bir yeni dünya nizamına doğru yaklaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, kinlerin unutulacağı, intikam duygularının yok edileceği, yok olacağı, bütün insanların birbirini sevip, kucaklayıp, bağrına basacağı, bütün insanların bir dostluk rüzgarıyla huzur içine ulaşmaları, herkesin mutlu olacağı bir yeni dünyanın kurulması. İşte Allah'ın bize nasip edeceği dünyadaki en büyük olay budur. Bunu gerçekleştirecek olan biziz. Bunu bize söyletense Allah'tır. Görüyorsunuz ki bunu söylemekten bir çekince, bir sıkıntı duymuyoruz. Allah Teala'nın açık bir şekilde herkesin bilmesini istediği bir hakikat bu. İnsanlar ne yapsalar, ne kadar gayret etseler bunu önlemeye, bunu başaramazlar. Biz de bunu gerçekleştirmemeyi başaramayız. Mutlaka gerçekleşecektir. Allah Teala bizim kalbimize onun gerçekleşeceğini garanti eden bir kuvveti vermiştir. Gerçekleştiren ise biz değiliz, Allah'tır. Şu anda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizinle konuşan biz sadece Allah'ın telefonuyuz. Allah'ın sizlere duyurmak istediği şeyleri sizlere ulaştıran bir vasıta, bir telefon. Hepsi bu kadar. Biz bir hiçiz. Ama ne yaparsak Allah yaptırdığı için, Allah'ta en kuvvetli olan olduğu için biz kuvvetliyiz. Hiçbir gücün bu söylediğimiz hedeflere ulaşmayı engellemesi mümkün değildir. Göreceksiniz ki bütün dünya mutlaka son bir savaştan sonra sulh ve sükuna ulaşacaktır, ulaştırılacaktır ve bu ulaştıran faktör o biz olacağız. Önceden Allah Teala bunları neye söyletiyor? Onu biz bilemeyiz. Bunu söyletmekten muradının ne olduğunu, niçin söylettiği, o bizim konumuzun dışında. Biz bir hedef tayin edecek yetkinin sahibi değiliz. Hedefi Allah tayin eder ve bizi sadece kullanır. Biz onun vasıtasıyız. Onun dünyadaki, kainattaki temsilcisiyiz. İnsan olarak yaratıldık ve Allah Teala insanlığın kurtuluşunu, sulh ve sükûna ulaşmasını bizim görevimiz olarak tatbikata geçirdi. Sevgili kardeşlerim, niçin bizim kardeşlerimiz bu kadar büyük bir sevgi yuvağı halinde birbirlerini bu kadar çok seviyorlar? Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de öğrettiği, insanları mutluluğa ulaştıracak olan bütün faktörleri biliyorlar. Çevreye baktığımız zaman bizim dışımızda bunu bilenlerin mevcut olmadığını görüyorsunuz. Mutluluğu anlatıyoruz. İç dünyadaki mutluluk, dış dünyadaki mutluluk, Allah ile olan ilişkilerdeki mutluluk. İç dünyanızda nefsinizin afetlerini tamamen yok ettiğiniz zaman
sınırsız mutluluğa ulaşırsınız. Allah'ın garanti ettiği kesim, nefsinizin kalbindeki afetlerin yarıya kadar yok edilmesidir. Allah bunu garanti ediyor. Ve başlangıçtaki dengeyi tekrar kuruyor. Başlangıçtaki denge neydi? Ruhunuz %100 hasletlerle dolu, nefsiniz %100 afetlerle dolu. Ne kadar afet varsa o kadar haslet. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman durum ne? Aynı. Fakat ruhunuz Allah'a ulaşmış, nefsinizin kalbinin yarısı kadar afet yok olmuş, onların yerine fazıllar gelip yerleşmiş, %49, %2 de rahmet nuru yerleşmiş, nefsinizin kalbinin %1'i, %51'i nur, %49'u karanlık. İç dünyanızda mutluluk %51 fazıl ve rahmet nurları olduğu için yarıdan daha fazla mutlusunuz. Nefsiniz ise henüz afetlerle dolu ve yarıdan daha az mutsuzsunuz. İşte Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an bu konunun hazırlığı içindesiniz. Ruhunuz vücudunuzu terk eder. 7 kademede 7 tane gök katı aşar. 7. gök katında 7 tane alemden geçer ve Allah'a ulaşır. Bu noktada ruhunuz Allah'a ulaşmıştır. Nefsinizin kalbindeki durumsa %49 fazıl nuru, %2 rahmet nuru ve %49 karanlık. Ruhunuz mu? O Allah'ta. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala bütün insanlara onların mutlu olabileceği vasıf şartlarını tamamen vermiştir. Herkesin bir nefsi vardır, herkesin bir ruhu vardır. Herkese nefs tezkiyesini yapma Allah Teala tarafından garanti edilmiştir. Nefsin tezkiyesi %51 nur birikimini ifade eder. Ve kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah mutlaka onlara namazı sevdirir, orucu sevdirir, zikri sevdirir. Kişinin yapmakta zorlanabileceği, nefsinin afetlerinin karşı geldiği ne kadar faktör varsa hepsini Allah Teala yok eder. Ve kişi dünyadaki en mutlu 7 aylık, 8 aylık bir devreyi bu muhtevada geçirir. Allah Teala'nın kontrolündedir ve nefsinin kalbi yarıya kadar %2 rahmet, %49 fazla olmak üzere %51'e kadar nurla dolacaktır. 7 tane gök katını aşana kadar, ruh Allah'a ulaşana kadar nefs bu noktaya vasıl olacaktır. Öyle ki kim ruhunu Allah'a ulaştırmışsa onun kalbinde karanlıktan daha çok aydınlık vardır. %1 aydınlık daha fazladır. %2 daha fazladır. 49'a karşı 51. Bu mutluluk kervanının Allah'ın herkese ulaştırdığı noktasıdır. Buraya kadar kişi 3 safhadan geçmiş, 3. kat cenneti elde etmiştir. Bu noktada ölen bir kişi kıyametten sonra mutlaka 3. kat cennete girer. Ne yazık ki insanlar dinlerini bilmiyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemek asırlar evvel unutulmuş bir müessese. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bütün sahabe Allah'a ulaşmayı diledi. Bütün sahabe kainatın en büyük mürşidine ulaştı, tabi oldu. Hepsinin ruhları vücutlarından ayrıldı. Bütün sahabenin ruhu Allah'a ulaştı. Sahabe adını verdiğimiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönülden bağlı olan, gerçek anlamda
tabiiyetlerini tamamlamış olanlar. Ama sahabe orada kalmadılar. Ruhlarını Allah'a teslim ettikten sonra nefslerinin kalbini çok daha fazla nurlarla doldurarak fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler. Bunun manası nefslerinin kalbi %81 nura ulaştı. Onunla da kalmadılar. Daimi zikre ulaştılar, ulul-elbab oldular. Daimi zikre ulaşmak sonuç değildir. Muhlis oldular tövbe-i nasuhla, tövbe ettiler Allah-u Teala'nın huzurunda. Bu da son değildir. Allah-u Teala onların başının üzerine yeni bir nur getirdi. Onların günahlarını örttü. Sevaba çevirdi. Ve hepsi bir son noktaya birlikte hareket ettiler. İrşat makamının sahibi oldular. Ve tabi'in sahabeye tabi oldu. Tebe-i tabi'in de tabi'ine tabi oldu. İşte bir bütün olaylar dizisi, işte mutluluk. Herkes Allah'ın bir büyük garantisi altındadır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişinin nefsinin kalbindeki afetlerin %51'ini Allah-u Teala temizlemeyi garanti eder. Kişinin hiçbir şey yapması gerekmiyor. Sadece bir dileği olacak. Allah ona namazı sevdirecek. Allah ona zikri sevdirecek. Allah o kişi oruç tuttuğu zaman açlığı hissettirmeyecek. Zikir bir zevk haline alacak. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki, Allah Teala her şeyi o kadar güzel dizayn etmiş ki, insanı mutluluk denilen o olaya en az yarıya kadar Allah Teala ulaştırmaya hazır.

0: Allah Teala'nın bütün insanların ruhlarını kendisine ulaştırması. Öyle bir olayın gerektirdiği nefsinin kalbindeki afetlerin %51'inin yok edilmesi. Dünya mutluluğunun yarısı, üçüncü kat cennet, bütün insanlara Allah Teala tarafından hibe edilmiş durumdadır. Allah'ın bizleri ne kadar çok sevdiği belli değil mi kardeşlerim? Sadece bir dilek. Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. 7-8 aylık bir devrenin sonunda ruh Allah'a ulaşmıştır. Nefsin kalbindeki afetlerin yarısı yok olmuştur. Başlangıçtaki denge tekrar kurulmuştur. Kişi %50, 51 mutluluğun içinde bir yeni dünya hayatındadır. Her şeyin en güzel olduğu bir ortama ulaşmıştır. Kişi ömür boyunca bu 3 saatlik zikrini devam ettirebilse, bir ömür boyu %51 mutluluğu yaşar. Üçüncü kat cennetin sahibi olarak ölür. O Allah dostları ki onlar bununla yetinmezler. Onlar fizik vücutlarını Allah'a teslim etmek isterler. Allah Teala'dan talepte bulunurlar. Allah onların fizik vücutlarını teslim alır. Onlar Allah Teala'dan daimi zikri talep ederler. Allah Teala onları daimi zikre ulaştırır. Onlar daimi zikrin sahipleri olurlar. Ulul elbab, lüplerin sahipleri. Allah Teala bununla da yetinmez. Onları tövbe-i nasuha davet ederek muhlis kılar. Bununla da yetinmez. Allah Teala onların iradelerini de teslim alır. Arkasından da irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle onları irşat makamının sahibi kılar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala sizleri ne kadar çok seviyor bir bilseniz. Sadece insan olarak yaratıldığınız için sizde Allah'ın ruhu var olduğu için Allah sizlere ruhundan üfürdüğü için insan olmanın o büyük farklılığını bilin sevgili kardeşlerim. İnsan olmak bir mazhariyettir. Allah Teala'nın büyük bir lütfu keremidir. Şeytan bunu çok iyi değerlendirdiği için insanları Allah'ın yolundan uzaklaştırmak için her şeyi yapar ama gayretleri boşunadır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala sizleri seviyor, çok seviyor. Siz de Allah'ı ve birbirinizi çok sevin. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Elhamdülillah. Yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtellezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun.
1: Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Herkes kendisini Allah'ın yolunda zanneder. Ama Allah Teala'nın dizaynı

sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerlidir. Allah'a yönelenler için geçerlidir. Dalaletten hidayete adım atanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler içindir. İşte sizler sevgili kardeşlerim, ya öylesiniz, Allah'a ulaşmayı dilediniz ve dilediğiniz anda mutlaka cennetin anahtarını elde ettiniz. Ya da henüz dilemediniz ama dikkatle bizi izliyorsunuz. Evet, söylediklerimiz herkesin söylediklerine benzemiyor, öyle değil mi? Kur'an'ın anahtarı aynı zamanda cennetin anahtarıdır. Bu anahtar bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir başka ifadeyle, ruhunu bir insanın ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemesi. Sevgili kardeşlerim, bu bir kurtuluş reçetesi. Kim Allah'ın cennetine girmek istiyorsa o Allah'a ulaşmayı dilesin. Kimler diyor? Efendim? Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutlaka Allah'ın cennetine girer.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Ve kitap ehliyle onlardan zulmedenler hariç, en güzel olandan başka bir şekilde mücadele etmeyin. Ve biz, bize indirilene ve size indirilene iman ettik. Bizim ilahımız ve sizin ilahınız birdir, aynıdır. Ve biz ona teslim olanlarız deyin. Ve işte böylece sana kitabı indirdik. Kendilerine kitap verdiklerimiz ona inanırlar. Ve bunlardan ona Kur'an-ı Kerim'e inananlar, kafirler hariç ayetlerimizi bile bile inkar etmezler. Ve sen bundan önce kitap okumadın. Ve sen onu elinle de yazmıyorsun. Öyle olsaydı, batılda olanlar, boş konuşanlar elbette şüphe ederlerdi. Hayır, o Kur'an-ı Kerim, İlim verilenlerin sinelerinde beyan olunan ayetlerdir. Ve zalimler hariç, onlar ayetlerimizi bile bile inkar etmezler. Ve ona Rabbinden ayetler, mucizeler indirilseydi olmaz mıydı dediler. De ki, muhakkak ki ayetler, mucizeler ancak Allah'ın katındadır. Ve ben sadece apaçık bir nezirim, uyarıcıyım. Onlara okunmakta olan kitabı sana nasıl indirdiğimiz kendilerine kâfi gelmedi mi? Muhakkak ki mümin olan bir kavim için bunda elbette rahmet ve zikir vardır. De ki, sizinle benim aramda şahit olarak Allah kâfidir. Göklerde ve yerde ne varsa bilir. Batıla inananlar ve Allah'ı inkar edenler, işte onlar hüsranda olanlardır. Ve azabı senden acele istiyorlar. Eğer zamanı belirlenmiş olmasaydı, azap onlara mutlaka hemen gelirdi. Ve azap onlara mutlaka ansızın ve onlar farkında değilken gelecek. Azabı senden acele istiyorlar. Muhakkak ki cehennem, kafirleri mutlaka ihate edicidir, kuşatıcıdır. O gün azap, üstlerinden ve ayaklarının altından onları kaplayacak. Ve Allah, yapmış olduğunuz şeyleri cezasını tadın diyecek. Ey amenu olan, bana ulaşmayı dileyen kullarım! Muhakkak ki benim arzım geniştir. Öyleyse yalnız bana kul olun. Bütün nefsler ölümü tadıcıdır. Sonra bize döndürüleceksiniz. Ve onlar ki âmenû oldular, Allah'a ulaşmayı dilediler ve salih amel, nefs tezkiyesi işlediler. Onları mutlaka altından nehirler akan cennette köşklere yerleştireceğiz. Orada ebediyen kalıcıdırlar. Salih, nefsi ıslah edici amel işleyenlerin ecri, mükafatı ne güzel. Onlar sabrın sahipleri ve Rablerine tevekkül edenlerdir. Ve hayvanlardan niceleri vardır ki kendi rızkını taşımaz. Allah onları rızıklandırır ve sizi de. Ve o en iyi işitendir, en iyi bilendir. Ve muhakkak ki eğer sen onlara gökleri ve yerleri kim yarattı, güneş ve ayı kim size musahhar, emre amade kıldı diye sorarsan mutlaka Allah derler. O halde nasıl haktan batıla döndürülüyorlar? Allah kullarından dilediğinin rızkını genişletir ve onun için takdir eder, daraltır. Muhakkak ki Allah her şeyi en iyi bilendir. Ve eğer onlara semadan suyu indiren ve böylece onunla arza, ölümünden sonra hayat veren kimdir diye sorarsan mutlaka Allah derler. De ki, hamd Allah'a aittir. Hayır, onların çoğu akıl etmezler. Ve bu dünya hayatı oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Muhakkak ki ahiret yurdu elbette o gerçek hayattır. Keşke bilselerdi. Gemiye bindikleri zaman dini ona halis kılarak Allah'a dua ederler. Fakat onları karaya çıkarıp kurtardığımız zaman onlar hemen şirk koşarlar. Onlara verdiğimiz şeyleri inkar etsinler, nankörlük etsinler ve metalansınlar, faydalansınlar diye. Ama yakında bilecekler. Onun etrafındaki insanlar zorla kapılıp götürülürken, esir alınıp malları alınırken, onu Mekke'yi haram, hürmet edilen, kargaşadan yasaklanan ve emin bir yer kıldığımızı görmediler mi? Hala batıla mı inanıyorlar ve Allah'ın nimetini inkar mı ediyor? Ve Allah'a yalanla iftira edenden veya kendisine hak geldiği zaman onu tekzip edenden, yalanlayandan daha zalim kim vardır? Kafirler için barınacak yer cehennemde değil mi? Ve bizim uğrumuzda nefsleriyle ve Allah'ın düşmanlarıyla cihad edenleri mutlaka bizim yollarımıza, sırat-ı müstakimlere hidayet ederiz, ulaştırırız. Ve muhakkak ki Allah mutlaka muhsinlerle beraberdir. Rum Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 60 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim. Rumlara galip gelindi. Rumlar mağlup oldular. Ve onlar yakın bir yerde yenilmelerinden sonra galip gelecekler. Birkaç, 3 ila 9 sene içinde. Bundan önce de sonra da emir Allah'ındır. O gün müminler ferahlayacaklar, sevinecekler. Allah'ın yardımı ile Allah dilediğine yardım eder ve o azizdir, yücedir, üstündür, rahimdir, rahim esması ile tecelli eden, esirgeyen, rahmet nuru gönderendir. Bu Allah'ın vaadidir. Allah vaadinden dönmez ve lakin insanların çoğu bilmezler. Onlar dünya hayatının zahirini, görünen kısmını bilirler ve onlar ahiretten gafil olanlardır. Onlar kendi nefsleri hakkında tefekkür etmiyorlar mı, düşünmüyorlar mı? Allah gökleri ve yeri ve ikisinin arasındaki şeyleri ancak hak ile ve belirlenmiş bir süreyle yarattı. Ve muhakkak ki insanların çoğu Rablerine mülaki olmayı, hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştırmayı inkar edenlerdir. Onlar yeryüzünde dolaşmıyorlar mı ki onlardan öncekilerin akıbetinin nasıl olduğuna baksınlar? Kuvvet bakımından onlardan daha güçlüydüler ve yeri, toprağı altüst etmişlerdi. Onların imar ettiklerinden daha çok imar etmişlerdi. Onların resulleri onlara beyinelerle, ispat vasıtaları ve delillerle gelmişti. Allah onlara zulmetmiyordu ve lakin onlar kendi nefslerine zulmediyorlardı. Sonra fenalık yapanların akıbetleri, Allah'ın ayetlerini tekzip etmeleri, yalanlamaları ve onunla alay etmiş olmaları sebebiyle çok kötü oldu. Allah ilk olarak yaratmaya başlar, sonra onu geri çevirir, eski haline iade eder. Sonra ona döndürülürsünüz. Ve o saatin, kıyametin vuku bulduğu, koptuğu gün, mücrimler cennetten ümitlerini keserler. Ve şirk koştukları ortaklarından şefaatçileri olmaz. Ve onlar o gün ortaklarını inkar edenlerdir. Ve o saatin vuku bulduğu, kıyametin koptuğu gün, izin günü onlar fırkalara ayrılırlar. Fakat amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve aminus salihat, nefs tezkiyesi yapanlar, onlar bahçelerde nimet verilip sevindirilirler. Ve onlar ki kafirlerdir, ayetlerimizi inkar ve tekzip ettiler, yalanladılar. Ve ahirete ulaşmayı, hayattayken ruhu Allah'a ulaştırmayı tekzip ettiler. İşte onlar azap içinde hazır bulundurulanlardır. Öyleyse akşam ve sabah vaktinde Allah'ı tesbih edin, münezzeh kılın. Ve göklerde ve yerde hamd ona mahsustur. İkindide ve öğle vaktinde ona hamd edin. O ölüden diriyi çıkarır ve diriden ölüyü çıkarır. Ve arzı toprağa, ölümünden sonra diriltir. Ve işte tıpkı bunun gibi topraktan çıkarılacaksınız. Ve onun ayetlerinden, mucizelerindendir ki sizi topraktan yarattı. Sonra siz beşer insan haline gelince çoğalıp yeryüzünde yayılırsınız. Ve onun ayetlerinden olarak sizin için nefslerinizden zevceler yaratmıştır ki onunla sükun bulasınız. Ve sizin aranızda sevgi ve rahmet, merhamet kıldı, oluşturdu. Muhakkak ki bunda tefekkür eden, düşünen bir kavim için mutlaka ayetler, deliller vardır. Ve onun ayetlerindendir ki gökleri ve yeri yaratmıştır ve lisanlarınız ve renkleriniz birbirinden farklıdır. Muhakkak ki bunda alimler için mutlaka ayetler, deliller vardır. Ve onun ayetlerindendir ki siz gece uyursunuz ve gündüz onun fazlından istersiniz. Muhakkak ki bunda işiten bir kavim için mutlaka ayetler, deliller vardır. Ve onun ayetlerindendir ki korku ve ümit olarak size şimşeği gösterir ve gökten su indirir. Böylece onunla ölümünden sonra arzı toprağa diriltir. Muhakkak ki bunda akıl eden bir kavim için mutlaka ayetler, deliller vardır. Ve onun ayetlerindendir ki gök ve yer onun emriyle dengede durur. Sonra sizi bir tek davetle çağırdığı zaman yerden, kabirden çıkacaksınız. Ve göklerde ve yerde bulunan herkes onundur. Hepsi ona kanetindir. Ve o, odur ki ilk yaratışı başlatır ve sonra onu iade eder, eski haline döndürür. Bu onun için çok kolaydır. Göklerde ve yerde yücelik sıfatı onundur, ona aittir. Ve o azizdir, çok yücedir, hakimdir, hikmet ve hüküm sahibidir. Allah size kendi nefslerinizden örnek verdi. Sizi rızıklandırdığımız şeylerde sizin sağ elinizin altında bulunan sahip olduğunuz kölelerinizden ortaklarınız var mı ki o putlarda Allah'a ortak olsun, böylece onlarla eşit olasınız. Onları birbirinizi saydığınız gibi sayasınız. Akıl eden bir kavim için ayetleri işte böyle açıklıyoruz. Hayır, zalimler ilim sahibi olmaksızın heveslerine tabi oldular. Bundan sonra Allah'ın dalalette bıraktığını kim hidayete erdirebilir? Ve onların yardımcıları da yoktur. Artık hanif olarak kendini, vecihini din için ikame et. Allah'ın hanif fıtratıyla ki Allah insanları onun üzerine hanif fıtratıyla yaratmıştır. Allah'ın yaratmasında değişme olmaz. Kayyum olan, kaim olacak, ezelden ebede kadar yaşayacak din budur. Fakat insanların çoğu bilmez. Ona, Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve ona karşı takva sahibi olun. Ve namazı ikame edin, namaz kılın ve böylece müşriklerden olmayın. O müşriklerden olmayın ki onlar dinlerinde fırkalara ayrıldılar ve grup grup oldular. Bütün gruplar kendilerinde olanla ferahlanırlar. Ve insanlara bir zarar dokunduğu zaman Rablerine dua ederek ona yönelirler. Sonra onlara kendisinden rahmet tattırdığı, rahim esmasıyla hidayete erdirdiği zaman onlardan bir kısmı Rablerine şirk, ortak koşarlar, hidayetteyken dalalete düşerler. Onlara verdiklerimizi inkar etsinler. Böylece metalansınlar, faydalansınlar. Yakında bilecekler. Yoksa onlara bir sultan, delil, kitap indirdik de böylece o kitap onlara, ona Allah'a şirk koşmalarını mı söylüyor? Ve insanlara bir rahmet tattırdığımız zaman onunla ferahlarlar, şımarırlar. Ve eğer elleriyle takdim ettiklerinden dolayı onlara bir kötülük isabet ederse o zaman onlar ümitsizliğe düşerler. Ve onlar Allah'ın dilediğine rızkı genişlettiğini ve dilediğine takdir ettiğini daralttığını görmediler mi? Muhakkak ki bunda mümin bir kavim için ayetler, ibretler vardır. Öyleyse akrabalara, miskinlere ve yolculara haklarını ver. Bu Allah'ın vechini Allah'a ulaşmayı dileyenler için daha hayırlıdır. İşte onlar felaha erenlerdir. Ve insanların mallarında artış olsun diye faizden faiz olarak verdiğiniz şey, Allah'a ulaşmayı dilemeden yaptığınız zikir, o takdirde Allah'ın katında artmaz, nefsinizin kalbindeki nurları oluşturmaz ve arttırmaz. Allah'ın vechini, Allah'a ulaşmayı dileyerek verdiğiniz zekat, yaptığınız zikirler, işte böylece kat kat nefsinizin kalbindeki nurları arttıranlar onlardır. O Allah ki sizi yarattı, sonra sizi rızıklandırdı, dünyada rızık verdi ve nefsinizin kalbini nurlarla doldurdu. Sonra sizi öldürecek, sonra da sizi diriltecek. Sizin ortaklarınızdan, putlarınızdan bunlardan birini yapacak var mı? Allah sübhandır, her şeyden münezzeh ve şirk koştukları şeylerden yücedir. İnsanların elleriyle kazandıkları sebebiyle karada ve denizde fesat zuhur etti, ortaya çıktı. Yaptıklarının bir kısmının onlara tattırılması için. Umulur ki böylece onlar Allah'a dönerler, yönelirler. De ki, yeryüzünde dolaşın. Böylece daha öncekilerin akıbetinin sonlarının nasıl olduğuna bakın. Onların çoğu müşrik idiler. Öyleyse Allah'ın onu geri döndürmeyeceği o gün, kıyamet günü gelmeden önce vechini, kayyum, ezelden ebede kadar devam edecek olan din için ikame et, kıyamda tut. İzin günü onlar bölük bölük ayrılırlar. Kim inkar ederse küfrü inkarı kendi aleyhinedir. Ve kim salih amel nefs tezkiyesi yaparsa onlar böylece kendi nefsleri için hazırlık yaparlar. İşte bu ameni olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri ve salih amel nefs tezkiyesi yapanları kendi fazlından mükafatlandırmak içindir. Muhakkak ki o Allah kafirleri sevmez. Ve onun Allah'ın ayetlerindendir ki rüzgarları müjdeleyici olarak gönderir ve rahmetinden size tattırır ve emriyle gemileri yüzdürür. Ve onun fazlından istersiniz ve böylece siz şükredersiniz. Ve andolsun ki senden önce onların kavmine resuller gönderdik. Böylece onlara beyineler, kesin deliller getirdiler. Bunun üzerine mücrimlerden intikam aldık. Müminlere yardım bizim üzerimize hak oldu. O Allah'tır ki rüzgarları gönderir, böylece bulutları hareket ettirir. Sonra semada onu dilediği gibi yayar ve onu kısımlara ayırır. Bundan sonra onun arasından yağmurun çıktığını görürsün. Böylece kullarından dilediğine onu yağmuru isabet ettirdiği zaman onlar sevinirler.
1: Ve onlar onun yağmurun onlara indirilmesinden önce gerçekten ümitlerini kesenlerdi.
0: Öyleyse Allah'ın rahmetinin eserlerine bak. Ölümünden sonra arzı yeryüzünü nasıl diriltiyor? Muhakkak ki o, ölüleri işte böyle gerçekten diriltendir ve o her şeye kadirdir. Ve eğer biz rüzgarı göndersek, böylece onu ekinleri sararmış görseler bile, bundan sonra mutlaka inkara devam ederler. Öyleyse muhakkak ki sen ölülere duyuramazsın. Arkalarına dönüp gittikleri zaman sağırlara da daveti duyuramazsın. Ve sen körleri dalaletlerinden kurtarıp hidayete erdirecek değilsin. Sen ancak ayetlerimize iman edenlere duyurursun. İşte onlar teslim olanlardır. O Allah ki sizi güçsüz, zayıf bir şeyden, nutfeden yarattı. Sonra zayıflığın ardından sizi kuvvetli kıldı. Sonra sizi kuvvetin ardından zayıf ve ihtiyar kıldı. O Allah dilediğini yaratır. Ve O alimdir, en iyi bilendir, kadirdir, her şeye gücü yetendir. Ve o saatin geldiği, kıyametin koptuğu gün, mücrimler bir saatten fazla mezarda kalmadıklarına yemin ederler. İşte böyle döndürülüyorlardı. Ölümden hayata döndürülüyorlardı. Ve ilim ve iman verilenler, andolsun ki Allah'ın kitabındaki beyaz, yeniden diriliş gününe kadar mezarda kaldınız dediler. İşte bu beyaz yeniden diriliş günüdür. Lakin siz bilmiyordunuz. O zaman izin günü, kıyamet günü zalimlere mazeretleri, özürleri fayda vermeyecek. Ve onlardan Allah'ı razı etmeleri de istenmez. Ve andolsun ki bu Kur'an'da insanlar için bütün meselelerden örnekler verdik. Ve eğer onlara bir ayet getirsen kafirler mutlaka siz sadece batılla uğraşan kimselersiniz derler. Allah bilmeyenlerin kalplerini işte böyle tab eder, mühürler. Öyleyse sabret. Muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Ve yakin hasıl etmemiş olanlar, kesin bilgi sahibi olmayanlar sakın seni hafifliğe sürüklemesinler. Lokman Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 34 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim. Bunlar hakim, hikmet ve hükümle dolu olan kitabın ayetleridir. Muhsinler için hidayete erdirici ve rahmettir. Onlar namazı ikame ederler, namaz kılarlar ve zekatı verirler. Ve onlar ahirete Allah'a ulaşmaya yakın hasıl ederler, kesinlikle inanırlar. İşte onlar Rablerinden bir hidayet üzerindedirler. Ve işte onlar felaha erenlerdir. Ve insanlardan bir kısmı boş sözleri satın alırlar, ilimleri olmaksızın Allah'ın yolundan saptırmak için. Ve onu eğlence, alay konusu edinirler. İşte onlar için muhin, aşağılayıcı bir azap vardır. Ve ona ayetlerimiz okunduğu zaman onu işitmemiş gibi kibirlenerek döner gider, onun kulaklarında vakra, işitme engeli varmış gibi. Öyleyse onu elim azapla müjdele, ikaz et, uyar. Muhakkak ki amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel, nefs tezkiyesi yapanlar için naim cennetleri vardır. Onlar orada ebediyen kalacak olanlardır. Allah'ın vaadi haktır ve O azizdir, yücedir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Gökleri gördüğünüz gibi direksiz olarak yarattı ve sizi sarsar sarsmasın diye sabit ve yüksek dağlar oluşturdu. Orada her çeşit yürüyen hayvandan üretip yaydı. Ve gökten su indirdik. Böylece orada her kerim ikram edilmiş bitkiden çift yetiştirdik. Bu Allah'ın yaratmasıdır. Öyleyse ondan başkaları ne yarattı? Bana gösterin. Hayır, zalimler apaçık delalet içindedirler. Ve andolsun ki Lokman'a hikmet verdik ki Allah'a şükretsin. Ve kim şükrederse o takdirde sadece kendi nefsi için şükreder. Ve kim küfrederse, inkar ederse o takdirde muhakkak ki Allah ganidir, kimsenin şükrüne ihtiyacı yoktur, hamittir, hamd edilendir. Ve Lokman oğluna vaaz ederek, öğüt vererek şöyle demişti. Ey yavrum! Allah'a şirk koşma. Muhakkak ki şirk, azim, çok büyük bir zulümdür. Ve biz insana anne ve babasına bakmasını vasiyet ettik, farz kıldık. Onu annesi zorluk üzerine zorlukla taşıdı. Ve onun sütten kesilmesi 2 yıldır. Hem bana hem anne ve babana şükret. Dönüş banadır.
1: Ve bilgin olmayan bir şey hakkında şirk koşman için seninle mücadele ederlerse ikisine de itaat etme. Ve dünyada onlara güzellikle sahip ol. Bana yönelenlerin, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenlerin yoluna tabi ol. Sonra dönüşünüz banadır. O zaman yaptığınız şeyleri size haber vereceğim. Ey yavrum! Muhakkak ki o amelin bir hardal tanesi kadar dahi olsa ve o bir kaya içinde veya göklerde veya yerde bile olsa Allah onu kıyamet günü hayat filminde karşına getirir. Muhakkak ki Allah latiftir, lütuf sahibidir, habirdir, haberdar olandır. Ey yavrum! Namazı ikame et, namaz kıl. Maruf ile, irfanla, iyilikle emret ve münkerden, kötülükten nehyet, münkeri yasakla mani ol. Ve sana isabet eden şeylere, musibetlere sabret. Muhakkak ki bu, azmedilen, mutlaka yapılması gereken işlerdendir. Ve insanlardan kibirlenerek yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Muhakkak ki Allah, çalımla yürüyenlerin ve çok övünenlerin hiçbirini sevmez. Ve yürüyüşünde mütevazi, alçak gönüllü ol ve sesini alçalt. Alçak sesle konuş. Muhakkak ki seslerin en çirkini, elbette hamirin, merkebin sesidir. Göklerde ve yerlerdeki her şeyi Allah'ın size musahhar, emrinize amade kıldığını görmediniz mi? Ve sizin üzerinizdeki görünen ve görünmeyen açık ve gizli nimetlerini tamamladı. Ve insanlardan bir kısmı hala ilmi, bir hidayete erdiricisi ve aydınlatıcı bir kitabı olmaksızın Allah hakkında mücadele ederler. Ve onlara Allah'ın indirdiği şeye, kitaba tabi olun denildiği zaman, hayır, babalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye, putlara tabi oluruz dediler. Ve şeytan onları alevli ateşin, cehennemin azabına çağırıyor olsa da mı? Ve kim muhsin olarak vecihini Allah'a teslim ederse, o takdirde sağlam bir kulba tutunmuş olur. Ve işlerin sonucu Allah'a ulaşır. Ve kim inkar ederse, onun küfrü, inkarı seni mahzun etmesin, üzmesin. Onların dönüşü bizedir. Böylece yaptıkları şeyleri, amelleri onlara haber vereceğiz. Muhakkak ki Allah, sinelerde olanı en iyi bilendir. Onları biraz metalandırırız, geçindiririz. Sonra onları ağır bir azaba maruz bırakırız. Ve eğer onlara, gökleri ve yeri kim yarattı diye sorarsan, mutlaka Allah derler. Hamd Allah'a aittir de. Hayır, onların çoğu bilmezler. Göklerde ve yerde olanlar Allah'ındır. Muhakkak ki O, ganidir, hiçbir şeye ihtiyacı yoktur, hamiddir, hamd edilendir. Ve eğer arzda, yeryüzünde bulunan ağaçlar kalem olsa ve denizler mürekkep olsaydı ve ondan sonra onun 7 katı daha deniz eklenseydi, Allah'ın kelimeleri tükenmezdi. Muhakkak ki Allah azizdir, çok yücedir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Sizin yaratılmanız ve beyaz edilmeniz, yeniden diriltilmeniz ancak tek bir nefsin yaratılması, beyaz edilmesi gibidir. Muhakkak ki Allah semidir, en iyi işitendir, basirdir, en iyi görendir. Allah'ın geceyi gündüzün içine ve gündüzü gecenin içine soktuğunu görmedin mi? Güneşi ve ayı musahhar, emre amade kaldı. Hepsi belirli bir süreye kadar yörüngesinde seyreder. Muhakkak ki Allah yaptığınız şeylerden haberdardır. İşte bu Allah'ın hak olması sebebiyledir. Ve ondan başka taptıkları şeyler mutlaka batıldır. Muhakkak ki Allah alidir, yücedir, kebirdir, büyüktür. Gemilerin denizde Allah'ın nimetiyle yüzerek seyrettiğini görmedin mi? ayetlerinden size göstermek için. Muhakkak ki bunda çok sabredenlerin ve şükredenlerin hepsi için elbette ayetler, deliller, ibretler vardır. Ve karanlık gölgeler gibi dalgalar onları sardığı zaman dini ona halis kılarak Allah'a yalvarırlar. Böylece onları karaya çıkarıp kurtardığımız zaman bundan sonra onların bir kısmı mutedil davranırlar, aşırı gitmezler. Çok gaddar ve çok nankör olanlardan başkası ayetlerimizi ısrarla bilerek inkar etmez. Ey insanlar! Rabbinize karşı takva sahibi olun ve o günden korkun ki baba oğluna karşılık veremez, yardım edemez ve oğul da babasına bir şeyle karşılık veremez. Muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Öyleyse dünya hayatı sakın sizi aldatmasın. Garur, tağut Allah'a karşı sakın sizi kandırmasın. Muhakkak ki o saatin kıyametin ilmi Allah'ın katındadır. Ve yağmuru o indirir ve rahimlerde olan şeyi o bilir. Kimse yarın ne kazanacağını bilemez, idrak edemez. Ve kimse arzın neresinde öleceğini bilemez, idrak edemez. Muhakkak ki Allah alimdir, en iyi bilendir, habirdir, haberdar olandır. Secde Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 30 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim. Hakkında şüphe olmayan kitabın indirilişi alemlerin Rabbindendir. Yoksa onu uydurdu mu diyorlar? Hayır, o Rabbinden bir haktır. Senden önce kendilerine nezir, peygamber gelmemiş olan kavmi uyarman içindir. Umulur ki böylece onlar hidayete ererler. O Allah ki gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri 6 günde halketti, yarattı. Sonra arşa istiva etti, arşı sevva etti, dizayn etti, vecihi arşta karar kıldı. Sizin ondan başka dostunuz ve şefaatçiniz yoktur. Hala tezekkür etmez misiniz? Gökten arza kadar emri, Allah'tan gelen ve Allah'a dönen her şeyi tedbir eder, düzenler. Sonra bir günde ona yükselir ki, o bir günün süresi sizin dünya ölçülerine göre saymanızla 1000 senedir. İşte o, gaybı görünmeyeni ve görüneni bilen, azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ki o, her şeyin yaratılışını en güzel yapan ve insanı yaratmaya ilk defa tinden, nemli topraktan başlayandır. Sonra onun neslini basit bir suyun özünden, nutfeden kıldı, yarattı. Sonra Allah onu dizayn etti ve onun içine vecihin, fizik vücudun içine ruhundan üfürdü ve sizler için semi işitme hassası, basar görme hassası ve fuat idrak etme hassası kıldı. Ne kadar az şükrediyorsunuz. Ve dediler ki, biz yerde toprağın içinde toprağa karıştığımız zaman biz mutlaka yeni bir yaratılış içinde mi olacağız? Hayır, onlar Rablerine mülaki olmayı, ulaşmayı inkar edenlerdir. De ki, size vekil kılınan ölüm meleği sizi vefat ettirecek, öldürecek. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Ve keşke mücrimleri Rablerinin huzurunda başlarını eğerek, Rabbimiz, biz gördük ve işittik. Bundan sonra bizi dünyaya geri döndür. Salih amel yapalım. Muhakkak ki biz, mukinun, yakin hasıl edenler olduk derken görseydin. Ve eğer dileseydik, bütün nefslere kendi hidayetlerini elbette verirdik, herkesi hidayete erdirirdik. Fakat benim mutlaka cehennemi tamamen cinlerden ve insanlardan dolduracağım sözüm hak oldu. Öyleyse bu likaye Allah'a ulaşma gününüzü unutmanızdan dolayı azabı tadın. Muhakkak ki biz de sizi unuttuk ve yaptıklarınız sebebiyle ebedi azabı tadın. Fakat bizim ayetlerimize iman edenler, ameni olanlar onlardır ki, ayetlerimiz zikredildiği zaman hemen secde ederek yere kapanırlar ve Rablerini hamd ile tesbih ederler ve onlar kibirlenmezler. Yanlarını yataktan uzaklaştırırlar. Yanüstü yatarken kalkarlar. Rablerine korku ve ümitle dua ederler. Ve onları rızıklandırdığımız şeylerden infak ederler, verirler. Artık hiçbir nefs, hiç kimse yapmış olduklarına mükafat olarak onlar için göz aydınlığından nelerin saklı olduğunu bilmez. Öyleyse mümin olan kimse, fasık olan kimse gibi midir? Onlar müsavi, eşit olmazlar. Fakat âmenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dilemiş olanlar ve salih amel, nefs tezkiyesi yapanlar, işte onlar için yapmış olduklarından dolayı ikram olarak meva cennetleri vardır. Ve fakat fasık olanlar, onların mevası barınağı ateştir. Oradan her çıkmak istediklerinde oraya iade edilirler, geri döndürülürler. Ve onlara, ateşin azabını tadın ki onu tekzip etmiştiniz, yalanlamıştınız denir. Ve biz mutlaka büyük azaptan önce daha yakın olan azaptan onlara elbette tattıracağız. Umulur ki böylece onlar Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'a dönerler. Ve Rabbinin ayetleri zikredildikten, hatırlatıldıktan sonra ondan yüz çeviren kimseden daha zalim kim vardır? Muhakkak ki biz mücrimlerden intikam alacak olanlarız. Ve andolsun ki Musa aleyhisselama kitap verdik. Bundan sonra sen ona Allah'a mülaki olmaktan, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmaktan şüphe içinde olma. Ve onu Tevrat'ı İsrailoğulları için hidayet rehberi, Allah'a ulaştırıcı kıldık. Ve onlardan emrimizle hidayeti erdiren imamlar kıldık, sabır sahibi oldukları ve ayetlerimize hakkul yakın seviyesinde yakın hasıl etmiş oldukları için. Muhakkak ki senin Rabbin, o kıyamet günü ihtilaf etmiş oldukları şey konusunda onların arasını haklıyı haksızdan ayırır, hüküm verir. Onları hidayete erdirmedi mi? Onlardan önceki nesillerden nicelerini helak ettik, etmiş olmamız. Onların evvelce meskun oldukları yerlerde yurtlarında dolaşıyorlar. Muhakkak ki bunda elbette ayetler, deliller, ibretler vardır. Hala işitmeyecekler mi? Onlar suyu kurak araziye nasıl sevk ediyoruz görmediler mi? Böylece onunla ekinler çıkarırız. Ondan hayvanları ve onlar kendileri yerler. Hala görmüyorlar mı? Ve eğer siz sadıklarsanız, bu fetih ne zaman derler. De ki, fetih günü kafir olanlara, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere imanları bir fayda vermez ve onlara süre verilmez. Öyleyse artık onlardan yüz çevir ve bekle. Muhakkak ki onlar da bekleyenlerdir. Ahzab Suresi Medine'de nazil olmuştur. 73 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Nebi Peygamber! Allah'a karşı takva sahibi ol ve kafirlere ve münafıklara itaat etme. Muhakkak ki Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ve sana Rabbinden vahyedilene tabi ol. Muhakkak ki Allah yaptığınız şeylerden haberdardır. Ve Allah'a tevekkül et. Ve Allah vekil olarak yeter. Allah bir adama göğsünde iki kalp kılmadı, yaratmadı. Zihar yaptığınız, sen bana benim annemin sırtı gibisin diyerek boşamak istediğiniz zevcelerinizi sizin anneleriniz kılmadı. Ve evlatlıklarınızı sizin oğullarınız kılmadı. İşte bunlar sizin ağızlarınızdaki sözlerdir. Ve Allah hakkı söyler. Ve O kendine ulaştıran yola hidayet eder. Onları, evlatlıklarınızı babalarının namı ile çağırın. Bu Allah'ın katında daha adaletlidir. Eğer onların babalarını bilmiyorsanız, o zaman onlar dinde sizin kardeşleriniz ve dostlarınızdır. Ve hata ettiğiniz şeylerden dolayı sizin için günah yoktur. Fakat kalplerinizin taammüden, kasten yaptırdığı şeylerden günah vardır. Ve Allah gafurdur, günahları sevaba çevirendir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Nebi peygamber, müminler için kendi nefslerinden daha evladır, yakındır. Ve onun nebinin zevceleri, onların anneleridir. Ve rahim sahipleri akrabalar, onlar birbirlerine Allah'ın kitabında müminlere ve muhacirlere yakın olduklarından daha yakındır. Ancak dostlarınıza iyilik yapmanız hariç. İşte bunlar kitapta satır satır yazılıdır. O zaman ki biz nebilerden onların misaklerini almıştık. Ve senden ve Hazreti Nuh'dan ve Hazreti İbrahim'den ve Hazreti Musa'dan ve Meryem oğlu Hazreti İsa'dan ve onlardan ağır bir misak aldık. Sadıklara sadakatlerini sorması içindir. Ve kafirlere elim bir azap hazırladı. Ey amenü olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Size, üzerinize ordular gelmişti. O zaman onların üzerine rüzgar ve sizin göremediğiniz ordular gönderdik. Ve Allah, yaptığınız şeyleri görendir. Onlar, sizin yukarınızdan ve aşağınızdan üzerinize geldiği ve gözlerin yıldığı ve kalplerin hançereye ulaştığı, yüreklerin ağza geldiği zaman Allah'a karşı zanlarda bulunuyordunuz. Orada müminler imtihan edildiler. Şiddetli sarsıntı ile sarsıldılar. Ve münafıklar ve kalplerinde maraz, hastalık, şüphe bulunanlar, Allah ve Resulü gururdan, aldatmaktan başka bir şey vaat etmedi diyorlardı. Ve onlardan bir taife topluluk, ey Yesrib Medine halkı, sizin için burada duracak yer yok, artık dönün dedi. Onlardan diğer bir grup peygamberden, muhakkak ki evlerimiz muhafazasızdır, korumasızdır diyerek izin istiyorlardı. Ve evleri korumasız değildi. Sadece savaştan kaçmak istiyorlardı. Ve eğer onların üzerine onun şehrin her tarafından girilseydi ve sonra da fitne çıkarmaları istenseydi, mutlaka ona fitneye, karışıklığa gelirlerdi, fitne çıkarırlardı. Pek azı hariç orada kalmazlardı.
0: Ve andolsun ki onlar daha önce geri dönüp kaçmayacaklarına dair Allah'a ahd vermişlerdi. Ve Allah'ın ahdi bir mesuliyettir, sorumluluktur.
1: De ki, eğer ölümden veya öldürülmekten kaçarsanız, firar, kaçış size bir fayda sağlamaz. O zaman az bir süre hariç metalandırılmazsınız. De ki, eğer Allah sizin için bir kötülük dilese, sizi Allah'tan kim korur, koruyabilir? Veya sizin için rahmet dilese, onlar Allah'tan başka kendilerine dost ve yardımcı bulamazlar. Sizden muavvik olanları, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yardıma mani olanları ve kardeşlerine bize gelin diyenleri Allah kesinlikle biliyordu. Ve onlar pek azı hariç savaşa gelmezler. Size karşı cimridirler. Fakat korku gelince ölümden dolayı üstüne baygınlık çökmüş kimse gibi gözleri dönmüş olarak sana baktıklarını görürsün. Oysa korku gidince, hayra karşı cimrilik ederek keskin dilleriyle, yaralayıcı sözlerle sizi incitirler. İşte onlar mümin değildirler. Bu sebeple Allah onların amellerini heba etti, yok etti. Ve işte bu Allah'a göre çok kolay oldu. Onlar münafıklar, birliklerin düşman birliklerinin gitmediğini sanıyorlar. Eğer birlikler gelseler, Arapların arasında olup arasına karışıp sizin haberlerinizi sormak isterlerdi. Ve şayet sizin aranızda olsalardı, pek azı hariç savaşmazlardı. Andolsun ki sizin için ve Allah'a ve ahiret gününe, Allah'a ulaşma gününe ulaşmayı dileyen ve Allah'ı çok zikredenler için Allah'ın Resulünde güzel bir örnek vardır. Ve müminler düşman birliklerini gördükleri zaman, bu zafer Allah'ın ve onun Resulünün vaat ettiği şey, Allah ve onun Resulü doğru söyledi dediler. Ve bu onların sadece imanlarını ve teslimiyetlerini arttırdı. Müminlerden bir kısım erkekler Allah'a yaptıkları ahde, savaşta şehit oluncaya kadar sebat edeceklerine dair verdikleri söze sadık kaldılar. Böylece onlardan bir kısmı verdiği sözü yerine getirdi, şehit oldu, bir kısmı da şehit olmayı bekliyorlar. Ve onlar ahdlerinden bir şey değiştirmediler. Bu, Allah'ın sadıkları sadakatlerinden dolayı mükafatlandırması ve münafıklara azap etmesi veya dilerse tövbelerini kabul etmesi içindir. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret eden, günahları sevaba çevirendir, rahimdir, rahmet eden, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ve Allah kafirleri öfkeleriyle geri çevirdi, bir hayra nail olamadılar, galip gelemediler. Ve Allah savaşta müminlere onları galip kılarak kafi geldi. Ve Allah kavidir, kuvvetlidir, azizdir, yücedir, galiptir. Ve kitap ehlinden onlara arka çıkanları, yardım edenleri kalelerinden indirdi. Ve onların kalplerine korku düşürdü. Bir kısmını öldürüyordunuz ve bir kısmını esir alıyordunuz. Ve sizi onların topraklarına, diyarlarına, ülkelerine, mallarına ve ayak basmadığınız arazilerine varis kıldı. Ve Allah her şeye kadirdir.

0: sevgili izleyenler, dinleyenler. Bütün insanlar için farklı bir mutluluk imajı vardır. Birisi çevresindeki insanlarla iyi geçinemez. Belki şu etrafındaki insanlar bir iyi olsaydı ben mutlaka mutlu olurdum. Birisi iş yerindeki arkadaşlarıyla iyi geçinemez. Onlar bana iyi davransalardı ben mutlu olurdum derler. Bir kısmı eşleriyle, çocuklarıyla, babalarıyla geçinemez. Onlar bana iyi davransaydı ben mutlu olurdum derler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, dikkat ediyor musunuz? Hep onlar. Hayır, onlar değil, siz. Sizsiniz. Eğer mutluluk sizin için ulaşılması lazım gelen bir handikapsa, onlar değişmeyecekler, siz değişeceksiniz.
1: Sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki insanlar değişmeyecek. Onlar size hep yanlış davranışlarda bulunacaklar. Ama siz onların o yanlış davranışlarından etkilenmeme sanatını öğreneceksiniz.
2: Siz bir dünya oluşturacaksınız. Dışınızda başka bir dünya olacak. Ama o dünyada yaşayan insanların hepsinin birer piyon olduğunu diyeceksiniz. Onlar Allah-u Teala size ne emrederse sadece onu yaşamanız için birer vasıtadır. Size huzursuzluk verecekler davranışlarıyla. Bu huzursuzluklar sizi huzursuz ederse o zaman dikkat edin, kendinizi çok dikkat etmeniz lazım. Öyleyse sizi huzursuz kılan dışınızdaki sebepler değil. Sözlerimi lütfen yerli yerine oturtmaya çalışın. Önemli olan olaylar değildir. Önemli olan olayların bizim üzerimizde vücuda getirebildiği tesir. Bu tesir nefsiniz, bu olayların tesirine ne kadar acıksa o kadar kendini hissettirir size.
1: Her olayı hiç üzüntü duymadan da geçirmek mümkündür. Allah sizinle beraberse, Allah'ın sizinle beraber olduğuna inanıyor ve ona güveniyorsanız, başkalarının sonsuz üzüntülere duçar olacağı olaylar sizi etkileyemez.
3: Ayakkabı olan top size geldikten sonra sizin davranışınız. Onların davranışları topu size getirir sadece. Topun size gelmesiyle düşünce standartlarınız harekete geçer. Siz, size doğru gelen karanlık bir dalgayı Allah'ın nuru haline dönüştürebilirsiniz.
0: Allah'a teslim olmuş olan bir kişi nasıl bir teslimiyetin içindedir? Düşüncenin esası şu. Ya Rabbi, sen her şeyden haberdarsın. Benim başıma neler geldiğini ve niçin geldiğini en iyi sen bilirsin. Ben sana teslim olmak istiyorum. Birçok insan başına gelen olayları, onu üzücü olaylarsa Allah'ın bir cezalandırması şeklinde tecelli ettirir. Öyle düşünür. Azabın içindeki insanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar başlarına bir musibet geldiği zaman o musibeti güzel yüzle karşılarlar ve derler ki ya Rabbi sen bana ne yaparsan yap. Başkalarının hani cezalandırma dediği olayların hangisini bana pratik ederseler ben bilirim ki sen beni cezalandırmıyorsun. Sen bana sadece olgunlaşma vasıtalarından birini daha kullanıyorsun. Ne muradın? Beni kemal derecelerine ulaştırmak, insanı kamil yapmak. Ya Rabbim, başkalarının ne kadar üzüleceğini bildiğim bu olaylar eğer benim başıma geliyorsa ben kesin olarak şuna inanıyorum ki senin buradaki muradın beni huzursuz etmek değildir. Bana ceza vermek değildir. Böyle olduğunu biliyorum. Sen söylüyorsun bana bunları.
3: Ezri, sıfırın yapabilecek olan bir davranış biçiminin içinde olmalısınız. İşte daim fikire ulaştığınız zaman tesir sıfırlanacaktır. Her olayda artık tesir sıfırdır.
4: pozitif bir tesire ulaşmanız asıldır.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz ayetlerin sırları. Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi. Veskür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebdila. Veskür ve zikret. İsmi Rabbiki, Rabbinin ismini zikret. Ve tebette ulaş. İleyhi tebettel ileyhi ona ulaş. Tebtila her şeyden kesilerek, her şeyi devre dışı bırakarak, sadece Allah'ı zikrederek, Allah'ı düşünerek, Allah için olarak ona ulaş. İnsanla Allah arasındaki ilişkiler yedi safhada tecelli eder. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemek. İki, mürşide ulaşıp tabiiyet. Üç, ruhu Allah'a doğru yola çıkarıp ona ulaştırmak. 4. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek. Ruhu Allah'a ulaştırmak, ruhu Allah'a teslim etmek demek. 4. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek. 5. Nefsin kalbindeki bütün afetleri yok ederek nefsi Allah'a teslim etmek. 6. Muhlis olmak. Tövbe-i nasuhla tövbe etmek. 7. İrşad makamına irşada memur ve mezun kılın cümlesiyle Allah-u Teala tarafından tayin edilmek. İşte bu 7 safa 4 tane teslim içerir. Ruhun teslimi, veçin yani fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. Bu konulardan sadece birincisiyle, teslimlerden birincisiyle ilgili bir ayet-i kerime, Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a, ona ulaş. Acaba her şeyden kesilerek Allah'a biz mi ulaşacağız? Fizik vücudumuz mu ulaşacak? Hayır. Her şeyden kesilerek Allah'a ulaşacak olan nefsimizdir. Nefsimiz her şeyden kesilerek Allah'a ulaşacaktır. Öyle mi? Nefs tezkiyesi zikirle alakalı olduğu için nefsin mi Allah-u Teala'ya ulaşması lazım? Hayır. Nefsimiz ruhumuzun Allah'a ulaşması için afetlerinin yarısının terk edilmesi gerektiği için burada devreye giriyor. Yok edilmesi gerektiği için burada devreye giriyor. Nefsin kalbi doğuşumuzdan itibaren bizimle beraber olan nefsimizin kalbi %100 afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset,

isyan, iptilalar, düşmanlık, her türlü negatif faktör nefsin afetleri arasındadır. 19 grup afet. Ruhumuzsa tamamen hasletlerden oluşmuştur. Nefsimizde ne var? Öfke. Ruhumuzda sükunet. Nefsimizde ne var? Kin. Ruhumuzda affetme. Nefsimizde ne var? Öfke. Ruhumuzda sükunet, sakin olmak. Nefsimizde düşmanlık var, ruhumuzda dostluk. Nefsimizin kalbindeki bütün negatif faktörlerin pozitif karşılığı ruhumuzdadır. Ama Allah-u Teala nefsimizin bütün afetlerinin yok olmasını ve yerine ruhumuzun hasletlerinin gelip nefsimizin kalbini tamamen kaplamasını ister. Kim daimi zikre ulaşırsa nefsinin kalbinde hiç afet kalması mümkün değildir. O kişi daimi zikirle iradesini Allah'a teslim etme noktasına kadar ulaşır. Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi Allah'a ulaşmayı dilemeyi ihtiva eder. 1. 14. basamakta mürşide ulaşıp taviyeti muhtevasını alır. 2. Vücudumuzdan ayrılan ve Allah'a doğru yola çıkan ruhumuzun Allah'a ulaşmasını muhtevasını alır. 3. Sonraki fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, irşad olmak, muhlis olmak yani ve iradenin teslimi bu ayet-i kerimenin Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinin muhtevasında değildir. Öyleyse neler yaşıyoruz? Olayları yaşıyoruz. Her şey Allah'a ulaşmayı dilememizle başlıyor. Biz Allah'a ulaşmayı dilemezsek hiçbir manevi tekamül bizim için gerçekleştirilemez. Bu tekamülü gerçekleştirebilmemiz şarta bağlıdır. Kim ne zaman Allah'a mülaki olmayı dilerse manevi tekamül bundan sonra başlar. Allah Teala o kişiyle bizatihi meşgul olur ve o kişinin ruhunu kişi Allah'a ulaştırmaz. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Ama bunu kulu yapmış gibi kulunu mükafatlandırır. Halbuki kul hiçbir güçlük çekmemiştir. Sadece bir dileğin sahibi olmuştur. Ya Rabbi demişti ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Dilediği zaman Allah-u Teala derhal harekete geçmiştir. O kişinin kalbine %2 rahmet nuru göndermiştir. Kişi huşu sahibi olmuştur. O zaman hacet namazını kılıp mürşidini Allah'tan sorma yetkisinin sahibi olmuştur. Mürşidini sormuştur. Mürşidini Allah-u Teala göstermiştir. Mürşidine ulaşmıştır, tabi olmuştur. Tabi olunca ruhu vücudunu terk ederek sırt-ı müstakime ulaşmıştır. Yani 7 kat gökleri aşacak olan kafilenin içine girmiştir. Erkekse erkekler safına, hanımsa hanımlar safına girmiştir. Buradan itibaren 7 katlık bir yolculukta bulunacaktır ruh. Diğer ruhlarla birlikte 7. katın 7 tane alemini aşacaktır. Zikircilerin de zikrini tamamlayacaktır.
Oradan Sitesi Münteha'ya ulaşacaktır. Ve dikey bir yolculukla Allah'ın zatına vasıl olacaktır. İşte bu seyri sülüktür. Yani insan ruhunun vücudundan ayrılıp gerçek sahibi olan Allah'a, ki o ruh Allah'ın ruhudur, geri dönmesi işlevidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala ile olan ilişkilerinizde Allah'ın sizlerle olması söz konusudur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah derhal müdahale eder, derhal devreye girer. Çünkü kişiyi kurtuluşa ulaştıracak olan şey Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Allah Teala "Münibine ileyhi ve yettekuhu" diyor. Ona yönel, yani Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve kumu salat ve namaz kıl ve la tekunu minel müşrikin, ve müşriklerden olma. Rum suresi 31. ayet-i kerime. Rum 32'de de o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her bir fırka kendi elindekiyle ferahlanırlar. Bu 72 tane fırkanın hiçbirisinin cennete ulaşması söz konusu değildir. Sadece takva sahibi olan o tek fırkadır. Yani Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek fırka. İşte böyle bir husus için, yani ruhumuzun Allah'a hayattayken ulaşabilmesi için, bu ayetin, Müzzemmil 8'in muhtevası bu. Vezkür ismi Rabbike ve tevettil ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona ulaş. İnsanın ruhunu Allah'a ulaştırması söz konusu. Ruh Allah'ın ruhudur. Allah'tan gelmiştir. Allah'a hangi şartlar içinde olursa olsun mutlaka dönecektir. Kişi görevini yerine getirmedi. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemedi. Ve yaşadı, öldü. Ölüm melekleri gelecek. Azrail aleyhisselam ve onun takımı evvela mitokondrileri hareketsiz hale getirecektir. Ve de böylece ölen kişiyi Allah Teala ya onun ruhunun ulaştırılması istikametinde ölüm melekleri vazifeli kılınmıştır. Ve bu ölüm melekleri o kişinin ruhunu beraberlerine alarak yedi kat gökleri çıkarlar. Sitesi müntahaya ulaşırlar. Ve orada serbest bırakırlar ruhu. O da dikey bir yolculukla sahibi olan Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde sizde bir emanetin var olduğunu hiç unutmayacaksınız. Bir emanetiniz var. O emanet ruhtur ve ruh Allah'ın ruhudur. O ruh bize üfürülmüştür. Allah Teala diyor ki biz insana ruhumuzdan üfürdük. Ve de o üfürülen ruh benim ruhumdur diyor Allah Teala. Onu diyor geri istiyorum ve siz bana geri getirmeyeceksiniz. Siz sadece bunu dileyeceksiniz. Ben onu kendime geri alacağım. Ama buna karşılık siz bana ulaşmayı dilediğiniz için sizi mükafatlandıracağım diyor Allah Teala. Kim bana ruhunu ulaştırmayı diler de
Benim ruhumu bana ulaştırmayıdılar da bunu diledikten sonra ölürse onu birinci kat cennetime alırım diyor Allah Teala. Yaşar, mürşidine tabiyetini gerçekleştirir ve ruhu vücudundan ayrıldıktan sonra ama bana varmadan evvel kişi ölürse ikinci kat cennetin sahibi kılarım onu diyor. Eğer diyor yaşarsa 7-8 aylık bir devre zarfında ben o kişinin ruhunu kendime ulaştırırım diyor. Ve kim diyor böylece bana ruhunu ulaştırmış olursa o zaman o diyor üçüncü kat cennetimin sahibi olur. Bundan sonra ölmesi ne zaman ölürse olsun bu muhteva tamamlanmışsa, kişi o noktaya kadar edindiği zikir alışkanlığını devam ettirmişse ömrü boyunca, o kişinin gideceği yer mutlaka üçüncü kat cennettir. Peki kişi ne yapmıştır da buraya ulaşmıştır? Hiçbir şey. Sadece bir tek dileğin sahibidir bu kişi. Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemiştir. Ve bu dilekle bu kişi Allah-u Teala'nın yolunda bir hedefe ulaşmıştır. Ruh, Allah'ın emri üzerine, irci'i ila Rabbike emri üzerine, Rabbine geri dön emri üzerine, Rabbine geri dönmüştür. Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetlerinde Allah Teala diyor ki: "Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten vardiyyah fetfuli fi ibadi ve tuli cenneti." Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ey ruh, Rabbine geri dön, irci'i ila rabbike. Ey fizik vücut, kullarımın arasına gir ve cennetime gir. Öyleyse fecr 27, 28, 29, 30, 3 vücuda da hitap ediyor. Ruha hitap ediyor, nefse hitap ediyor, fizik vücuda da hitap ediyor Allah-u Teala. Tezkiyesi, nefsin kalbinin %49 fazıllarla dolması, fazılatlı ruhla, nurla dolması, %2 de rahmet nuruyla dolması manasına gelir. Nefsimizin kalbi doğuşumuzdan itibaren %100 afetlerle doludur. Ruhumuzun kalbi ise hasletlerle. Ama ne var ki Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman ruhumuz vücudumuzdan ayrılmak üzere hazır hale geliyor ama henüz ayrılmıyor. Allah bizi mutlaka mürşidimize ulaştıracaktır. Tabi olduğumuz anda ruhumuz da vücudumuzu terk ediyor ve ana dergaha ulaşıyor. Oradakilerle beraber seyri sülkesini bir yolculuğu gerçekleştirecektir. Bu yolculukta ruhumuz kendisiyle beraber yolculuk eden diğer ruhlarla beraber evvela birinci kata kadar çıkacaktır. Diğerleri üst katlara çıkacaktır. O orada bekleyecektir. Diğerleri geri dönerken onu da beraberlerine alıp ineceklerdir. Burası da otlar üzerinde secde edilir. Açıkta bir secdedir bu. Sonra kişi bu nefsinin kalbinde %7 nur birikimini gerçekleştirdiği noktaya kadar devam eder. Sonra nefsinin kalbi ikinci bir %7 nurla dolar. Birincisine nefsi emmare diyor Allah-u Teala.
Nefsi emmare, nefsimizin kalbinin sıfır nurla başlayıp zikirle Allah'tan gelen nurların nefsimizin kalbinde yerleşmesiyle gerçekleşir. Kişi bunun için mürşidine tabi olmak mecburiyetindedir. Tabiyetini Allah'tan sorarak gerçekleştirmek mecburiyetindedir. Allah'tan Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mürşidini sorar. Bu kişinin mürşidine ulaşabilmesi için kişinin mutlaka kalbine Allah-u Teala'nın %2 rahmet nurunu göndermiş olması lazımdır. Rahmet nurunun bu kişinin kalbine girmesi için ise o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesinden sonra huşu sahibi olması gerekir. Allah Teala o kişinin evvela göğsünü yarıyor, göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Allah'ın kişinin göğsünü yarması ve göğsünden kalbine nur yolunu açmasından sonra Allah Teala o kişinin kalbine, o kişinin zikri üzerine %2 rahmet nuru gönderiyor. Salavat nurları %2 rahmeti taşıyor evvela. Bunun için Allah Teala'nın o kişinin göğsünü yarması, göğsünden kalbine bir nur yolu açması lazım. Bunu yaptığı zaman Allah Teala o kişinin kalbine %2 rahmet nurunu gönderiyor. Bir dilek bunun için geçerlidir. Kişinin kalbine rahmet nuru gelir, kalbin içinde %2'lik bir nur olarak kalır. Bunun %3'e 4'e çıkması mümkün değildir. Onlar öncü kuvvetlerdir. Nefsin kalbine bir girişi ifade ederler. Bundan sonra nefsin kalbine girecek olan nurlar fazıl nurlarıdır. Fazılların nefsin kalbine girebilmesi için önce nefsimizin kalbine %2 rahmet nurunun girmesi şarttır. Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesinde o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve haktan inen şeyle huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor. İşte Veskür ismi Rabbike burada ifadesini bulunuyor. Allah'ın ismini zikret. Ne diyor ayet-i kerime? O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikirle haktan inen nurla huşu oluşması zamanı gelmedi mi? Böyle bir huşu mürşidini Allah'tan isteme hakkı doğurur. Allah Teala diyor ki veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona dön. Bu ayet açıklamasını yaptığımız ayet. Bir insanın ruhunu Allah'a ulaştırabilmesi için nefsinin kalbine bu başlangıçtaki %2 rahmetten sonra %49, 7 defa %7 fazıl nuru girmesi lazım. Bunların girebilmesi ise kişinin ancak mürşidini Allah'tan sormasıyla ve ona ulaşmasıyla mümkündür. İşte kim Allah'tan mürşidini sormuşsa, ona ulaşmışsa, Allah Teala diyor ki onların kalplerinin içine imanı yazarız ve başlarının üzerine Allah'ın kadından
ruh göndeririz diyor Allah-u Teala. Başların üzerine Allah'ın katından ruh göndeririz ve kalplerin içine imanı yazarız diyor. Kim bu insan? Bu insan Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah-u Teala bu ruhu gönderiyor. Bu ruh kişinin başının üzerine geldiği zaman o kişinin ruhuna diyor ki senin Allah'a ulaşma günün geldi. Vücudu terk et ve bu vücuttan ayrıl. Senin Allah'a yeri dönme zamanın geldi. Artık bu kişinin başının üzerinde vücudunu kaplamak üzere gelmedik biz. Biz devrin imamının ruhuyuz. Senin başının üzerinde yarı paralel olarak uzanmak üzere geldik. Seni korumak üzere geldik. Ve devrin imamının ruhu önden arkaya doğru uzanmış bir şekilde o kişinin başının üzerinde yerini alır. Böyle bir dizaynda kişinin başının üzerinde devrin imamının ruhu yer almıştır. Ömrü boyunca o kişinin başının üzerinde kalacaktır. Peki yalnız mı kalacaktır? Hayır. Bu kişi ileride Allah-u Teala tarafından bir ruhla daha desteklenecektir. İki ruhla beraber salah makamına ulaşacaktır. Ve de kendi ruhu devrin imamının ruhunun yanında yer alacaktır. İrşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşad makamına tayin edildiği zaman kişinin başının üzerinde üçüncü bir nur oluşacaktır. Başlangıçta o kişinin başının üzerinde hiç ruh yoktur. Sadece kendi vücudunda kendi ruhu vardır. Mürşidine tabi olduğu zaman kendi ruhu vücudundan ayrılıyor. Ana dergâha ulaşıyor. Devrin imamının ruhu ise kişinin başının üzerine girip yerleşiyor. Allah-u Teala bu kişinin kalbinin içine iman kelimesini yazıyor. Onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor Allah-u Teala. Niçin yazıyor? Çünkü iman kelimesi o kişinin kalbinde Allah'tan gelecek olan nurlardan fazılların karşıt kutbunu oluşturur. Ve karşı kutuplar birbirlerine çekecekleri için Allah'ın katından zikirle gelen rahmet, fazla salavat nurlarından rahmet nurları başlangıçta %2 kalbe girebilir. Ondan sonra girmesi mümkün değildir. İşte bundan sonra girecek olan nurlar nefsin kalbinde %7 birikecek olan fazıl nurlarıdır, fazıllardır. Bu fazıllar o kişinin kalbini bütünüyle dolduracaktır. %2'den sonra %98'e kadar fazıl nuruyla nefsin kalbi %100 nurlarla dolacaktır. Ama Müzemil 8'in muhtevası nefsin kalbinin %2 rahmet nurundan sonra %49 fazıl nuruyla donanmasına kadar ki olan devreyi ifade ediyor. Kişi zikre başlıyor. Zikir Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur getiriyor o kişinin göğsüne, göğsünden de kalbine. Kalbine Allah-u Teala tabi olduğu anda
iman kelimesini yazmıştı. Gelen nurlardan fazıllar iman kelimesinin etrafında toplanırlar. %7'lik bir toplanma tamam olduğu zaman kişi nefsi emmareye ulaşır. Yani ruhu zemin kattan birinci gök katına çıkmak için gök kapılarının açılması bu noktada sağlanır. Kimin kalbinde %7, %2 rahmet nurundan sonra %7 ilk fazıl oluştuğu zaman o kişinin gök kapılarından birincisini açma ehliyeti oluşur ve birinci gök katının kapısı uzaktan kumandayla açılır. Ruh zemin kattan birinci gök katına ulaşır diğer ruhlarla beraber ve orada secde eder. Oraya kadar çıkabilir. Sonra bu kişi zikrini artıracaktır. Artan zikirle beraber kişinin ruhu ikinci gök katına kadar yükselecektir. Burası nefsi levamedir. Nefsi emmare şerri emreden neftir. وَمَا اُوَرُّهُ نَفْسِ اِنَّ النَّفْسَ لَيَمَارَةٍ بِسُّٰهِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّهِ diyor Hazreti Yusuf. Ben nefsimi idra edemem, temizle çıkartamam. Çünkü nefs bana şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esması ile tecelli ettiği nefsler hariç diyor. Rahim esması o nefsin kalbine %2 rahmet nuru göndermesine sebebiyet verir. O muhtevada arkasından fazıl nurları kalbe gelmeye başlar. Ama bunun için kişinin mutlak emrine tabiyeti gerekir. Tabiyetle beraber ruh vücuttan ayrılarak ana dergaha ulaşır ve ana dergahtan birinci gök katına kadar çıkabilir. Sonra kişi daha çok zikretmeye başlayacaktır. Zikri gerekli seviyeye yükseldiği zaman kişinin ruhu ikinci gök katına yükselecektir. Bu nefsi levvamedir. O kişinin nefsini levvetmesidir. Kınamasıdır. Allah Teala fela uksumu bin nefsi levamet diyor. O levame nefse kasem ederim diyor. Burası ikinci gök katını gösteriyor. Lehm edilen, kınanan bir nefs var ortada. İkinci defa %7 fazıl birikimi kişinin nefsinin kalbinde gerçekleşmiştir. Bundan sonra kişi zikrini daha arttıracaktır ya da daha doğru bir ifade ise Allah onun zikrini daha çok arttıracaktır. Ve kişi üçüncü defa %7 bir nur birikimine ulaşacaktır. Burası nefsi mülkimedir. Ve elhamaha fücuraha ve takvaha. O nefse takvası da fücuru da ilham edilir. Teflaha men zekaha. Burası Şems suresinin 7. ve 8. ayetleri. O nefse fücuru da takvası da ilham edilir. Burası o kişinin aldığı ilhamı gösterir. Kat eflaha men zekaha. Kim nefsini tezkiye ederse o felaha erer. İşte burada ruhun Allah'a ulaşması o tezkinin tamamlandığı noktadır. Müzemmil 8'de aynı paralelde bir sonuç var orada. Kat eflaha men zekaha.
Kim nefsini tezkiye ederse o felaha erer. Andolsun ki felaha erer diyor Allah Teala. Üçüncü kademede, üçüncü gök katında mülhime bir nefs vardır. Allah'tan ilham alıyor. Ve elhamaha, hücraha ve takvaha.

Kişi Allah'tan ilham almaya başlıyor. Elhamaha, hücraha ve takvaha. Sonra ruh dördüncü kata kadar ulaşıyor. Birinci katta açıkta secde eden diğer ruhlarla beraber bu ruh. İkinci gök katında suvarılma avlarında suvarılıyor. Üçüncü gök katında iki katlı bir köşk mescidin içine ulaşıyor. Dördüncü katta Beytül Makdes'in içinde secde ediyor. Beşinci katta Beytül Haram'ın içinde secde ediyor. Altıncı katta Sıbkıtullah olmama halinde açık yeşil beyaz bir renge bürünüyor dirileri. Ve Sıbkıtullah olduktan sonra bu kişinin ruhu yedinci gök katına çıkıyor. Kendisine bir cübbe giydiriliyor, bir hilat giydiriliyor. Eline kılıç verilip fete çıkıyor. O kılıçla yedinci gök katındaki yedi tane yaklaşık bir metre uzunluğundaki kalın altın zincirin o noktasına gelip elindeki o kılıçla bir defa vuruyor. Kılıç ikiye ayırıyor zinciri. Arkadaki altın kapı da açılıyor. O kişi kendisiyle beraber olanlarla birlikte yedinci gök katının üstüne çıkıyor. Üst katına çıkıyor. Tavandan geçerek. Bir de oradan önce kader yücelerini görüyor. Sonra Ümmül Kitabı görüyor. Sonra Kudret Denizi'ni görüyor. 3. Makam-ı Mahmud'u görüyor. 4. Divan-ı Salih'ini görüyor. 5. Zikir yücelerine girip zikrini tamamlıyor. 6. Ve ondan sonra da Sitre-i Münta'ya ulaşıyor. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşıyor. Ne yapmıştır bu kişinin zikri? 33 bin zikre ulaşmıştır. Allah'ın ismiyle zikretmiştir. Veskül ismi Rabbike. Allah'ın ismiyle zikret. Ve tebettel ileyhi tebdila. Ve her şeyden kesilerek ona, Allah'a ulaş. Her şeyden kesilmiş zikrini günde 7 saatin ötesine çıkarmıştır bu kişi. 7 tane gök katını aşacak bir seviyeye ulaştırmıştır. Bir günde o kişinin belli bir süre zikretmesini sağlar. Yedi sekiz aylık bir devrede kişi zikrini öyle bir noktaya ulaştırmalı ki nefsinin kalbi %51 nura ulaşabilsin. 7 defa %7 nur birikimi. Nefsinin kalbi kişinin %49 artı 2, %51 nurla bezenir. Ruh Allah'ın zatına ulaşır, Allah'ın zatında yok olur. İşte bu vuslattır. Kişi
her şeyden kesilerek Allah'a ulaşmıştır. Ruh Allah'ın zatında yok olmuştur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bizleri birleştirdi. Hepiniz bu sonuca sadece bir dilekle ulaştınız. Ve çok büyük bir kısmınız bu hedefe erdiniz. Hedefe ermemeniz için sebep de yok. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah da sizi kendisine ulaştırdı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın hepinizi fizik beden teslimine ve nefs teslimine ulaştırması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz inşallah. Konumuz Kur'an-ı Kerim'de tarikat var mı? Kur'an-ı Kerim tarikattan bahsediyor mu? Tarik yol manasına geliyor. Tarikat da yollar demek. Acaba Kur'an-ı Kerim böyle bir tabiri muhtevasına almış mı? Allah-u Teala Nisa suresinin 168. ayet-i kerimesinde diyor ki 167 ve 168. ayetlerde اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَدْ دَلُّ دَلَالًا بَعِيدًا اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَلَمُوا لَمْ يَكُنُ اللّٰهِ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَر۪يكَ اِلَّا طَر۪يكَ جَهَنَّمَ حَالِد۪ينَ ف۪يهَا اَبَدًا. Allah-u Teala buyuruyor ki, onlar ki insanları Allah'a mülaki olmaktan, Allah'ın yoluna girmekten men ederler. Onlar kafirdirler. اِنَّلَّذ۪ينَ كَفَرُوا muhakkak ki onlar kafirdirler. وَسَدُّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah'ın yolundan, yani sırat-ı müstakimden men ederler. Burada sırat-ı müstakim adı henüz geçmiyor. Tarik-i müstakim adı da geçmiyor. Konunun başındayız. Kat dallu dalalen vayida. Andolsun ki onlar apaçık bir dalalet içindedirler. Vayid, açık bir dalalet. اِنَّلَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَلَمُوا Onlar muhakkak ki hem kafirdirler hem de zalimdirler. Kim bu insanlar? Bu insanlar kendileri Allah'a mülaki olmayı dilemeyip de başka insanların da Allah'a ulaşmasını engellemeye çalışanlar. İnsan ruhu Allah'a ulaşmaz. Ölmeden evvel insan ruhu Allah'a ulaşmaz diyenler. Ancak insan ölür, o zaman gelir Azrail Aleyhisselam'la onun takımı, ölen kişinin ruhunu alırlar ve Allah'a götürürler. İşte olay budur derler. Allah Teala da böyle olan insanları, Allah'ın yolundan men eden insanları evvela kafirdirler diyor. Onlar. Bir insan Allah'a mülaki olmayı dilemedikçe cennete girebilecek olan bir mümin hibiyetinde görmüyor. O kişi Allah'a inanıyor. Ama insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşacağına inanmıyor. Bu insan için Allah Teala kafir diyor. Ve aynı zamanda da zalim diyor. اِنَّلَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَلَمُوا لَمْ يَكُنُ اللّٰهِ لِيَغْفِرَ لَهُمْ Allah ona mağfiret etmez. Ne demek mağfiret etmez?
Eğer o kişi Allah'a milaki olmayı dileseydi, mürşidine ulaşıp dördüncü basamakta tabi olacaktı. Tabi olduğu zaman Allah kalbinin içine imanı yazacaktı. Tabi olduğu zaman devrin imamının ruhu başının üzerine gelip yerleşecekti. Ve onun ruhuna diyecekti ki senin Allah'a mülaki olma günün geldi. Yani vücudu terk et ve Allah'a doğru yola çıkmak için devrin imamının dergahına ulaş. Bunun üzerine ruh vücudu terk edecekti. Devrin imamının ruhu ise o kişinin vücudunun içine değil, başının üzerine gelip yerleşecekti. Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesinde Allah Teala dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarından layık olanların başlarının üzerine emrinden bir ruh gönderir. Onlara yevmit talakın Allah'a mülaki olma gününün geldiğini haber vermek için

İşte böyle bir olayda kişinin ruhu vücudundan ayrılıyor, seyr-i sülük isimli yolculuğuna başlıyor. İşte bu Allah'ın yolu üzerinde olmaktır. Ruh, Allah'a doğru 7 tane gök katını aşan bir yolculuk yapacaktır. Allah Teala ve lekad halakna fevkakum sab'a taraika diyor. Muhakkak ki üzerinizde 7 tane tarik halk ettim diyor, yarattım diyor. 7 tane gök katını birbirine bağlayan 7 tane tarik. Allah Teala Müminin Suresinin 17. ayet-i kerimesinde söylüyor bunu. Velakat alakna fevkakum sab'a teraika ve ma künna anil halkı gafilin. Biz yaratmaktan gafil değiliz diyor Allah Teala. Yaratma kudretimiz vardır diyor. Biz el halikız diyor. Yaratıcıyız diyor. Yaratmaktan gafil değiliz diyor. İşte böyle olan insanların Allah-u Teala tarafından tarika, yani tarik-i müstakime, bir başka adıyla sırat-ı müstakime ulaştırılmayacağını, ancak cehennem tarikine ulaştırılacağını söylüyor. İlla tarik-i cehenneme halidine fiha ebeda. Peki kim bu insanlar? Bu insanların özelliklerini veriyor. Allah Teala Allah onlara mağfiret etmez diyor. Onların günahlarını sevaba çevirmez. Eğer mürşidinde Allah'a ulaşmayı dileselerdi, mürşidin önünde Allah'ın göstereceği mürşidin önünde tövbe etselerdi, tövbe ettikleri zaman onların ruhları vücutlarından ayrılacaktı ve sırat-ı müstakime ulaşacaktı. Sırat-ı müstakim üzerinden de Allah'a ulaşacaktı. Ama hem kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeyen, hem de başkalarını da Allah'ın yolundan men etmeye çalışan bu insanlar için Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesindir. Onlara mağfiret etmez diyor Allah Teala. Yani onları tarika almaz, onların mürşitlerin önünde tövbe etmesini mümkün kılmaz. Kişi ne yapacaktı Allah'a ulaşmayı dileseydi? O kişinin üzerinde Allah Teala çeşitli eylemler gerçekleştirecekti. Evvela o kişiyi irşat makamı olarak gören, onun sözlerini irşat makamı olarak dinleyen, manasına varan bir insan hüviyetine sokacaktı. Yani kör sahabe dilsizken o kişi irşat makamına karşı irşat makamı olarak gören, sözlerini irşat makamının sözleri olarak kabul eden, dinleyen ve işiten, aynı zamanda da onun söylediklerini başkalarına anlatan, bu sebeple kör, sağır ve dilsizken gören, işiten ve işittiklerini başkalarına anlatan bir hüviyet kazanması söz konusu oluyor kişinin. İrşat makamıyla irşat makamı olarak konuşması söz konusu oluyor.

Allah Teala onlara mağfiret etmez. Onları onların mürşidine tabi edip kılıp da onların günahlarını sevaba çevirmez diyor. Kim mürşidine tabi olursa o Allah Teala'dan 7 tane nimet alır. Bir, devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir, yerleşir. İki, o kişinin kalbine iman yazılır. Allah diyor onların kalplerinin içine imanı yazarız. Ve onları sırat-ı müstakime ulaştırırız. Allah'a ulaştıran yola ulaştırırız diyor Allah Teala. Sonra Allah Teala o kişinin Allah yolunda hedeflere ulaşmasını temin etmek üzere harekete geçiyor. Evvela onun günahlarını örtüyor. Başlangıçta da Allah'a ulaşmayı dilediği anda ve mürşidine ulaşıp tabi olduğunda onun derecat sistemini değiştiriyor. Bütün insanlar başlangıçta her yaptıkları güzel olay için Allah'ın emirlerini yerine getirdikleri zaman yasak ettiği fiili işlemek imkanına sahipken işlemedikleri zaman o kişi derecat kazanır. Bu derecat sistemi bir avondur. Ama kim mürşidine tabi olmuşsa, tabi olduğu andan itibaren bu bir avon 1'e 100'e çıkar. Sonra da 1'e 700'e kadar yükselir. Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki biz onlara bir başağında 100 tane bulunan 7 başaklı bir nebat kadar derecat veririz diyor. Kim fi sebilillah ise yani fi içinde sebilillah Allah'ın yolu kim Allah'ın yolu içinde ise yani kimin ruhu vücudundan ayrılıp da Allah'a doğru yola çıkmışsa o noktadan itibaren o kişi Allah Teala 1'e 10 verirken 1'e 100 vermeye başlıyor. O kişi birinci kata ulaşıncaya kadar. Onun ruhu ikinci kata ulaştığı zaman 1'e 200 oluyor Allah'ın verdiği nimetler. Üçüncü katta 1'e 300 oluyor. Dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katta 1'e 400, 500, 600, 700 oluyor. 1'e 10 nerede? 1'e 700 nerede? Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem alemin uykusu diğerlerinin ibadetinden daha hayırlıdır. Yani daha çok derecat kazandırır diyor. Çünkü o alim dediği Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin alim dediği kişi daimi zikrin sahibi olmuş birisidir. Daimi zikre ulaşan herkes için aynı şey söz konusudur. O kişi her saniye 1'e 700 derece kazanır. Zikrediyor diye. Unutmayın Allah Teala daimi zikri farz kılmış. Feskürün Allah'e kıyamen kuuden ve ala cunubim diyor öyleyse. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin.
İşte Allah'ın bunlar nimetleri.

katlardaki yükselişine paralel olarak da 1'e 100, 1'e 700'e kadar yükselir. Yeter mi? Hayır, yetmez. O kişi ne zaman mürşidine tabi olursa, Furkan Suresinin 70. ayet-i kerimesi gereğince, onun günahları Allah'a ulaşmayı dilediği sırada örtülmüştü. Burada ise, mürşidine tabi olduğu noktada ise, onun ötesine geçer, o günahlar sevaba çevrilir. Yani bir başka ifadeyle ikinci defa örtülür. İşte Allah Teala'nın bu dizaynı söz konusu. Kişi Allah'a ulaşmayı dilerse

Fait. Allah-u Teala'nın dizaynı içinde hedeflerine doğru yola çıkmıştır. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, o kişi mutlaka mürşidine ulaşacaktır. O zaman ruhu mutlaka vücudundan ayrılıp tarik-i müstakime ulaşacaktır. İşte Nebe suresinin ...38 ve 39. ayetleri. Allah Teala diyor ki, arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi, o tövbe sırasında sevap söyler diyor. Onların etrafındaki kişi, yani devrin imamı, bir taviyetten bahsediyor Allah Teala. Bu taviyet sırasında devrin imamının sevap söylediğini, yani günahlarının o kişinin sevaba çevrildiğini ifade ediyor. Nebe 38. Nebe 39'da da diyor ki, zâlike yevmül hakkı fe men şahitte azâ ilâ rabbihi mehâbâ. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran bir yol ittihaz eder. Ve Allah'a ulaşan bu kişi için Allah'ın zatı sığınak olur, mehâb olur diyor. O gün kişi kendisine Allah'a ulaştıran bir yolu, işte bu yol, sırat-ı müstakimdir, yol ittihaz eder. Görülüyor ki bir yol var. Bu yol Allah'a ulaştırıyor. Adı sırat-ı müstakim. Tarık-ı müstakim, sırat-ı müstakimin bir parçasıdır. Allah Teala'nın ve lekad halakna fevkakum sab'ata raika dediği, andolsun ki Allah sizin üzerinize 7 tane yol halketti, yarattı dediği, tarik-i müstakimdir. 7 tane tarik, zemin kattan birinci kata, birinci kattan ikinci kata, ikinci kattan üçüncü kata, öylece dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara ulaşan 7 tane dikey yol, tarik.

Müstakim adını alır. Bu, sırat-ı müstakimin bir parçasıdır. Sırat-ı müstakimde bu yedi yola, dikey yedi yola ilaveten birinci yatay yol vardır. Kişi nerede mürşidine tabi olmuşsa, tabi olduğu dergâhtan, devrin imamının dergâhına, ana dergâha doğru bir yatay yolculuk yapacaktır kişi. Bu sırat-ı müstakimin ilk ayağıdır, yatay bir yoldur. Kişinin tabi olduğu dergâhtan ana dergâha ulaşır. Yani devrin imamının dergâhına ulaşır. Altın kapının olduğu dergâha ulaşır. İşte burası tarik-i müstakiminin başlangıcıdır. Altın kapıyla başlar. Yedi tane gök katını aşar. Birinci gök katında secde vardır sadece. İkinci gök katında su arılma. Üçüncü gök katında iki katlı köşk mescitte secde. Dördüncü gök katında Beytül Makdes'in aslında secde, beşinci gök katında Beytül Haram'ın aslında secde, altıncı gök katında Allah'ın boyasıyla boyanma, sıbkatullah olma, yedinci gök katında ise yedi tane alemden geçerek Sitret-i Münteha'ya ulaşma, Sitret-i Münteha'ya kadar ulaştıktan sonra da Sitret-i Münteha'dan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşma. İşte iki altın kara kapı arasındaki yedi tane gök katını birbirine bağlayan yol Tarık-ı Mustakim adını alır. Sırat-ı Mustakim'in iki altın kapı arasındaki kesimidir. Yedi tane gök katı çıkar. Allah Teala'nın buyurduğu

Müminin 17'deki ve andolsun ki biz sizin üzerinde melek atalak nafefkaküm sapatarayka dediği bu 7 tane yoldur. 7. katta bir altın kapı, aynı altın kapı tekrar karşınıza çıkacaktır. Devrin imamının dergahından tarik-i müstakime adım attığınız, üzerinde baklava dilimleri bulunan, yaklaşık 30 santim genişliğinde baklava dilimleri bulunan, çapraz, üzerinde tokmak falan bulunmayan tek kanatlı bir altın kapı. Aynı kapıya 7. gök katının girişinde ulaşacaksınız. Fakat bu sefer farklı bir durum var. Onun altında beyaz mermerden oluşan 7 basamaklı bir evvela bir sahanlık. Sahanın arkasından da 7 basamakta oluşan bir merdiven göreceksiniz. Normal merdivenler büyüklüğünde merdivenler ihata ediyor. Ama iki tarafında ki trabzanların, gene mermer trabzanlar, onların üzerine uzanan bir altın zincir göreceksiniz. 7 baklalı, kocaman baklaları şu büyüklükte. Bu baklalardan oluşan bilek kalınlığında altın zincirin iki uca ulaştığını göreceksiniz. İşte orası 7. gök katının girişidir ve tarik-i müstakimin sonudur. Tarik-i müstakim iki altın kapı arasındaki yolu gösterir. Sırat-ı müstakim ise ondan evvelinin ve sonrasının da muhtevasını alır. O altın kapıdan 7. gök katına çıkılır. 7. gök katında 7 tane yatay alem geçilir. Bu sırat-ı müstakimin devamıdır. Tarik-i müstakim 7 tane yükselen gök katında sona ermiştir. Ve bu yatay yolculuk, 7 tane alem geçerken geçilen bu yatay yolculuk tarik-i müstakimden sonraki yatay sırat-ı müstakimi gösterir. Tarik-i müstakim 7 tane gök katının başlangıcında ve sonucunda giriş ve çıkış kapısıdır. Sırat-ı müstakime, tarik-i müstakime giriş zemin kattaki ana dergahta gerçekleşir. Sırat-ı müstakimden çıkıp 7. gök katına girişse 7. gök katında gerçekleşir. İki kapı birbirinin %100 aynıdır. Bir farklılıkla. Kapılarda değişiklik yoktur ama 7. kattaki kapının altında 7 basamaktan mermer basamaktan oluşan normal büyüklükte, normal yükseklikte mermer merdiven. İki metreden daha geniş, 2 ile 2,5 metre arasında bir mermer merdivenler, 7 tane normal büyüklükte mermer merdivenler, üzerlerinde bir altın zincir. İlk defa 7. kata ulaşan kişiye verilen kılıçla o zincirin üzerine bir defa vurması mutlak olarak gereklidir. Zincir ikiye ayrılacaktır. Bir daha da o kişinin karşısına o zincir çıkmayacaktır. O kişinin ruhunun karşısına tabii. Demek ki Allah-u Teala tariklerden, tarikattan bahsediyor Kur'an-ı Kerim'de. İşte bu tarikler sebebiyle insan ruhunun Allah'a ulaşmasını temin eden muhtelif grupların adına tarikat denmiştir.
Yani 7 tane kattan oluşan bir yolla Allah'ın katına çıkıldığı zaman diğerleri buna nazaran çok kısa yollar olduğu cihetle bu yola tarik-i müstakim deniyor. Allah Teala Ahkaf 30'da diyor ki: "Kalu ya kavmena inna semina kitaben." Dediler ki: "Ey kavmimiz, muhakkak ki biz işittik." Ne işitmişler? Kitaben Ünzile min Badi Musa. Semina, işittik, dinledik, işittik. Bir kitap Musa'dan sonra indirilen bir kitap dinledik. Musaddikan, tasdik eden, lima beyne yedeyhi, onların elindeki şeyi tasdik eden, onların elinde bulunan şeyi tasdik eden, yehdi ilal hakkı, hakka ulaştıran, hakka hidayet eden ve ila tarikin müstakim ve tarik-i müstakime hidayet eden bir kitap dinledik. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Kur'an okuması sırasında oraya inen cinlerin ilk defa din konusunda işittiklerini kendi kavimlerine götürmeleri olayı. Burada açık bir şekilde Allah Teala tarik-i müstakimden bahsediyor. Tarik-i müstakim, tarikat ehlinin geçtiği, 7 kat gökleri geçen, aşan yolun adıdır. Bu yolculuk Allah'a kadar devam eder. Allah'a ulaşan nedir? Fizik vücudumuz mu? Hayır. Nefsimiz mi? Hayır. Neyimiz ulaşır? Sadece ruhumuz. Ruhumuzun başlangıcına gelin bakalım beraberce. Ne görüyoruz? Allah Teala diyor ki: "Ve nefaha fihi ruhihi." Secde suresi 9. ayet-i kerime. Biz onun insanın içine ruhumuzdan üfürdük diyor. Ben onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Biz insanlar üfürülen bir ruh, sevva edilen bir nefs ve nefsin ve ma sevvaha. Burada da Allah Teala ve nefse ve onu sevva edene diyor. Allah Teala'nın buradaki ifadesi o nefse ve onu sevva edene, şekil verene, dizayn edene demek.
ve elhamaha, fücuraha ve takvaha ve o nefse takvası ve fücuru ilham edilir diyor Allah Teala. Sonra da buyuruyor ki kat eflaha men zekkaha. Andolsun ki nefsini tezkiye eden felaha erer. İşte seva edilen bir nefs, üfürülen bir ruh, bir de fizik vücutla yaratılmışız. Halk edilen, yaratılan bir fizik vücut. Biz insana diyor Allah Teala salsalinden halk ettik. Bir toprak organik hale dönüşebilen bir topraktan, nemli topraktan halk ettik, yarattık diyor. Öyleyse üç vücudumuz için üç ayrı muhtevadan bahsediyor Allah Teala. Üç vücut ve üç ayrı dizayn. Görüyoruz ki Allah Teala insanı üç tane vücuttan yaratıyor. Ama bunlardan birisi Allah'a ait olan bir şey, bize ait değil. Allah'ın ruhu. Her ne kadar biz insanlar ruhum, fizik vücudum, nefsim diye konuşursak da ruhumuz bizdeki bir emanettir sadece. Allah emanetleri onların sahibine iade etmenizi emreder diyor Allah Teala. Teslim etmenizi, tevdi etmenizi emreder diyor Nisa 58'de. İnna Allahe ye'murukum an tu'addul emanati ila ehliha. Bütün insanların ruhu bir emanettir ve Allah'a mutlaka geri dönecektir. O kişi bunu dünya hayatında yapmakla vazifelendirilmiştir Allah Teala tarafından. Yapmazsa ne olur? Dünya hayatında gerçekleştiremezse öldükten sonra mutlaka o kişinin ruhu Azrail Aleyhisselam ve onun yardımcıları tarafından Sidretül Münteha'ya kadar ulaştırılır. Oradan da ruh Allah'ın zatına yükselerek tek başına ulaşır. Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. Öyleyse Allah Teala'nın Cin Suresi'nin 16. ayet-i kerimesinde söylediklerine bir göz atalım. Diyor ki ve en levistekamu, eğer onlar istikamet üzere olsalardı alet tarikati, tarikat üzerinde istikamet üzere olsalardı e eskaynâhum mâin galaka, onlara kanacakları kadar mâi yani rahmet ulaştırılacaktı diyor Allah-u Teala.

tarikat üzerinde istikamette olsalardı. Tarikat üzere bir istikamet tutsalardı, tarikat Allah-u Teala'nın bu saydığımız yolları, yatay birinci yol, yedi tane kattan oluşan dikey ikinci yol, ki bu yedi tane kattan oluşan kesim tarik-i müstakim, birincisi sırat-ı müstakimin yatay kesimi, ikincisi sırat-ı müstakimin dikey kesimi, tarik-i müstakim adını alıyor. Yedi tane gök katını aşan, yedinci kattan itibaren yedi tane alem geçmek, ikinci yatay kesim, Sittetil Münteha'ya kadar ulaşmak, Sittetil Münteha'dan Allah'a ulaşan dördüncü ayağı sırat-ı müstakimin, böylece iki yatay, iki dikey, dört tane kesimden oluşuyor. Dört tane yoldan oluşuyor. Hepsinin toplamı sırat-ı müstakim. Sevgili kardeşlerim, tarikat kelimesi insanların uydurduğu bir kelime değildir. Kur'an'ın muhtevasında vardır. Ehl-i Tarik, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabeydi. Başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün sahabe yedi katlık yolculuklarını tamamladılar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mürşidi olan Cebrail aleyhisselama tabi oldu. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldu. Tabiin sahabeye tabi oldu. Tebe-i tabiin tabiine tabi oldu. Böylece tabiyetin ondan sonra girenler tebe-i tabiine ve insanların büyük kısmı yollarını şaşırmışken tarikat ehli bugüne kadar ulaştılar. Bütün devirlerde Allah'ın büyük evliyaları hep var oldu. Osmanlı İmparatorluğu da eğer cihanşumul bir güzel ahlakın sahibi iseler, ki öyleydiler, bunu tarikata borçludurlar. Tarikat, Kur'an'ın bütününün yaşanmasıdır. Tarikat ehli mutlaka yedi katlık bir yolculuğu gerçekleştirenlerdir. Ruhları vücutlarından ayrılan mutlaka Allah'a ulaşanlardır. Bu konunun birinci teslimini içerir, ruhun teslimi. Sonra kişinin nefsinin kalbindeki afetler %80'den daha fazla azalır ya da kalbine Allah-u Teala'nın katından gelen fazıllar %80'i aşar. Bu o kişiyi fazilet sahibi kılar. Fizik vücudunun teslimini içerir. Ne zaman bu fazıllar %98 fazıl ve %2 rahmet nuru olarak o kişinin kalbinin bütününü doldurur, o zaman kişi daimi zikirdedir, hulül elbab olmuştur. Ondan sonra bu kişi kendisine yerlerin melekûtu gösterildiği hulül elbab makamını açtıktan sonra ihlas makamının sahibi olur. O zaman göklerin melekûtu gösterilir. Göklerin sırları gösterilir ona. Yedi tane gök katı ve yedinci kattaki yedi tane alem. Ne zaman ki bu kişi iradesini de Allah'a teslim eder, o zaman o kişi son bulmacayı da çözer, Allah'ın zatını görür. İşte Allah'a ulaştıran bir yol var. İki yatay, iki dikey
yoldan oluşan bunların hepsinin toplamı sırat-ı müstakimdir. Allah Teala Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesinde diyor ki, kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar, yani onlara nefs tezkiyesini yaptırmak suretiyle %2 rahmet nuru, %98, %31'e varan fazıl birikimiyle nefslerinin kalbinde %51 nur birikimiyle %49 fazıl, %2 rahmet. O kişinin nefsinin kalbinde böylece 49 artı 2 %51 nur birikimi gerçekleştiği zaman o kişinin ruhu Allah'a ulaşmış olur. Her katta %7 fazıl birikimi artışıyla gök katları açılır. Ve insan ruhu kendisini yaratan, sahibi olan Rabbine geri döner, ait olduğu yere dönmüştür. Her ne kadar biz insanlar ona ruhumuz dersek, kendi ruhumuzda ne dersek de, realde de o Allah'ın ruhudur ve sahibi olan Allah'a her halükarda mutlak olarak geri dönecektir. İşte marifet odur ki kişi dünya hayatını yaşarken Allah'a ruhunu ulaştırabilsin de Allah'ın ermiş evliyası olsun. Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselme devresi boyunca Osmanlı halkının %90'dan fazlası Allah'ın tarikat ehliydi. Osmanlı'yı Osmanlı yapan da onlardır. Ehli tarik olan Yeniçeriler, ehli tarik olan esnaf ve zanaatkar, hepsi ehli tariktir. Yeniçeri Ocağı da başlangıcından bir belli devreye kadar hepsi mutlaka ehli tarikti. Bir genç ehli tarik olmadıkça esnaf ve zanaatkarın hiç arasına karışamazdı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Osmanlı'yla iftihar ederiz. Onlar Türklüğü dünya hakimiyetine taşıyanlardır. Onlar Türk olmanın şerefini bütün cihana duyuranlardır. Türklüğümüzle ve Osmanlılığımızla iftihar ederiz. Kıvanç duyarız. Hamdolsun ki şanlı tarihimiz bizim için son derece önemlidir. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederek bugünkü sohbetimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Kur'an'dan kopan kavramlar. Neler kopmuş Kur'an'dan? Zikir kopmuş sevgili kardeşlerim. Zikir. Ehli zikir kopmuş Kur'an'dan. Ehli zikir, zikrin sahibi, zikir ehli olan kişi. İkisi de Kur'an'ın temelini oluşturuyor ve Kur'an zikrin farz olduğunu söylüyor. Yetmez. Bu ara sıra zikretmektir. Çok zikrinde, günün yarısından daha fazla Allah'ı zikretmenin de farz olduğunu söylüyor. Gene yetmez. Kur'an-ı Kerim daimi zikrin de farz olduğunu söylüyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ve bugün ne 32 farzın içinde ne 54 farzın içinde zikir mevcut değildir. Ve İslam literatüründe, İslami ıstılahlarda farzları dizayn edenler 32 farz ve 54 farz olmak üzere konuyu toparlamışlar. Ama Kur'an'ın kaburgası, omurgası olan Kur'an'ın bel kemiği olan, temeli olan zikir ne yazık ki farzların arasında mevcut değildir. Sevgili kardeşlerim, zikir yoksa tekamül mevcut olmaz. Hiç kimse zikirsiz nefs tezkiyesi yapamaz. Ama nefs tezkiyesi olmazsa ruhun Allah'a teslim edilmesi mümkün değildir. Fizik vücudun Allah'a teslim edilmesi mümkün değildir. Nefsin Allah'a teslim edilmesi mümkün değildir. İradenin Allah'a teslim edilmesi mümkün değildir. Hepsi de farz. Öyleyse zikir adı verilen bir müessese bunların hepsini üzerimize farz kılıyor. Hadi gelin gene Kur'an'a gidelim. Hep beraber hep Kur'an'a gideceğiz sevgili kardeşlerim. Ta ki sizlere din öğretmekte olanlar dinlerini öğrensinler. Müzemmil suresi 11. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor: "Ve ezkür ismi rabbike ve tebettel ileyhi tebtila." Allah'ın ismiyle zikret, Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Nedir Rabbimizin ismi? Allah. Rabbimizin ismi El İlah. Yani Allah. Allah kelimesiyle zikret diyor, Rabbinin ismiyle zikret ve Allah'a ulaş diyor. Yani ruhun Allah'a ulaşmasının ancak zikirle mümkün olacağını söylüyor. Çünkü zikir yoksa nefs tezkiyesi yok. Nefs tezkiyesi yoksa ruhun vücuttan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkması ve Allah'a ulaşması yok sevgili kardeşlerim. Öyleyse zikir farz mıymış? Müzemmil suresi 11. ayet-i kerime Allah Teala zikrin farz olduğunu kesinlikle söylüyor. Allah'ın ismiyle zikret. Biliyorsunuz farzın hükmü, eğer Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de anlaşılabilir, açık bir şekilde bir emir vermişse bu farz hüküm doğurur. Hiç kimse
zikrin farz olmadığını iddia edemez. Bu bir açık emirdir. Herkese emirdir. Peki çok zikir farz mıdır? Elbette farzdır. Allah Teala Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: "Ya eyyühellezine aminus kürullâhe zikren kesira." Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin. Yani 24 saatlik bir zaman parçasının 12 saatinden fazlasını zikirle geçirin diyor Allah Teala. Çok zikirle zikredin Allah Teala ediyor. 24 saatlik bir zaman parçası, eğer onun 12 saatinden fazlasını zikrederseniz, zikirle geçirirseniz, Allah'ı çok zikretmiş olursunuz. Başka bir ifadeyle, zikre tahsis ettiğiniz zaman, zikirsiz geçen zamanınızdan daha büyük bir parçayı oluşturur. Bu, Allah'ı çok zikretmektir. Zikirsiz geçen süre az, her 24 saatte, zikirle geçen süre her 24 saatte zikirsiz süreden fazla. İşte bu, böyle bir dizayn sizi hedefe ulaştırır. Yani Allah'ın emrini yerine getirirsiniz. Ama bir dakika, burada bitmedi. Allah Teala Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Feskürullâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunûbihim." Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, bir insan üç halde bulunabilir. Ayaktadır, oturuyordur veya yatıyordur. Bu üç halin dışında dördüncü bir hal yok. Yok böyle bir şey. Sadece üç halde bulunabiliyoruz. Üç hal. Ya ayaktayız, ya oturuyoruz, ya da yatıyoruz. Dördüncü hal yok. Ve Allah-u Teala üç halin üçünde de Allah-u Teala'yı zikretmemizi emrediyor. Allah-u Teala'nın dostları olarak kimleri tanıyorsanız, hepsi daimi zikrin sahibiydi. Hepsi zikir ehliydi. Yunus'u mu hatırlıyorsunuz? O daimi zikrin sahibiydi. Hacı Bektaş Veli'yi mi hatırlıyorsunuz? Daimi zikrin sahibiydi. Mevlana Celaleddin Rumi'yi mi hatırlıyorsunuz? Daimi zikrin sahibiydi. Şems'i mi hatırlıyorsunuz? Daimi zikrin sahibiydi. Hacı Ahmet Yesevi'yi mi hatırlıyorsunuz? Daimi zikrin sahibiydi. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'ni mi? Daimi zikrin sahibiydi. Sevgili kardeşlerim, onlar Allah dostlarıdır. Abdülkadir Geylani Hazretleri daimi zikrin sahibiydi. Muhyiddin Arabi Hazretleri daimi zikrin sahibiydi. Ve şunu bilin ki, Allah'a ulaştıran amelin lokomotifi zikirdir. Zikir yoksa vuslat yoktur. Öyleyse birinci sual, zikir farz mıdır? Birinci cevap, zikir farzdır. İkinci cevap, çok zikir de farzdır. Günün yarısından daha fazla zikir de farzdır. Üçüncü cevap, daimi zikir de farzdır. Ve sevgili kardeşlerim, bunların hepsi farz olduğu halde, bugün farzlar arasında ne zikir, ne çok zikir, ne daimi zikir hiçbirisi yok. İblis turnayı gözünden vurmuş.
insanların namaz kılmalarına, oruç tutmalarına, zekat vermelerine, hacca gitmelerine ve kelime-i şehadet getirmelerine engel olmamış. Acaba neden? Göz boyamak için insanlar bu ibadetleri yapsınlar ve zannetsinler ki İslam'ın 5 tane şartı var. İslam Allah'a teslim etmek olmak demektir. İslam teslim demektir. Biz de 5 şartı yerine getiriyoruz. Öyleyse biz Allah'a teslim olanlarız desinler diye insanlar, sevgili kardeşlerim. 5 şartı insanlar kabul etmişler ve ben diyor İslam'ın 5 tane şartını yerine getiriyorum. İslam'ın 5 şartı İslam teslim demek olduğuna göre Allah'a teslim demektir. Ben İslam'ın 5 şartını bilmem kaç seneden beri, 25 seneden beri, 30 seneden beri yapıyorum. Ben mutlaka Allah'a teslim olanlardanım. Sual. Hay Allah razı olsun da neyini teslim ettin Allah'a? Bir söyle bakalım bize. Ruhunu mu teslim ettin? Üzerine farz. Fizik vücudunu mu teslim ettin? Üzerine farz. Bütün sahabe ruhlarını da fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler farzları yerine getirerek. Nefsini mi Allah'a teslim ettin? Üzerine farz. İradeni mi Allah'a teslim ettin? O da üzerine farz. İslam'ın 5 tane şartını yaptım, öyleyse ben Allah'a teslim oldum diyenlere sesleniyorum. Orada mısınız? Beni duyuyor musunuz? Öyleyse bana söyleyin. Neyinizi Allah'a teslim ettiniz?

Allah Teala ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilemeyi ve ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı farz kılmış üzerinize. Diyor ki münibine eyleyhi ve yettekun, ona dön, Allah'a ulaşmayı dile, Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek üzerimize farz. Rum suresi 31. ayet-i kerime. Lokman suresi 15. ayet-i kerime. Vettebi sebila men enabe ileyye. Kim bana ulaşmayı dilerse, bana yönelirse, ruhunu bana ulaştırmayı dilerse, sen de onun yoluna, sebiline tabi ol. Lokman suresi 15. ayet-i kerime bu. Peki Allah Teala başka ne demiş? Ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekümün azabe. Zümer 54. Üzerinize azap gelmeden önce, yani şu dünya hayatını yaşarken Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a teslim olun. Sonra ne diyor Allah Teala? Müzemmil 8. Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Tebdila. Her şeyden kesilerek tebettel. Ona, Allah-u Teala'ya ulaş. Diyor ki Allah Teala fefirru ilallahi. Zariyat 50. Öyleyse Allah'a firar et. Allah'a kaç. Ne diyor Allah Teala Yunus 25 ve 26'da? Allah'ı yedi darüsselamü ve yehdi men yeşâ'ı ilâ sırat-ı müstakîm. 25. ayet-i kerime. Allah selam yurduna, yani aslında teslim yurduna davet eder. Ve onları, onlardan dilediklerini, yani Allah'a ulaşmayı dileyenleri sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakim neydi? Allah'a ulaştıran yol. Sırat-ı ileyye müstakim diyor Allah Teala. Bana yönelmiş olan yol sırat-ı müstakim diyor. Sırat-ı müstakimin Allah'a ulaştırdığı ise Nisa 175'te kesinleştirilmiş Allah Teala tarafından. Diyor ki Allah Teala kim bana ulaşmayı ve bana sarılmayı dilerse, kim Allah'a ulaşmayı ve sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime iletir. Ve 25. ayet-i kerimesini söylediğimiz Yunus suresinin 26. ayet-i kerimesi, onlara Esma-ül Hüsna da var, daha ziyadesi de var diyor. Esma-ül Hüsna, Allah'ın zatı, yani Allah'ın zatına ulaşmak var onlara ve ziyadesi Allah'ın zatını görmek var diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki Allah Teala zatına davet ediyor. Diyor ki o değiştirilmesi mümkün olmayan gün gelmeden önce Allah'ın davetine
icabet edin. Neydi davet? Selam yurduna, yani teslim yurduna, yani kendi zatına davet ve Allah'ın davetine icabet edin diyor Allah-u Teala. Sonra ne diyor Allah-u Teala? Nisa 58'de اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine, sahibi tek, dikkat edin, emanetler çok. Emanetler ruhunuz ve içiniz, nefsiniz ve iradeniz, emanetler sahibi ise Allah tek. Emanetleri o emanetlerin sahibine teslim edin diyor Allah-u Teala. Teslim etmenizi emreder Allah-u Teala diyor. Tevdi etmenizi, teslim etmenizi emreder. Peki bu gerçekten bir emir mi? İşte Ra'd suresinin 21. ayet-i kerimesi وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ اَنْ يُسَلَى. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını ona, Allah'a ulaştırırlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ki Allah-u Teala üzerinize farz kılmış. 10 defadan daha fazla farz kılmış. Neyi? Ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı. Neyi farz kılmış? Zikri farz kılmış. Ne demek istiyoruz? Zikirsiz kimse Allah'a ulaşamaz demekle ne demek istiyoruz? Sevgili kardeşlerim, bir defa Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gideceği yer cehennemdir. O kişi dalalettedir, o kişi hüsrandadır, o kişi tağutun dostudur, Allah'ın dostu değildir. O kişi tağutun kuludur, Allah'ın kulu değildir. Gideceği yer cehennemdir. Bu kadar çok açıdan kişi mahvolmuştur, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi. Bir ölüdür dünya üzerinde Allah'a göre. Enam suresinin 36. ayet-i kerimesi gereğince o kör, dilsiz ve sağır olan bir ölüdür. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala kendi zatına davet ediyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler üçüncü basamağa ulaşabilirler. Birinci basamakta olaylar yaşanır, herkes yaşar. İkinci basamakta olaylar değerlendirilir, herkes değerlendirir. Bu değerlendirilenler arasında, değerlendirenler arasında insanlar davranışlarıyla değerlendirmeyi hangi ölçülere göre yaptıklarını Allah'ın huzurunda ortaya koymuş olurlar. Ve de bu değerlendirme standartlarında kişilerin dizaynına dikkatle bakın. Ya kendileri Allah'a ulaşmayı dilemezler, başka insanları da Allah'ın yolundan men etmeye çalışırlar. Onlar seçilmezler. Ya da böyle değillerdir ama Allah'a ulaşmayı da dilememişlerdir. Dilemeseler de seçilirler. Seçilmek daima dilemeden evveldir. İkinci kademe, ikinci basamak. Bu seçilenlerden %10'dan daha azı Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. İşte Allah'a ulaşmayı dileyenler اَلَّذ۪ينَ اَامَنُوا وَيَتَّكُنْ diyor Allah-u Teala. وَكَانُوا يَتَّكُنْ. Onlar amen oldular, Allah'a ulaşmayı dilediler ve takva sahibi oldular diyor. Önemli mi Allah'a ulaşmayı dilemek? Önemli, çünkü dilemeyen dalalette, dilemeyen takva sahibi değil. Dilemeyenin gideceği yer cehennem. Öyleyse kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Diledi.
Dilerse ne olur? Üçüncü basamağa ulaşır kişi. Sonra ne yapar? Allah derhal o kişinin üzerinde rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu tecelli neyi ifade eder? Bu tecelli rahim esmasıyla tecelli o kişi üzerine Allah-u Teala'nın furkanlar göndermesine, o kişiyi furkanlarıyla mükafatlandırmasına neden olur. Allah o kişinin kör olan gözlerini açar. Mühürlü olan görme hassasını açar. Kulaklarındaki vakra adlı engeli alır ve işitme hassasının üzerindeki mührü alır. Kalbinin mührünü açar. Ve kalplerindeki ekineti alır. Altı furkan oldu. Yedincisi de onların kalplerine ihbat koyar. Yedi tane furkanın her birinde o kişinin günahlarından bir kısmını mutlaka sevaba çevirir. Yedide birini. Neticede bu furkanlar tamamlandığı zaman yedi furkan o kişinin günahları tamamen örtülmüş olur. İşte Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunu söylüyor. Allah'a ulaşmayı dileyip takva sahibi olun ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün diyor Allah Teala. Günahları örtüldüğü an kişi zaten Allah'ın cennetini hak etmiştir. Ama konumuz burada bitmiyor. Bu noktadan sonra Allah Teala o kişinin kalbine ulaşıyor, kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. O kişinin göğsünü yarıyor, şerh ediyor, göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. O kişi zikir yapmaya başlıyor, Allah'ın rahmeti ve fazlı göğsüne ulaşıyor, göğsünden kalbine ulaşıyor. Rahmet nuru, nurları göğsüne sızmaya başlıyor, kalbine girmeye başlıyor. Fazıllar giremiyor, içeride iman kelimesi henüz yok. Ve kişinin kalbine %2 nispetinde rahmet girdiği zaman kişi huşu sahibi oluyor. Huşu sahibi olan kişi de Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi olarak hacet namazını kılma yetkisi almış oluyor. Kıldığı zaman bu seviyedeki bir insana bu noktaya kadar kişi 12 tane ihsan almıştır Allah-u Teala'dan. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah'a ruhunu Allah'ın ulaştıracağından emindir. Kesin olarak inanıyor. Bu kişi bir güzelliği yaşar. Sevgili kardeşlerim. Mürşidine ulaşır. Tabiyetini gerçekleştirir. Gerçekleştirirse ne olur? Bu kişi nefs tezkiyesine başlar. Allah Teala onun başının üzerine devrin imamının ruhunu getirir. Kalbinin mührünü açar. Kalbinin içine imanı yazar Allah Teala. O kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunu gönderir ve o kişinin kalbine imanı yazar. Mücadele 22. Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelerek o kişinin ruhuna senin Allah'a

bir imkanın sahibi olmaz kişi. Ve bu kişi, konumuza şimdi giriyoruz, nefs tezkiyesine başlar. Nefs tezkiyesi nedir? Bu noktada zikir yaptığınızda, yani Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini tekrar ederek zikrettiğinizde ne olur? Allah'ın katından iki grup nur gelir. Birinci grup nur, Nur suresinin 21. ayet-i kerimesi gereğince gelir. Diyor ki Allah Teala, üzerinize Allah'ın rahmeti ve fazla olmazsa içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor. Nefs tezkiyesinin mutlaka Allah'ın rahmetiyle ve fazlıyla olacağı bir grup nur. Yani iki tane nurdan oluşan birinci grup nur. Rahmet ve fazl. Bir de Allah Teala Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinde diyor ki o kişi ki ben muhakkak ki Allah'a ulaşacağım dedi. Ben Allah için yaratıldık. Biz Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. Ruhumuz ölmeden evvel mutlaka Allah'a ulaştıracağız diyenler diyor Allah Teala. İşte hidayete erenler onlardır diyor. Hidayet üzere olanlar, hidayete erecek olanlar onlardır. Allah'ın rahmeti ve salavatı onların üzerindedir diyor. Rahmetle fazlın ötesinde iki tane daha nur. Rahmetle salavat. Ne oluyor? Ne demek istiyoruz? Kişi zikir yapıyor. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Artık kişinin kalbine iman yazılmıştır. Allah'ın katından gelen rahmetle fazl ve rahmetle salavat kişinin göğsüne geliyor. Allah'ın göğsünden kalbine açtığı yolu takip ederek kalbine ulaşıyor. Ve kalbin kapısında mühür var. Bu mühürün üzerine baskı yapan rahmetle fazl ve rahmetle salavat mührü kalbin alt boyutuna indiriyorlar. Alt boyutunda, alt kesiminde zulmani kapı var kalbin ve o kapı şeytana açılıyor. Şeytanın karanlıkları, afetler oradan girmek için pusuda bekliyorlar. Ama yukarıdan gelen mührü oraya ulaştıran rahmet, fazl ve salavat nurları, rahmetle fazl ve rahmetle salavat nurları üzerine ard arda zikir devam ettiği için devamlı gelen rahmet, fazl ve salavat nurları mührü zulmani kapıya kadar indiriyor ve kilitleniyor kapı. Zikir devam ettikçe edittiği sürece kapının açılması mümkün değil. Ve kalbi işgal etmiş olan bütün karanlıklar kalbe nurlar dolunca birkaç dakika içinde kalp tamamen nurdan ibaret olur. Rahmet fazla salavat nurlarından ibaret olur. Ve bütün karanlıklar kapı dışarı edilir. Böyle bir dizaynda bütün karanlıkların kapı dışına ulaştığı noktada kalbin içi tamamen nurlarla dolmuştur. Bu üç nurdan, rahmet, fazl ve salavat nurlarından fazıllar kalbe yazılan iman kelimesinin çekim gücüne tabi olurlar. İman kelimesinin etrafında fazıllar toplanmaya başlar. Ve bu fazıl toplanması, evvela %2 rahmet birikimi vardı. Fazıl toplanması %1, %2, %3 derken %7'yi bulur. Burası nefsi emmaredir. Hazreti Yusuf diyor ki, ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkaramam. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim

vasıyla tecelli etti nefsler hariç. Böylece Allah'ın Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefslerde ne olduğunu görüyoruz şimdi. Allah Rahim esmasıyla kişiye nerede tecelli etmişti? Daha olayın başında. Bu kişi nefsi emmare'de, nefsinin kalbinde %7 fazıl birikti. %2 de rahmet vardı zaten. %7 fazıl birikiminde ruh otomatik olarak birinci gök katına ulaşır. Bu nefs tezkiyesinin birinci noktasıdır. Neyle oldu? Zikirle oldu sevgili kardeşlerim. Eğer zikir olmasaydı o kişinin kalbine %7 nur, %7 fazıl hiçbir zaman giremeyecekti. Giremezse o kişinin ruhu hiçbir zaman Allah'a ulaşamayacaktı. Zikir bu açıdan bakıldığında nefs tezkiyesine ve tasfiyesine sebebiyet veren tek faktör olduğu için zikir yoksa teslimler yoktur. Allah'a ne ruhu teslim edebilirsiniz, ne fizik vücudunuzu, ne nefsinizi, ne iradenizi, hiçbirini teslim edemezsiniz. Öyleyse zikrin diğer ibadetlerle mukayesesine gelin bakalım beraberce. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor: "Utlu uhiye ileyke minel kitabe ve kumus salat. İnne's salata tenha anil fahşai vel münkeri ve le zikrullahi ekber." Diyor ki Allah Teala, "Habibim sana vahyettiğim o Kur'an-ı Kerim var ya, o Kur'an-ı Kerim'i onlara oku, anlat." Sonra ne diyor Allah Teala? Sonra diyor ki, "Ve namaz kıl. Çünkü senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder." Neden? Daimi zikirle namaz kılıyor. Daim namaz kılarken de zikrine devam ediyor. Ve ayet şöyle bitiyor: "Ve le zikrullahi ekber." Ama Allah'ı zikretmek, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini tekrar etmek, o Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyüktür diyor Allah Teala. Namaz kılmaktan da daha büyüktür. Allah'ı zikretmek o ikisinden de daha büyüktür diyor. Evvela neden bahsetmişti? Kur'an'ı tilavet et diyordu. Sonra da namaz kıl diyordu. İkisinin de zikir olarak geçtiğini görüyoruz Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an-ı Kerim'de Kur'an okumak bir zikirdir. Doğru bir teşhistir. Kim böyle demişse doğruyu söylemiş oluyor. Kur'an-ı Kerim'de namaz kılmak da bir zikirdir. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye zikretmek de, tekrar etmek de bir zikirdir. Üçüncüsünün adı zikrullah'tır. Allah'ın ismini zikretmektir. Ve bu üç tane zikirden zikrullah en büyüktür. Öyleyse en büyük ibadet zikir, üzerimize farz. Az zikirde farz, çok zikirde farz, daimi zikirde farz. Daimi zikir üzerimize farz ve farz tamamen unutulmuş durumda. Nerede kalmıştık? Ruhumuz birinci gök katına ulaşmıştı. %7 fazıl birikimi oluşmuştu. Ve zikre devam ediyoruz. Zikir Allah'ın katından rahmeti, fazlı ve salavatı, rahmet ve fazl, rahmetle salavat beraberce geliyorlar. Kalbimize ulaşıyorlar, kalbimize giriyorlar, kalbimizi pırıl pırıl aydınlık hale getiriyorlar. Ve fazıllar, her yeni gelen fazıl, nefsin kalbinin içine yazılmış olan iman kelimesinin etrafında devamlı bir toparlanma halinde. Kalbimizin içi devamlı olarak bu muhtevada
aydınlanıyor. Fazıllar nefsin kalbini pırıl pırıl aydınlatıyor. Ve ikinci bir %7 nur birikimi oluştu. Nefsi levvamedeyiz. Fala uksumu bin nefsi levvameti. Allah Teala diyor ki hayır, o levvame nefse kasem ederiz ki hayır diyor. Hayır, öyle değil. O levvame nefse kasem ederim. Levm edilen nefs, levm, kişi nefsini levm ediyor, kınıyor. Hangi sebeple kınıyor, suçluyor? Şu sebeple Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyor kişi. Allah'ın emrettiği şeyleri yapmıyor kişi. O zaman biliyor ki kendisi aslında bunları yapmayı istiyor ama nefsi bunların yapılmasına mani oluyor. Bu sebeple kişi nefsini kınıyor. Ama bu kınadığı noktada da bir ikinci %7 nur gelmiştir. Vücudun içinde bir rehine olan nefs, %7 aklandıkça bir gök katını uzaktan kumandayla gök katının kapısını açma yetkisinin sahibidir. Ve rehinlikten kurtulabilmek için bunu yapmak mecburiyetindedir. Unutmayın, kibirlilere gök kapıları açılmaz diyor Allah-u Teala. Göklerin her katının kapısı var. Kibirlilere ve Allah'ın ayetleriyle ve Resulleriyle alay edenlere gök kapıları açılmaz diyor Allah-u Teala. Ama nefste böyle bir yetki var. Neden? Çünkü nefsin tezkiyesiyle ruh Allah'a ulaşabilir. Böyle olduğu için Allah Teala nefse bu görevi verdiği için ve nefs görevini yapmasa ruhuna azap etmek yetkisinin sahibi olduğu için bu azaptan kurtulmak için nefs böyle bir imkanı kullanacaktır. Ama kanun her %7 nur birikiminde sadece bir gök katının kapısı açılacak. İkinci defa %7 nur birikimi nefs-i levvame, ikinci gök katında ruh, üçüncü defa %7 nur birikimi nefs-i mülkime. Kişi Allah'tan ilham almaya başlıyor. Fe elhamaha, fücuraha ve takvaha. O nefse takvası da, fücuru da ilham edilir. Ve nefsim ve ma sevaha. O nefsi ve onu seva edene. O nefse ve onu seva edene. Fe elhamaha, fücuraha ve takvaha. O nefse takvası da fücuru da ilham edilir. Kat eflaha men zekkaha. Kim nefsini, onu, nefsini tezkiye ederse o kişi felaha erer. Şems suresi 7, 8 ve 9. ayetler. Ve ruh üçüncü gök katında. Burası nefsi mülkime. Bir daha %7 nur birikimi, %7 fazıl birikimi nefsin kalbindeki iman kelimesinin etrafında. %7 daha fazıl toplanması. Ne oluyor? Dördüncü defa %7 nur birikimi nefsi mutmainne. Ya eyyetühen nefsül mutmainneti ircii ila rabbiki radiyeten mardiye fethuli fi ibadi ve fethuli cenneti. Şems suresi 27, 28, 29, 30. Affedersiniz, fecr 27, 28, 29, 30. Şems, demin söylediğimiz 7, 8, 9. ayetlerde Fecr suresi 27, 28, 29, 30 diyor ki Allah Teala, ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ruha hitap ediyor, Rabbine geri dönerek ulaş. Ve fizik vücuda hitap ediyor, o zaman kullarımın arasına gir ve cennetime gir diyor Allah Teala. İşte böyle bir
dizayn söz konusu. Ve dördüncü gök katına yükseliyor ruhumuz, nefsi mutmainne. Ey mutmain olan nefs diyor Allah-u Teala dördüncü gök katı için. Diyor ki Rahat 28'de Ela bi zikrillahi tatmainnul kulubu. Dikkat edin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Burası nefsi mutmainne. Kişi Allah'ın kendisine verdiği imkanı kendisi için mutlak olarak yeterli bulur. Doymuştur. Hırsı kalmamıştır. Allah'ın verdiklerinin kendisine optimal şekilde en uygun olduğunu bilir ve zikrini bundan sonra da arttıracaktır. Beşinci defa %7 nur birikimi kişi Allah'tan razı olur. Altıncı defa %7 nur birikimi Allah da kulundan razı olur. Fecir 28 radiyeten mardiye. Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Allah'tan razı olmak 5. gök katına ulaştırır ruhu. Allah'ın rızasını kazanmak 6. gök katına ulaştırır. Zikir devamlı artıyor. Artan zikir daha çok zikir olduğu için nefsin kalbine Allah'ın katından gelen nurlar yerleşiyor devamlı iman kelimesinin etrafına fazıllar. Nefsin kalbindeki fazıllar giderek artıyor. Ve 6. defa %7 nur birikimi kişiyi Allah'ın da ondan razı olacağı bir makama getiriyor, mardiye. Bir evvelki makamda kul Allah'tan razı olmuştu, razıyeydi adı. Burada da mardiye, Allah'ın kuldan razı olması söz konusu. Ve nihayet nefsin kalbinde %2 rahmet, %49, 9, 7 defa %7, %49 eder. %9 faz birikiminde ruh 7. gök katına ulaşır. 7. gök katına ulaştıktan sonra da Allah'a ulaşır. Ruhun Allah'a ulaşması %49 fazıl birikimi, %2 de rahmet birikimiyle gerçekleşmiştir. Nefsin kalbindeki karanlıklar ki şeytanın ilticagahı bu karanlıklardır. Şeytan nefsinize oradan kumanda eder. Nefsinizin afetleri Allah'ın bütün emirlerine karşı koyabilecek olan özelliklerle donatılmıştır. Yasaklarını ise işlemeyecek olan bir talep sahibidirler. Nefsin bütün afetleri başlangıçta olay budur. Nefsin afetleri bu konuda açık ve kesin bir göstergedir. Allah ne emretmişse yapmak istemezler. Yasak ettiği bütün fiilleri de yapmak isterler. Buna karşılık ruhunuzun hasletleri Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isterler. Yasak ettiği hiçbir fiil işlemezler. Başlangıçta ruhunuz %100 hasletlerle doludur. Bu hiç değişmez. Ruhunuz hasletlerle doludur. Hep öyle kalacaktır. Emanet olarak bulunuyor sizde. Rabbine geri dönecektir. Ama nefsiniz afetlerle doludur %100. Ve onu aklandırmakla görevlisiniz. İşte nefsinizin afetlerinin aklandırmakla görevli olduğunuz standartları bir karanlıklar zinciridir. Karanlık %100 afetlerle temsil edilir. Nefsinizin kalbinde %49 fazıl birikimi oldu, %2 de rahmet birikimi oldu. Ne oldu? Nefsinizin kalbi başlangıçta %100 kapkaranlıkken %51'i nurlarla kaplandı. Yani başlangıçta nefsinizin kalbinde sıfır olan nurlar %51'e ulaştı. Yarıyı aştı. Şeytanın hakimiyeti artık nefsinizin kalbinde mevcut değil. Şeytan %100 karanlıktan %49 karanlığa düştü. Elinizde bir esirdir. Siz Allah'ın emirlerini yaptığınız sürece şeytan size hiçbir şey yapamaz. Öyleyse nefsinizin kalbi %51 aklandı bu noktada. Nefsiniz tezkiye oldu.
Fatır suresi 18. ayet-i kerime. Femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir. Kim nefsini tezkiye ederse, temizlerse, arıtırsa diyor Allah Teala, o kişi bunu kendisi için yapar. Neden? Çünkü Allah'a ezelde nefs yemin vermiştir tezkiye ve tasfiye olacağına dair. O yemin verdiği için kendisi için yapar, tezkiye olur ve ruhu Allah'a döner, Allah'a ulaşır. Nefsiniz tezkiye olduğu noktada %51 nur birikiminde ruhunuz Allah'a geri döner, Allah'ın zatına ulaşır. Neyle oldu sevgili kardeşlerim bu? Nefs tezkiyesiyle oldu. Sonra zikrinizi giderek artıracaksınız. Beka makamının sahibi, ruhunuz Allah'ın zatında yok olacak. Beka makamının sahibi olacaksınız. %71'e kadar, %61'e kadar fena makamının sahibi olacaksınız. Ruhunuz Allah'ın zatında fani oldu, ifna oldu, yok oldu. %61'den 71'e kadar beka makamının sahibisiniz. Allah'ın katına bir taht ihsan edilir size. %71'den sonrasında zahitsiniz. Zühd makamının sahibisiniz. %81 nura kadar zahit olarak zikrinizi artırmaya devam edersiniz. %81'e ulaştığınız zaman fizik vücudunuz Allah'a teslim olur. Nefsinizin kalbinde hala %19 karanlık vardır. Ama bu karanlıklarla ruh, fizik, nefsiniz asla ilgilenmez. Allah neyi emretmişse mutlaka gerçekleştirir fizik vücudunuz. Nefsinizin kalbindeki 19 afet ona hiç alakadar etmez. Hiç onu kale almaz. Burası fizik vücudun teslim edildiği yerdir Allah'a. Nefsin kalbi %81 nurla dolmuştur. Ve bu noktadan sonra artık geliş daimi zikredir. Bir gün kişi daimi zikre ulaşır. Daimi zikirdeyse zülmani kapıyı kapayan mühür oradan hiç ayrılamayacaktır. O kişinin kalbine karanlıkların dolması artık mümkün değildir. Olay bitmiştir. Daimi zikre ulaştıktan sonra kişinin artık karanlıklara tekrar dönmesi hiçbir şekilde mümkün olmaz. Ve o kişi daimi zikrin sahibi olur. Önce ulul elbab olur. Yerlerin melekûtu gösterilir. Sonra ihlas makamının sahibi olur. Göklerin melekûtu gösterilir. Sitretin müntahaya ulaştığı zaman görüntü, o zaman tövbe-i nasuha davet edilir. Salah makamına geçer kişi. İhlas makamından salah makamına geçer. Salah makamında günahları örtülür. Allah Teala onun başının üzerine salah nurunu verir. Ondan sonra o kişinin günahlarını sevaba çevirir. Tövbe-i Nasuh'a davet edilmek salah makamının birinci makamı, birinci kademesidir. Günahların örtülmesi ikinci kademe, salah nurunun verilmesi üçüncü kademe ve bu noktadan sonra kişinin günahlarının sevaba çevrilmesi salah makamının dördüncü kademesidir. Burada kişi, nefsini Allah'a teslim eden kişi irşada ulaşır. Yani irşad edilme keyfiyeti tamamlanmıştır kişinin. İrşad edilmiştir. Bu yetenek artık onun irşad edebilecek yetkiye sahip olacağı bir yere geldiğini ifade eder. Ve Allah Teala bu kişinin iradesini teslim alır. Kişi bir hakkın takvanın sahibi olur. Daimi zikre ulaşmıştır. Daha ulul elbab makamındayken daimi zikre ulaştığı an nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Kalp gözü açılmıştır. Kalp kulağı açılmıştır. Hikmet sahibi olmuştur kişi. Allah ile devamlı konuşabilmek imkanının sahibi olmuştur. Ehli zikir olmuştur. Ehli tezekkür olmuştur. Ve bu kişi hayır sahibi olmuştur. Ve bu noktadan itibaren 19 kademe
müzeyyen olacaktır nefsinin kalbi. Allah Teala diyor ki feselu ehle zikri in kuntum la talemun. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Kimdir bu zikir ehli? Zikir ehli Allah ile konuşabilen, Allah'la tezekkür edebilen kişi, sorup Allah'tan cevap alabilen kişi. İşte sevgili kardeşlerim, bu yetki size de bir gün verilecektir. Sorup Allah'tan cevap alacağınız bir noktaya ulaşacaksınız. Daimi zikrin sahibi olduğunuz andan itibaren bu yetki size de verilir. Öyleyse ehli tezekkür olmak, Allah ile her şeyi karşılıklı konuşmak imkanının sahibi olmak, Allah onu mutlaka sizlere de verecektir sevgili kardeşlerim. Yeter ki siz Allah'ın yolunda olun ve bu güzellikleri hak edin. Ehli zikir, ehli tezekkür aynı kişidir. Allah ile konuları tezekkür etme, müzakere etme imkanının sahibi olan kişi. Sevgili kardeşlerim, ne olur böyle bir insan? İradesini Allah'a teslim ettiği zaman 19. mertebe tahakkuk eder. Yani nefsin kalbi 19 mertebe müzeyyen olmuştur. Allah irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle o kişiyi irşat makamına tayin eder. Neyle olmuştur bütün bunlar sevgili kardeşlerim? Zikirle olmuştur. Ne yaptı kişi? 22. basamakta birinci teslimini gerçekleştirdi. Ruhunu Allah'a teslim etti. Neyle? Nefsinin kalbinde %51 nur birikimiyle. 25. basamakta ikinci teslimini yaptı. Fizik vücudunu Allah'a teslim etti. Nefsinin kalbinde %81 nur birikimiyle. İkinci teslim. Üçüncü teslim nefsinin kalbinde %100 nur birikimiyle kişinin 14 mertebe nefsinin kalbi müzeyyen olmasıyla ihlasa ulaşması, nefsinin kalbinin 14 mertebe müzeyyen olmakla halis hale gelmesi. Sonra 28. basamağın 5. kademesinde bu kişi iradesini de Allah'a teslim etti ve Allah'ın irşat makamına tayin ettiği bir kişi oldu. Sevgili kardeşlerim, bütün sahabe ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmişlerdi. İrşat makamının sahibi olmuşlardı. İşte Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi zikrin sonucunu ifade ediyor. Diyor ki Allah-u Teala, onlar hayırlarda yarışanlar, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Ensara da muhacirine de tabi oldukları kesinlik kazanıyor. Hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar ve iradelerini de Allah'a teslim edip hakkı tukat-i takvaya ulaşmışlar. Darısı sizlerin başına sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse ne zikir, ne çok zikir, ne daimi zikir, Kur'an-ı Kerim'imizde hepsi mevcut olmasına rağmen İslami tatbikattan tamamen çıkarılmış, devre dışı bırakılmış. İblis İslam aleminin başına böyle korkunç bir çorabı örmüş, korkunç bir tuzağa düşürmüş insanları. Kur'an-ı Kerim'den zikir kavramı işte böyle kopmuş sevgili kardeşlerim. Ve insanları Allah'a teslimin şahikasına çıkartacak olan şey sadece zikirdir. Zikirsiz bir İslam yaşantısı hiçbir zaman düşünülemez. İslam teslim demektir. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine
hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili kardeşlerim. Hepinizin ehli zikir olması dualarımızla, dileklerimizle. El-Fatiha me as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki işte bir defa daha beraberiz. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek için, bir defa daha mutluluğu yaşamak için, bir Allah sohbetinde mutluluğu yaşamak için, bir defa daha Allah'ın ülkesinde olmak için. Konumuz bizim adımlarımız ve Allah'ın ihsanları. Allah Teala diyor ki ne kadar günah işlerseniz biz onların bedelini size misliyle, yani aynı miktarda yazarız. Yani bir derecelik bir günah işlediğimiz zaman amel defterimize, hayat filmimize bir derece yazılır. Eksi bir derece. Nakıs bir derece. Ama diyor Allah Teala ne zaman bir hayır işlerseniz, derecat kazanırsanız, o zaman diyor 10 katını veririz diyor size. İşte Allah Teala'nın kanunu 1'e 10'dur. Normal standartlar altında kişi Allah Teala'nın yoluna girmedikçe herkes Allah'ın Rahman esmasının bir gereği olan bu 1'e 10 ihsanını herkes alır. Kim bir derecelik bir hayır işlerse, bir derece kazanırsa, yaptığı herhangi bir işlemden, ister Allah'ın bir emrini yerine getirsin, ister yasak ettiği bir fiili işlememeyi başarsın, birisine bir iyilik etsin, derecat kazandığı bütün olaylarda Allah'ın o kişiye verdiği 1'e 10'dur. Öyleyse bunun manası ne olur? Şu olur. Biz Allah'a doğru bir adım attığımız zaman Allah'ın attığı adımların sayısı 10 adımdır. Tabii bu mecazi bir ifade. Yani şunu söylemiş oluyoruz. Bir, biz bir adım atarsak, bize düşen bir görevi yerine getirirsek Allah Teala buna karşılık 10 katını ihsan eder. İşte böyle bir muhtevaya ulaşabilmek, bizim adımlarımız ve Allah'ın adımları adı altında dizayn edildiği zaman, biz eğer Allah'a ulaşmayı dilersek bir adım atmış oluruz Allah'a doğru. Allah Teala da bunun karşılığını tam 10 kat öder. Bize tam 10 tane ihsanda bulunur. Öyleyse rakamlar Allah Teala ile ilişkilerimizde 1'e 10 olarak geliyor. Konunun başından başlıyoruz. Ne var konunun başında? Konunun başında birinci basamak var. Birinci basamakta bütün insanlar bulunur. Başlangıçta herkes birinci basamaktadır. Birinci basamağın özelliği ne? İnsanların olayları yaşaması. Herkes yaşar. Herkesin etrafında mutlaka bir takım olaylar cereyan eder. Bu olayları etrafımızda vücuda getirmekten, onların oluşturulmasından Allah'ın muradı ne? Muradı bizim o olaylar karşısında nasıl davranacağımızı tespit etmek, davranış biçimlerimizi ölçmek. Önemli mi? Evet, önemli. Birinci basamakta olayları yaşarız. Zaten genellikle yanlış değerlendiririz. Bizi sevindiren olayları hayır olarak kabul ederiz.
bizi üzen olayları şer olarak kabul ederiz. Oysa ki Allah Teala diyor ki sizi üzecek olaylar vardır. Siz onları şer zannedersiniz ama onlar hayırdır. Sizi sevindiren olaylar vardır. Siz onlara hayır zannedersiniz. Halbuki o şerdir diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ın katındaki hayır ve şer farklı bir ölçüye tabi olmalıdır. İşte farklı ölçü. Derecat kazandıran olaylar hayırdır, derecat kaybettiren olaylar şerdir diyor Allah Teala. Öyleyse

Böylece olayları yaşarız, birinci basamakta geçeriz. Olayların değerlendirilmesine. Olayların değerlendirilmesi Allah'ın bizi seçmesine veya seçmemesine sebebiyet verir. Evvela Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e 10 tane farz, 12 tane farz koymuş. Ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştıracağımıza dair, ulaştırmamızın gerektiğine dair 10 tane farz. Mutlaka ulaştırmamız lazım geldiğine dair. 10, affedersiniz, 10 değil, 12 tane farz. Yani Allah Teala bizim ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmamızı istiyor. İsteği kesin olarak bu. Peki niçin istiyor? Bizim mutluluğumuz için. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Bunun manası, ulaştığınız noktada üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Ulaştığınız noktada dünya saadetinde %50'den fazlasına, %51'ine sahipsiniz. Yani her günün yarısı sizin mutlu zamanlarınızı, diğer yarısı da mutsuz zamanlarınızı teşkil eder. Öyleyse Allah'ın muradı ne? Bizim mutluluğumuz. Allah Teala olayları veriyor ve bizi tetkik ediyor. Olaylar karşısında nasıl davranıyoruz? İşte bu olayları yaşadığımız zaman davranış biçimlerimiz eğer başkalarına karşı düşmancaysa, başkaları bize düşmanlık etmediği halde biz onlara karşı kötülük etmeyi düşünüyorsak, kalbimizde zevk varsa, kalbimizde maraz varsa, kalbimizde başka bir ifadeyle hayır yoksa Allah Teala bizi seçmez. Hayır varsa Allah Teala tarafından seçiliriz. Seçilirsek ne olur? Seçilirsek şu olur. Biz seçilenlerden biriysek, Allah'a ulaşmayı dileyenlerden birisi olabiliriz. Bir başka ifadeyle, kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah Teala tarafından seçilmiştir. Kimleri seçmez Allah Teala? Allah'ın ayetlerini inkar edenleri. Hangi ayetleri? Özellikle hidayeti inkar edenleri. Yani insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını ihtiva eden ayetlerini, bunların farz kılınmasını ihtiva eden ayetleri. Bu ayetler karşısında tutumumuz ne? Acaba o ayetleri gizlemeye mi uğraşıyoruz? İnkar mı ediyoruz? Yalanlıyor muyuz? Tekzip mi ediyoruz? Başka insanlara da hayır, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur Kur'an-ı Kerim'de mi diyoruz? Eğer böyleysek biz Allah'a asi olan biriyiz. Kalbinde hayır olmayan biriyiz. Zaten Allah'a ulaşmayı istemediğimiz için, hatta başkalarını da Allah'ın yolundan men ettiğimiz için, bu istikamette Allah'ın bize emrettiği şeyi yapmamız hiçbir zaman mümkün olmayacaktır. Allah'a ulaşmayı dilemiyoruz. Yetmez, başkalarını da Allah'ın yolundan men ediyoruz. Bunun manası odur. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere Allah Teala dalalette olanlar diyor. Ve kafirler diyor.
Bir insan mümin olabilir ve Allah'a ulaşmayı dilemeyebilir. Böyle mi diyorsunuz? Böyle diyorsanız yanlış. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler mümin olabilir. Ötekiler için mümin olmak imkanı hiçbir şekilde yok. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın mümin olması mümkün değildir. Öyleyse biz Allah'a ulaşmayı dilemişsek, diliyorsak, bilelim ki mutlaka biz Allah'ın seçtikleri arasındayız. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Allahu yeştebi men yeşâ. Allah dilediğini Allahu yeştebi ileyhim ileyhi men yeşâ. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Ve kim ona yönelirse Allah'a yönelen kişiyi de Allah kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah Teala dilediğini kendisine seçer. Kendisine ulaştırmak için seçer ama iradi yapı kişiye Allah Teala tarafından teslim edilmiştir. O kişi kendisi iradesini kullanırsa Allah'a ulaşmayı dileyecektir veya dilemeyecektir. Eğer dilemezse o zaman o kişinin kurtulması mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek manası cenneti mutlaka elde etmek veya cehenneme gitmek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ona cehennemin kapıları kapalıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ona cennetin kapıları açıktır. Yani cennetin kapısını açacak olan şey bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemezsek ne olur? Dilemezsek gideceğimiz yer cehennem olur. İşte Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde şöyle diyor: Ellezine la yercune likayna ve radu bil hayatet dünya ve atme'ennü biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahimin naru bima kanu yeksibun. Diyor ki Allah Teala onlar bize mülaki olmayı dilemezler. Yani ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı diyor Allah Teala dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala ve gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor, cehennemdir diyor. Cehennemden kurtulamazlar diyor. Öyleyse insanların gidecekleri bir yer var. Bu yer ikisinden bir tanesi. Ya cennet ya da cehennem. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka cennetine girer Allah-u Teala'nın. Kim de dilemezse mutlaka cehenneme girer. Öyleyse bu kadar kesin bir yargıya varıyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Kanunları koyan Allah Teala bir dilekle bir insanı cennetine almaya hazır. Ama kim de bunu dilemezse o ne yaparsa yapsın kurtulması mümkün değil. Öyleyse Allah Teala'nın serbest iradeye ne kadar değer verdiğini görüyoruz. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiçbir şekilde Allah'ın cennetine giremez, kurtulması mümkün değildir. İşte böyle bir dizayn söz konusu.
Peki dilerse ne olur kişi? Dilerse mutlaka kurtulur. İşte Vel Asr suresi kurtulduğunu söylüyor. Vel Asr, Asr'a yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr. Muhakkak ki insanlar hüsrandadırlar. Hüsranda olurlarsa ne olur? Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesi. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onların gideceği yer cehennemdir. Ebediyen orada kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah-u Teala. Günahları sevaplarından fazla olanlar gidecekleri yer cehennem. Ve devam ediyor. İllel lezine amenu. Ama amen olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar hüsranda olmayacaklardır diyor Allah Teala. Onlar hariç diyor. Hüsranda olmayacaklarsa cehenneme gitmeyeceklerdir. Onların gidecekleri yer cennettir. Kimler? Amin olanlar. Kimler? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Amin olmak 7 tane kademe içerir. 7 tane safhası vardır. Birinci defa amin olduğumuz zaman Allah'a ulaşmayı dileyen biriyiz. Başka hiçbir özelliğimiz yok. Ama bu bizi birinci kat cennetin sahibi yapar. Bir defa daha amin olursak, bunun manası Allah Teala'dan 10 tane ihsan almış ve mürşidimize ulaşmışızdır. Önünde diz çöküp tövbe etmişizdir. Sıra 10 tane nimete gelmiştir. Üçüncü defa amin olmamız ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımız zaman. 21. basamak. 7, 14, 21. 3 basamakta 3 tane amin olmak. Dördüncü defa amin olduğumuz yer fizik vücudumuz, Allah'a teslim ettiğimiz yer. 25. basamak. 5. defa 27. basamak. Nefsimizi Allah'a teslim ettiğimiz nokta. 6. defa amin olduğumuz yer selam makamının 4. kademesi. İrşada ulaştığımız nokta. Peki, beşinci, yedinci, safa, yedinci safa irademizi Allah'a teslim ettiğimiz nokta. Ne zaman irademizi Allah'a teslim edersek, bu nokta irşat makamına tayin olduğumuz nokta. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle Allah kulunu irşada memur ve mezun kılar. Burada 7. safhada irşat makamının sahibi olunur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var, ben onları mutlaka kendime ulaştırırım diyor. 21. basamağa Allah ulaştıracak bunları. Ondan sonraki basamaklar kişinin kendi gayretiyle oluşacak. Yine Allah'ın yardımıyla ama kişinin gayretiyle. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi 3. basamaktadır. Ve Allah kalbimizdeki yeşeren bu talebi işitir, bilir ve görür. Sonra ne yapar sevgili kardeşlerim acaba? Derhal harekete geçer. Ve o kişiye Rahim esmasıyla Allah tecelliye başlar.

Ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler bundan hariç diyor Allah-u Teala. Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler. İşte dördüncü basamakta Allah'ın rahim esmasıyla tecellisi başlar. Bu Allah'ın 10 ihsanından birincisidir. Bu tecelli gözlerimizdeki hicab-ı mestureyi alıyor, kulaklarımızdaki vakrayı alıyor, kalbimizdeki ekinneti alıyor ve yerine ihbat koyduruyor. Öyleyse ne demek istiyoruz? İsra suresinin 44 ve 45. ayetlerinde Allah Teala buyuruyor ki ne diyor Allah Teala? Habibim diyor. O Allah'a ulaşmaya ruhlarını ölmeden evvel Allah Teala'ya ulaştırmayı dilemeyenler, ahirete ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya inanmayanlar da senin arana hicab-ı mestura koyarız. Yani gözlerin üzerinde onların hicab-ı mestura vardır diyor Allah Teala. Sen Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın tekliğini söyleyerek onlara Kur'an-ı Kerim tilavet ettiğin zaman o Allah'a ulaşmayı dilemeyen yevmül ahire inanmayan o insanlarla senin aranda hicab-ı mestüre vardır diyor. Yani bunun manası onlar sana bakarlar ama gözlerinde perde olduğu için hicap perde demek mestürede örtülü. Örten, gözlerini örten bir perde olduğu için onlar sana bakarlar ama seni göremezler. Sen onların seni gördüğünü zannedersin ama onlar seni göremezler. Onlar kördürler diyor Allah Teala ve onlar ölülerdir diyor. İsra suresinin 44. ayet-i kerimesinde 43 ve 44. ayet-i kerimesi söyledikleri ise Allah Teala'nın şöyle: Sen Kur'an'da Allah'ın ismini, Allah'ın tekliğini zikrederek onlara Kur'an'ı tilavet ettiğin zaman, okuduğun zaman onlarla senin aranda onların gözlerinde perde vardır. Gözleri perdelidir. Sonra diyor ki Allah Teala onların kulaklarında vakra vardır. Seni işitemezler, söylediklerinin manasına varamazlar. Onların kalplerinde ekinnet vardır. Söylediklerini idrak edemezler. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını dönerler ve giderler. Öyleyse ne diyor Allah Teala? Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını dönerler ve oradan ayrılırlar. Araf suresinin 179. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki
Biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Onların kalpleri vardır. Ama o kalple fıkıh etmezler, edemezler. Onların gözleri vardır ama göremezler. Kalpleriyle fıkıh edemezler. Neden? Kalplerinde ekinet olduğu için. Gözleriyle göremezler. Gözleri vardır, göremezler diyor Allah Teala. Neden? Gözlerinde hicab-ı mestüre var. Onların kulakları vardır diyor, işitemezler diyor. Neden? Kulaklarında vakra var. Onlar hayvanlar gibidirler diyor Allah Teala. Hayır diyor sonra da. Onlar hayvanlardan daha çok dalalettedirler. Fıkıh edemiyorlar. Kalplerinde ekinnet var. Allah Teala diyor sen ölülere işittiremezsin. İşitenler davete icabet eder diyor. İşitmeyenler davete icabet etmezler. Öyleyse Allah-u Teala'nın rahim esmasıyla tecelli etmesi üzerine ne olur?

olarak görürüz. Öyleyse bakıyoruz ve görmeye başlamışız. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah gözlerimizdeki hicab-ı mesuliyeti aldığı için. Sonra söylediklerini işitmeye başlarız. Yani söylediklerinin manasına varmaya başlarız. O kişinin söylediklerinin manasına varmaya başlarız. Çünkü Allah Teala kulaklarımızdan vakrayı almıştır. Arkasından Allah Teala kalbimizdeki ekinleti alır ve yerine ihfat koyar. Bunları biz Allah'a ulaşmayı diledikten sonraki birkaç dakika içinde, iki veya üç dakika içinde Allah derhal gerçekleştirir. Ne olur kalbimizdeki ekinlet alınınca? İdrak etmeye başlarız. İrşad makamının söylediklerini hem işitiriz, manasına varırız, hem de kalbimize indiririz ve kalbimizdeki ekinliği Allah-u Teala aldığı için, yerine ihfat koyduğu için

Öyle bir dizaynda. İdrak etmeye başlarız. Allah'a dair hakikatleri irşada dair olan irşat makamının söylediklerini idrak etmeye, yani kendimize mal etmeye başlarız. Anlamanın ötesine geçeriz. Derin bir anlayışla anlarız. Bir başka ifadeyle, kim bunların dışında bunlara aykırı bir şey söylerse onları müdafaa etmek mecburiyetinde hissederiz kendimizi. İşte kim onları, herhangi bir fikri müdafaa etmek mecburiyeti duyuyorsa iş dünyasında, onu sahiplenmiştir. Onu muktesebatına almıştır. Ve başkasına da doğru olduğunu düşündüğü bu hususu söylüyor. O zaman onu idrak etmiş bir insan bu. Manasına kül halinde vakıf olmak demek. Bütün manayı kavramak demek. Kendisine mal etmek demek. İşte Allah Teala Hac suresinin 54. ayet-i kerimesinde, o kendilerine kitap verilenler irşat makamının sözlerinin gerçek olduğunu bilsinler ve ondan emin olsunlar diye onların kalplerine ihbat koyarız diyor Allah Teala. Kişilerin kalplerine Allah Teala ihbat koyuyor. Öyleyse Allah'ın rahim esmasıyla tecellisi birinci ihsanı Allah Teala'nın. Sonra gözlerimizdeki hicab-ı mestürün alınması ikinci ihsanı. Kulaklarımızdaki vakranın alınması üçüncü ihsanı. Ve onun ötesi kulaklarındaki vakaranın alınmasından sonra kişinin kalbindeki ekinnetin alınması, arkasından da yerine ihbat konması. Allah'ın ard arda gelen ihsanları. Her ihsanıyla Allah Teala bize derecat kazandırır. Öylesine derecat kazandırır ki bu ihsanları verdiği kişinin kazandığı dereceler mutlaka kaybettikleri dereceleri aşacaktır. Allah'ın vücuda getirdiği olay budur.

Allah-u Teala'nın bu konuda ifadesi açık olarak giriyor. O her şeye kadir olarak bizlere güzelliklerini veriyor. Ne oluyor? Allah'ın bu verdiği ihsanlarla biz cehenneme gitmekten kesin şekilde kendimizi kurtarıyoruz. Allah Teala kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah birkaç dakika içinde bu saydığımız faktörleri ard arda sıralar. Her biri içinde öyle dereceler verir ki kişiye. Kişi o anda kaybettiği derecelerden daha fazla dereceyi Allah'ın vermesiyle kazanmıştır. Sadece Allah'a ulaşmayı dilediği için.

Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin cehenneme gitme sebebine bakıyoruz beraberce. Sebep son derece açık olarak çıkıyor karşımıza. Yunus 8, onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor. Cehennemdir diyor Allah-u Teala. Ne demek bu? Yani kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olduğu için bu kişinin gideceği yer cehennemdir diyor Allah-u Teala. Öyleyse kişinin gideceği yerin cehennem olduğu bir nokta var. Niçin? Kazandığı dereceler itibariyle cehennem. Öyleyse kesin bir olgu. Kimdir cehenneme gidenler? Müminin 103'e bakıyoruz. Müminin 103'te Allah-u Teala açık bir hüküm getiriyor. Diyor ki, kıyamet günü onların kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazladır. İşte onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Onların gidecekleri yer ateştir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır diyor Allah-u Teala. Gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen orada kalacaklardır. Kimler? Günahların sevaplarından fazla olanlar. Kim onlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o kişi dünya üzerinde hangi işlemi yaparsa yapsın, mutlaka kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazla olan bir insandır. Başka bir alternatif hiç yok. Ama kimler cennete girer? Allah Teala söylüyor, amel olanlar cennete girer. Allah'a ulaşmayı dileyenler girer. Ama bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden evvelki noktada günahları sevabından fazla olan biriydi. Allah'a ulaşmayı diledi. O zaman da mutlaka günahları sevabından az olan birisi oldu. Ya da başka bir ifadeyle sevapları günahlarından fazla olan birisi oldu. Bir Allah'a ulaşmayı dilemekle böyle bir şey nasıl mümkün olabilir? Kurtulanın mutlaka günahları sevaplarından az. Öyleyse kişilerin kurtuluş dizaynına bakıyoruz beraberce. Ne yapmışlar bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah Teala diyor ki onlar hüsranda olanlar değildir. Asr suresi kim Allah'a ulaşmayı dilerse, amin olursa onlar hüsranda olanlar değildir diyor Allah Teala. Öyleyse hüsranda olanlar kimlerdi? Günahları sevaplarından fazla olanlar. Allah Teala bu ayetiyle amin olanlar hüsranda olanlar değildir diyorsa günahları sevaplarından fazla olanlar olması mümkün değil. Sevapları günahlarından fazla olanlar oluyor. Nasıl? Kişi diyelim ki Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel şu dakika bir kişi Allah Teala'ya ulaşmayı dilese bir dakika evvel Allah'a ulaşmayı dilemeyen birisiydi. Ve dilemeyen bu kişinin günahları sevaplarından fazlaydı. Şimdi diliyor kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Dilediği an Allah Teala derhal işitti, bildi ve gördü kişinin kalbindeki bu talebi. Derhal rahim esmasıyla tecelli etti. Derhal gözlerindeki hicab-ı mestureyi, kulaklarındaki vakrayı, kalbindeki ekinliği aldı. Yerine de ifat koydu. Koyarsa ne olur?
O zaman kişi amin olmuştur. Amin olduğuna göre mutlaka sevapları günahlarından fazla olacak. Ne yaptı Allah Teala? Her verdiği ihsanla o kişinin derecelerini arttırdı. Hangi derecedeyse, negatif derecedeyse, pozitif dereceleri ondan yukarıya çıkardı Allah Teala. Bir başka açıdan da meselemize bakalım. Kişinin gözlerinde hicab-ı mestire varken, kulaklarında vakıra varken, kalbinde kinnet varken gideceği yer neresi? Cehennem. Peki bunlar olmazsa o zaman cennet. Öyleyse bakalım ne diyor Allah Teala Mülk 8-9-10'da. Cehennemin kapılarında beklerler diyor cehenneme girecek olanlar. Sonra bölük bölük kapılara ulaşırlar. Cehennem bekçileri onlara der ki sizlere yaşadığınız devirde sizin içinizden olan nezirler, sizden olan nezirler size söylemediler mi? Buraya cehenneme geleceğinizi. Yani şunu söylemiş oluyor Allah Teala. Ey insanlar, siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerine göre gideceği yer mutlaka cehennemdir. Sizin mutlaka cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Nezirler cevap veriyor, kapıya gelenler söylediler. Ama biz onlara inanmadık. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Biz sizi dalalet içinde görüyoruz dedik. Ve şöyle bitiriyor kapıdan girecek olanlar sözlerini. Eğer biz onların, nezirlerin söylediklerini işitmiş olsaydık, kulaklarımızdaki vakıra alınmış olsaydı ve idrak etmiş olsaydık, kalbimizdeki ekinnet alınıp yerine ifat konulmuş olsaydı, o zaman biz burada cehennemde mi olurduk? Demek ki kulaklarındaki vakıra alınan, kalbindeki ekinnet alınan kişinin gideceği yer Allah'ın cenneti. Nasıl olacak? Sevaplarının da günahlarından fazla olması lazım. Allah Teala derhal derecelerini artırıyor kişinin. Bu kişilerin, cehennemdekilerin kulaklarında vakıra var ki, vakıra varmış ki irşat makamının sözlerini işitememişler. Gözlerinde hicab-ı mestire varmış ki irşat makamının herhangi bir insandan farkını görememişler. Hatta onun şeytanla iş yapan, iş bilen birisi olduğunu iddia etmişler. Seni biz dalalet içinde görüyoruz demişler. Eğer gözlerinde hicab-ı mestire olmasaydı onun mürşit olduğunu göreceklerdi. Kulaklarında vakıra olmasaydı irşada müteallik sözlerini anlayacaklardı. Kalplerinde ikinet olmamış olsaydı idrak edeceklerdi. Ve mutlaka kurtulacaklardı. Çünkü üçüne verdikleri dereceyle Allah-u Teala bu üç faktöre ayrı ayrı verdiği derecelerle Allah-u Teala onların sevaplarını günahlarından öteye çıkaracaktı. O kadarla kalıyor mu? Hayır. Daha öteye geçiyor. İfat koyuyor. Gene onlara derecat veriyor. Peki daha ötesi var mı? Evet. Daha sonra Allah Teala bu kişinin kalbine ulaşıyor. Kalbine ulaşıyor ve kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Yani kişinin kalbini Allah'a çevirmiş oluyor.
Kaf suresi 33. ayet-i kerime. Gaybde Rahman'a huşu duyanlar var ya, işte onların kalbi Allah'a çevrilir diyor Allah-u Teala. Kişinin kalbini de Allah'a çevirdi. Allah'ın nurları yukarıdan aşağı inzal ediliyor Zümer 23'e göre. E bu inzal edilen şey yukarıdan aşağı geliyorsa yukarıya doğru açık olan bir sürahi lazım. Yukarıdan aşağı düşen rahmeti içine alması için. Ve Allah Teala o kişinin kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Dokuzuncu basamaktayız. Onuncu basamakta Allah o kişiye yeni bir ihsanda bulunuyor. O kişinin göğsünden kalbine nur yolu açıyor. Neden? Allah'ın nurları kişinin kalbine ulaşabilsin de kalbinden içeri girip kalbi doldursun diye. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Burada ne oluyor? O kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açılması ne demek? Enam 125'te Allah Teala diyor ki: "Femen yuridullahü en yehdiyehu yeşrah sadruhu lil İslam." Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse, hidayete erdirmeyi dilerse, onun göğsünü şerh eder, İslam'ı açar. Göğsünü yarar ve İslam'ı açar diyor. Onuncu basamakta Allah kişinin göğsünü yarıyor. Ve kişiye böylece sekizinci ihsanını veriyor. Sonra o kişi zikir yapıyor ve Allah'tan gelen rahmetle fazl partikülleri kalbin içine, kişinin göğsüne geliyorlar. Yol açıldığını tespit ediyorlar. Yolu takip ederek kalbe ulaşıyorlar. Ama kişinin kalbi mühürlü. Bu mühürlü kalpten içeriye giremeyen rahmet ve fazl çözüm arıyorlar ne yapabiliriz diye. Rahmet partikülleri içeri sızabildiklerini görüyor. İçeri sızabiliyorlar. Fakat fazl partikülleri, fazl nurları içeriye sızamıyor. Onlar sızamadan ve kalbe giremeden kalbin dışında bekliyorlar. Ve rahmet nurları nefsin kalbinde %1 derken %2'ye ulaşıyor. Burası huşu noktasıdır. Allah-u Teala Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesinde diyor ki o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi? Demek ki bu huşu sadece bir nurla ulaşacak. Nurlarla demiyor Allah Teala. Sadece rahmet nuruyla. Zaten fazlın kişinin kalbine girmesi mümkün değil. Çünkü kişinin kalbine iman yazılmadı. Kişinin kalbi mümin olmadı henüz. Böyle bir dizaynda o kişi için söz konusu olan kalbine kadar Allah'ın nurlarının gelmesi, kalbin içine %2 nurun, rahmetin sızması. Fazıl sızamaz. Çünkü Allah Teala fazlım müminlere aittir diyor. Fazlım sadece müminlerin kalbine girer diyor.
Ve Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesinde içeri giren nurlar değil, içeri sızan nurlar değil, nur. Allah'tan nur gelecek, bir nur. O nur, o kişinin nefsinin kalbini %1 derken %2 dolduracak. Kalbine girerek kişiyi huşu sahibi kılacak. İşte bu nurlar sadece %2'yi ifade eder. Ne oldu? Kişi huşu sahibi oldu. Burası 12. ihsanı Allah-u Teala'nın. Sonra bir ihsanı daha geliyor. Bu noktaya ulaşan kişi Allah'a ulaşmak konusunda ve mürşidine ulaşmak konusunda derin bir istek duyuyor kalbinde. Ve onun üzerine Allah'ın söylediğini yapıyor. Ne söylemiş Allah-u Teala? Diyor ki, وَاسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ اِلَّا عَلَى الْحَاشِينَ اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Diyor ki, Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla istihaneyi isteyin. Bu zor bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir. Onlar o huşu sahipleri ki yakin hasıl ederek kesin bir şekilde inanırlar ki ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Ve ölümden sonra da ruhları Allah'a geri döndürülecektir. Bu insanlar, bu huşu sahipleri eğer Allah'a ulaşmayı dilerlerse, istihane isterlerse Allah-u Teala'dan, Allah mutlaka istihaneyi verecek onlara. İstihane, Allah'tan mürşidin istenmesidir. Ve kişi hacet namazını kılıyor. 11. 13. ihsanı Allah-u Teala'nın, 10. ihsanı Allah-u Teala'nın, 13. basamakta kişi mürşidini talep ediyor Allah-u Teala'dan ve Allah-u Teala mutlaka gösteriyor. 10 tane ihsan aldı kişi bu noktaya kadar ve o ihsanlarla mürşidine ulaştı. Ne olur? Böyle bir insan mürşidinde diz çökerse, tövbe ederse Allah-u Teala o kişiye İkinci bir adım attığı için bu sefer 10 tane de nimet verecektir. Birincide ne yaptı kişi? Allah'a bir adım attı, Allah'a ulaşmayı diledi. Tamam. Allah ne yaptı? 10 tane ihsan verdi. 1'e 10, o kişiye mükafat verdi. Şimdi kişi ikinci adımını atıyor, mürşidine ulaşıyor. Allah Teala'nın bu sefer de 10 tane daha vermesi lazım. Bu verdiklerinin adı nimet. 1. Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine geliyor. 2. Allah o kişinin kalbinin mührünü açıyor. 3. Kalbin içindeki küfür kelimesini dışarı alıyor. 4. Kalbin içine iman kelimesini yazıyor. Ve kişinin kalbi de mümin oluyor. Allah'a göre gerçek mümin oluyor kişi. Ağzıyla müminim diyen değil, ağzı da müminim diyor. Ağzı da mümin, kalbiyle de mümin olan kişi. Gerçek bir mümin. Sonra mı? Sonra Allah'ın 5. nimeti o kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyor. 6. nimeti o kişinin ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkıyor. 7. nimeti fizik vücudu şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlıyor. 8. nimeti o kişinin nefsi, nefs tezkiyesine başlıyor. 9. nimeti Allah o kişiye 1'e 10 verirken 1'e 100 vermeye başlıyor. Ve bunu 1'e 700'e kadar çoğaltacak. Sonra ne oluyor? Sonra Allah-u Teala ona 10.
nimetini veriyor. O kişinin kalbine rahmetle faz gönderirken, zikir yaptığında ona ilaveten rahmetle salavat da göndermeye başlıyor Allah-u Teala. İşte bizim attığımız birinci adımda Allah-u Teala'dan 10 insan oluyoruz, Allah'a ulaşmayı dilemişiz diye. İkinci adımda 10 tane nimet alıyoruz mürşidimize, Allah'ın bizi ulaştırdığı mürşidimize ulaşıp önünde diz söküp tövbe ediyoruz diye. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada konumuz inşallah tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın indinde bir güzelliği, beraber yaşamanın mutluluğunu duyduk, huzurunu duyduk. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me as-salavat, Allah'a salavat.

0: Müjde! İmam İskender Alemihir'in Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali çıktı. İslam unutulan özüne, teslimiyete yeniden kavuşuyor. İmam İskender Alemihir bu Kur'an mealiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde yaşanmış 7 safa ve 4 teslimden oluşan gerçek İslam'ı en doğru şekilde sizlerle buluşturuyor. Cenneti, cehennemi, kıyameti, ahireti, fiziği ve ötesini ama en önemlisi hiçbir şeyin eksik bırakılmadığı bu Kur'an mealinde derdinizin devasını, ruhunuzun gıdasını, dünya ve ahiret saadetinizi, Allahu Teala'nın gerçek reçetesini bulacaksınız. Bu Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali küçük ve büyük boy olarak iki farklı seçenekle hazırlandı. Kur'an'da, Tevrat'ta ve İncil'de Hanif dinini anlatan kitapçık da hediye.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد، استقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde gene kalp kalbe, gönül gönüleyiz. İşte yeni bir konu, Kur'an'daki İslam, kod numarası 3.1.11.39. Sevgili kardeşlerim, bir Kur'an'daki İslam var, bir de kitaplardaki İslam. Ve iki İslam birbirinden çok büyük farklılıklar gösteriyor. Kur'an'daki İslam'la kitaplardaki İslam birbirine hiç benzemiyor. Ne yazık ki bugün dünya üzerinde İslam'ın büyük kısmı tarafından tatbik edilen şey Kur'an'daki İslam değildir. Kitaplardaki İslam'dır ve aslında İslam yaşanmıyor. Çünkü Kur'an'daki İslam Allah'ın İslam'ıdır. Ama kitaplardaki İslam Allah'ın İslam'ı değildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kitaplardaki İslam'ı muhteva itibariyle ele aldığınız zaman bütün dünyadaki alimlerin %95'inden fazlasının o İslam'ı öğrendiğini ve herkese onu öğrettiğini görürsünüz. Kitaplardaki İslam, üniversitelerde öğretilen İslam. Sevgili kardeşlerim, üniversitelerde bir İslam öğretiliyor. Kur'an'daki İslam'ı hiçbir şekilde yansıtmayan bir İslam. Kur'an'daki İslam nasıl bir İslam'dır? Kur'an'daki İslam insanları mutlaka hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştıracak olan bir İslam'dır. 7 safhadan oluşur. 1. safhada Allah'a ulaşmayı dilemek var. 2. safhada 10 tane ihsanlı mürşide ulaşmak. 3. safhada ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. 4. safhada fizik vücudu muhsin kılarak Allah'a teslim etmek. 5. safhada nefsi ahsen kılarak Allah'a teslim etmek. 6. safhada irşada ulaşmak. 7. safhada iradeyi de Allah'a teslim etmek. Görüyorsunuz ki Kur'an'daki İslam 7 tane safhadan oluşuyor. 14 asır evvel bütün sahabe Kur'an'daki Allah'ın bu farzlarını yerine getirdiler.
7 Safa'nın 7'si de farzdır. Ve hepsi adım adım 7 kat cennetin ve dünya saadetinin tamamının sahibi oldular. Onlar bundan 14 asır evvel Kur'an'daki İslam'ı yaşadılar. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve bütün sahabe. Bugün ne öğretiliyor? Bugün İslam adına insanlara öğretilen şey fıkıh ilmidir. Yani şu dünyada İslami bir yaşantı içinde nasıl yaşamanız lazım? Dünya için nasıl yaşamanız lazım? Şu dünyadaki işlevlerinizi nasıl yapacaksınız? Nasıl nikah kıyacaksınız? Nasıl borç alacaksınız? Nasıl davranacaksınız etrafınızdaki insanlara karşı? Ne yapacaksınız? Bunun temelleri verilir fıkıh dersinde. Ve alabildiğine geniş bir fıkıh müessesesi bugün öğretim standartlarının içinde başarılı bir hüviyette öğretilmektedir. Fakat İslam öğretilmemektedir. Ne Türkiye'deki üniversitelerde ne dünyanın diğer ülkelerindeki üniversitelerinde İslam öğretilmemektedir. Kur'an'daki İslam, sahabenin yaşadığı İslam öğretilmemektedir. İslam'dan geriye sadece bir enkaz kalmıştır. İslam'ın 5 tane şartı. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe o demin saydığımız 7 tane safayı yaşadılar. Bu 7 safha İslam'ın 7 aşamasını ifade eder. Her biri daha üst bir cenneti kapsar. Her biri dünya saadetinin daha üst boyutlarda gerçekleşmesini sağlar. Ve İslam dünya üzerinde artık yaşanmıyor. Büyük kitleler tarafından yaşanmıyor. Ancak küçük topluluklar, belki İslam aleminin %5'i, 6'sı, onlar Kur'an'daki İslam'ı yaşayanlardır. Sevgili kardeşlerim, söylediğimiz şeyler insanlara o kadar yabancı geliyor ki her şey unutulmuş. Kur'an'daki İslam unutulmuş. Hadi gelin beraberce Kur'an'daki İslam'a bakalım. İslam merdiveni 28 basamaktan oluşur. 4 tane 7 basamak. 7, 14, 21, 28. Birinci basamakta olayları yaşarsınız. Okullarda öğretilen İslam'da da, Kur'an'daki İslam'da da herkes olayları yaşar. İkinci basamakta olayları değerlendirirsiniz. Yani olaylara karşı bir tavrınız vardır. Olaylardan etkilenme ve olaya bakış açınız, olayda vücuda getirdiğiniz davranış biçimi. Bunların her biri bir imtihandır. Yılda bir iki defa musibetlerle imtihan olunursunuz. Bunlara karşı tutumunuz asıldır. Acaba Allah ile olan ilişkilerinizde nasıl bir insansınız? Kalbinizde, nefsinizin kalbinde hastalık var mı? Eğer varsa bunun manası o kişi Allah'ın ayetlerini bir, tekzip ediyor veya iki, Allah'ın ayetlerini inkar ediyor. Birincisinde yalanlamak, ikincisinde inkar etmek. Veya üç, Allah'ın ayetlerini
ve özellikle hidayeti gizliyor. Allah'ın ayetlerinden zaten temel fonksiyon olarak kastettiğimiz şey Allah'ın hidayetinin tekzip edilmesi, Allah'ın hidayetinin inkar edilmesi, Allah'ın hidayetinin gizlenmesi. Ve neticede başka insanların da Allah'ın yolundan bu gizleyenler tarafından men edilmesi. Kendileri Allah'ın yolunda değiller, başkalarını da Allah'ın yolundan men ediyorlar. İşte bu insanlar seçilmezler. Seçilmeleri mümkün olmayan insanlardır. Onların kalplerinde zevk vardır, onların kalplerinde maraz vardır. Bütün insanların kalbi katıdır ve sertleşmiştir. Allah'ın yoluna girmeden evvel hiç kimse bunun istisnası değildir. Ama bu kalpleri katılaşmış ve sertleşmiş insanlar başkalarının Allah'ın yolundan ayrılması için, Allah'ın yolundan sapması için özel bir gayret göstermeyen insanlardır. Kendileri Allah'ın yolunda değillerdir. Tamam, zararları sadece kendilerinedir. Onlar seçilirler. Ama kim Allah'ın yolunu reddediyorsa, Allah'a ulaşmayı reddediyorsa ve başka insanları da Allah'ın yolundan men ediyorsa, Allah'a ulaştıracak olan yoldan, sırat-ı müstakimden men ediyorsa, işte o zaman o insanlar, onlar seçilmezler. Seçilen insanlardan bir kısmı Allah'a ulaşmayı diler. Kurtuluş burada başlar sevgili kardeşlerim. Yoksa Allah'a ulaşmayı dilemek yoksa, bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o kişinin kurtuluşu hiçbir şekilde mümkün değildir. O kişi Allah'ın cennetine hiçbir zaman giremez. Allah Teala buyuruyor ki Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Onlar bize mülaki olmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Doyuma dünya hayatıyla ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır, diyor Allah Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Ve onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir, diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, işte Kur'an'daki İslam'ın temeli. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemeyen bir insan ne yaparsa yapsın, hayatı boyunca hangi ibadetleri yaparsa yapsın, Allah'ın cennetine girmesi mümkün değildir. Öyleyse Kur'an'daki İslam'ın temeli, cehennemi cennetten ayıran ayıraç Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bir tek dilektir. Kur'an'daki İslam bu dilek üzerine bina edilmiştir. Bu sebeple Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam'da niyet amelden üstündür buyurmuştur. Niyet, Allah'a ulaşma niyeti, dilek. Bu dilek varsa içinizde, unutmayın Allah Teala kalbinizdeki bu dileği işitir, bilir ve görür. Öyleyse Allah işitir, bilir ve görür. Nefsinizin kalbinde Allah'a ulaşma talebi oluştuğu anda Allah Teala tarafından bu işitir, bilinir ve görülür. Görüldüğü anda Allah Rahim esmasıyla üzerinizde tecelliye başlar. Bu tecelli başlasın,
Biz gelin sizinle beraber 14 asır geriye gidelim. 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş miydi? Evet, dilemişti. İşte Rad suresinin 20, 21 ve 22. ayetleri. Allah Teala buyuruyor ki: "Ellezine yufune bi ahdillahi ve la yankudunel misak." Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. Yani ruhlarını da, beçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ederler. Onlardan ve onlar Allah'ın misakini bozmazlar. Allah'a verdikleri misaki bozmazlar. Ne yaparlar bozmazlarsa cevap veriyor 21. ayet-i kerime. Vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Ve yuhafune suhel hesap. Kötü hesaptan, günahlarının sevaplarından fazla olmasından korkarlar. Cehenneme gidecekleri için. Ve yahşevne rabbehum, Rablerine karşı huşu duyarlar. Ve lezine sabir iptigâe ve çe rabbehum. Onlar sabırla Allah'ın veçini, Allah'ın zatını dileyenlerdir. Kimmiş bu insanlar? Allah'ın zatını dileyenlermiş. Ne yaparlarmış bunlar? Allah'a olan, Allah'ın ahdini yerine getirirlermiş. Öyleyse bu insanlara dikkatle bakın. Sahabe bundan 14 asır evvel hepsi hidayete erdiler. Allah Teala Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme: "Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik." Sor bakalım o kitap sahiplerine ve ümmilere, onların arasında da Allah'a teslim olanlar var mı? Eğer varsa muhakkak ki onlar daha evvel hidayete ermişlerdir. Ayet-i kerime bütün sahabenin önce hidayete erdiğini, yani ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim ettiklerini, sonra da fizik vücutlarını da Allah'a teslim ettiklerini vurguluyor. Hidayet nedir? Ruhun hidayeti Allah'a ulaşmaktır. Ali İmran 73: "İnnel hüda hüdallah." İnne muhakkak ki el hüda, hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşmasıysa, bütün sahabe hidayete erdiyse, demek ki onlar misaklarını bozmayanlar, ruhlarını Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştıranlar. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Ayet-i kerime kesin olarak ispat ediyor ki dilemekle kalmamışlar, Allah'a ulaşmışlar, fizik vücutlarında Allah'a teslim etmişler. Ama kimler Allah'a ulaşmayı dileyenlermiş? Ruhlarını Allah'a
ulaştıranlar, fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler, nefslerini Allah'a teslim edenler, iradelerini Allah'a teslim edenler, hepsi Allah'a, Allah'ın zatını sabırla dileyenler.

Birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemek. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Kur'an'daki İslam bunu söylüyor. Sahabenin bütün yaptıkları Kur'an'da yer alıyor. Daha sonraki yapacakları da Peygamber Efendimiz Aleyhisselam 63 yaşında rahmetli olduğu zaman sahabe Allah yolunda çok yol almışlardı. Ve daha sonra sahabe irşat makamının sahibi oluyor. Ve sahabeye ister ensar olsun ister muhacirin tabiin tabi oluyor sahabeye. Ve bu tabiyet Kur'an-ı Kerim'de Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesinde açık bir şekilde anlatılıyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim sadece indirildiği 23 yılın 40 yaşından 63 yaşına kadar olan geçen devrin bilançosunu vermiyor bize. Ondan daha öteye de bir perspektif uzatması yapmış Allah Teala. O günleri de ihtiva etmiş Kur'an-ı Kerim. İndirilmesinden daha sonraki sahabenin yaşadığı hayatı da ihtiva etmiş, yetmez. Bu günleri de ihtiva etmiş Kur'an-ı Kerim. Öyleyse bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler. Peki bugün herhangi bir üniversitede olmazsa olmaz şartı İslam'ın Allah'a ulaşmayı dilemek öğretiliyor mu insanlara? Hayır, öğretilmiyor. İncelediğimiz üniversitelerin müfredat programında Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir husus tespit edemedik. Kim böyle bir şeyi tespit edebilirse minnetle karşılarız. Ve o üniversitedeki öğretim üyelerinde tebrik ederiz. Ama dünyadaki üniversitelerde şu anda Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir olay yok. Olmadığı için de hiç kimsenin dini yaşadığını zanneden bu insanların üniversitelerden aldıkları öğretimle dinlerini yaşadıklarını zanneden bu insanların kurtuluşu mümkün değil. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan ne olur? Rahim esmasıyla tecelliye başlar Allah Teala. Kişi 4. basamakta. Gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır. Rahim esmasıyla tecelli. Kişi 5. basamakta. Kulaklarındaki vakrayı alır. Kişi 6. basamakta. Kalplerindeki ikinliti alır ve yerine ihbat koyar Allah Teala. Kişi 7. basamakta. 1. 7 basamak burada tamamlanıyor. Bütün sahabe bunları gerçekleştirdiler. 3. basamakla 7. basamak arasında sadece birkaç dakika vardır. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın derhal rahim esmasıyla tecelliye başlaması söz konusudur. Bu tecelli ise o kişileri mutlaka 3. basamaktan birkaç dakikada 7. basamağa ulaştıracaktır. Bu saydığım işlevler birkaç dakika içinde Allah Teala tarafından tamamlanacaktır. Ve kişinin kaybettikleri derecelerden daha fazla sevaba, kazandığı derecelere ulaşması mümkün olacaktır. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı gördüğünüz gibi dilediler. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra Allah o kişinin kalbine hidayet eder. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. O kişinin göğsünden kalbine Allah nur yolunu açar. Ve kişi nur yolu açıldıktan sonra zikretmeye başlar. Bu zikir kişinin kalbine rahmetin ve fazlının ulaşmasını sağlar. Ama kalp mühürlüdür.
mühürlü olduğu için Fazıl ne girebilir ne sızabilir. Ama rahmet nurları kalp mühürlü olduğu için kalbe doğrudan doğruya giremezler. Fakat sızarlar. Bu sızıntı 11. basamakta başlar. %2'yi bulduğu zaman kişi 12. basamakta huşuya ulaşmıştır. Huşuya ulaşan birisi için Allah'ın bir sözü var. Huşuya ulaşanlar diyor, benden irşat makamını sordukları zaman ben onlara hacet namazı kılmaları halinde istedikleri istihanenin cevabını veririm. Onlara mürşitlerini gösteririm diyor Allah Teala. Ve 14. basamakta kişi mürşidine ulaşıyor. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e tabi oldular. Zamanımızdaki din alımlarına soruyoruz. Sahabe kimdir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hayattayken görenlerdir. Cevap böyle geliyor. İyi ama diyoruz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i Hristiyanlar da gördüler, Yahudiler de gördüler, putperestler de gördüler, şeytana tapanlar da gördüler. Ama onlar sahabe değil. Öyleyse başka bir özellik söyleyin diyoruz özelliği. Söylemiyorlar. Özellik Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. Bütün sahabe tabiyetlerini gerçekleştirmişler. Fetih suresi 10. ayet-i kerimede. Habibim sana tabi olmak, biat etmek Allah'a biat etmektir. Orada sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. O devirde yaşayan insanlardan sadece tabi olanlar Allah'a ulaşmayı denemek 7. basamak, tabiyet 14. basamak. 2. 7 basamak da burada tamamlanıyor. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Peki kitaplar ne diyor? Kitaplar diyor ki tabiyet diye bir şey yoktur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son mürşitti. O görevini yaptı ve rahmetli oldu. Ondan sonra artık hiç mürşit gelmeyecektir. Halbuki Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den senelerce sonra sahabenin irşat makamını işgal ettiklerini ve tabiini irşada ulaştırdıklarını ifade ediyor. Tabiin sahabeye, ensara ve macirine tabi oldukları için tabiin adını alıyor. Öyleyse

Birisi vaktiyle bize demişti ki onun manası öyle değil. Peki dedik, ne onun manası? Hulefai Raşid'in irşada ulaşan halifeler demek. Kendileri irşada ulaşmışlar, o demekmiş. Biz de dedik ki onlara, bize Esma-ül Hüsna'yı gösterebilir misiniz? Yanınızda var mı? Var dediler. Dedi ki bak, burada Er-Raşid yazıyor. Allah'ın bir esması. Allah'ı da irşada ulaştıran birisi mi vardı acaba? Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra dört halife mürşit halifelerdi, kendilerine tabi olundu. Onlardan sonra da sahabeye tabi olunmakta devam edildi. İşte bugün de tabiyet var ama üniversitelerimiz, bütün dünyadaki üniversiteler artık tabiyetten hiç bahsetmiyorlar. Yani İslam'ın, Kur'an'daki İslam'ın ikinci safhası olan tabiyet yok. Bütün sahabe tabi olmuşlar. Sadece tabi olanlara sahabe deniyor. Hepsinin biatı Kur'an'da açık bir şekilde belli. 14. basamak. Böylece kişi Allah-u Teala'dan tam 10 tane nimet alır. Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelip yerleşir. Allah kişinin kalbinin mührünü açar. Kalpteki küfür kelimesini alır. Kalbin içine iman kelimesini yazar. O kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. Ruhu Allah'a doğru yola çıkar sırat-ı müstakim üzerinden. Nefsi tezkiye olmaya başlar. Fizik vücudu Allah'a kul olmaya başlar. Nefs tezkiyesi oranında. Çünkü şeytan sadece nefsin afetlerine tesir edebilir. Afetler azaldıkça şeytanın hakimiyeti giderek azalacaktır. Ve böylece şeytanın hakimiyeti azaldığı için kişi şeytana kul olmaktan o ölçüde kurtulacak. Kişinin fizik vücudu Allah'a kul olacaktır. Öyleyse böyle bir dizaynda bütün sahabenin nefs tezkiyesine başladıklarını, fizik vücutlarının Allah'a kul olmaya başladığını, ruhlarının Allah'a doğru yola çıktığını ve iradelerinin de Allah'a teslim için her gün biraz daha güçlendiğini görüyoruz. Dört sırat-ı müstakim üzerinde dört olgunlaşma. 14. basamakta dört tane sırat-ı müstakim başlıyor. Bütün sahabe dört sırat-ı müstakim üzerinde harekete geçmiş. 14 asır evvel. Ne olur? Nefsimizin kalbinde Allah'tan gelen rahmetle fazla rahmetle salavat görev yapmaya başlar. Hareketli hale gelen mühür açılır. Mührün üzerine baskı yapan rahmetle fazla rahmetle salavat, mührü zulmani kapıya kadar, nefsimizin kalbinin en altında bulunan zulmani kapıya kadar indirir ve nefs tezkiyesi için gerekli şartlar hazırlanır. Çünkü şeytanın karanlıkları bu noktadan itibaren kalbe giremezler. Orası mühürlü zikir boyunca. Allah'tan gelen rahmet fazla salavat nurlarından fazıllar, iman kelimesinin karşıt kutbuna sahip oldukları için iman kelimesi tarafından çekilirler ve iman kelimesine yapışıp iman kelimesinin üzerinde birikmeye başlarlar. %1, %2 derken %7 nur birikimi gerçekleşir. Evvelce %2 rahmet birikimi zaten kalpte oluşmuştu. Ve Allah Teala küfrü kalpten

küfür kelimesini aldığı için artık kalpte fazılları iten bir kuvvet, rahmeti iten bir kuvvet mevcut değildir. Ve zikir boyunca nefsin kalbinde biriken nurlar, fazıllar orada %1, %2 derken %7'ye ulaşırlar. %7'ye ulaştıkları zaman göğün birinci katına ruhumuzun ulaşması söz konusu olur. Nefsi emmare. Sonra göğün ikinci katı, nefsi levame, yeni bir %7 nur birikimi. Zikrimizi daha çok arttırıyoruz. Bir daha %7 nur birikimi, nefsi mülkime. Allah'tan ilham almaya başlıyor kişi. Ruh üçüncü katta. Sonra ruhun dördüncü katı çıkışı, nefsi mutmainne. Doyuma ulaşıyor nefsimiz. Sonra ruhun beşinci katı çıkışı, Allah'tan razı oluyoruz. Altıncı kata çıkışı, Allah da bizden razı oluyor. Biri radiye, öteki mardiye. Ve nihayet nefsimiz tezkiye oluyor. Nefsimizin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşiyor. %49 fazilet, 7 kere %7, %49 eder. 2 de rahmet, %51. Şeytan nefsimizin başlangıçta %100'üne tesir edebilirken, hem de rahatça tesir edebilirken, bu noktada %49'una, %100 yerine %49'una tesir edebiliyor. Neden eskiden rahatça tesir edebiliyordu? Çünkü nefsimiz afetlerle dolu. Afetlerin istediği şeyle şeytanın istediği şey aynı. Ne istiyor afetler? Allah'ın bütün emirlerine karşı gelmek, onları yapmamak. Ne istiyor afetler? Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri işlemek. Öyleyse her iki cephede de aynı sonuçla karşı karşıyayız. Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan nefsimizin afetleri %51 azalmışlar. Artık onların yerinde Allah'ın bütün emirlerini yapan, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir faziletler ordusu kurulmuş. Ve bütün sahabe buraya ulaşmışlar. Ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. %51 olduğu zaman bu nokta ruh Allah'a ulaşır. Allah Teala diyor ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allahu yeştebi men yeşayü. Ve yehdi ileyhi men yunib. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Demek ki Allah ulaştırıyor. Bütün sahabeyi de gördük ki Allah kendisine ulaştırmış. Yani Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler kimse onlar daha evvel mutlaka hidayete ermişlerdir diyor Allah Teala. Bütün sahabe hidayete ermiş. Hidayete ermek mi? Sevgili kardeşlerim, şeytan öyle bir tuzak kurmuş ki insanlara, bu tuzak insanların hidayet adlı mefhumu unutmaları için kurulmuş. Onun için çağımızda hidayet konusu Allah'ın en fazla önem verdiği konu. Bütün dünyaya hidayetin mutlaka anlatılmasını emreder. Öyleyse hidayet nedir? Hidayet Allah'a teslimdir. Neyin hidayetinden oluşur hidayetler dizisi? 21. basamakta ruhun Allah'a teslimi, 25. basamakta fizik vücudun, 27. basamakta nefsin, 28. basamağın 5. kademesinde iradenin Allah'a teslimi.
hepsi sırasıyla ruhun, veçin, nefsin ve iradenin hidayetidir. Öyleyse bütün sahabe ne yapmışlar? Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim olmuş, hidayete ermişler. Ruhlarını Allah'a, Allah onların ulaştırmış. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşır. Sonra ne olur? Sonra ruh Allah'a sarılır. Yani Allah'ın zatında yok olur, sığınağa sığınır. Allah Teala kendi zatı için me'ab diyor, sığınak diyor. Vallahi innehu hüsnül me'ab. Ali İmran 14. Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah ve Allah, yemin olsun ki Allah, Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır diyor Allah Teala. O sığınağa bütün sahabe sığınmış. Yirmi birinci basamakta Allah'a ulaşan ruh, 22. basamakta meaba sığınıyor, Allah'a böylece sarılmış oluyor. İşte Nisa 175'te Allah Teala buyuruyor ki, kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı, Allah'ın zatında yok olmayı dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları Allah'a ulaştıran, kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Bütün sahabe Allah'a ruhlarını ulaştırmışlar. Sonra ne olmuş? Bu noktadan itibaren velayet kademeleri başlar. Fena, beka, zühd, muhsinler, ullelbab, ihlas ve salah makamları. 7 tane velayet makamı. Her biri Kur'an'ın bir ruhunu öğretir. Bu noktaya kadar öğretilen lafızdı. Kur'an-ı Kerim'in lafzı. Bu noktadan itibaren ruh öğretimi başlıyor. Allah Teala diyor ki Ali İmran Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde, tıpkı onun gibi bir nimet olarak Allah Teala size de sizden birisini resul olarak gönderdi. Peygamber resul olarak. Size Allah'ın ayetlerini okusun diye lafız. Nefsinizi tezkiye etsin diye lafız. Birincisi 14. basamağa kadar, ikincisi 15. basamaktan 22. basamağa kadar lafız. 22. basamakta ruhun öğretilmesine geçiyor. Size kitap öğretsin diye. Fena, beka, zühd ve muhsinler makamları kitabın 4 ruhunun öğretilmesidir. Ullelbab makamında ruhun 4. öğretimi bitmiştir. Hikmet kademesi gelmiştir. Ullelbab ve İhlas makamlarında hikmet öğretilir. Ve Salah makamının 4 kademesinde de hikmetin öğretimi devam eder. Ve 5. kademede hikmetin ötesi söz konusudur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bütün sahabe fena makamını geçtiler, beka makamını geçtiler, muhsin ve zühd makamını geçtiler. Hepsi muhsinler makamına ulaştılar. Allah Teala diyor ki Nisa 125'te, "Femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve cehulillahi ve huve muhsinun." O kişi ki veçini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Onlardan daha muhsin kim vardır diyor. Fizik vücutları.
bütün sağ ve fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Demin söyledik ki Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesi şöyle söylüyor. Habibim onlara de ki, o kitap sahiplerine ve ümmilere, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Kur'an'daki İslam bugün üniversitelerin hiçbirinde böyle bir öğreti, fizik vücudun Allah'a teslimi adı bile geçmiyor. Ne ruhun Allah'a teslimi, ne fizik vücudun teslimi, ne nefsin teslimi, ne iradenin teslimi adı bile yok. İslam'ın safhalarının hepsini iblis külliyen yok etmiş. Ve İslam'ın 5 tane şartına insanları itmiş. Fizik vücudumuz 25. basamakta Allah'a teslim oluyor. 14 asır evvel bütün sahabe gördüğünüz ki fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Sonra bir sonraki basamakta ne var? Daimi zikir, hikmet. İlmel yakin bitti, aynel yakin başladı. Aynel yakinin, yani kalp gözüyle görebilmenin birinci hikmet kademesi ulul elbab makamıdır. Sadece zemin kat gösterilir. Zemin kattaki sırlar gösterilir. Açılan kalp gözüne. Burası ulul elbab makamı. Bütün sahabe ulul elbab olmuş mu? Kesin. Allah Teala Zümer suresinin 17 ve 18. ayetlerinde diyor ki onlar şeytana kul olmaktan iştinab ettiler. Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele. Onlar sözü dinlerler. Sözün en güzeline tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler. Ve hepsi irşada ulaştılar diyor Allah-u Teala. Hepsi ulul elbab oldular diyor. Kimdir ulul elbab? Ali İmran 190 ve 191 ulul elbabı söylüyor bize. Li ulul elbab yeskürallâhe kıyâmen kuûden ve alâ cunûbihim. Ulul elbab kullar için ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. İşte ulul elbab kulların sonucu. Kimdir ulul elbab? Daimi zikrin sahibidir. Ulul elbabın 7 tane özelliği var, hikmetin 7 özelliği. Daimi zikrin sahibidir hepsi. Bütün sahabe gördünüz ki ulul elbab olmuşlar. Bu sebeple nefslerindeki bütün afetler Allah Teala tarafından yok edilmiştir daimi zikrin sahibi oldukları için. Bir daha da geri gelmeleri söz konusu değildir. İkinci özellikleri. 3. Kalp gözlerini açmıştır Allah Teala. 4. Kalp kulaklarını açmıştır. 4 özellik. 3 sonuç şartını getiriyor. Hepsi ehli tezekkürdür. Yani Allah ile her şeyi karşılıklı konuşmak imkanının artık sahibi olmuşlardır. Ve hepsi hayır sahibidir. Çünkü daimi zikrin sahibi olmuşlardır. Her an derecat kazanıyorlar. Ve hepsi hikmet sahibidir. Hem hüküm sahibi hem de hakimlik yapacak yegane hüviyetteki insanlar. Sevgili kardeşlerim, gördüğünüz gibi bütün sahabe ulul-elbab olmuşlar. İhlas makamının sahibi olmuşlar. Nefslerini de Allah'a teslim etmişler. 27. basamak nefsin Allah'a teslim yeri. Diyor ki Allah Teala Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde ve ma umiru illa leyabudullahe muhlisine lehuddine hünefaye. Onlar emrolunmadılar. Ancak Allah'a muhlis kullar, dinde muhlis kullar olmakla emrolundular. Demek ki tüm sahabe il-
İhlas makamının sahibi olmuşlar. Yani nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Burası beşinci teslim. Beşinci safhası İslam'ın. Bütün sahabe İslam'ın beşinci safhasına gelmişler. Sonra ne yapar Allah Teala? Yedi tane gök katını gösterir ihlasa ulaşan kişiye. Ondan sonra ne yapar? Onu tövbe-i nasuha davet eder. Bütün sahabe tövbe-i nasuha davet edilmiş. Çünkü hepsi irşada ulaşmışlar. Tövbe-i nasuha ulaştıktan dört kademe sonraki durum irşada ulaşmak. Bütün sahabe tövbe-i nasuhla ihlas makamını geçip salah makamına ulaşmışlar. Sonra mı salah makamına ulaşan sahabe salah makamının birinci makamına otomatik olarak geçiyorlar. Tövbe-i nasuha davet edildikleri için hepsi davet edilmişler. Sonra Allah-u Teala Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesinde belirttiği gibi önce onların günahlarını örtmüş. İkinci mertebesi salahın. Sonra onlara salah nuru vermiş. Üçüncü mertebesi salahın. Ve onların örttüğü günahlarını sevaba çevirmiş. Salahın dördüncü mertebesi. Burası iradenin Allah'a teslimi için olgunlaşan bir meyveyi içeriyor. İrade bu insanların irşada ulaşması dolayısıyla Allah'a teslim edecek olan bir özelliğe kavuşmuştur. Acaba bundan 14 asır evvel bütün sahabe kalpleri müzeyyen olarak irşada ulaştılar mı? 28. basamağın 4. kademesine ulaştılar mı? Hepsi ulaşmış. Allah Teala diyor ki Hucurat suresinin 7. ayet-i kerimesinde ey sahabe biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinize riayet etseydi, onlara tabi olsaydı bundan çok zarar görürdünüz, hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi, fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi, hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Salah makamının dördüncü mertebesi. Bundan sonra yapılacak iş iradeyi de Allah'a teslim etmektir. Teklif üzerine, talep üzerine Allah Teala iradeyi kişinin kişisel iradesini, cüz'i iradesini kendi iradesine bağlar. O kişi devamlı Allah'tan emir alan bir hüviyete kavuşur ve bunun manası o kişiyi Allah-u Teala'nın irşada memur ve mezun kılındığı cümlesiyle irşat makamına ulaştırmasıdır. Bütün sahabe irşat makamına ulaşmışlar mı? İradelerini Allah'a teslim etmişler mi? Evet, Fussilet suresinin 34, 35. ayetleri bunu kesinleştiriyor. Diyor ki Allah-u Teala onlar ki Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a davet ederler. Davet edenler, irşat makamının sahipleri ve Allah'a teslim oluşları iradelerini de Allah'a teslim edişe ifade ediyor. Çünkü bunun temel özelliği kötülüklere iyilikle mukabele edebilmek yetkisinin alınmasıdır. Yani hazdün azimdir. Bu da Fussilet 35'te yer almış. Onlar ki Allah'a davet, Allah'a teslim olduklarını söyleyerek Allah'a davet edenlerdir. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Niçin daha güzel sözlü kimse yoktur? Çünkü iradeleri Allah'a bağlı olduğu için Allah'ın kendilerine söylediklerini tekrar ederler. Allah'ın söylemelerini, emrettiği şeyleri söylerler başkalarına. Ve kötülüğe iyilikle mukabele ederler. Allah-u Teala diyor ki onlar kötülüğe iyilikle mukabele edenlerdir. Bu yetki herkese verilmez. Onlar Hazr-ı Nazim'in sahipleridir diyor. Allah Teala Fetih 10'da sahabenin
ecr-i azimin sahibi olduklarını söylüyor. Allah Teala tövbe yüzde, sahabenin fevzül azimin sahibi olduklarını söylüyor. Üçü de sahabenin iradelerini Allah'a teslim ettiklerinin kesin delilidir. Bütün sahabe iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Hakkül yakinin sahibi olmuşlar. Allah'ın zatını da görmüşler. İslam'ın 7. safhasına da ulaşmışlar. Sevgili kardeşlerim, bir inceleme yapın. Alın dünyadaki bütün İslam öğrettiğini söyleyen üniversitelerdeki İslam derslerini, hiçbirisinde İslam'ın 7 tane safhasını göremezsiniz. Ama İslam 14 asır evvel sahabe tarafından yaşandı ve bütün safhalarıyla, 7 safhasıyla birden yaşandı. Öyleyse Kur'an'daki İslam bugün yaşanmıyor. Ne kalmış geriye? İslam'ın 5 tane şartı. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bunlar İslam'ın hedefleri değildir. Hedefler o 7 safhayı yaşayıp 4 tane teslimi gerçekleştirmektir. O hedeflere ise vasıtalarla gidilir. Onlar namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet. Ama o vasıtalardan en önemlisini İblis gene defterden silmeyi başarmış. Bunun adı zikirdir. Zikirsiz hiçbir yere ulaşamazsınız. Zikir yoksa teslim yoktur. İslam yoktur. İslam kelimesi Allah'a ruhun ve için, nefsin ve iradenin teslimini ihtiva eder. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki Kur'an'daki İslam 28 basamaklık bir dizayn içerisinde 7 safhada 4 tane teslimi içerir. Ve bugün İslam alemi artık sahabenin yaşadığı bu anlattığımız şeylerden hiçbirini yaşamıyor. İslam'ın iblis kollarını da kesmiş, bacaklarını da. İlk 3 safhayı yok ederek İslam'ın kollarını, geri kalan 4 safhayı yok ederek İslam'ın bacaklarını da kesmiş, İslam'ı bitkisel hayata itmeyi başarmış. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada Kur'an'daki İslam konusu tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat. Allah'a salavat.

Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarıyla sözlerime inşallah başlamak istiyorum. Allah şeytanı ve nefsi niçin yarattı? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, eğer nefsiniz olmasaydı ve Allah sizi yaratmayı dileseydi, belki sizi o zaman bir melek olarak yaratırdı. İradesi olmayan bir mahluk. Allah hangi emri yapmanızı dilemişse sadece onu gerçekleştirmek üzere yaratılmış, bir hesabı olmayan, ne cennete ne de cehenneme gitmeyecek olan bir varlık olurdunuz. Unutmayın, üstün olan insandır. Allah bütün kainatı, kainatta yarattığı her şeyi, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şeyi insan için yarattığını söylüyor. Öyleyse siz üstünsünüz. Neden üstünsünüz acaba? İşte o nefsiniz var ya, sizi üstün kılan, hayır kılan değil, kılacak olan odur, nefsinizdir. Ne demek istiyoruz yani? Yani şunu demek istiyoruz ki, nefsiniz sizin imtihanınızdır. Harut'la Marut isimli iki melek Allah-u Teala'ya gidiyorlar, diyorlar ki ya Rabbi, sen bizi bu Adem Aleyhisselam'a secde ettirdin. Biz onda bir üstünlük görmüyoruz. Neden o üstünde biz değiliz? Allah-u Teala'nın cevabı, ben ona nefs verdim diyor. Ve diyor, o verdiğim nefs var ya, onu yenebilirse sizden üstün olacak. Yoksa üstün olması söz konusu değil. Harut'la Marut tutturmuşlar. Ya Rabbi, bize de nefs ver. Biz ondan üstün olduğumuzu sana ispat edelim. Allah Teala buyuruyor ki, siz dayanamazsınız buna. Bu işi başaramazsınız. Boşuna talepte bulunmayın. Ama Harut'la Marut ısrarlı. İlle diyorlar, biz isteriz. Bize de ver nefs. Biz gideceğiz. Allah Teala Harut'la Marut'a nefs veriyor ve onları Babil şehrine indiriliyor. Adem Aleyhisselam'ın kurulmasından sonra, Adem Aleyhisselam'ın yaratılmasından sonra yukarıda günler geçiyor sadece. Aşağıda her bir güne 1000 yıl geçiyor. Ve Babil şehri kurulmuş. Babil şehrine inen Harut'la Marut bir kadına çok kötü bir olay yapmışlar, bir kötülük etmişler. Kadının kocası bu zulme dayanamamış, gelmiş iki meleğe çatmaya. Demiş, siz benim karıma bunu nasıl yaparsınız? Adam öfkeli bir şekilde konuşunca bizimkiler öyle bir öfkelenmişler ki adamı öldürmüşler. Ve de yukarıya alınmışlar. Ne kadar kalmışlar orada? 2 ay bile dayanamamışlar. Ama düşünün ki dünya üzerindeki bütün zulmani ilimler dünyaya o 2 ay zarfındaki öğretide yayıldı. Harut'la Marut bütün dünyaya büyüyü, hüddamı, hipnozu, manyetizmayı, şeytan tarafından kontrol altına alınmış olan bütün faktörleri gösterdiler. Ama göstermeden evvel şunu mutlaka söylerlerdi. Bu ilmi öğrenmeseniz
iyi olur. Bizim görevimiz bu ilmi gerçekleştirdiğiniz takdirde cehennemden kurtulmanız mümkün değildir diye sizi ikaz etmek. Dünyada da mutsuzlardan biri olursunuz diye sizi ikaz etmek. Ve üçüncü ikazımız, mutlaka öğrenmek istiyorsanız bunu tatbik etmeyin diye ikaz etmek. Bütün bu söylediklerimize rağmen gene de öğrenmek istiyorsunuz, işte size öğretelim. Harut'la Marut, Babil şehrinde yüzlerce kişiye orada kaldıkları iki ay zarfında bu büyüyü, hüddamı öğretmişler. Ve bütün dünya zulmani ilimleri oradan öğrenmiş. Sevgili kardeşlerim, iblis yani şeytan bu zulmani ilimlerin sahibi. Yani ilim sahibi. Ama zulmani ilimlerin sahibi. Ve o ilimler ondan alınmadı. Çünkü verildi, o da öğrenmişti. Allah-u Teala o ilimleri ondan almadı. O ve kabilesi sizi bilemeyeceğiniz bir şekilde görürler diyor Allah-u Teala. Ve büyü gerçekten ciddi bir konudur. Çünkü tatbik edildiği zaman büyüye muhatap olan kişi dehşetli bir üzüntünün içine düşer. Sevgili kardeşlerim, sizler gerçekten Allah'ın bahtlı kullarısınız. Neden? Çünkü tabi oldunuz. Tabi olduğunuz anda bir ruh geldi başınızın üzerine, devrin imamının ruhu. O ruh sizin için bir muhafızdır. Hangi şeytani akıl, hangi şeytanın uşağı size bir büyü yapsa, bir hüddam yapsa, bu sizde başarılı olamaz. Allah'a ulaşmayı dileyip de tabi olanlar, başlarının üzerinde mutlaka bir ruhla, devrin imamının ruhuyla muhafaza altına alınırlar. İşte sizler o muhafazanın altındasınız. Ve onlara büyü yapıldığı zaman onlara da yapılır. Ama onlar hiçbir zaman bu büyüden etkilenmezler. Çünkü devrin imamının pozitif dalga boyları her zaman şeytanın negatif dalga boylarından üstündür. Ve şeytan her seferinde mağlup olmak mecburiyetindedir. Onun için Allah Teala devrin imamlarına özel bir yetki vermiştir. Kim Allah'tan aldığı 10 tane nimetten sonra Allah'ın yoluna çıkarsa, tabiyetini gerçekleştirdiği an devrin imamının ruhu onun mutlaka başının üzerine gelir. Aynı yerde 3 kişi olsa tabi olacak. Birincisi bu hüviyette bir dizaynın sahibi olsa, yani 10 tane ihsanla tabi olsa, onun başının üzerine devrin imamının ruhu mutlaka gelir. Diğer ikisi de onlara demişler ki sen git bir mürşide tabi ol. Tabi olmazsan cehenneme gidersin, ha demişler. O da gitmiş, aynı mürşide gelmiş, tabi olmuş. Tabi olduğunu zanneder onlar sadece. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, buradan başlayarak 10 tane ihsanı almadıkça tabiyet geçerli değildir. Sahabenin tabiyeti de, sahabeye tabi olanların tabiyeti de ihsanla tabiyettir. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. Yani önce Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu dileğinizle bir muhteva kazanacak ve 10 tane ihsan alacaksınız Allah-u Teala'dan. Yani baş gözünüzdeki hicab-ı mestur alınacak, kulaklarınızdaki vakra alınacak, kalbinizdeki ekinnet alınacak, yerine ihfat konulacak, kalbinizin nur kapısı Allah'a çevrilecek, göğsünüzden kalbinize, göğsünüz yarılarak nur yolu açılacak, huşuya ulaşacaksınız, mürşidinizi
Allah-u Teala size gösterecek. Bu 10 tane ihsanla mürşidinize ulaşacaksınız. Taviyetiniz mutlaka devrin imamının ruhunu sizin başınızın üzerine getirir. Getirdiği andan itibaren de büyü gibi, hüddam gibi şeytanın oyunları, herkese çok kötü tesir eden, onları sonsuz huzursuzluklara ulaştıran oyunları sizi asla rahatsız edemez. Onun için siz bahtlılarsınız diyorum sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Çünkü sizlerin başınızın üzerinde devrin imamının ruhu var. Ve hidayet çağının öncülerisiniz. Hidayet çağının meşalelerisiniz. Hidayet çağının ışıklarısınız, nurlarısınız. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Bu ilişkilerde Allah sizi nefsle yaratmış. Öyleyse muradı var. Nefsinizdeki afetlerle savaşmak mecburiyetindesiniz. Harut'la Marut nefsleriyle savaşamadılar. Ve süklüm püklüm geriye döndüler. Adem Aleyhisselam da baştan savaşamadı. Sonra öğrendi ne yapması lazım geldiğini. Ve tatbik etti. Ve bir peygamber oldu, nebiydi. İlk insan ve ilk peygamber deniyor Hazreti Adem'e, Adem Aleyhisselam'a. Bu Kur'an'da onun nebi olduğuna dair bir işaret yok. Ama geniş halk kitleleri, alimler böyle söylüyorlar. Ve Adem Aleyhisselam da aynı dini kaidelerin sahibiydi ve onun zamanındaki devrenin imamıydı. Kime tabi, kim ona tabi olduysa onların hepsinin üzerinde onun ruhu yer almıştı. Kanunlar başlangıçtan itibaren yürürlükte. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda nefsiniz neden var? Onunla mutlaka meşgul olmanız için var. Nefs tezkiyesiz bir başarı söz konusu değil. Ama şuna dua edin ki eğer siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz nefsinizin %50'sinin %51'inin temizlenmesi sizin tarafınızdan değil, Allah tarafından gerçekleştirilecek. Yani nasıl söylemek lazım? Siz nefsinizi tezkiye etmeyeceksiniz. Nefs tezkiyesini, zikir yapmayı siz sevmeyeceksiniz. Allah size sevdirecek. Öyleyse önemli mi? Allah-u Teala sizi mutlu olmanız için yarattı. Ama nefs tezkiyesi yapamazsınız, mutlu olamazsınız. Sevgili kardeşlerim, mutluluğu ikiye ayırmak mecburiyetindeyiz. Cennet saadetini mi istiyorsunuz? Onun anahtarını ele geçirdiğiniz anda hem üçüncü kat cenneti elde edersiniz, hem de dünya saadetinin de yarısını elde edersiniz. Otomatik olarak elde edersiniz. Mutlaka oraya Allah-u Teala sizi ulaştırır. Ne demek istiyorum? Çok basit söylemek istediğim şey. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi cennetin anahtarını almıştır. Dikkat edin, dilediğini zannederse demiyorum. Dilerse diyorum. Eğer dilerse Allah mutlaka onu o kişinin kalbinde
işitir, bilir ve görür. İşte bu o kişinin kurtuluş imzasıdır. Allah-u Teala tarafından atılan o kişinin kurtuluş imzası. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şeyi Allah-u Teala en güzel standartlarda dizayn etmiş. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah da onu işittiği, bildiği ve gördüğü andan itibaren o kişi de tecelliye başlar. Şimdi Allah niçin nefsi yarattı? Tezkiye etmeniz için ve tasfiye etmeniz için. Ruhunuz tekamülün son safhasında yaratılmış olan bir varlıktır sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Tekamülün son safhasında, tekamülün nihayet noktasında. 19 tane hasletin sahibidir. Hasletler toplamı da zaten o kadardır. Bütün davranışları pozitiftir. Yani Allah'ın bütün emirlerine mutlaka itaat eder. Yani Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemez. İşte o sizin ruhunuzdur. Onunla birlikte doğmazsınız. Doğumunuzdan sonra Allah Teala tarafından size üfürülür. Yani size ruh verilir. Peki Allah Teala nefsi niçin yaratmış? Nefsi ruhun hüviyetine götüresiniz, ulaştırasınız diye. Biz nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Sonra onu esfel-i safiliğine reddettik diyor Allah Teala. Öyleyse ahsen-i takvim içinde yaratılan, yani nefs, ruhun bütün özelliklerine, ahsen olma özelliklerine sahip olmak üzere yaratılan ama başlangıçtaki haliyle kalırsa esfeli safiline, cehennemin en altına kadar gönderilebilecek olan bir özellikle yaratılmış nefsiniz. Allah Teala nefsinizden ezelde bu hedefe yönelik olarak yemin almış. Ruhunuzdan misak almış, fizik vücudunuzdan ahd almış, nefsinizden de yemin almış Allah Teala. Öyleyse o yemini yerine getiresiniz diye Allah Teala nefsinizi yarattı. Getirirseniz ne olur? Getirirseniz bütün boyutlarıyla mutluluğu yaşarsınız. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda birinci kat cennetin sahibisiniz. Allah Teala size 10 tane ihsan verir. Bu 10 tane ihsanla mürşidinizi de size gösterir. Mürşid sevgisini verir ve Allah'a ulaşma arzusu bütün boyutlarıyla içinizde yerleşir, kök salar. Ve 14. basamakta irşat makamına ulaşıp tabi olursunuz. Bu 10 tane ihsanla tabiiyettir. Mutlaka 10 tane nimet verecektir ve Allah'a doğru yola çıkacaksınız. Unutmayın, o noktaya gelinceye kadar zaten siz namazı sevdiniz, orucu sevdiniz, zikri sevdiniz. Allah'ın bütün ibadetlerini Allah size sevdirdi ve tabi olduğunuz andan itibaren ibadetleri gerekli boyutlarda yapmayı iç dünyanız artık istiyor, buna teşne olmuş durumda. Allah size hepsini sevdirecek. Ve tabi oldunuz. Günlerden çarşamba. Ertesi gün perşembe oruç tuttunuz. Sevgili kardeşlerim, hepiniz biliyorsunuz, yaşadınız. Ertesi gün açlığı hissetmeyeceksiniz. Susuzluğu hissetmeyeceksiniz. Allah Teala daha ilk oruçta ocağın hüviyetini gösterir size. Bu ocak benim ocağım der Allah Teala. Burada ama oruç tutarsınız, açlık hissetmezsiniz der.
Burada namaz kılarsınız, büyük zevk alırsınız. Burada zikir yaparsınız, büyük zevk alırsınız. Bütün ibadetler, zekat verirsiniz, sizin için büyük zevktir. Özellikle zikir yapma zevkini Allah-u Teala size mutlaka yaşatacaktır. İlk perşembe günü oruç tutup da açlık hissetmeyen kişi düşünmez mi ki, ben evvelce de oruç tuttum ama hiç böyle bir oruç tutmadım. Hele sigara da içiyorsa kişi, akşama kadar sigara içememenin verdiği o sıkıntıyla kim bilir kaç kişinin kalbini kırıyor. Ama tabiye söz konusu olduktan sonra acaba niçin Allah Teala ona açlık hissettirmiyor? Sigara iptilası olsa bile sigarayı hissettirmiyor. Hep şu sigarayı bırakmak isteyenlere bakarım. Kardeşlerimizden olsunlar, dışarıdan olsunlar. Eğer kardeşlerimizdense Ramazan'da da perşembe günleri de onlar sigara içmek konusunda bir talep hissetmezler. Allah-u Teala'dan yardım alırlar. Öyleyse demek ki farklı bir olay var. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım ve de gönül dostlarım. Olay ne? Olay nefsiniz. Nefsinizin afetlerle donatılmış olması ve bunu hasletler hüviyetinde olan faziletlere dönüştürmeniz emri. Allah-u Teala mutluluğunuz için bunu veriyor. Neden Allah-u Teala nefsi yaratmış? Sizi o mutluluğa ulaştırabilmek için. Neyle? Kendi gayretinizle. Allah'ın yardımıyla ama kendi gayretinizle. Gayret sizden. Sonra dua mürşitten. Kabul edilen bütün mürşidin duaları himmet adını alır. Nusret, yani asıl yardım Allah'tan. Ve kişi böylece hidayetlerin hepsine sırasıyla ulaşır. Allah-u Teala mutlu olmanızı istiyor. Aşmanız lazım gelen bariyerler koymuş önünüze. Gözlerinizdeki hicabı mestüre alınır. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman. Kulaklarınızdaki vakra alınır. Kalbinizdeki ekinnet alınır. Yerine ihfat konulur. Kalbinizden, göğsünüzden kalbinize nur yolu açılır. Kalbinizin nur kapısı Allah'a çevrilir. Ne yaptı Allah Teala? Kapalı olan bütün kapıları açtı. Peki evvelce bunların hepsi kapalıydı. Siz Allah'a ulaşmayı dilemezken hepsi kapalıydı. Şimdi hepsi açıldı. Kendi gayretinizle, irşat makamının himmetiyle ama asıl Allah'ın nusretiyle hedeflere ulaşırsınız. Bu sizin kendi iradenizin mutlak payı olan bir vetiredir. Nefs tezkiyesi asıldır. Olmazsa olmaz. Birinci kısmı Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir. Sizin özel bir gayret sarf etmeniz gerekmiyor. Ama siz sevdiğiniz için namaz kılmayı, oruç tutmayı, zekat vermeyi Allah size mutlaka sevdirecektir Allah'a ulaşmayı diliyorsanız. Dikkat edin, Allah'a ulaşmayı diliyorsanız siz mutlaka seversiniz namaz kılmayı, oruç tutmayı, zekat vermeyi ve özellikle zikir yapmayı mutlaka seversiniz. Sevmiyorsanız bir eksiklik var demektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin tezkiyesi sizin mutluluklarınızın işaretini taşır. Nefs tezkiyesi başladığı güne kadar dünya mutluluğu sizin değildir. Öldükten sonra
Cennete gireceksiniz hangi şartlarda? Allah'alaşmayı dilediniz, birinci kat cennete mutlaka girersiniz. Bundan sonrası otomatik olarak gelişir. Allah Teala size 10 tane ihsan verir. 10 ihsanla mürşidinize ulaşır, ulaştırır. Tabi olduğunuz an ikinci kat cennet sizindir. Ama dünya saadetinden hiç kam alamazsınız. Ne Allah'alaşmayı dilediğiniz zaman, ne de mürşidinize ulaştığınız zaman. Dünya saadeti ondan sonra başlayacaktır. Bu ikisi size cennet mutluluğunun iki katını sağlar. Ama Allah Teala sizin o kadar çok seviyor ki sizi, sizin sadece cennet saadetine ulaşmanız Allah'ı tatmin etmez. O dünya saadetine de sizi ulaştırmak ister. Zülcenahayn kılmak ister. Bunun için sizi mürşidinize ulaştırır. Tabiiyetiniz, dikkat edin, mürşit seçimi sizin hakkınız değildir. Devrin imamını biliyorsanız, o hariç mürşit seçimi sizin hakkınız değildir. Hatta onu da bilmeniz yetmez. Hacet namazı kılıp Allah'tan sormalısınız, emin olmalısınız. İşte insanlar, hadi canım sen de derler. Falanca da mürşit, feşmekan da mürşit. A'ya gitsen ne olur, B'ye gitsen ne olur? Çok şey olur sevgili kardeşlerim. Kimin mürşit olduğunu, kimin mürşit olmadığını siz bilemezsiniz. Allah bilir. Allah'a sorduğunuz zaman o size gösterir. Diyelim ki hayır dediniz, o olmaz. Yeniden kılın, aynı kişi gösterilir. Yeniden kılın, aynı kişi gösterilir. Allah Teala diyor ki alallahu kastus sebilin. Sebillerin, sebilin tespiti, hangi sebile ulaşacağınızın tespiti, kast edilmesi Allah'ın üzerine vazifedir diyor. Allah'a aittir diyor. Başka hiç kimse bu konuda karar vermek yetkisinin sahibi değildir. Hepimiz mürşitlerimize öyle ulaştık Allah'tan sorarak. Hiç kimseyi sokmayın aranıza. Allah'a sorun, o size mutlaka söyleyecektir. Emin olarak yola girin. Öyleyse yolun dışındakilere hayatın bir palavra olmadığını, ciddi bir boyutu olduğunu, mutluluk için mutlaka Allah'a yaklaşmanın şart olduğunu anlatmak mecburiyetindeyiz. İnsanlar hem bu konuda kültürsüzdür, hem de ukalalık ederler. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Bazen insanlara o kadar çok acıyorum ki, bunca güzellik yaşanması gereken, bunca dünya güzelliği, bunca ahiret güzelliği varken, iblis, insan ve cin şeytanlar eliyle insanları nasıl kandırıp mutsuz kılmayı başarıyor? Bu kadar akılsızca mı bir davranış biçimi sergilemek lazım? Bu kadar zor bir şeyden mi bahsediyoruz? Allah'a sormak diyoruz. İnsanlara değil, Allah'a sorun. Hacet namazını kıldığınız zaman Allah'a sormuş olursunuz. Sevgili kardeşlerim, düşünün bir defa şu dünya hayatında bir tarafta giderek artan bir dünya mutluluğu ama cennet mutluluğu kesin. Dünya mutluluğu da kesin. Ama cennet mutluluğu için Allah'a ulaşmayı dilemeniz yeterken dünya mutluluğu için yetmiyor. Mürşidinize ulaşmanız da yetmiyor. Hala mutsuzsunuz. Hala dünya üzerinde tasavvufun dışındakilerin yaşadığı hayatı yaşıyorsunuz. Ama ne zaman ki muhtevayı değiştirdiniz, güzele döndürdünüz, o zaman sizin için söz konusu olan
dünya saadetine de adım atmaktır. Bu ise nefsinizin tezkiyesine, temizlenmesine ve tasfiyesine paralel bir seyir gösterir. Öyleyse

Ve sevgili kardeşlerim, öyle bir dizayn ki, öyle bir mutluluk dizaynı ki, bu noktadan itibaren Allah Teala size sevdirdiği zikri yaptırır. Zikir yaparsınız. Zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve salavat nurları göğsünüze gelir. Göğsünüzden içeri girerek kalbinize ulaşır. Kalbinizin mührü artık hareketli hale gelmiştir. Ve o mührün üzerine baskı yapan rahmet, faz ve salavat nurları mührü zulmani kapıya kadar indirir, kilitler. Zikir yaptığınız sürece şeytanın karanlıkları nefsinize girememekle kalmaz. Nefsinizdeki bütün karanlıkları kapı dışarı edersiniz. Hiçbirisi kalamaz nefsinizin kalbinde. Ve kalbiniz zikir boyunca bir hatayı işlemenize meydan vermeyecek bir hüviyet alır. Daimi zikirde olan bir insanın kalbi nasıl %100 Allah'ın fazıllarıyla yani faziletle dolmuşsa sizin de kalbiniz zikir boyunca öyledir. İsterseniz daha o gün tasavvufa adım atın. Yani tabi olun 10 tane ihsanla. Tabi olduğunuz gün zikrinizi yaptığınız zaman bu olayı yaşayacaksınız zikir boyunca. Yarım saatlik bir zikir yaptığınızı düşünün. Bir saatlik bir zikir yaptığınızı düşünün. Bir saat boyunca mutluluğu yaşarsınız. Şeytan size hiçbir kötü işi zikir boyunca yaptıramaz. Huzursuzluk duymanız mümkün değildir. Mutluluğu yaşarsınız. O zaman Allah-u Teala'nın sizi neden yarattığını da anlarsınız. İşte bu mutluluğu yaşamanız için. Bunun için nefsi vermiş size ki nefsin afetleri yok olduğu zaman yaşadığınız o güzelliği yaşayabilirsiniz diye. Bütün insanlar mutsuzdur doğuşlarından itibaren. Huzursuzdurlar. En ufak bir şeyde sinirlenirler. Ve arkasında sadece nefslerinin afetleri var. Bundan kurtuldukça hedefe ulaşacaksınız. Bu neye benziyor? Bir gün adamın birisi bizim hocaya gelmiş, Nasrettin Hoca'ya. Demiş ki, hocam ben çok kötü durumdayım. Ne oldu demiş evladım, ne var? Benim demiş, bir tek odam var, evim bir tek odadan ibaret. Ve demiş, orada ben çocuklarımla, 7 tane çocuğumla ve eşimle beraberim. Ve çok sıkıntıdayım. Sığamıyoruz, yerleşemiyoruz. Herkes üst üste, çok kötü durum. Nasrettin Hoca demiş ki, evladım demiş, söylediğimi yapacağına dair bana söz verir misin, yemin eder misin? Ki seni bu dertten kurtarayım. Adam dertten kurtulmak için her şeyi yapmaya hazır, tamam demiş. Güzel demiş, öyleyse aldı demiş, ineğin var ya demiş, o ineklerden birincisini odana alacaksın. Aman demiş, hocam ben sana bunun için mi geldim? Zaten odanın içinde sığışamıyoruz. Biz zaten perişanız. Yemin ettin demiş. Adam almış ineği. Ertesi gün ağlaya sızlaya gelmiş. Çok kötü durumdayız. Mahvettin bizi. Çok güzel demiş hoca. Çok memnun oldum. Şimdi bu akşam ikinci ineği de alacaksın demiş. Ve böylece ağıldaki 3-4 tane ineği de birer gece arayla o kadar insanın sıkış tepiş olduğu yere 4 tane inek girmiş mi adam çıldıracak. Hocaya gelmiş şikayete, birinci ineği çıkar demiş. Çıkarmış, ertesi gün gelmiş, hocam demiş, ya biraz rahatladım. İkinci ineği de çıkar demiş. Sonra ertesi gün üçüncü ineği de çıkar demiş. Dördüncü gün dördüncü ineği de çıkar demiş. Çıkardıktan sonra adam gelmiş, hocam biz bir cennette yaşıyormuşuz meğerse yahu demiş. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizde afetler olduğu sürece neden Allah-u Teala'nın size nefs verdiğini anlayamazsınız. Ama ne zaman onları temizlemeye başlayacaksınız? O zaman düşmanla yapılan savaşın zaferini yaşayacaksınız. Ve şeytan bunun için yaratılmıştır. Okullarınızdan diploma

0: kazanırsınız. Neyle? İmtihanla. İmtihanda başarı kazanacaksınız ki diplomayı alasınız. Okulda o diplomayı almak için çalışmak mecburiyetindesiniz. Şeytan da size devamlı notlar kazandırır veya hep kaybettirir. Tekniği öğrenebilirseniz, yaşamak için gerekli şartların sahibiyseniz, şeytan size çok şeyler kazandırır. Daima başınıza çorap örmeye çalışacağı için sizi imtihanlara atacaktır. Siz imtihanları kazandıkça onu kudurtacaksınız. Öfkesinden kudurur iblis. Siz nefs eskesine başlayıp da nefsinizin kalbindeki karanlıklar adım adım azalmaya başlayınca %1, %1 iblis hakimiyet alanının her gün biraz daha kaybolduğunu görür. İblis sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Onun sizi devamlı huzursuz etmesinden sıkılıyorsanız eğer, huzursuzsanız tek çözüm bu. Nefsinizin afetlerini yok etmek. Çünkü yok ettiğiniz afetlerin yerini ruhunuzun hasletlerine paralel olan faziletler alacaktır. Faziletler Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri asla işlemeyen özellik taşır. Şeytanın onlara tesir etmesi mümkün değildir. Böylece nefsi emarede %7 şeytanın alanını daralttınız. İki de ondan evvel huşuda kazandığınız faziletlerin dışındaki rahmet partikülleri var nefsinizin kalbinde. Onu sonra hesaba katalım. İkinci de bay %7'nin kazandığınız kalbinizde nefsi devam edesiniz. Üçüncü defa %7 nur, söylediğim standartlarda nefsinizin kalbine nurlar geliyor. İman kelimesinin etrafında toplanıyorlar. Ve zikrinizi bitirdikten sonra toplanan %7 nur birikimi orada kalıyor. Oradan ayrılmıyor bir daha. Karanlıklar geliyorlar ama orasını işgal edemiyorlar. %8, 9 derken %14'ünü tamamlıyorsunuz. 8'i tamamladığınız zaman %8'i göndermiyor nefsinizin kalbi. 14'ü tamamlıyorsunuz. %14'ü karanlıklar tarafından artık işgal edilemiyor. Sonra her %7 artışta nefsinizin kalbindeki nurlar giderek büyüyor. 21, 28, 35, 42, 49. İki de huşuda kazandığınız nur %51. Nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi oluştuğu zaman şeytanın hakimiyeti kayboldu. Artık şeytan nefsinizin kalbine hakim değil, %51 ile hakimiyet Allah'ın nurlarına geçti. Öyleyse şeytan niçin yaratılmış? Siz bu safhaları geçtikçe kazandığınız dereceleri arttırmaya başlıyorsunuz. Unutmayın, cennet saadeti mi söz konusu olan? Mutlaka kıyamet günü amel defterinize baktığınız zaman kazandığınız derecelerin kaybettiğiniz derecelerden fazla olması gerekiyor. Bunun için de nefsinizin afetlerinin devamlı azalması lazım. Afetler azaldıkça kazandığınız dereceler artacaktır. Neden? Çünkü nefsinizin kalbinde gelip yerleşen faziletler Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdikleri zaman derecat kazanırsınız. Yasak ettiği fiilleri asla işlemeyen o fırsatı şeytan karşınıza çıkaracaktır. Siz onu işlemediğiniz zaman gene derecat kazanacaksınız. İki özellik birden tahakkuk edecek. İşte nefsinizin kalbindeki hasletler arttıkça devamlı derecat kazanacaksınız. %51 nurla ruhunuz Allah'a ulaşır. Her %7 nur birikiminde vücudunuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkan ruhunuz otomatik bir işlemle sizden ayrılır. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katını aşıp 7 tane yatay olarak alem geçer. Sitrefil müntadan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında kaybolur, yok olur. Ait olduğu yere geri dönmüştür. size Allah'tan gelen bir emanettir. Allah'ın zatından gelen bir emanettir ve Allah'ın zatına geri dönmüştür. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyor musunuz? Nefsinizi tezkiye ettikçe cennet saadetiniz adım adım arttığı gibi dünya saadetiniz de artacaktır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennet, mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz zaman ikinci kat cennet, ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman 151 nur birikimiyle üçüncü kat cennet, ama dünya saadetinin de %50'sini aştınız. Artık siz mutlu bir insansınız. Mutsuz değilsiniz. Bu yollardan geçtiyseniz, evliya olduğunuz gün 5-6 aylık bir vetredir bu netice itibariyle. Dünya saadetini de yaşarsınız. %50 nur birikimi sağlanmıştır. Artık nefsinizin, kalbinin yarısından daha fazlası, bir fazlası Allah'ın bütün emirlerine itaat ediyor. Yasak ettiği fiilleri işlemiyor. Öyleyse davranış biçimlerinizin %51'i sizi mutluluğa ulaştıracak olan bir hüviyet taşır. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız. Üçüncü kat cennet, dünya saadetinin %51'i. Siz mi ulaştırdınız? Aslında Allah ulaştırdı. Neden Allah'a ulaştırdı? Çünkü Allah'ın sözü var. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse benim tayin ettiğim o gün mutlaka gelecektir. Ben onu mutlaka kendime ulaştıracağım. Diyor ki Allah Teala, bu Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesi. Diyor ki Allah Teala Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde, Hazreti Nuh kavmine dedi ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amil olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, burada bir olgu var. Ruhun Allah'a ulaştırılması. Bir muhteva olarak Allah-u Teala'ya baktığınız zaman şunu göreceksiniz ki, siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman bu işi bitirdiniz. Çünkü Allah-u Teala sizi mutlaka evliyalık mertebesine ulaştırır. Sözü olduğu için mutlaka ulaştıracaktır. Siz istemeseniz de ulaştıracaktır diyemiyorum. Çünkü istememeniz mümkün değil. Sizi o hedefe ulaşmayı ister hale Allah getirecektir. Severek yapacaksınız her şeyi, isteyerek yapacaksınız. Hiçbir zaman sizi zorlamayacaktır, içinize sevgi vererek bunu yaptıracaktır. Ve siz dünyadaki ne yazık ki nadir insanlar dememiz lazım, nadir insanlardan biri olacaksınız. Niçin öyle diyorum? Şu anda bütün dünyada bu mutluluğu yaşayabilenler hiçbir dinde %10'un ötesinde değildir. Bütün dinlerin içinde bu saadeti yaşayanlar vardır. Yani Hazreti İbrahim'in Hanif dinini, yani İslam dinini, bütün peygamberlerin yaşadığı yegane dini, dinin gereğince yaşayanlar, kainatın tek dininin gereğince yaşayanlar. Tasavvuf bir lüks değildir. Tasavvuf bir fantezi değildir. Tasavvuf, tasavvuf değildir. Tasavvuf dindir. Tasavvuf İslam dininin bütünüdür. Tasavvuf kainatın tek dininin bütünüdür. Dinin, Allah'ın kainattaki tek dininin, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin, Arapça adı İslam olan dinin, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in yaşadığı dinin, Hazreti İbrahim'in yaşadığı dinin, bunlara tabi olan herkesin yaşadığı dinin, bütün peygamberlerin yaşadığı dinin Allah'ın sahibi olduğu kainatın tek dininin adı Hanif dinidir. Arapça adı da İslam'dır. İslam yeni bir din değildir. Kainatın Adem Aleyhisselam'dan ebediyete kadar sürecek olan tek dinidir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bundan sonra ne olacak? Ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız. Üçüncü kat cennet, dünya saadetinin %51'i sizin oldu. Hiçbir gayret sarf etmediniz. Çünkü her şeyi severek yaptınız. Hiçbir nokta size ağır gelmedi. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra hızınız artacak. Daha çok, daha çok zikir yapacaksınız o zaman. Fena makamını geçeceksiniz, beka makamını geçeceksiniz, züht makamını geçeceksiniz. Züht makamı zikir açısından önemlidir. Çünkü zikrinizin günün yarısını aşması gerekir. Ondan sonra muhsinler makamının sahibi olacaksınız. Yani fizik vücudunuzda Allah'a teslim olacak. Dikkat edin, Allah'ın sözü sadece sizin ruhunuzu Allah'a ulaştırıp sizi evliya kılmaktır. Burada sözü biter. Bundan sonra sizin gayretiniz söz konusu olacaktır. Allah gene yardımcınız olacaktır ama artık sözü yoktur. Geri kalanında da sizi ulaştıracak diye bir sözün sahibi değildir. Ama siz o gayretin sahibi olacaksınız. Yardım edeceğine dair sözü vardır. Öyleyse fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiniz. Dördüncü kat cennetin sahibisiniz. Dünya mutluluğunun da %91'ine sahip oldunuz. Sevgili kardeşlerim, işte şeytanı Allah-u Teala sizi devamlı imtihanlara sokmak ve her imtihandan nefsiniz düzeldikçe derecat kazanmanız için yarattı. Nefsinizi ise şeytanın bu gayretleriyle size zarar vermeye çalışmasıyla gıdalansın diye, doğruları öğrensin diye, tatbikatı oluştursun diye, sizi mutluluğa ulaştırsın diye yarattı. Öyleyse nefsinizde afetler olmasaydı insan olamazdınız. İnsan olmak şerefine eremezdiniz. İyi ki nefsiniz var. Nefsiniz olmasaydı mutluluğu yaşadığınızı fark edemeyecektiniz. Nefsinizdeki afetleri yok ettikçe kötüden iyiye doğru bir gelişme süreci içerisinde daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu olacaksınız. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettikten sonra bir gün daimi zikrin sahibi olacaksınız. Hikmet sahibi olacaksınız. Ulul Elbab makamının, ihlas makamının sahibi olacaksınız. Daimi zikrin sahibi olduğunuz için nefsinizdeki bütün afetler yok olacak. Beşinci kat cennetin sahibisiniz. Ama dünya saadetinin de %100'üne sahipsiniz. Artık eni konu mutlu bir insansınız. Bundan sonra Allah-u Teala size göğün 7 tane katını gösterecek. Tövbe-i Nasuh'a davet edecek. Salah makamının sahibi kılacak. Ve oradaki 3. mertebeden sonra irşada ulaşacaksınız. Nefsinizin kalbinde 12 mertebe müzeyyen olma gerçekleşecek. Ve nihayet iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. 6. kat cennet, İrşada ulaştığınız zaman, 7. kat cennette iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman, dünya saadetinin %100'üyle birlikte. Öyleyse nedir mutluluk? Mutluluk iç dünyanızda kesintisiz, devamlı bir saadet halidir. Sulh ve sükun halidir. Mutluluk dış dünyanızda kesintisiz bir saadet halidir. Sulh ve sükun halidir. Mutluluk, Allah ile olan ilişkilerinizde hem emirler cephesinde hem de nehiler yani yasaklar cephesinde kesintisiz devamlı bir saadet halidir. Sulh ve sükun halidir. Öyleyse bu kesintisiz mutluluklara sizi daimi zikir ulaştırır. Neden insanlar mutsuz? Nefslerinin afetleri sebebiyle devamlı hata işliyorlar. Her hatanın arkasından Allah-u Teala azap ediyor onlara. Allah'ın kanunu bu. Ve kişi mutsuz iç dünyasında. Çünkü nefsiyle ruh arasında devamlı kavga var. Bu sebeple huzursuz, mutsuz. Nerede kavga varsa, kaos varsa mutsuzluktur o. Ayrıca kişi devamlı hatalar işlediği için de devamlı cezalandırıldığı cihetle mutsuz. İç dünyasında. Dış dünyasında da mutsuz. Başka insanlara yanlış davranışlarda bulunuyor. Onların kalplerini kırıyor. Her günah işledikten sonra üzülüyor. Allah-u Teala da ona azap ediyor. Ruhu da nefsine ayrıca azap ediyor. Yetmez. Kalbini kırdığı, kötü davrandığı kişi intikam almak sevdasına düşüyor. Fırsatı yakalayınca intikamını mutlaka alıyor. Aldığı için de bu kişi bir defa daha huzursuz, bir defa daha mutsuz. Arkadan bu kişinin nefsi harekete geçiyor. Kendisine intikam alan kişiden o da intikam almak sevdasına düşüyor. İntikamını alırsa bu sefer de yeni bir günah işlediği için mutsuz. Alamazsa şuur altı birikimi yani stres sebebiyle mutsuz. İntikamını alsa da mutsuz, alamasa da mutsuz. Allah ile olan ilişkilerinde kişi Allah'ın emirlerini yapmadıkça huzursuzluk duyuyor. Yasak ettiği fiilleri işledikçe gene huzursuzluk duyuyor. Çünkü Allah-u Teala azap ediyor ona, ruhu da nefsine. Öyleyse bir insan nefsinin afetleri var olduğu sürece daima huzursuz, sıkıntılı bir insan. Ama daimi zikre ulaşan bir insan iç dünyasında artık huzursuz değil. Çünkü nefsindeki bütün afetler yok olmuş. Nefs ruh hüviyetine girmiş. Tam bir uyum, tam bir sulh ve sükun hali var. Allah'ın bütün emirleri yerine getiriliyor. Yasak ettiği fiilleri hiç işlenmiyor. Bu kişi sonsuz bir huzuru yaşıyor. Dış aleminde aynı standartlar söz konusu. Başka insanların hiçbirinin kalbini kırması mümkün değil. Huzursuz olması da mümkün değil. Başkalarının ondan intikam alması da mümkün değil. Çünkü intikam almayı gerçekleştirecek olay asla cereyan etmez. Şuur altı birikim oluşması ise hiç mümkün değil. Çünkü hiç kimseden intikam almayı, hiç kimseye kötü davranmayı bu kişi düşünmüyor, aklına getirmiyor, tatbik etmesi de mümkün değil. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerde emirler cephesi, bütün emirler büyük bir zevkle gerçekleştiriliyor. Huzursuzluk yok, sulh ve sükun var. Allah'ın yasak ettiği fiillerin hiçbirisi işlenmiyor. Huzursuzluk yok, sulh ve sükun var. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, cennet saadetinde daha üst boyutlara yükselmeniz ve dünya saadetinin üst seviye mutluluklarını yaşamanız için hayat kitabınızdaki rakamların hep negatif olması lazım, hep pozitif olması lazım. Negatifleri daima aşmanız lazım. Şeytan sizi devamlı imtihanlara sokar. Her imtihanda ya pozitif derecat kazanırsınız ya negatif derecat kazanırsınız. Negatif derecat kazananlar hep nefslerinin emirlerine uyanlardır. Şeytan sizi devamlı olarak binlerce, milyonlarca defa imtihana tabi tutar. Ta ki Allah'ın üniversitesinden diploma alasınız, hem dünya mutluluğunu hem cennet saadetini enine boyuna yaşayacak olan bir hüviyete ulaşabilirsiniz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Şeytan her yanlışlığa teşvik ettikçe size emirler cephesinden ve yasaklar cephesinden, siz onu her seferinde yendikçe o sizin derecat kazanmanızın yani okuldan diploma almanızın zeminini hazırlar. Neticede öyle bir kılavuz olur ki artık onu tanırsınız, size sağlam bir kılavuz olur, şaşmaz bir kılavuz. Güzellikler yolunda. Neden? Çünkü Allah ne istemişse, neyi yapmanızı istemişse onun tersini gösterecektir. Siz de artık şeytanı tanıyorsanız eğer, o ne söylerse onun tersini yapacaksınız. Yani Allah'ın söylediğini yapmış olacaksınız. O neyi yapmamanızı isterse, o zaman da yapmamanızı istediği şeyi yapacaksınız. İşte böylece şeytan sizin için bir sağlam kılavuz olacak başarı kazanmanız için. Öyleyse nasıl imtihanlarla okullardan diploma alıyorsanız, şeytan da sizi devamlı imtihanlara tabi tuttuğu için o diplomayı almak da size büyük bir yardımcı aslında. Faydasız değil ama onu faydalı hale getirebildiğiniz takdirde. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir akşam daha sizlerle bir güzelliği birlikte yaşadık. Bir akşam daha beraber olduk. Her şeyin çok güzel olduğu bir ortamda bir güzellik sizlerle birlikte yaşandı. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir sohbetimizi daha tamamlamayı bizlere nasip kıldı. İşte böylece sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir sona daha ulaştık. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine en üst boyutlarda ulaştırmasını, sizleri zülcenahin kılmasını, ahsen kılmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Amin. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: Unutmayın, doğruların doğrusu size anlatılıyor.
2: Hadi gelin el ele tutuşalım. El ele gönül gönüle Allah'ın mutluluk şarkısını söyleyelim. Bu mutluluk şarkısı nedir biliyor musunuz? Kesintisiz bir şarkı. Adı mı? Adı zikir. İsterseniz şöyle söyleyin. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye bir teviye Allah kelimesini tekrar edin. Bu kesintisiz mutluluğun anahtarıdır. İsterseniz Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah deyin ve böyle devam edin. İsterseniz ses çıkarmadan diye Allah'ı zikredin. İsterseniz dilinizi de oynatmayın, kalbinizdeki sesle Allah kelimesini tekrar edin. Bu kelimeyi tekrar ettiğiniz sürece bir şifreyi kullanmış oluyorsunuz. Allah Teala'nın katından size, eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, mutlaka rahmetle fazl ismindeki iki tane nur gelir. Nefsinizin o kapkaranlık kalbini, herkesin kalbi kapkaranlıktır doğuştan itibaren. O karanlık dünyayı kainatın en parlak güneşiyle, zikir güneşiyle Allah-u Teala bütünüyle nura gark edecek. Kapkaranlık dünyanız nurla dolacak sevgili kardeşlerim. İsterseniz şöyle yapın, MP3 alın bir tane, ona çekin zikri. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye. Ya da bizim zikrimizi koyun. Onu kulağınıza takın ve unutun orada. Bir daha çıkarmayın. Biliyor musunuz, o zaman sanki daimi zikirdeki bir insan gibi hissedersiniz kendinizi. Çünkü kulağınızdaki ses hep size zikri yaşatır. ve lezikrullahi ekber diyor Allah Teala. Ve en büyük olanı zikrullah'tır diyor. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah diye tekrar etmektir diyor Allah Teala. Nurlanmak istemez misiniz? Allah'ın cennetine girmek istemez misiniz? Dünya saadetini yaşamak istemez misiniz? Öyleyse ne duruyorsunuz? Hadi Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a ulaşmayı dileyin ki ferah bulasınız.

Saadet sizin de hakkınız. Mutluluğu evinize getiren, Asr-ı Hidayet'e damgasını vuran ilk ve tek yayın Aylık Mihir dergisi. İmam İskender Ali Mihr'in kalemiyle mutluluk ülkesine her ay yeni bir yolculuğa hazır mısınız? Muhtevalarından uzaklaştırılan Kur'an-ı Kerim kavramlarını Mihir dergisinde bulacaksınız. İnsanlığın susadığı ilim bu dergide. Tüm suallere Allah'ın ayetleriyle verilen cevaplar. Kainatın incisi Peygamber Efendimizin sözleri, hadis-i şerifler. Ekonomi ve bilim sualleri, her ay bir başka evliyanın hayatı, fıkıh konuları ve okuyucularımızdan çağlayanlar bölümleriyle hayatınızı dolduracak dergi. Çocuğunuz, arkadaşlarınız, akrabalarınız için en güzel hediye. Onları Mihr dergisine abone yapın, sevdiklerinizi sevindirin, dergisi kendi adına gelsin, her ay zevkle okusun. Mihr dergisine hemen abone olun, siz de mutluluk kervanına katılın. Mutluluğun sırları her ay kapınızda. Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

0: الفاتحة.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir zikir sohbetinde, mutluluk babında birlikteyiz. Mutluluk. Allah'ın hepinizden istediği yegane şey bu. Allah sizden ne ister? Can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala sizlerden, hepinizden sadece bir tek şey ister. Sizin mutlu olmanız. Kainatta en değerli mahluku olarak yarattığı insanın Allah sadece mutlu olmasını ister. Bütün peygamberlerine indirdiği bütün mukaddes kitaplar bu hedefe yöneliktir. Sizleri mutlu kılmanın formülleri verilir hepsinde. Bütün peygamberlerine mutlaka Allah-u Teala şeriat kitabı indirmiştir. Nebilerine indirdiği şey şeriat kitabıdır. Ve mutlaka bu şeriat kitapları bütünüyle mutluluğu içerir. Mutluluğu hiçbir eksiklik bırakmadan tarif eder. Nasıl mutlu olacaksınız? İşte bu sualin cevabını kainattaki son peygambere, son nebiye, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem indirilen son kitap Kur'an-ı Kerim bütün boyutlarıyla ifade etmektedir. Mutluluk sevgili kardeşlerim. Allah'ın hepinizden istediği şey bu kadar. Mutlu olmanız. Madde 1. En çok sevilen mahluksunuz. Sizleri o kadar çok seviyor ki cehenneme atmaya sizi hiçbir zaman düşünmüyor. Ben diyor insana da verilen mahlukumu cennete girsin diye yarattım. Onun diyor cennete girmesi de sadece bir tek dileğine bağımlıdır. Kim bana ulaşmayı dilerse dilediği anda cennetimi hak etmiştir diyor. Birçoğunuz diyeceksiniz ki iyi de yani biz Allah-u Teala'ya ulaşmayı diledik diye Allah-u Teala bizi hop cennetine mi atacak? Tam öyle. Hop cennetine atacak sizi. İnanılmaz gibi görünüyor öyle değil mi? Hı? Sevgili kardeşlerim, nasıl görünürse görünsün, realite bu. Allah Teala sizin doğru posta cennete girmenizi istiyor. Ve bunun için de sizleri o kadar çok seviyor ki bir tek talebiniz, bir tek dileğiniz Allah için yeterli. Allah'a ulaşmayı dilemek. Hepsi bu kadar. Ya Rabbi, ben sana ulaşmak istiyorum. Ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum diyeceksiniz. Hepsi bu kadar. Bizi ilk defa dinleyenler, hadi be sen de diyeceklerdir şimdi. Yani olur mu bu? Bir tek dilek, arkasında da cennet. Doğru posta cennet. Olur olur. Hele dediğimi söylerseniz, Allah'a ulaşmayı dilerseniz mutlaka olur. Allah'ın muhtevasında, sizlere sunduğu muhtevada hiç boş yok sevgili kardeşlerim. Hiç boş yok. Sevgili kardeşlerim, eğer hal böyleyse, Allah Teala sizi bir tek dileğinizle o muhteşem cennetine alacaksa, sonsuza kadar sizi orada mükafatlandıracaksa ve bunu bir tek dileğiniz karşılığında yapacaksa, sonsuz bir hayat, milyarlarca sene o cennette hem de hiç ihtiyarlamadan yaşamak sevgili kardeşlerim. Hani filmler vardır, romanlar vardır, Aba Hayat suyu aranır, sonsuz hayat veren su. O sonsuz hayat zaten herkesin. Bunun için su aramaya falan gerek yok. Zaten sonsuza kadar yaşayacaksınız. İşte probleminiz orada. Sonsuza kadar yaşantınızı cehennemde de geçirebilirsiniz, cennette de geçirebilirsiniz. Ve iki tane uçak kalkar. Birisi, bu uçak insanları cennete götürür diye hazırlanmış. Allah Teala Kur'an-ı Kerim ile ilan veriyor uçağına. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse bu uçağa biner. Bu uçak onu doğru cennete götürür. İkinci uçak, kim bana ulaşmayı dilemezse onun da gideceği yer cehennemdir diyor Allah Teala. İkisi de gittikleri yerde ebediyen kalırlar diyor. Cennete giden Allah'ın cennetinde ebediyen kalır. Cehenneme giren Allah'ın cehenneminde ebediyen kalır. Şimdi eğer Allah Teala böyle söylüyorsa, bir tek dileğiniz benim sizleri cennetime ulaştırmam için bana yeterlidir diyorsa Allah Teala, milyarlarca sene orada Allah'ın cennetinde bütün güzellikleri yaşayacaksınız, sonsuz bir mutluluğu yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, bu Allah Teala'nın sizleri ne kadar çok sevdiğini göstermez mi? Hayatınız bitmiyor. Öldünüz, öldüğünüz zaman hayatınız bitmiyor. Kıyamet günü yeniden canlandırılacaksınız. Hayat, zaman sizin yaşamakta olduğunuz günlere geldiğinde siz yeniden canlı olacaksınız zaten. Kim hangi yaşta olursa olsun netice değişmez. Sonsuz hayat, bugünkü ölümünüzle yarınki dirilişiniz arasında. Size sorarlarsa kıyamet günü uyandığınızda ne kadar kaldınız uykuda ya da mezarda filan diye, sizin söyleyebileceğiniz söz yarım saat, belki ondan biraz daha fazla sözü olacak. Yani hayatınız kaç yaşında ölürseniz ölün devam edecek, bitmeyecek. Uzun yaşamış adam 100 sene yaşamış, 130 sene yaşamış. Öteki de 5 yaşında ölmüş. Netice değişmez. İkisi için de hayat sonsuza kadar devam edecektir. Hem de yarım saatlik bir aradan sonra. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu yüce Rabbimiz, anlamıyor musunuz sizi ne kadar çok seviyor? Ne diyor, ne diyor? Diyor ki, bütün göklerde, bütün yerlerde, arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrine musahhar kıldım. Sizlerin emrine amade kıldım. Ey insanlar diyor. Bütün gökler, 2,5 milyar galaksi. Her galakside 2,5 milyar yıldız. Yuvarlak rakamlar bunlar ama astronotların söylediği, astronomların söylediği. Hep bu iki kelimeyi birbirine karıştırırım sevgili kardeşlerim. Astronotla astronom. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ben size kısaca sorayım. Siz mutlu olmayı istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Bana onu söyleyin. Reçete, Allah'ın reçetesi orada, Kur'an-ı Kerim'de. Uzun lafın kısası, Allah'a ulaşmayı dileyen mutlaka Allah'ın cennetine girer. Dilemeyen de mutlaka cehenneme girer. Ne diyor Allah Teala, ne diyor? Diyor ki biz resullerimizi beas ederiz, hayata getiririz. Her kavimde hayata getiririz. Beas ederiz, vazifeli kılarız. Niçin kılarmış? Amin olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelesinler diye. Neyle? Cennetle müjdelesinler diye. Yollarına devam ederlerse dünya ile de müjdelesinler diye. Cennet saadeti ve dünya saadetiyle müjdelesinler diye. Ama amini olmayanları, Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri uyarsınlar diye diyor Allah-u Teala. Her şey bu kadar basit bir terazide, dengede. Sevgili kardeşlerim, halk arasında dolaşan palavralara sakın inanmayın. Allah-u Teala'nın söylediği şey Kur'an'ın bütününü oluşturur. Ve Kur'an bu kadar basit, bu kadar sade bir şekilde kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka Allah'ın cennetine girer diyor. Kim dilemezse mutlaka cehenneme gider diyor. Öyle mi diyor? Negatiften başlayalım. Hı? Ne diyor Allah-u Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde? Gelin beraberce bakalım. Hadi yaklaşalım Kur'an-ı Kerim'e. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَاَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰهِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Ne diyor Allah Teala, ne diyor? Diyor ki onlar ki muhakkak onlar bize ulaşmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize milaki kılmayı, ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah Teala ve diyor ki onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Ayetlerimizi bilmeyenlerdir diyor Allah Teala. Efendim ne diyormuş? Onların gidecekleri yer ateştir diyor. Kim bu insanlar? Hataları ne? Kabahatleri ne? Kabahatleri çok basit. Allah'a ulaşmayı dilememişler. İnsanların aklına hep şunlar geliyor. O kadar çok ibadet var. Bunların hepsini yapmayan adam Allah'ın cennetine girer mi? Girer. O zaman Allah'a ulaşmayı dilememiş adam ama hayatını ibadetle geçirmiş. O adam cehenneme mi girecek yani? Evet sevgili kardeşlerim, cehenneme girecek. İnsanlar Kur'an'dan adım adım sapmışlar sevgili kardeşlerim. Kur'an'ı unutmuşlar, kendilerine yeni bir din oluşturmuşlar. Kur'an-ı Kerim'i torbalayıp duvara asmışlar bir de çivi çakıp. Sonra Kur'an Allah'ın 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme yazdırdığı o muhteşem kitap, indirdiği o muhteşem kitap, özellikle kitabın kurtuluşa mütalik hükümleri şeytan tarafından insanlara unutturulmuş. Şimdi biz böyle söylediğimiz zaman bir kısım insanlar diyorlar ki hadi canım sen de sahabenin bile 10 tanesini Allah-u Teala cenneti nasip kılacak. Geri kalanların nereye gideceği meçhul. Bizim gibi garibana Allah-u Teala cennetini nasip eder mi hiç? Böyle bir şey mümkün değil. Biz de diyoruz ki böyle bir şey mümkün. Hepiniz için bir tek dileğiniz de Allah'ın cenneti. Hı? Ne diyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi Allah'ın kulu olur ve Allah'ın müjdelerine, cennet müjdesine de, dünya müjdesine de muhatap olur. Ciddi mi? İşte sahabeye misal veriyor Allah Teala. Zümer 18, affedersiniz 17 diyor ki وَالَّذ۪ينَ اِشْتَرَوُ الْتَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنْ عَبُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبِشْرَى فَبَشِرْ اِبَاد۪ي. Onlar diyor sahabe şeytana, tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Çünkü onlar Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Öyleyse bu müjdenin hem cennet saadeti hem de dünya saadeti olduğunu nereden anlıyoruz? Çok açık bir şekilde Allah Teala Yunus suresinin 62, 63, 64. ayet-i kerimelerinde şöyle söylüyor. Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve lahum yahsenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Lehumul büşra fil hayatet dünya ve fil ahirete. Diyor ki Allah Teala o Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar aminu olmuşlardır. Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Ve takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır diyor Allah-u Teala. Ne yapmışlar? Amin olmuşlar. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hem dünya müjdesini hem cennet müjdesini almışlar. Ama hani demin Allah sizi cennetine alır diyorduk. Dünya saadetinden bahsetmiyorduk. Tamam, şimdi sırası geldi. Sevgili kardeşlerim, dünya saadeti bu dünyada kazanılır ve yaşanır. Cennet saadeti bu dünyada kazanılır ama kıyametten sonra yaşanır. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman ne görüyoruz sevgili kardeşlerim? En güzel şeyleri görüyoruz. Allah Teala ne diyor? O Allah'ın evliyası var ya, onlar takva sahipleridir diyor. Takva sahibi kim? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği anda takva sahibi olmuştur. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Bu kişi takva sahibi olmasaydı korkacaktı ve mahzun olacaktı. Yani cehennemden kurtuluşu ifade ediyor amin olmak. Amin olan kişi Allah'ın bir güzelliğinin sahibidir sevgili kardeşlerim. Amin olan kişi takva sahibidir. Takva sahibi olursa ne olmuş yani? Yani gideceği yer cennet olmuş. İşte Allah Teala Ali İmran suresinin 15. ayet-i kerimesinde cenneti takva sahipleri için hazırladık diyor. Cennet takva sahiplerinin gideceği yer Allah'ın cennetidir diyor Allah Teala. Ali İmran suresi 198. ayet-i kerime gene aynı olay. takva sahipleri cennete gireceklerdir diyor Allah Teala. Onların gidecekleri yer Allah'ın cennetidir. Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde Allah Teala diyor ki ve uzufetül cenneti lil muttakin gayri vahid. Cennet takva sahipleri için uzak olmayarak yaklaştırıldı. Hâzâ mâ tuâdûne. İşte size vaat edilen şey budur. Cennettir. Yani buyurun cennetinize girin diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi cenneti hak etmiştir. Ama Yunus suresinin 62. ayet-i kerimesi ne diyordu? Onlara dünya 63. ayet-i kerimesi onlara dünyada da cennette de mutluluk vardır diyor. Öyleyse cennete gidecekler tamam. Ya dünya mutluluğu, dünya mutluluğu da onların sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 5-6 aylık bir ömrün sahibi ise, Allah Teala o kişiyi mutlaka dünya saadetinin yarısına ulaştırır. Buraya kadar Allah'ın garantisindesiniz. Mutlaka dünya saadetinin yarısı sizin olur. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman cehennemden kesinlikle kurtuluşu garanti ettiniz. Allah Teala bu talebi sizde görür. Derhal Rahim Esması'yla tecelliye başlar. Bu tecelli size 7 tane Furkan verilmesine sebebiyet verir. Allah Teala gözlerinizdeki hicabı mestureyi alır. Görme asınızın üzerindeki kıçaveti kaldırır. Yani bir nevi mühür onu kaldırır. Kulaklarınızdaki vakrayı alır, işitme hasınızın üzerindeki mührü kaldırır. Kalbinizdeki ekinneti alır, kalbinizin mührünü açar. 6 oldu. Görme konusunda 2, işitme konusunda 2, idrak etme konusunda 2 tane hediye aldınız. Allah-u Teala'dan 2'şer tane Furkan aldınız. Görme konusunda doğruyu yanlıştan ayırt etmek üzere, işitme konusunda görmeyi doğruyu yanlıştan ayırmak üzere, idrak etme konusunda doğruyu yanlıştan ayırmak üzere Allah Teala size 6 tane Furkan verdi. Ve bunu tamamladıktan sonra da nefsinizin kalbindeki ekinneti almıştı. Yerine ihbatı koyar 7. Furkan. Ne olur o zaman? 7 tane Furkan'ın her birinde size dereceler verir Allah Teala. Pozitif dereceler. Hayır, bir şey yapmadınız. Sadece Allah'a ulaşmayı dilediniz. Yaptığınız şey bu kadar. Allah'a ulaşmayı dileyin ki diyor, takva sahibi olun. Allah Teala size Furkanlar versin. Ve böylece gideceğiniz yer cennet olur. Ve günahlarınızı örtsün diyor Allah Teala. Eğer takva sahibi olursanız, Allah'a ulaşmayı diler de takva sahibi olursanız, Allah Teala size Furkanlar verir ve günahlarınızı örter. İşte 5., 6. ve 7. basamaklarda 7 tane Furkan alırız Allah-u Teala'dan. 7 Furkan. Ve 7 Furkan'ın her biriyle günahlarımızın bir kısmı örtülür. 7. Furkan'da günahlarımız tamamen örtülmüştür. Yani günahhanesinde kırmızı rakamlarla görünen A kadar günahın karşılığında sevap hanesinde yeşil rakamlarla görünen aynı miktarda derecat göreceksiniz. Günahlarınızda sevaplarınız birbirine denk gelecek Allah'ın koyduğu rakamlar itibariyle. Ama onun ötesinde de sevaplarınız var. İşte günahlarınız kadar sevap ilave edildiği için size sevaplarınız zaten bir miktar sevabınız mutlaka var olduğu için sevabınız günahlarından fazla olan bir insan olursunuz. Bunun neticesi ne olur? Bunun neticesi Allah'ın güzelliklerini yaşamanızdır. Bunun neticesi Allah'ın cennetine ehil olmanız demek. Kim Allah'ın cennetine girer? Sevapları günahlarından fazla olanlar. Kim cehenneme gider? Günahları sevaplarından fazla olanlar. İşte Müminin Suresinin 102. ayet-i kerimesi. Kimin sevapları kıyamet günü mizanlar kurulur, kimin sevapları ağır gelirse, günahlarından fazla olursa, onlar felaha erenlerdir, gidecekleri yer Allah'ın cennetidir diyor Allah Teala. Ve Müminin 103, kimin de günahları sevaplarından fazlaysa, onların gidecekleri yer cehennemdir, ebediyen cehennemde kalacaklardır, onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, bu

Allah Teala size imanı sevdirecek, fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterecek. Sizin Allah'ı, etrafınızdaki insanları sevmenizi mümkün kılacak namazı, orucu, zekatı, haccı, kelime-i şehadeti ve özellikle zikri sevmenizi sağlayacak Allah Teala. Dikkat edin ki Allah'ın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Ve Allah'ın katında söz değiştirilmez diyor Allah Teala. Allah'ın katında söz değiştirilmez. Allah'ın sözünde hilaf olmaz. Öyleyse Allah Teala söz vermişse bu sözü vermiştir. Ne demiştir? Allahu yeştevi ileyhi men yeşâ'ı. Allah dilediğini kendisine seçer. Sonra ve yehti ileyhi men yunib ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. Onları Allah kendisine mutlaka ulaştırır. Yani onların ruhlarını kendisine ulaştırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bundan sonra ne yapıyor Allah Teala? Bundan sonra kalbinize ulaşıyor. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi gereğince size verdiği o 7 tane furkanın ötesinde Allah Teala sizin kalbinize ulaşıyor. Tegabün suresinin 11. ayet-i kerimesi gereğince. Femen yu'min billahi yehdi kalbehu. Kim Allah'a amin olursa, o kişi, amin olan kişi mümin olmak şerefine ermiştir. Onun kalbine ulaşır Allah Teala. Niçin ulaşır? Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirmek için. İşte burada Allah Teala'nın bir dizaynını görüyoruz sevgili kardeşlerim. Allah o kişinin kalbini Allah'a çeviriyor. Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesi gereğince nasıl diyor Allah Teala, kıraç topraklar Allah'ın rahmetine hasretse, o rahmete karşı huşu duyarlarsa, Allah'ın rahmetine karşı huşu duyanlarında Allah onların kalplerini Allah'a çevirir diyor. İşte böyle bir dizayndan sonra Allah'ın yaptığı şey göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açmaktır. Artık bunu hak ettiniz. Allah Teala bir nur yolu açıyor göğsünüzden kalbinize. Bunların hiçbiri için siz bir şey yapmıyorsunuz sevgili kardeşlerim. Siz bir tek şey yapacaksınız. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz zaman bunların hepsi size birer birer Allah Teala tarafından teslim edilecek. Dilediğiniz anda cennetin birinci katını elde ettiniz. İlk katı mutlak olarak sahibisiniz. Ondan sonra Allah Teala göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açıyor.
Diyor ki: "Femen yuridullahü en yehtiyehu yeşrah

lillislami Allah kimi kendisini ulaştırmayı dilerse onun göğsünü İslam'a teslimi açar. Göğsünüzden kalbinize nur yolu açılıyor. Sonra zikir yapıyorsunuz. Allah'tan gelen rahmet, fazla selavat göğsünüze, göğsünüzden kalbinize ulaşıyor. Kalbinizin içine Allah'ın rahmeti ve fazlı girmeye çalışıyor ama bunlardan yalnız rahmet girebiliyor. Fazlın nefsinizin kalbine girmesi için içeride bir manyetik alanın oluşması lazım. O henüz yok. Nefsinizin kalbine Allah'ın rahmeti girmeye başlıyor. 11. basamaktasınız. 12. basamakta bu rahmetin miktarı %2'ye ulaşır. Huşu sahibi olursunuz. 13. basamakta da Allah'a ulaşmayı dileyen bir hüviyetin sahibi olursunuz. Allah Teala burada üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye bir imkan verir. Allah'tan irşat makamını sorarsa Allah ona mutlaka mürşidini gösterir. O kişiye Allah Teala namaz sevgisini verir, oruç sevgisini verir, özellikle zikir sevgisini verir, bütün ibadetleri sevdirir. İbadetler o kişi için angarya değildir artık. Bir zevktir. O zevki sık sık yaşamak ister. Kalbi sürurla dolar kişinin, huzur içinde olur. Ve bu insan Allah-u Teala'nın hacet namazıyla mürşidini sorduğu zaman onun için basamakta Allah ona mutlaka mürşidini gösterir. İşte sevgili kardeşlerim, mürşidine ulaştı kişi, tabi oldu. Ne olur tabi olursa başının üzerine devrin imamının ruhu gelir, yerleşir. Bu noktada kişi ikinci kat cennetin sahibi olmuştur. Kalbinin içine Allah imanı yazar. Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince ruhu vücudunu terk edip Allah'a doğru yola çıkar. Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince. Sevgili kardeşlerim, Kur'an kainatın en paha biçilmez hazinesidir. Hiçbir şeyle mutluluğunuzu yaşayamazsınız. Fakat Kur'an bunuza temin edecek olan bütün faktörlerin mutlak sahibidir. Kur'an bir Furkan'dır. Doğruları da gösterir, yanlışları da gösterir. Doğruları emreder, yanlışlardan men eder. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki bu noktadan itibaren siz namazlarınızı kılacaksınız. Bir zevk olarak oruçlarınızı tutacaksınız tabiyetten sonra. Hayır, açlık duymayacaksınız. Her perşembe günü oruç tutacaksınız ama açlık duymayacaksınız. Ramazan ayında da aynı güzelliği yaşayacaksınız. Allah'ın orucu niçin vücuda getirdiğini yaşayarak öğreneceksiniz. O oruç tuttuğunuz günlerdeki büyük zevki, hafifliği yaşayacaksınız. Oruç tutmak bir zevktir sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala açlık hissettirmediği takdirde o bir zevktir. O zevki yaşamalısınız. Başkalarından farklı insanlar olun. Osmanlı'nın torunları olduğunuzu unutmayın. Bu sizlere anlattıklarım var ya, bundan asırlarca evvel, 15. asır, 16. asır, 17. asır,
14. asır da buna dahil. Osmanlı bir cihan hakimiyeti sahibiydi. Ve bunu bütünüyle Kur'an-ı Kerim'i yaşayan Osmanlı tebaasına borçluydu Osmanlı İmparatorluğu. Bir imparatorluktu. Akdeniz'i bir Türk gölü haline getirmişlerdi. Akdeniz'in etrafı Osmanlı'ydı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bütün güzellikler Allah'ın sizin için hedef tayin ettiği hususlardır. Hepinize cennetini vermeye hazırdır. Dünya saadetini vermeye hazırdır. Sonra ne olacak? Mürşidinize ulaştıktan sonra ne yapacaksınız? Zikir yapacaksınız. Zikir yapınca Allah'ın nurları gelecek. Rahmetle, fazl rahmetle, salavat göğsünüze. Allah'ın göğsünüzden kalbinize açtığı yolu takip edecektir. Kalbinize ulaşan rahmetle, fazl ve rahmetle, salavat kalbinizi tamamen dolduracaktır. Kalbinizin dolabilmesi için, bunlarla dolabilmesi için kalbinizin evvelki muhtevasının kapı dışarı edilmesi gerekir. Bu güç kalbinize giren rahmet lefaz ve rahmetle salavat nurlarında mevcuttur. Bütün karanlıkları sürüp atarlar kalbinizden dışarı. Kalbiniz %100 Allah'ın nurlarıyla dolar. Zikir yaptığınız sürece bu sebeple yanlışlık yapamazsınız. Kimsenin kalbini kıramazsınız. İnsanlara kötü davranamazsınız sevgili kardeşlerim. Herkesle uyum içinde bir gün geçirirsiniz. Zikir yaptığınız sürece, zikrin devamı süresince daimi zikrin sahibi olan kişi hangi duyguların sahibi ise siz de aynını yaşarsınız. Hiç kimseye karşı kin oluşmaz içinizde, nefret oluşmaz. Bütün güzellikleri yaşarsınız sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Unutmayın, mutlu olmak için yaratıldınız. Yaratılışınızın gayesi budur. Öyleyse ne olacak? Zikir yapıp da kalbinize bu nurlar gelirse ne olur? Allah Teala kalbinize iman kelimesini yazmıştır. 12 tane ihsanla mürşidinize ulaştığınız zaman, tabi olduğunuz zaman 7 tane de nimet alırsınız Allah Teala'dan. Devrinimin ruhu başınızın üzerine gelir. Kalbinizin içine iman yazılır. Bu iman kelimesi kalbinize ulaşan nurlardan rahmet, fazl ve salavatın fazıllarını kendisine çekme yetkisinin sahibidir. Nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla dolmaya başlar. Sevgili kardeşlerim, nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla ne zaman dolar? Zikirle dolar. Zikir yaptığınız zaman Allah'ın katına gelen bu nurlar kalbinize girer. Fazıllar iman kelimesine yapışmaya başlar. İman kelimesinin manyetik alanıyla fazılların manyetik alanı birbirine terstir. Bu sebeple birbirlerini çekerler ve fazıllar sabit olan iman kelimesinin etrafında ona yapışarak toplanmaya başlar. Bu kalbinizin nurlar tarafından işgalidir. Kapkaranlık olan, sadece %100 afetlerden oluşan nefsinizin kalbinin Allah'ın nurları tarafından işgal edilmeye başlamasıdır. İlk %7 nur nefsinizin kalbinde oluştuğu zaman nefse emaredesiniz. Ruhunuz birinci gök katına ulaşır. Thank you.
Allah'ın garantisi altındasınız hala. İkinci defa %7 fazıl birikimi, başlangıçta %2 rahmet birikimi zaten olmuştu. Nefsi levvamedesiniz, ruhunuz ikinci gökkatına ulaşır. Bir daha %7 fazıl birikimi. Üçüncü gökkatındasınız, nefsi mülhimedesiniz. Ruhunuz üçüncü gökkatına ulaşır. Dördüncü defa %7 nur birikimi. Nefsi mutmainedesiniz. Kalbiniz mutmain olmuştur. Hırsınız kaybolmuştur. Sahip olduğunuz şeyler size yeterli görünmeye başlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte böyle bir hayat yaşarsınız. Sonra daha çok zikredeceksiniz. Beşinci gökkatına ulaşacak ruhunuz. Allah'tan razı olacaksınız. Altıncı gökkatına ulaşacak ruhunuz. Allah da sizden razı olacak. Yedinci defa %7 fazıl birikimiyle yedi tane gök katını geçen ruhunuz, yedinci gök katının soldan sağa doğru 7 tane alemini geçecek ve Sitret-i Münta'ya ulaşacaktır. Sitret-i Münta'dan da dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatına ulaştığı zaman ...21. basamaktasınız. Ve ruhunuz Allah'ın zatında yok olur. 22. basamak. Allah'ın size verdiği söz buraya kadar sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır diyordu Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde. Kendisine düşeni yaptı ve ruhunuzu kendisine ulaştırdı. Nefsinizin kalbinde ne oldu? %2 rahmet birikti, rahmet nuru. %49'da 7 tane %7 fazla birikti. Toplam %51. Nasıl bir değişiklik oldu nefsinizin kalbinde? Nefsinizin kalbinde başlangıçta %100 afetler vardı. Afetlere tesir edebilense ruhunuz değildir, nefsinizdir. Afetlere tesir edebilen, nefsinizin kalbindeki afetlere tesir edebilen tağuttur. İnsan ve cin şeytanlar. Onlar bu konuda nefsinizin kalbindeki afetlere tesir etmek için bir gayret sarf etmezler. Bu gerekmez. Neden? Çünkü nefsinizin kalbindeki afetler zaten ona göre programlanmıştır. Bütün afetler, %100 afetlerle olan nefsinizin kalbindeki bütün afetler, öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, düşmanlık, bunların hepsi afetlerdir. Bu afetler zaten Allah'ın bütün emirlerine mutlak karşı çıkan, yasaklarını ise mutlaka yapmak isteyen bir özellikle yaratılmışlardır. Ve siz Allah'ın yoluna girmeden evvel nefsinizin afetlerine tabi olursunuz. Şeytan size sadece onları biraz süslü gösterip sizi o istikamete yönlendirir. Bunun için size emretmesi, size zor kullanması gerekmiyor. Çünkü nefsinizin bütün afetleri zaten şeytanın emrettiği şeylerin tam yapısında. Yani Allah'ın emrettiklerini mutlaka yapmamak ister nefsinizin afetleri. Ona göre programlanmıştır. Yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemek ister. Ona göre programlanmıştır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir ortamda devamlı günah işlersiniz. Her günahtan sonra, yanlış yaptığınız her yanlıştan sonra, her başkasının kalbini kırışınızda bir huzursuzluk sizi mutlaka kaplar. Allah size azap eder. Fizik vücudunuza bir azaptır bu.
Ruhunuz da nefsinize huzursuzluk verir, sıkıntı verir. İşte bu yaşadığınız azap sebebiyle her başkasının kalbini kırdığınızda, her yanlış davranışınızda, Allah'ın emirlerini yapmamanızda huzursuzluğu yaşarsınız, sıkıntıyı yaşarsınız, siz mutsuz bir insansınız. Allah neyi emretmişse onu asla yerine getirmeyen, yasak ettiği fiilleri ise hep işleyen bir insan düşünün. İşte o Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkestir. İşte onlar o insanlardır ki onlar Allah'a ulaşmayı dilemezler. Nerede Allah'ın sevmediği insanlar varsa onlar mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Dileseler de ne olacaktı? Dileselerdi çok başka bir şey olacaktı sevgili kardeşlerim. Ne olacaktı? Dileselerdi onlar Allah'ın o dizaynına sahip olacaklardı ki orada o dizaynda mutluluk oluşacaktı onlar için. Buraya ulaştıkları zaman, 21. basamağa ulaştıkları zaman nefslerinin kalbindeki nurlar sıfırdan %51'e çıkıyor. Yani nefslerinin kalbinin artık yarısından fazlası nur. Nefslerinin kalbini %100 kaplamış olan ve o devre boyunca şeytanın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyen, emrettiklerini ise yapmayan nefsinizin afetleri %100 iken şimdi %49'a düştü. Ne oldu? Şeytanın üzerinizdeki hakimiyeti büyük ölçüde azaldı. İşte böyle bir dizayn sevgili kardeşlerim nereye ulaştırır sizi? Allah'ın güzelliklerinin yarısına. Aslında çok daha öteye ulaşmanız lazımdı. Neden? Çünkü ruhunuz baştan aşağı hasletlerle donanmıştır. %100 Allah'ın emirlerini yapmak isterler, yasak ettiği fiilleri asla yapmamak isterler. Nefsinizin afetleri ise bunun tersiydi. Allah'ın emirlerine mutlaka isyan eden, yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemek isteyen bir özellik taşırlardı. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün güzellikler hepsi sizde sevgili kardeşlerim. Yaşamak sizin de hakkınız. Mutlu olmak kim olursanız olun sizin de hakkınız. Ama bunun bedelini ödemek mecburiyetindesiniz. Güzele dönmek mecburiyetindesiniz. Ay çiçeklerini hatırlayın. Ay çiçekleri güneşin doğduğu tarafa bakarak sabaha ulaşırlar. Güneş ışınları ne taraftan gelirse ay çiçekleri o tarafa döndürmüşlerdir yüzlerini. Ve güneşin seyri boyunca doğudan batıya doğru bir dönüşün sahipleridir. Onlar güneşten nur alırlar. Güneşin ışınlarını emerler. Ve böylece gelişirler. Siz de aynı şeyi yapın. Zikirle Allah'tan nur alın. Nefsinizin kalbine yerleştirin onları. Her geçen gün nefsinizin kalbi daha aydınlık, daha aydınlık, daha aydınlık olsun. Nefsinizin kalbinin yarısından fazlası aydınlanıncaya kadar olan devre Allah-u Teala tarafından size bedava sunulur. Bir hiç karşılığı, bir talebinizin karşılığı ve ruhunuz Allah'a ulaştığı an üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Allah'a ulaşmayı dilediniz, birinci kat cennet sizindir.
İrşat makamına ulaştınız. 14. basamakta tabiyetinizi gerçekleştirdiniz. 12 tane ihsanla 7 tane de nimet alarak ikinci kat cennetin sahibi oldunuz. Ruhunuzu Allah'laştırdığınız zaman üçüncü kat cennetin sahibi oldunuz. Nefsinizin kalbindeki nurlar Allah'ın zatına ulaşan ruhunuzun, Allah'ın veçhine ulaşan ruhunuzun Allah'ın zatında yok olmasıyla %51'den 60'a doğru yükselir. Ne zaman nefsinizin kalbindeki nurlar %60 olursa, o zaman Allah-u Teala size bir taht ihsan eder indi ilahide Allah'ın katında. Yunus ve la mekana kavm olmak diyor. Mekansızlığın ahalisinden olmak, halkından olmak diyor. Taht sahibi olmak. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki bu kadar güzelliği Allah-u Teala bu en çok sevdiği kuluna, insana vermiş. Hiçbir cinin ruhu yoktur ki Allah'ın katına ulaşsın da Allah'ın katında huzur namazına iştirak edebilsin. Allah'ın katında bir tahtı olsun. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki o kadar gönülden istiyoruz ki bu kadar güzelliği sizlerin de yaşamasını. Allah kalbimizi biliyor sevgili kardeşlerim. Sizin için yaşıyoruz. O güzellikleri sizleri oraya ulaştırmak istikametinde, o güzellikleri yaşamanız istikametinde size yardım edebilmek ateşiyle, o aşkla, o şevkle yaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Allah'ın bize emri budur. Hepinizin kurtuluşu. İşte o devrin içindeyiz. Bu kurtuluşun adına Allah-u Teala hidayet diyor. İnnel hüda hüdallah. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Ruhun o kişi yaşarken Allah'ın zatına ulaşmasıdır. Ve hidayet çağının içindeyiz sevgili kardeşlerim. Hepinizi hidayete davet ediyoruz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmaya unutmayın. Bu sizin hem hakkınızdır hem de vazifenizdir. Vazifenizi yapmak hakkının sahibisiniz. Ama yaparsanız Allah'ın üçüncü kat cennetini mutlaka kazanırsınız. Nefsinizin kalbindeki nurlar %50'yi açtığı için de dünya saadetinin en az yarısına mutlak olarak sahip olursunuz. Sevgili kardeşlerim, İşte böyle. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Sizleri o kadar çok seviyoruz ki. Sadece sevgiye dayalı bir dünyada Allah için gelin, el ele, gönül gönüle Allah'a gidelim. O hepimizin dertlerinin dermanıdır. Problemlerimizin çaresidir. O her şeyimizdir. Ve bizim sahibimizdir. Hamdolsun ki sahibimiz var. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinize hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah-u Teala'nın bir zikir sohbetini yapmak üzere birlikteyiz. Hurafeler konusunda konuşuyoruz, hurafelerden. Yeni bir tanesi, nefs tezkiyesi, nefsin nurlarla dolması değildir. Böyle olduğunu iddia ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala biz insanları üç vücutla yaratmıştır. Ruhumuz var. Fizik vücudumuz var, ve içimiz var ve nefsimiz var. Allah-u Teala ezelde üçünden de yeminler almış. Ruhumuzdan, ruhumuzu ölmeden Allah'a ulaştıracağımıza dair misak almış. Fizik vücudumuzdan şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olacağına dair ahd almış. Nefsimizden ise tezkiye ve tasfiye olacağına dair yemin almış. Bunlarla da yetinmemiş, irademizden de misak almış. İrademizi de Allah'a teslim edeceğimize dair. Dikkat edin ki, ruhumuzdan aldığı yemin de teslim yeminidir. Adı misaktır. Fizik vücudumuzdan aldığı yemin de fizik vücudumuzun Allah'a en üst kulluk seviyesinde teslim olmasını içerir. Adı ahttır. Nefsimizden de yemin almıştır. Adı yemindir. Nefsimizin Allah'a teslim olmasını içeren. Ruhun da ve için de nefsin de Allah'a teslimi hedeftir. İşte bu nefsin teslimi iki bölüm içerir. Nefsin tezkiyesi, bu yarı yarıya teslimdir. Nefsin tasfiyesi tam teslimdir. Nefsin tezkiyesi Allah'ın yardımıyla otomatik olarak gerçekleşen bir olgudur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun nefsini mutlaka tezkiye etmesini sağlar. Nefsin tezkiyesi ne demektir? Temizlenmesi, arınması demektir. Tezkiye, temizlenme, arınma istikametinde kullanılıyor. Öyleyse aynı zamanda not verme istikametinde de kullanılıyor. Allah-u Teala'nın kıyamet günü tezkiye ettiği insanlar Allah'ın cennetine girecek olan insanlardır. Hayatta da, fizik hayatta da memurlara, amirler tezkiye hazırlarlar. Yani hangi işleri kişi hangi ölçüde yapabiliyor. Allah-u Teala nefsimizden bahsediyor. Küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennat. Bütün nefsler rehinedirler. Ama yemin sahipleri, yani yeminlerini yerine getiren nefsler, onlar cennette olacaklardır. Ve muhtevaya baktığımızda konuyu nefs açısından tamamlamak için Şems suresinin 7, 8 ve 9. ayetlerine beraberce bakalım.
Allah-u Teala buyuruyor. Ve nefsin ve ma sevvaha. O nefse ve o nefsi sevva edene, dizayn edene, ona şekil verene, hayat verene. Fe elhamaha fucuraha ve takvaha. Ve ona, o nefse takvası da fucuru da ilham edilir. Yani şeytandan fücur gelir, Allah'tan da takva. Kat eflaha men zekkaha. Kim nefsini tezkiye ederse o felaha erdi. Öyleyse açık ve kesin olarak görünüyor ki nefs tezkiyesi diye bir olay var. Nefsini tezkiye eden felaha erdi diyor Allah Teala. Felah, kurtuluş. Nefsini tezkiye eden kişi üçüncü kurtuluştadır. Allah'a ulaşmayı dilediği an kişi felaha erer. Bu birinci felahtır. Kişi sıratımızda kimdedir?

Teala birinci sıratımızda kimi şöyle tarif ediyor. Yasin 60 ve 61. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e. En la tabidu şeytane. İnnehu lekum aduvun mübin ve eni buduni. Haza sıratı müstakim. Ey Adem oğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olasınız diye ahd almadım mı? Bu da sırat-ı müstakimdir, diyor Allah Teala. Allah'a kul olmanın başlangıç noktası birinci sırat-ı müstakimi ifade eder. Ne zaman Allah'a kul oluruz? İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi cevap veriyor. وَالَّذ۪ينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Diyor ki Allah Teala, onlar sahabe tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Çünkü onlar Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Onun için kurtardılar. Ve bu istikamette onlar için Allah Teala'nın söylediği şey şudur. Onlar tağuta kul olmaktan kendilerini kurtardılar. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele. Yani onlar Allah'a kul olacaklar. Tağuta kul olmaktan kendilerini kurtarmışlar ve Allah'a kul olmuşlar. Sebep Allah'a ulaşmayı dilemeleri. Bu nokta sevgili kardeşlerim kurtuluş noktası. Bu nokta insan ruhunun sırat-ı müstakime ulaştığı nokta değil. Bu nokta Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimin üzerinde değil, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ulaştığı sırat-ı müstakim. İnsan manevi hayatında yedi safha söz konusudur. Yedi safha. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemek, birinci sırat-ı müstakimin üzerindesiniz. İki, mürşide ulaşmak. İkinci sırat-ı müstakimin üzerindesiniz ki bu sırat-ı müstakim sizi Allah'a ulaştırır. Bu sırat-ı müstakim kendi içinde dörde ayrılır. Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sebirler. Birinci sebir yataydır. Tarık-ı müstakime ulaştırır. Tarık-ı müstakim ikinci sebirdir ve dikeydir. Yedi tane gök katını aşmanızı sağlar. Yedinci kata ulaştığınız zaman üçüncü sebile ulaşırsınız. Yatay bir sebil. Yedinci katın birinci aleminden yedinci alemine kadar soldan sağa doğru bir yolculuk yapar ruhunuz. Ve Sitre-i Münteha'ya ulaşırsınız en son indiği ilahide. Oradan da Allah'a doğru yükselen bir yeni sebil. Bu dört sebil, dördüncü sebil Allah'a ulaştırdığı için bulunduğunuz dünya adlı bu gezegenden ruhunuzun Allah'a ulaştığı bir yere kadar dört tane sebil içerir. Bu ikinci sırat-ı müstakimdir. Sonra 21. basamakta ruhunuzu Allah'a ulaştırırsınız. 14. basamaktan 21. basamağa kadar bu sebil sizi ulaştırır. Ruhunuzun teslimi. Sonra bundan sonraki safa 21. basamaktan 25. basamağa kadar fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek sırat-ı müstakimi. Dördüncü sırat-ı müstakim. Sonra nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz sırat-ı müstakim, beşinci sırat-ı müstakim. Sonra irşada ulaştığınız sırat-ı müstakim, altıncı ve iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz yedinci sırat-ı müstakim. Öyleyse ilk sırat-ı müstakim, üçüncü basamakla yedinci basamak arasında bir sırat-ı müstakimdir. Ama mutlaka burada başlar.
Allah'a ulaşmayı dileyen herkes o sırat-ı Allah'a kul olur ve Allah'a kul olan herkes de o sırat-ı müstakimin üzerindedir. Allah'a kul olmanın daha birinci basamağında kişi sırat-ı müstakimin üzerindedir. Sonra bu kişi yedinci basamaktan sonra Allah'a yöneliyor. İkinci bir sırat-ı müstakim söz konusu.

Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi sırat-ı müstakimin üzerindedir. Allah Teala burada onun dizaynında ona 7 tane furkan verecektir. Gözlerindeki hicab-ı mesleği alacaktır. Bu birinci furkandır. Görme hastasının, basar hastasının üzerindeki gışaveti alacaktır. İkinci furkan. Kulaklarındaki bakrayı alacaktır. Üçüncü furkan. Bir ve iki numaralı furkanla o kişinin irşat makamını görmesi ve etrafındaki insanlardan Allah'a yakın olanlarla diğerlerini ayırt edebilmesi için geçerlidir. İkincisi, ikinci grup furkan, yani bir ve iki numaralı furkanlarından sonra gelen üçüncü ve dördüncü furkan, işitme hastanız ve kulaklarınız için geçerlidir. Kulaklarınızdaki bakrayı alacaktır Allah-u Teala, işitme hastanızın mührünü kaldıracaktır. Dört furkan oldu. Sonra Allah-u Teala'nın yardımıyla nefsinizin kalbindeki mühür açılacaktır ve idrak etmenizi engelleyen ilahi kompütür oradan alınacaktır. Ekinnet alınacaktır kalbinizden. Sonra kalbinize ihbat koyacaktır Allah Teala. Bu 7 furkanın her birinde size vereceği derecatlarla kazandığınız dereceler kaybettiğiniz derecelerden mutlaka fazla olacak. Çünkü bu dereceler kaybettiğiniz bütün dereceleri örtecektir. Allah Teala'nın verdiği 7 furkanla her birinde kaybettiğiniz derecelerin 7'de biri verilir ve sonunda da bütün günahlarınız örtülür. Kaybettiğiniz dereceler günahlarınızdır. Günahlarınızı tamamen örter Allah Teala. Size verdiği furkanlarla ve burada da takva sahibi olursunuz. Birinci kademe takva sahibi olan kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. 7 tane furkan burada birinci sırat-ı müstakimde o kişiye verilir. İşte kim Allah'a kul olursa, şeytana kul olmaktan kurtulup da Allah'a kul olursa o birinci sırat-ı müstakimdedir. Ve 7. basamakta birinci sırat-ı müstakim tamam olur. Yani o kişi Allah'a ulaşma dileği konusundaki Allah'ın emrini yerine getirmiştir. Allah'ın birinci emri Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a ulaşın değil. Allah'a ulaşmayı dileyin. Öyleyse birinci emir bir dilek emri. Allah'a ulaşmayı dileme emri. Ancak dileyen kişilerde bu formül uygulanır Allah Teala tarafından ve o kişi artık işiten, gören ve idrak eden birisi olur. Bu noktadan sonra, 7. basamaktan sonra o kişi Allah'a yönelmenin ikinci safhasındadır. Burada Allah'a yönelme standartlarında Allah'ın bu kişiye ulaşması, kalbine girmesi, kalbine hidayetin gelmesi demektir. Ondan sonra da o kişinin kalbini Allah'a, Allah'ın çevirmesi söz konusudur. Kalbin nur kapısının Allah'a çevrilmesi demek, kalbin Allah'a çevrilmesi demek. Ve sonra Allah Teala bu kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açacaktır. Femen yuridullahu en yehdiyehu yeşrah sadrehu lil-islami diyor Allah Teala. Allah kimi kendisine hidayet etmeyi, kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü yarar
ve İslam'a, Allah'a teslim olmaya açar. İşte burası kalbinize Allah'ın nurlarının girip de nefs tezkiyesine başlamanızı gerçekleştirecek olan ikinci adımdır. Birinci adım neydi? Allah'ın kalbinize ulaşıp kalbinizi Allah'a çevirmesi. Kalbinizin nur kapısı şeytana dönük konumdayken kalbiniz artık Allah'a çevrili. Yukarıdan aşağı inecek olan nurların kalbinize yukarıdan aşağı girmesini temin sadedinde Allah Teala bunu gerçekleştiriyor. Ve her şeyin en güzeli sizin standartlarınızda oluşuyor. Ondan sonra Allah Teala o kişinin kalbine nur yolunu açtıktan sonra kişi zikir yapmaya başlıyor. Burası nefs tezkiyesinin başlangıç noktasıdır. Kalbinize gelen Allah'ın rahmet ve fazl isimli iki grup nurundan fazıllar nefsinizin kalbine giremezler. Nefsinizin kalbinde çekim mevcut olmadığı için. Ama rahmet nurları buradan nefsinizin kalbine girerler ve 11. basamakta nefsinizin kalbine nurlar girmeye başlar. Bu rahmet nuru bir öncü kuvvet olarak girer ve bir ispat vasıtasıdır o kişinin Allah ile olan ilişkisinin başladığını, kalbine nur girmeye başladığını, nefs tezkiyesinin başladığını ifade eder bu. Ve bu rahmet nurları %2'yi aşamaz. %2'ye ulaştığı zaman kişi 11. basamaktan 12. basamağa geçmiştir. Bundan sonra Allah Teala ona mürşidini gösterecektir. O kişi Allah'ın gösterdiği mürşidi Allah'ın kendisine verdiği sevgiyle sevecektir. Sevgiyi Allah verir. Öyleyse burası 14. basamaktır. On dördüncü basamak, mürşidinize ulaştığınız noktadır. Buraya kadar Allah-u Teala'dan tam 12 tane ihsan aldınız. Ve nefs tezkiyesi kalbinize ilk nurun girmesiyle başladı. İlk giren nur, %2'yi oluşturan rahmet nurlarıdır. Daha henüz kalbinize asıl nefs tezkiyesinin müsebbibi olan, nefs tezkiyesini gerçekleştirecek olan nurlar girmemiştir. Nefsinizin kalbine nurlar girdikçe iç dünyanızdaki kavganın yavaş yavaş azalması söz konusudur. Öyleyse irşat makamına ulaştığınız zaman ne olur? Başınızın üzerine devrin imamının ruhu gelir ve yerleşir. Mücadele 22. Onların üzerine, başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir ve kalplerinin içine iman yazılır diyor. Kişinin kalbini de Allah-u Teala kalbini açıyor ve iman yazıyor kalbine. Sonra devrin imamının ruhu o kişinin ruhuna yevmi telakının geldiğini ve Allah'a doğru yola çıkmasını, Allah'a ulaşması gerektiğini söylüyor. Ruh da vücudu terk ediyor. Devrin imamının ruhu fizik vücudun içinde olan o ruhun yerine fizik vücudun dışında yere paralel bir şekilde devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine yerleşiyor. Tabii o ruhun başının üzerinde de salah nuru var. Bu noktada kişi birinci nura sahip olmuştur. Bu nur kendisine ait değildir, devrin imamına aittir. Ama onun başının üzerinde mevcut olduğu için bu bir nurdur.
İşte Allah Teala'nın dizaynında burada bir nur oluşur o kişinin başının üzerinde. Bu devrin imamının ruhudur. Sonra Allah Teala o kişinin bütün günahlarını zaten örtmüştü. Şimdi de sevaba çevirir. Günahların sevaba çevrilmesi söz konusudur. Yani mağfiret veya devrin imamı ile kişi arasındaki ilişkide bu bir şefaattir. Ve bu arada kişi zikrini yapmaya devam eder. Zaten kalbe nur gelmesiyle kişinin mürşidine ulaşması arasında çok kısa bir zaman geçer ve kişi zikir yapmaya başlar. Mürşidine ulaşıp da tabi olduğu anda bu işlemler başlar. Bu çok kısa bir zaman parçasıdır. Ve Allah Teala o güne kadar o kişiye 1'e 10 verirken o günden sonra 1'e 100 vermeye başlar. Her bir derece kazandığı zaman 100 derece birden kazandırır Allah Teala ona. Dereceler arasından günahların sevaba çevirmesi de gene Allah'ın bir lütfu keremidir. Sonra o kişi mürşidine ulaştığı için Allah Teala onun kalbine zikir yaptığı zaman rahmetle faz ve rahmetle salavat gönderir. Rahmet nurları hem kargo uçağıdır hem de aydınlatıcı bir nurdur. Ve aynı zamanda öncü nurdur. Başlangıç nurudur. İleri karakoldur. Böylece rahmet nurları %2 nispetinde o kişinin kalbinde oluşmuştur. Ve kişi mürşidine ulaştıktan sonra zikir yapmaya başlar. Bu sefer yalnız rahmetle faz gelmez, rahmetle salavat da gelir ilave olarak. Rahmetle faz ve rahmetle salavat. İki çeşit nur, iki grup nur kişinin kalbine gelmeye başlar. O arada Allah Teala o kişinin kalbine iman kelimesini yazmıştı. On dördüncü basamakta Allah'ın verdiği nimetlerden birisi de o kişinin kalbine iman kelimesini yazmaktır. Ne olur yazarsa? Yazarsa İman kelimesi bir manyetik kutup oluşturur. Manyetik alan oluşturur. Bunun manyetik alanının kutbuyla kalbe zikirle ulaşan Fazl isimli nurun kutbu birbirini tamamen ters istikamette oldukları için birisi artı kutbu, birisi eksi kutbu oluşturduğu için Fazıllar İman kelimesinin etrafına yapışmaya başlarlar. İşte bu yapışma nefs tezkiyesinin başlangıcını ifade eder. Burada gerçek anlamda nefs tezkiyesi başlamıştır. İlk giren %2 rahmet nefs tezkiyesinin remzinin nefs tezkiyesinin başladığının işaretidir sadece. Gök katlarını yükselmekte rahmetin bir etkisi söz konusu değildir. Bundan sonra her %7 fazıl birikiminde kişinin ruhu Allah'a doğru yaptığı yolculukta bir gök katı mutlaka yükselecektir. İşte bu noktadan itibaren başlayan bu olay adım adım üst katlara doğru devam edecektir. Nefsinin kalbinde fazıllar, iman kelimesinin etrafında birikmeye başladığı zaman o kişinin nefsi tezkiye olmaya başlamıştır. Bunun adı
nefs tezkiyesidir. Yani nefsteki %100 afetlerle dolu olan nefsteki afetlerin kapı dışarı edilip bir daha geri dönmelerinin önlenmesi olay budur. Öyleyse bu noktada nefsin kalbine Allah'ın nurları giriyor ve fazıllar kalıcı olarak giriyor. Onların işgal ettiği yere de karanlıklar geri dönemiyor. Biliyorsunuz ki nefsinizin afetleri 19 çeşit afettir. Öfke, kin, kıskançlık, haset, nefret, düşmanlık nefsinizin kalbinin afetleridir. 19 grup afet. Bu afetler nefsinizin kalbini doğumunuzdan itibaren %100 kaplamış durumdadır. Hep afetlerle dolu bir kalbin sahibisiniz. Herkes aynı durumdadır. Nefsin kalbi %100 afetlerle doludur. Ruhun kalbi de %100 hasletlerle doludur. Bu sebeple nefsin kalbi Allah'ın emirlerini yapmak istemez, yasak ettiği fiillerini işlemek ister. Ruhun kalbi ise Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek ister. Yasak ettiklerini de asla işlemek istemez. Öyleyse ruh Allah'ın emirlerine teslim olmuş, Allah'a teslim olmuş bir varlıktır. Nefs

ayet-i kerimeyi söyledik. Zümer 17. Allah'a kul olursunuz. Allah'a kul olduğunuz andan itibaren tağutun, insan ve cin şeytanların ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar geçen devrede size tasallut etmesi, sizi negatif olarak etkileyebilmesi artık mümkün değildir. Yani nefs tezkiyesine, şeytanın engel olmasına Allah-u Teala kesin şekilde müsaade etmez. Nefs tezkiyesine zikirle başlarsınız. Zikir bir şifredir, Allah kelimesi. Öyle bir şifredir ki bu şifreyi kullandığınız zaman mutlaka Allah'ın katından bu noktadaysanız, müşrinize ulaşmışsanız ve 12 tane ihsanla ulaşmışsanız, Allah'a ulaşmayı dileyerek ulaşmışsanız, o zaman şifre tatbikata girer ve nefsinizin kalbine zikir boyunca devamlı rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları ulaşmaya başlar. Bu nurların iman kelimesinin etrafında toplanması %1, %2 derken dikkat edin, ilk giren %2 rahmetin dışındaki fazıllardan bahsediyoruz şimdi. Artık fazıllar nefsinizin kalbine girip yerleşmeye başladı. Çünkü iman kelimesi onları kendisine çekebilecek olan gücün sahibi. Ve yapışıyor. Oraya gelen fazıllar nefsinizin kalbindeki iman kelimesine yapışıyor. Etrafında giderek büyüyen bir, büyüyen hacimde bir toplanma söz konusu. Fazıl toplantısı. Fazıl toplanması. Bu fazıllar ilk defa %7'yi bulduğu zaman kişi nefse emaredir. Ve o kişinin ruhu zemin kattan birinci gök katına ulaşmıştır. Birinci gök katında bir secde işlemi gerçekleştirilir. Bütün Allah'a doğru yola çıkan ruhlar saf halinde yükselirler. Ve birinci katta da namaz dizaynında saflar oluştururlar. Ve birinci kata kadar çıkabilenler bu safların en arkasındakilerdir. En önde altıncı kata kadar çıkabilenler vardır. Onların arkasında beşinci kata kadar çıkabilenler, sonra dördüncü kata kadar, üçüncü kata kadar, ikinci kata kadar çıkabilenler vardır. Birinci kata çıkabilenler ise kuyruğun sonunu oluşturur. Son namaz sıralarını oluşturur. Son namaz saflarını oluşturur. Yukarıya doğru uçuşlar ayakta ve saf halindedir. Orada da aynı saflar söz konusudur. Ama o bir tek saf orada bölünür. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kimin nefsinin kalbinde ilk %7 nur oluşmuşsa, vücudunuzun içinde bir rehine olan nefsinizin birinci gök katını kilidini açma imkanı oluşur. Ve birinci gök katı açılır. Ruhunuz birinci gök katına ulaşır. Diğer ruhlarla, diğer ruhlarla birlikte. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nefse emare konusunda Allah-u Teala diyor ki Yusuf suresinin 153. ayet-i kerimesinde ve ma uberru nefsi inne nefsi le emaretin bis su'i ila ma rahimi rabbi. Ya ben nefsimi beraat ettiremem. Burada aslında tezkiye edemem manası var. Çünkü nefs şerri emreder diyor. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. İşte Allah rahim esmasıyla o kişiye tecelli etti. O kişinin ruhu zemin kattan birinci kata kadar yükseldi. Onlar yükselebilirler. Yani beraat konusunda, temizlenme konusunda, suçtan aklanma konusunda kişi harekete geçti. Kişi zikrini daha çok arttıracaktır. 15 bin zikre kadar birinci kat söz konusudur.

7 bin zikirle başlayan zikir müessesesi 9 bin, 11 bin, 13 bin, 15 bin diye ikişer bin, ikişer bin artacaktır. 15 bine kadar kişi birinci kata ancak tırmanır. Ne zaman zikriniz 17 bine çıkarsa ikinci gökyüzüne çıkmaya hak kazandınız demektir. İkinci kata nefsi levvame deniyor. Kıyamet suresinin ikinci ayet-i kerimesinde Allah Teala nefsi levvameden bahsediyor. Fela uksumu bin nefsi levvameti. O levvame nefse kasem ederim. Hayır, öyle değil. O levvame nefse kasem ederim diyor Allah Teala. Kişinin nefsindeki afetler sebebiyle hatalar işlemesi söz konusu. Bu hatalardan sonra da pişmanlık duyması ve nefsini levmetmesi, kınaması söz konusu. Kişi, yani o insanın iç dünyası günah işlemeyi istemiyor ama nefsindeki afetler kişinin iradesini kullanmasına rağmen o iradeyi aşıp o kişinin hatalar yapmasına sebebiyet veriyorlar. Kişi nefsini kınıyor. O kişi Allah'ın kontrolünde olmasa çok daha büyük günahlar işleyebilir ve yoldan çıkabilir. Ama Allah'ın kontrolünde, Allah Teala o kişiyi koruyor. O kişiye namazı sevdiriyor, o kişiye orucu sevdiriyor, o kişiye özellikle ve özellikle ve özellikle zikri sevdiriyor Allah Teala. Ve kişi severek zikir yapıyor. Zikir yapmak ona ağır gelmiyor. Çünkü zikir yaparken büyük bir mutluluk duyuyor kişi. Ve zikrini daha çok arttırıyor. 19 bin, 17 bin zikirde ikinci gök katına ulaşıyor kişi. Burada su arılma havuzları var. Her ruhun elbiseleriyle içine girdiği, başının üzerinden 2-3 karış yukarıya kadar sarımsı bal rengi bir sıvıyla, şeffaf bir sıvıyla doldurulmuş, etraftan açık bir şekilde görülen cam havuzlar. Bu havuzlar zemin seviyesinden yükselen, bizim dünyamızda cam adını verdiğimiz şeffaf havuzlar. İçine giren insanların atlas elbiseleri, insan ruhlarının hiç ıslanmıyor. Aynı kurulukta kalıyor ama suyun içinde, su diye nitelendirdiğimiz sıvının içinde ve evvela secde ediliyor, sonra o havuzların içine birer birer ruhlar uçarak geliyor. Sağ kanat ve sol kanat velileri ve hanım sultan, birinci ve ikinciler erkekleri, hanım sultan da hanımları başlarından aşağı oraya havuzların içine bastırıyor. Ruhlar nefes almadıkları için, nefes almaya ihtiyaçları olmadığı için suyun, sıvının içinde bir problemleri olmuyor. Söylediğimiz gibi ayrıca ıslanmıyor da elbiseleri. Burası ikinci gök katı, nefsin kalbinde 14 bin %14 bini %14 fazıl birikimi oluştu. Ruh da ikinci gök katına ulaştı. Nefsi levvamede kişi. Daha sonra kişi bir %7 daha nur kazanıyor. Fazıl toplanıyor nefsinin kalbinde. Fazıllar böylece %21'e ulaştı. Bu kişinin ruhu da o zaman üçüncü gök katına ulaşır. İki katlı bir mescidin üst ve alt katlarında secde yapılır. Ve secdeden sonra dışarı çıkılır. Mehenk menfezine ulaşılır. Bu secdenin yapıldığı yer, bu noktada o kişinin nefsinin kalbinde %7 daha nur birikimi gerçekleşmiştir. Yani fazıllar %21'e ulaşmıştır. Ruh da üçüncü gök katına. Burası nefs-i mülhimedir.
Şems suresi 7 ve 8. ayetlerde 9. ayet-i kerimeyi de söyleyelim. Allah Teala şöyle söylüyor. Ve nefsin ve ma sevvaha fe elhamaha fücraha ve takvaha kat eflaha men zekkaha. O nefse ve onu sevva edene, dizayn edene. O nefse şeytanın fücuru da Allah'ın takvası da ilham edilir. Takvası da fücuru da ilham edilir. Ve kim nefsini tezkiye etmişse o felaha erdi. Kat eflaha men zekaha. İşte burası ikinci kurtuluştur. Nefs tezkiyesinin ikinci kademesindeki olay. Kişinin kurtuluşu daha birinci kademede Allah'a ulaşmayı dilediği an başlıyor. Burası üçüncü defa %7 nur birikimi, üçüncü gök katı, nefsi birikime. Sonra kişi zikrini daha çok arttırıyor. 15 bin zikir birinci kat, 17 bin zikir ikinci kat, 19 bin zikir üçüncü kat geçtik nefsi mülkime. Nefsi mutmainneye geliyoruz dördüncü defa. 21 bin zikirde kişi dördüncü kata ulaşır. Sevgili kardeşlerim, burada bu kat için nefsi mutmainne muhtevası kullanılıyor. Tatmin olmuş olan, doyuma ulaşmış olan bir nefs söz konusu. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü ircu'i ila rabbiki radiyeten vardiyye fethuli fi ibadî ve tuli cenneti diyor Allah Teala. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol, Allah'ın rızasını kazan. Ey ruh, Rabbine geri dön. Ey fizik vücut, şeytana kul olmaktan kurtul ve Allah'a kul ol. Ve cennetime gir diyor. Burada Allah'ın cennetine giriş, üçüncü kat cennete, dördüncü kat cennete giriş söz konusu. Ama cennetin birinci katı Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman elde edilir. İkinci katı mürşide ulaştığınız zaman, üçüncü katı ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman. İşte buradaki mutmain olan bir nefsin cennete girmesi, mutmaine hep devam edeceği için ruhun Allah'a ulaştığı 21. basamağı işaret ediyor bu basamağı değil. Burada Allah ile olan ilişkinizde mutmain olmak söz konusu. Allah Teala diyor ki Rahat 28'de Ela bi zikrillahi tetmeinnül kulübü. Dikkat edin ki kalpler Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Öyleyse nefs tezkiyesinin anahtarı zikirdir. Ve insan ruhunun sadece zikirle Allah'a ulaşabileceği, Allah Teala tarafından açık bir şekilde ifade ediliyor. Diyor ki Allah Teala bu nefs tezkiyesi konusunda Allah'ı zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine ulaş. Veskür ismi Rabbike ve tebetel ilehi teptila. Müzemmil 8. Allah'ın ismiyle zikret,
Allah, Allah, Allah diye Rabbinin ismiyle Allah kelimesini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. İşte Allah'a insan ruhunun ulaşması sadece bir tek şekilde gerçekleşebilir. Allah'ın isminin devamlı zikredilmesiyle. Kademe kademe her şey gerçekleşiyor. Burada zikrin daha çok artışı noktasında bu mutmaineden sonra radiye kademesi gelir. Allah'tan razı olma. İşte Şems Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesinde ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan, ey ruh Rabbine geri dön. Neyle? Radiyeten vardiye. Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Kişi Allah'tan razı oluyor. Burada kişinin Allah'tan razı olması söz konusu. Radiye kademesi. Ruh 5. gök katında. Allah'a henüz ulaşmadı. Ruh 5. gök katında. Sonra vardiye kademesi geliyor. %2 daha fazıl birikimi. %7 daha fazıl birikimi. 6. defa %7 fazıl birikimi. 5.'si radiyede kişi Allah'tan razı. 6.'sı vardiyede Allah da kulundan razı. Allah'ın rızasını kazanmış kişi burada. Ve Allah'ın bu seviyede bir kulu olmuş, Allah'ın rızasını kazanmış bir kul ve Allah'ın cenneti konusunda devamlı katları yükseliyor. Ve tezkiye kademesine ulaşıyoruz. 7. defa %7 nur birikimi. Allah Teala diyor ki Fatır Suresi'nin 18. ayet-i kerimesinde فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ ve ilallahil masir. Kim nefsini tezkiye ederse o bunu kendi nefsi için gerçekleştirir ve ruhu Allah'a döner. Ve dönüş Allah'a olur. Allah'a dönüş gerçekleşir. Ruh Allah'a ulaşır. İşte bunun adı nefs tezkiyesidir. 7 defa %7 nur birikimi fazıl birikimi %49 eder. İki de rahmet birikimi olmuştu. Değişmeyen %2'lik rahmet birikimi %51. Manası şu. Şeytan sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Bu açıdan nefsinizin kalbi başlangıçta %100 afetlerle doluydu. %100 afetlerle dolu olan nefsinizin kalbinde şeytan sadece Allah'ın yasak ettiği fiilleri söylüyordu. Allah'ın emrettiği ibadetlerin yapılmamasını, Allah'ın yasak ettiği fiillerin de işlenmesini istiyordu nefsten. Nefsin kalbi de %100 afetlerle dolu olduğu için ve afetlerin de yapısı Allah'ın bütün emirlerine karşı gelmek, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek olduğu için şeytanın ısrarı falan gerekmiyor. Şeytanın işareti yeterli. Nefs zaten o kötü şeyleri yapmak için can atıyor. Hemen vücut ülkesinde o fiil işleniyor. İçki içmek, kumar oynamak, ahlaksızlık hepsi bu standartların içerisinde. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda nefsinizin kalbinde %2 rahmet birikimi, %49 da nur birikimiyle neye ulaştınız? Nefs tezkiyesine ulaştınız. Burası nefsinizin tezkiye edildiği yer. Yani nurların %50'yi aştığı yer. Aşarsa ne olur?
nefsinizin kalbinde %100 hakim olan şeytan artık %49'a düşmüştür hükmü. Nefsinizin kalbinde sıfır olan nurlar %51'e ulaşmıştır. %49 faz, %2 rahmet. Öyleyse yeni bir hayata başlıyorsunuz. Nefsiniz teskiye olmuş. Teskiyetün nefs tamamlanmış. Bundan sonrası nefsin tasfiyesidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki nefs tezkiyesi nefsinizin kalbine %51 nurun, %49 fazl, %2 rahmet nurunun girmesiyle gerçekleşir. Her şeyin en güzel olduğu bir noktada oluyorsunuz. Artık nefs tezkiyesi tamamlandı. Ruhunuz %51 nurda Allah'ın zatı, 7. gökyüzünde Allah'ın zatına ulaşır. Ve Allah'ın zatında yok olur. Fani olur. Allah Teala şöyle söylüyor. Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesi: Zalikel yevmul hakkı فَمَنْ شَاءِتْ اَعْزَى اِلَى رَبِّهِ مَعَابًا. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran bir yol ittihaz eder. Ve kimin ruhu bu yola aşarak Allah'a ulaşırsa, Allah o kişinin ruhuna meab olur, sığınak olur. Ve Ali İmran suresinin 14. ayet-i kerimesi: وَاللّٰهُ اِنْدَهُ حُسْنُ الْمَعَابِ. Ve and olsun ki, yemin olsun ki, Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır. Güzellerin en güzeli Allah'tır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki, işte o yüce Allah sizi zatına ruhen kabul buyurdu. Allah'ın zatından gelmişti ruhunuz, size üflenmişti ve Allah'a ezelde verdiğiniz sözü yerine getirdiniz. Ruhunuzu onun gerçek sahibine, Allah'a, sizi yaratana, yüce yaratıcınıza, Rabbinize ulaştırdınız. Burası ermişler dizaynıdır. Bu noktadan itibaren ermişler safında yola yer alacaksınız. Yani velayetin ermişler, Allah'a ruhlarını ulaştırmışlar, Allah'a ruhlarını erdirmişler, ruhları Allah'a erenlerden oluyorsunuz. 21. basamaktasınız. Ruhunuz Allah'a ulaştı. Sonra ruhunuz Allah'ın zatında yok olur. Allah'ın zatında ifna olur. Burası nefs tezkiyesinin gerçekleştiği yerdir. Burada biter mi her şey? Bugünkü konumuz burada tamamlanıyor. Ama sonrası şöyledir. Daha sonra 25. basamakta fizik vücudunuzu teslim edeceksiniz. %81 nur birikimi. Daha sonra daimi zikre ulaşacaksınız. 26. basamakta nefsinizin kalbi daimi zikirle %100 nurlarla dolacak. Ulul elbap olacaksınız. Hikmet sahibi olacaksınız. Aynel yakin sahibi olacaksınız. İlmel yakinden aynel yakine geçeceksiniz. Daha sonra bu aynel yakine geçtikten sonra bundan bir sonraki kademede nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Nefsinizin kalbindeki afetler %100 yok olduğu noktada hem Allah Teala size yerlerin melekutunu gösterecek, ulul elbap makamında, hem de göklerin melekutunu gösterecek ihlas makamında. Sonra 27. basamağın 4. kademesinde irşada ulaşacaksınız. 5. kademesinde ise irşat makamının sahibi olacaksınız. Allah Teala sizi irşat makamının sahibi kılacak. Aynel yakine geçtiğiniz zaman
nefsinizin kalbi %100 nurlarla dolmuştur. Burası tasfiyedir. Tasfiyeden sonra yeni bir ilave, nefsinizin kalbinin müzeyyen olması, tam 19 kademe müzeyyen olması ve iradenizi de Allah-u Teala'ya teslim etmeniz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nefs tezkiyesi nefsinizin kalbinde %49'u fazıl, %2'si rahmet olmak üzere %51 nur biriktirerek şeytanın mağlubiyetini kesinleştirdiğiniz noktadır. Ve Allah'ın ermiş evliyası olduğunuz noktadır. Allah-u Teala'nın hepinizi sadece buraya değil, burası Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir. Herkes buraya ulaşabilir. Önemli olan bundan sonrasına ulaşmak, zikrinizi artırarak daimi zikre ulaşmak. Allah-u Teala'nın hepinizi o hedeflere ulaştırmasını, daimi zikre ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, yönün dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz Kur'an-ı Kerim ve mutluluk. Mutluluğun Kur'an-ı Kerim'le ilişkisi %100'dür. Eğer mutluluk açısından Kur'an-ı Kerim'i değerlendiriyorsanız, biliniz ki Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesidir. İki, bir mutluluk reçetesidir. Mutluluk kılavuzudur. Rehberidir. Üçüncüsü de Kur'an-ı Kerim bir mutluluk garantisidir. Allah Teala tarafından garanti edilmiş bir mutluluk müessesesi var Kur'an-ı Kerim'de. Evvela bir davetle karşı karşıyayız sevgili kardeşlerim. Bu davet mutluluğa davettir. Allah Teala diyor ki Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a ulaşın. Üzerinize farz kıldım diyor bunu Allah Teala. Ruhumuzun Allah'a ulaşması üzerimize Allah Teala tarafından farz kılınmış. Ölmeden evvel ruhumuzun Allah'a ulaşması. Öyleyse bu dizayn içerisinde Allah ile olan ilişkilerinizi devreye almalısınız. Bu müessese Allah'a ulaşmak. Allah Teala bütün insanların mutluluğun son aşamasına kadar ulaşmasını istiyor. Yani dünya saadetinin bütünü cennetlerin de 7. katı, hem cennet saadetinin bütünü hem dünya saadetinin bütünü %100'ü. Öyleyse saadetler cennet saadeti ve dünya saadeti olarak ikiye ayrılıyor. Kur'an-ı Kerim neden bir mutluluk davetiyesidir? Çünkü Allah Teala ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de Allah'a teslim etmenizi ve irşada ulaşmanızı üzerinize farz kılıyor. İrşada ulaştığınız zaman zaten iradeniz de Allah'a teslim edilmeye hazır hale gelecektir. Ve iradenizi de Allah'a teslim etmek üzerinize takva açısından farzdır. Bir bütün olarak Allah-u Teala ruhunuzun, veçinizin, nefsinizin ve iradenizin Allah'a teslimini emrediyor. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiniz. Üçüncü kat cennet, dünya saadetinin yarısı Allah Teala tarafından garanti ediliyor ve üzerinize farz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiniz. Dördüncü kat cennet. Üzerinize farz. Nefsinizi Allah'a teslim ettiniz. Beşinci kat cennet. Üzerinize farz. İrşada ulaştınız. Altıncı kat cennet. Üzerinize farz. Ve altıncı kat cenneti elde ettiğiniz zaman
İradeniz otomatik olarak Allah-u Teala'ya teslim olur. Ve iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman yedinci kat cennet, Adn cenneti sizin olur. Öyleyse bu Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Herkes kendi cephesinden bir şeyler düşünür. Ve düşündükleriyle Kur'an arasındaki ilişkiyi herkes kendi açısından değerlendirip kalbinin bir köşesine koymuştur. Ne zaman bizim sözlerimiz ki Kur'an'ı yansıtır sadece, o kardeşlerimizin kafalarındaki düşünceye aykırı olursa, onlar doğruyu araştırmak yerine bize kızmayı tercih ediyorlar. Olur mu böyle, olur mu diyoruz biz de onlara. Sevgili kardeşlerim, evvela dinleyin. Sizin bilmediğiniz hakikatlerden bahsediyoruz. Öyleyse Allah Teala insanı mutlu olsun diye yaratmıştır demişsek, bunun arkasında Allah vardır, bunun arkasında onun indirdiği, son peygamberine indirdiği, son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim vardır. Kur'an-ı Kerim'e göre Allah Teala bunları koymuşsa, hepsini üzerimize farz kılmışsa, irademizin teslimi de irşada ulaştığımızdan sonra otomatik olarak gerçekleşen bir vaka ise, o zaman Allah Teala bu hedeflerin hepsine ulaşmamızı üzerimize farz kıldığına göre, yedi kat cennetin yedisine de ulaşmamızı farz kılmış olmuyor mu? Öyleyse bizden istediği şeyi ne olarak vasıflandırabiliriz acaba? Eğer Allah Teala yedinci kat cennete ulaşmamızı üzerimize farz kılmışsa, demek ki cennet saadetinin bütününün hepimiz tarafından yaşanmasını istiyor. O zaman Kur'an-ı Kerim bu hedeflere bizi yönlendiriyorsa, üzerimize farz kılınıyorsa bu hedeflere ulaşmak, Allah-u Teala'nın hedefinin her hedefe ulaşarak onun da o safhanın da mutluluğunu yaşamaya ehil olmamız. Müessesesi olduğu anlaşılmıyor mu? Bu cennet açısından. Ya dünya açısından olay ne? Dünya saadeti de yedi etapta elde edilir. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci cennete ulaşırsınız. Ama sevgili kardeşlerim, ulaşırsınız ama dünya saadetiniz başkalarından farklı değildir. Allah-u Teala'nın farzı gereği o sizi irşat makamına ulaştıracaktır. Tabiyetini gerçekleştirdiğiniz zaman ikinci kat cennetin sahibi olursunuz. Ama dünya saadetinizde henüz bir değişiklik yoktur. Nefsinizde en ufak bir hareket oluşmamıştır. Ama ne zamanki tabiyetiniz tahakkuk etmiştir, o noktadan itibaren nefs tezkiyesine başlarsınız. Bu nefs tezkiyesi sizi 14. basamakta muhtevasını alacaktır ve nefsinizin kalbindeki karanlıkları dışarı atma ameliyesi, nefs tezkiyesi, afetleri dışarı atma ameliyesi yerine ruhunuzun hasletlerine paralel faziletleri nefsinizin kalbine fazıları yerleştirme müessesesi
14. basamakta başlar. O noktaya kadar nefsinizin kalbinde %2 rahmet birikimi oluşmuştur. Bundan sonra her %7 nur birikiminde bir nefs kademesi ilerleyeceksiniz. Nefse emmaredesiniz. Nefsinizin kalbinde %7 faz birikimi gerçekleştiği zaman nefse emmare tamamlanır. Ruhunuz, sizden irşat makamına ulaştığınız zaman ayrılmış olan ruhunuz, birinci gök katına ulaşır. İkinci bir %7 nur birikimiyle ikinci gök katına ulaşır. Nefsi levvamedesiniz. Nefsinizin kalbindeki afetler %16 azalmıştır. %14, iki defa %7 fazıl, %2'de rahmet birikimi. Ruhunuz ikinci gök katında. Sonra bir defa daha %7 nur birikimi, nefsi mülkime, üçüncü gök katında ruhunuz, Allah'tan ilham almaya başlarsınız. Ve nefsi mülkimedesiniz. Bir defa daha %7 fazıl birikimi, fazıllar %28 oldu nefsinizin kalbinde. Mutmainneye ulaşırsınız. Yani Allah'ın verdiklerinin size yettiğini, artık açgözlü olmadığınızı göreceksiniz. Nefsi mutmainnede. Öyleyse nefsinizin kalbinde %28 fazıl, %2 rahmet birikimi var bu noktada. Mutmainsiniz. Allah'ın size verdikleri ne kadarsa onunla mutmainsiniz. Nefsinizin kalbinde %30 nur birikimi var. Henüz nefsinizin kalbinde nurlar karanlıkları aşmadı. Öyleyse dünya mutsuzluğunuzda afetler nefsinizin kalbinde %70'i işgal ediyor. %30'u fazıllarla rahmet. Ve devam ediyorsunuz. Beşinci defa %7 nur birikimi. Ruhunuz beşinci gök katında. Nefsi radiyesindesiniz, Allah'tan razı oluyorsunuz. Beşinci defa %7 nur birikimi oluştu nefsinizin kalbinde. Altıncı defa %7 nur birikimi, nefsi mardiye, Allah da sizden razı oluyor. Altıncı gök katındasınız. Yedinci defa %7 nur birikimi, nereye ulaştınız? Tezkiye kademesine ulaştınız. Nefsi tezkiye. Nefsinizin kalbindeki afetlerin %49'u fazıllarla gitti. %2'si de nefsinizin kalbine girip yerleşen rahmet nurlarıyla gitti. Nefsinizin kalbinde nurlar %51 ile duruma hakim oldular. Mutluluğunuzun iki faktörü var. Birisi ruhunuzun hasletleri, ikincisi nefsinizin afetleri. Nefsinizin afetleri %51 oranında yok oldu. Afetlerin dizayına bakarsak ne görüyoruz? Afetler, Allah'ın bütün emirlerini asla yerine getirmeyen, getirmek istemeyen, yasak ettiği bütün emirleri mutlaka yapmak isteyen bir yapıyla yaratılmıştır.
ruhunuzun hasletleri ise tam bunun zıttı olan bir müessesedir. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek ister. Bununla huzur duyar. Allah'ın yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemez. İşte sevgili kardeşlerim, nefsinizin kalbinin %51 nurla dolduğu noktada ne görüyoruz? Orada %51 nurun oluştuğu yerde nefsinizin kalbindeki hakimiyet şeytandan Allah'ın nurlarına geçmiştir. Şeytanın hakimiyeti %50'nin altına düşmüştür. İnsan ve cin şeytanlardan size tesir edebilecek olan alan %50'nin altına düşmüştür. Artık nurlar nefsinizin kalbinde duruma hakimdir. Ruhunuz mu? 7. defa %7 nur birikiminde tezkiye noktasında Allah'a ulaşır. Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir. Kim nefsini tezkiye ederse kendi nefsi için tezkiye olur ve ruhu Allah'a döner, Allah'a ulaşır. Ruhunuzun Allah'a ulaştığı bu nokta Allah Teala'nın üzerinize 12 defa farz kıldığı bir hususu içerir. Allah'a ulaşmanız ve aynı zamanda Allah'a ulaşmayı dilemeniz üzerinize, ki ikisi de aynı hedefi içerir. Neden? Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişiyi Allah kendisine ulaştıracaktır sözü var. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allahu yeştebi ileyhi men yeşa'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse, Allah onu kendisine ulaştırır. Allah'a yönelmek de, Allah'a ulaşmayı dilemek de, Allah'a ulaşmak da farz. Zaten hepsi aynı farzı içerir. Neden aynı farzı içerir? Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse, bu ayet-i kerime gereğince Allah onu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek demek Allah'a ulaşmak demek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Ve tağutun, insan ve cin şeytanların o kişiye tesirini Allah bütünüyle Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren örter, önler. Kişi şeytanın, tağutun kulu iken Allah'ın kulu olur. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor ki وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَوُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِرْ اِبَاد۪ي. Onlar Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler ve tağuta kul olmaktan kurtuldular. Onlara müjdeler vardır. Hem dünya müjdesi hem ahiret müjdesi vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah-u Teala. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği an şeytanın kul olmaktan iştinab ettiğini, kurtulduğunu ve Allah'ın kulu olduğunu söylüyor. Kullarımı müjdele ifadesiyle. Kullarım diye hitap ediyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dileyen herkese
O artık şeytanın kulu değildir diyor. Benim kulumdur diyor. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Öyleyse ne oldu sevgili kardeşlerim? Hı? Allah'a ulaşmayı dilediniz. Yaptığınız iş bu kadar. Ondan sonraki bütün şartları Allah dizayn etti. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktadan itibaren Allah sizin üzerinizde bir koruyucu unsur geliştirdi. Allah'ın ilahi iradesi sizin iradesini, iradenizi vesayetine aldı, kontrolüne aldı. Cüz'i iradeniz ilahi iradenin kontrolünde. İlahi irade ise şeytanın üzerinizdeki fonksiyonlarını yok etti. Ne oldu? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren ilahi irade sizi üçüncü basamaktayken kontrolü altına aldı. 21. basamakta nefsinizin kalbini %51 nurla doldurarak ruhunuzu kendi zatına ulaştırdı. Ondan sonra da ruhunuzu kendi zatında yok etti. Ruhunuz Allah'a ulaşınca Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. Bu makam fenafillah makamıdır. Velayetin, Allah'ın dostu olmanın, evliyalığın birinci makamıdır. Ve ayet-i kerimede Allah'ın buyurduğu gibi Allah Teala bunu söylüyor size. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Bakara suresinin 223. ayet-i kerimesinde Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen herkese Allah'a mutlaka ulaşacağınızı bilin diyor. Arkasından da müminleri müjdele diyor Allah Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun Allah'a mutlaka ulaşacağını Bakara suresinin 223. ayet-i kerimesi de teyit ediyor. Ve bir müjdeyle sonuçlanıyor konu. Öyleyse neden bahsediyoruz sevgili kardeşlerim? Bahsettiğimiz husus açık ve kesin. Allah-u Teala bütün insanlar için onu söylüyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Onlara sesleniyor. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde mutlaka Allah'a ulaşacağınızı bilin diyor. İşte böyle bir noktaya ulaşmanız sadece bir dileğin neticesidir. İfade açık ve kesin. Allah'a ulaşmayı dilemek biliyorsunuz takva sahibi olmaktır. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi diyor ki Allah Teala minibine ilehi ve yettekun ona ulaşmayı dile, ona Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Burada da Bakara suresinin 223. ayet-i kerimesinde de Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Takva sahibi olun diyor emir, yani bana ulaşmayı dileyin. Ve böyle yaptığınız takdirde, bana ulaşmayı dilediğiniz takdirde mutlaka bana ulaşacağınızı da bilin. Ondan sonra diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kullarımı müjdele diyor. Tıpkı Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesindeki gibi. Yani bana ulaşacağınızı dilediğiniz andan itibaren benim kulumsunuz diyor Allah Teala. Kullarımı müjdele diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şimdi bu noktaya kadar geldik. Ruhunuzu Allah'a, Allah ulaştırdı. Siz sadece
size düşenleri yaptınız. Size düşenlerin tamam olması da gene Allah'ın üzerine vazife. Siz Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, özellikle zikir yapmak size çok zor gelen müesseseler olacaktır. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi için bunların hepsi büyük bir kolaylıkla, zevkle yerine getirilebilir, getirebilir. Hepsi zevkle yerine getirilecektir. Çünkü Allah'ın iradesi o kişiyi kontrol altına almıştır. O kişi bütün ibadetlerini severek zevkle yerine getirecektir. O kişi mutlaka hacet namazını kıldığı zaman Allah'ın mürşidini gösterecektir. Tabiyeti gerçekleşecektir kişinin. O zaman ne olacaktır? Kişinin ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkacaktır. Kul hiçbir şey yapmıyor. Her ibadetini Allah'ın ona verdiği güçle büyük bir zevkin içerisinde yerine getiriyor. Kendisini zorlaması gerekmiyor. Allah onu kendisine ulaştırmaya söz vermiş. Öyleyse Allah'a ulaşması bir insanın iki taraflı bir müessesidir. Bir, Allah'ın yaptıkları, iki, kulun yaptıkları. Allah ne yapar? Rahim esmasıyla tecelli eder. Gözleri, kulakları, kalbi ve görme, işitme, idrak etme hastalarını açar. İdraki önleyen müesseseyi alıp, idraki sağlayan bir müesseseyi yerine getirir. O kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açar. Kalbindeki küfrü alır, ikinliği alır. Ve kişiyi huşu sahibi yapar. Böylece bu kişi irşat makamına kalbinde bir sevgi duyarak ulaşır. Ve Allah Teala onu 14. basamağa ulaştırmıştır. O noktaya kadar bütün ibadetlerini zevkle yapmıştır. Bundan sonra da aynı olay devam edecektir. O kişi için dünya bir mutluluk dünyasıdır. Allah'ın ibadetlerini zevkle yerine getirmektedir. Sonra mı? Sonra nefs tezkiyesi başlayacaktır anlattığımız gibi. Ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Nefsinin kalbinde 150'den fazla temizlik oluşacaktır. Faziletler nefsinin kalbine %51 yerleşecektir. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı noktaya kadar. Bu noktaya kadar Allah'ın sözü var. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Ne oldu sevgili kardeşlerim? Allah Teala diyor ki bize dilekte bulunun. Bana ulaşmayı dileyin. Geri kalanını diyor bana bırakın. Ben sizi bütün ibadetleri seven bir insan haline getireceğim. Ben getireceğim. Siz bir şey yapmayacaksınız diyor. İbadetlerden sizi hoşlandıracak olan benim diyor. Siz sadece bir tek şey yapacaksınız. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen ve bu dilekle Rum suresinin 31. ayet-i kerimesine göre takva sahibi olan kişinin mutlaka Allah'a ulaşacağını Allah garanti ediyor. Bilin ki diyor mutlaka bana ulaşacaksınız. Ondan sonra da o kişiyi kulu yapacağını garanti ediyor. Öyleyse ne oldu? Allah'a ulaşmayı dilediniz, birinci kat cennetin sahibi oldunuz. Allah Teala size irşat makamına ulaşıp tabiyetinizi gerçekleştirdi. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıktı. İkinci kat cennetin sahibi oldunuz. Nefsinizin kalbinde değişiklik yok. Ama ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar nefsinizin kalbi %51 nurla doldu. Afetler nefsinizin kalbinden gittiler. Davranış biçimlerinizin %50'si size mutluluk verecek olan bir hüviyete dönüştü. %51'i, daha azı 49'u da hala inatlarında ısrarlı. Ama dünya saadetinin yarısını elde ettiniz.
size Allah bunları sağladı. Öyleyse şimdi duralım, başlangıçta söylediğimiz hususa gelelim. Zincirin halkalarını birbirine bağlama zamanı. Ne demiştik? Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. Allah-u Teala hepimize ne diyor? Bana ulaşmayı dileyin diyor. Dilemezseniz diyor, gideceğiniz yer cehennemdir. Dilemezseniz dünya saadetini asla yaşayamazsınız. Nefsinizin kalbinde nefs tezkiyesi oluşmadığı için. Onun için diyor, bana ulaşmayı dileyin diyor. Bu benim emrim diyor. Bu emri kim yerine getirirse, onu üçüncü kat cennetime ben çıkartacağım diyor. Kendime ben ulaştıracağım. Ulaştıracağım gün, ulaştırdığım gün o üçüncü kat cennetimin sahibidir. Ve onun nefsinin kalbindeki afetlerin %51'ini o kişinin temizleyebilmesi için ona bütün ibadetleri, özellikle zikri ben sevdireceğim ve bunu yapacak mutlaka. Yapmaması mümkün değil. Ve mutlaka ben onun nefsinin kalbinde %51 nuru oluşturacağım. Böylece dünya saadetinin de yarısını garanti ediyorum diyor Allah-u Teala. Ve emir veriyor bize. Cennet saadetinin yarısı için, cennet saadetinin üçüncü katına kadar ve dünya saadetinin yarısı için Allah garanti veriyor. Birinci emir, Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onu kendisine ulaştırır. Ulaştığı yerde dünya saadetinin de yarısı vardır. Cennetin üçüncü katı, bir de üçüncü kat cennet, üçüncü cennet alemi ve dünya mutluluğunun yarısı. Ne karşılığı? Bir dilek karşılığı. Dilek farz mı? 12.

ve ma halektel insi vel cinni illa leyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. İşte söylediğimiz Bakara suresinin 223. ayet-i kerimesi, takva sahibi olup da Allah'a ulaşmayı dileyenlerin mutlaka Allah'a ulaşacaklarını garanti ediyor ve kullarımı müjdele ediyor. Allah'a ulaşanlar Allah'ın kulu oluyorlar. Ve Allah Teala ben bütün insanları ve cinleri bana kul olsunlar diye yarattım diyor. Ve kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kulum kılarım diyor. Kendime ulaştırırım. Öyleyse farz mı üzerimize Allah'a kul olmak? Farzsa, bu farzı gerçekleştiren de Allah'sa, bu farz bize bunu gerçekleştirmek dünya saadetinin yarısını, cennetin üçüncü katını, üçüncü kat cenneti, cennetin üçüncü alemini sağlıyorsa, üçüncü kademedeki cenneti sağlıyorsa ve bu bir farz ise, Allah-u Teala da bizi 12 defa bu farzı gerçekleştirmek için davet ediyorsa, bu davet bize mutluluğu sağlıyorsa, Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesi değil mi? Hem Zümer 23'e göre Allah-u Teala kullarımı müjdele ediyor, hem de Bakara 223'e göre kullarımı müjdele ediyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala bizi niçin yaratmış? Kul olalım diye Allah-u Teala'ya. Kul olmak neyi sağlayacak? Mutluluğu sağlayacak. Son kulluk İrademizi Allah'a teslim ettiğimiz noktada mutlulukların en büyüğüne ulaşacağız. Şimdi şu noktaya kadar olan muhtevaya beraberce bakalım. Eğer Allah-u Teala bizi Allah'a ulaşmaya davet etmiş de bunu üzerimize farz kılmışsa, daveti yerine getirdiğimiz anda, yani Allah'a ulaşmayı dilediğimiz anda şeytanın kulu olmaktan kurtulup Allah'ın kulu oluyorsak ve mutluluğumuz burada başlıyorsa, birinci kat cennet ve Allah-u Teala üçüncü kat cennete kadar garanti etmişse, dünya saadetinde yarısını bize garanti etmişse, o zaman Kur'an-ı Kerim evvela davet açısından bir mutluluk davetiyesi değil mi? Kul olmamız farz kılındığına, kul olmaksa bize üçüncü kat cennetle birlikte dünya saadetinin yarısını garanti ettiğine göre Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesi değil mi? Allah-u Teala bunu garanti ettiyse Kur'an-ı Kerim bir mutluluk garantisi değil mi? Bir dilekle, bir tek dilekle üçüncü kat cennetin sahibi olmak, dünya saadetinin mutlaka yarısının Allah-u Teala tarafından garanti edilmesi. Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesi değil mi? Bir saadet garantisi değil mi? Allah-u Teala bunu garanti ettiğine göre. Ne diyor? Kim bana yönelirse, bana ulaşmayı dilerse, ben onu kendime ulaştırırım diyor. Ötekileri ulaştırmam diyor. Ve bu da üzerimize 12 defa farz kılınmış. Peki ne oldu şimdi? Ne çıktı ortaya? Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesi. Çünkü Allah-u Teala Allah'a kul olmamızı üzerimize farz kılmış. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesi. Çünkü Allah-u Teala takva sahibi olmamızı üzerimize farz kılmış. Takva sahibi olmanın da başka bir alternatifi yok. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler takva sahibidir Kur'an-ı Kerim ölçülerinde. Bunları gerçekleştiren mutlaka bu hedefe ulaşacak.

olacaksa dünya saadetinin yarısından fazlasına ve üçüncü kat cennetin sahibi olacaksa, garanti ediyorsa Allah Teala bunu, Kur'an-ı Kerim demek ki aynı zamanda bir mutluluk garantisi. Peki aynı zamanda Kur'an-ı Kerim bir saadet reçetesi, saadet rehberi, mutluluk rehberi. Neden? Çünkü bunu nasıl yapacağımız, nasıl gerçekleştireceğimiz bütün detaylarıyla Kur'an-ı Kerim'de gözler önüne serilmiş. Evvela ilk ayırım Allah'a ulaşmayı dileyenler ve dilemeyenler. Birilerinin gideceği yer mutlaka cehennem, diğerlerinin gideceği yer mutlaka cennet. Reçete böyle başlıyor. Ya bana ulaşmayı dilersin diyor, seni kurtuluşa ulaştırırım. Ya da dilemezsin, o zaman sen seçtin cehennemi diyor. Ben seni cehennemime atmak istemem. Ama formülleri koyarım diyor ortaya. Herkes dilediğini seçer, serbest iradesinin gereği olan dilediğini seçer. Onun seçtiği hedef onu ya cennete ya da cehenneme ulaştırır diyor Allah Teala. Öyleyse biz insanlara hidayete ulaştırırız. Ama dileyen şükredenlerden olur, dileyen küfredenlerden olur. Dileyen Allah'ın yolunu seçer, hidayete ulaşır. Dileyen seçmez, dalalette kalır diyor Allah Teala. Öyleyse bu muhtevada ne yapmamız lazım geldiğini Kur'an-ı Kerim anlatmıyor mu? Mutlaka Allah'a ulaşmayı dilememiz lazım geldiğini anlatmıyor mu? Anlatıyorsa o bir rehber. İşte insanlar, işte söylediklerimizin sesinden haberleri yok. Kur'an'ı bilmiyorlar. E peki bilmiyorlarsa, tatbik etmiyorlarsa sonuç ne olacak? Sonuç cehennem, sonuç dünyada huzursuz bir yaşantı. Kur'an-ı Kerim isimli Allah-u Teala'nın o son şeriat kitabını kainatı kıyamete kadar uyulması lazım gelen bir şeriat olarak Allah-u Teala'nın indirdiği Kur'an-ı Kerim'i ta ezelden başlıyor tatbikat, kıyamete kadar devam edecek. Bu şunu mu indirmiş? Bu standartlarda indirmiş. Sonuç ne? Sonuç açık ve kesin bir sonuç. Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir her şeyden evvel. Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisidir. Ve Kur'an-ı Kerim bir saadet rehberidir. Rehber açık ve kesin olarak işaretini veriyor. Ya Allah'a ulaşmayı dilerseniz diyor. Rehberliğim bunu ifade ediyor diyor size. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Böylece Kur'an-ı Kerim rehberiniz olacak. O zaman diyor müjdelenirsiniz. Bana ulaşmayı dilerseniz, dilemezseniz sizi ikaz ederler diyor. Biz resullerimizi göndeririz diyor bütün kavimlere. Nezirlerimizi göndeririz diyor. Hem nezir kullanmış hem resul kullanmış. Müminleri, Allah'a ulaşmayı amen olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelesinler ve diğerlerini, Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri Allah'a ulaşmayı dileyin diye uyarsınlar diye diyor. İfade bu. Şimdi bakıyoruz bir taraftan Zümer suresinin 71. ayet-i kerimesinde, bir taraftan da Mülk suresinin 8-9-10. Ayetlerine bakıyoruz. Her ikisinde de aynı şey var. Zümer 71'de Resullerden bahsediyor Allah-u Teala. Cehennemin kapısına gelen, cehenneme girecek olanlara cehennemin kapıları açılır. Cehennem bekçileri derler ki size buraya cehenneme geleceğinizi söyleyerek sizi uyaran Allah'ın sizden olan Resulleri gelmedi mi? Size gelip de sizi uyarmadılar mı? Mülk suresinin 8. ayet-i kerimesi, cehenneme sürülürler diyor zümre zümre o insanlar. Onlara
cehennem bekçileri derler ki, size Allah'ın nezirleri gelip de buraya geleceğinizi söylemediler mi? Sizi bununla uyarmadılar mı? İşte muhteva bütün boyutlarıyla ortada. Biz de bugün bu uyarıyı yapıyoruz. Bununla mükellefiz. Ve Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir sevgili kardeşlerim. Sizin iradeniz söz konusu, serbest iradenizle karar vereceksiniz. Dilerseniz Allah'ın farzına, 12 defa üzerinde farz kıldığı hususa riayet edeceksiniz. Dilemezseniz etmeyeceksiniz. Ama dilerseniz cenneti ve dünya mutluluğunu seçmiş olacaksınız. Dilemezseniz cehennemi seçmiş olacaksınız. Eğer bunu bugünkü din öğretisi sizlere vermiyorsa sevgili dinleyiciler, izleyiciler, herhangi bir üniversitede bu söylediklerimizi duyabilir misiniz? Bir düşünün bakalım. Hidayet müessesesinin tamamen ortadan kaybolduğu bir günde yaşıyor dünyada verilen bu gezegen. Hidayet ortadan kaybolmuş. Allah Teala buyuruyor, innel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet, hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Hidayetin Allah'a ulaşmak olduğunu bugüne kadar bilmiyordunuz. Hidayeti doğru yol olarak öğretmişlerdi size. Allah Teala bize öğretti de biz de size öğretiyoruz hidayetin doğru yol kelimeleriyle ifade edilemeyeceğini, hidayetin Allah'a ulaşmak olduğunu, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaştırılması olduğunu size anlatıyoruz sizin kurtuluşunuz için. Öğrenemezseniz, tatbik edemezseniz kurtuluşunuz mümkün değil. Hala anlamıyor musunuz sizin için var olduğumuzu? Bu söylediklerimizi başka bir yerden duyduğunuzu iddia edebilir misiniz? Bu söylediklerimizi bildiğinizi iddia edebilir misiniz? Peki Kur'an-ı Kerim size diyorsa Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız gideceğiniz yer cehennemdir. O zaman bu sözlerimiz sizi kurtuluşa ulaştıracak sözler değil mi? Başka bir ifadeyle hidayete ulaştıracak sözler. Hadi gelin beraber bakalım. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. Allah Teala ikaz ediyor hepinizi. Diyor ki: Ellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya وَاتْمَاَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَهُمْ an ayatina غَافِلُونَ اُلَٰيْكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Aranızda Arapça bilenler de var. Ne söylediğimi anladılar. Öyleyse biz de Türkçesini söyleyelim. Onlar bize mülaki olmayı, yani ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah-u Teala. Hiç kimse bu ifadeyi ölmeyi dilemek olarak değerlendiremez. Çünkü Kur'an-ı Kerim intihar edenlerin gideceği yerin cehennem olduğunu kesinleştirmiş. Öyleyse Allah Teala hiçbirimize öl emrini vermiyor. Ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşması söz konusu. Onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize
ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Yani şu dünya hayatının maddi cephesi onlara alakadar eder, manevi cephesi alakadar etmez diyor Allah Teala. Ve onlar bu sebeple dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onları doyuma ulaştıracak olan şey dünya hayatıdır diyor. Yeter mi? Gene yetmez. Son sözü ard arda iki tane ihtarla geliyor. Birinci ihtar, o Allah'a mülaki olmayı dilemeyenler, Allah'a ruhlarını ölmeden hemen ulaştırmayı dilemeyenler, bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bugüne kadar böyle bir şeyden haberiniz bile yoktu. O zaman siz Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar değil misiniz? Bilmiyorsanız bunu, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, size bu öğreti öğretilmediyse, bu öğretiyi bilmeyen herkes Allah Teala tarafından Allah'ın ayetlerinden gafil addediliyorsa, siz de o gafillerin içindeyseniz, onların gideceği yer diyor Allah Teala, bize mülaki olmayı dilemeyenlerin gideceği yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah Teala. Cehennemdir diyor. Öyleyse sizlere mutluluktan bahsediyorum. Mutluluğa ulaşmanın elifi Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler takva sahibi olabilirler. Başkaları olamaz. Ve bu Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah Teala tarafından siz dilediğiniz anda işitilir, bilinir ve görülür ve Allah Teala kalbinizdeki bu talep üzere sizi mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Bu dünya saadetinin yarısını, cennet saadetinin üçüncü katını size mutlaka bahşeder. Eğer siz daha öteye geçmeyi dilerseniz, Allah'a tevekkül ederseniz, madem ki Allah Teala garanti verdi bana, beni Allah'a ulaştırmak üzere ruhumu, öyleyse bu garantiyi veren Allah Teala, ben fizik vücudumu Allah'a teslim etmeyi dilersem, onu da gerçekleştirir. Böyle bir imanın sahibi olduğunuz zaman, fizik vücudunuzu da Allah'a teslim edeceksiniz. Bu dördüncü kat cenneti ifade eder. Dünya saadetinin %80'inden fazlasını ifade eder. Daha sonra daimi zikre ulaştıracak Allah Teala size, eğer öyle bir dileğin sahibi olursanız ve bunu gerçekleştiren, bu ikisini gerçekleştiren Allah Teala bunun için gerçekleştirdi. Ben Allah'a ulaşmayı diledim. Ben fizik vücudumu Allah'a teslim etmeyi diledim ve inandım ki Allah mutlaka ben bu dileğin sahibiysem beni ruhumun teslimine, fizik vücudumun teslimine ulaştıracaktır. Öyleyse ben daimi zikre ulaşmak konusunda da Allah-u Teala'ya tevekkül edeyim. Bu tevekkül beni mutlaka, Allah-u Teala beni bu tevekkül üzerine, bu inancım üzerine mutlaka daimi zikre ulaştıracaktır. Bu inancın sahibi olan herkes daimi zikre ulaşmıştır. Daimi zikre ulaşan kişi, beşinci kat cennetin sahibidir. Dünya saadetinin %100'üne de sahiptir. Nefsinde afet yoktur ki iç dünyasında mutsuzluk oluşsun. Nefsinde afet yoktur ki dış dünyasında mutsuzluk oluşsun. Nefsinde afet yoktur ki Allah ile olan ilişkilerinde emirler cephesinde eksiklik olsun. Nefsinde afetler yoktur ki yasaklar cephesinde Allah'ın emirlerini yerine getiremesin. Hiçbiri mümkün değildir o noktada. Kişinin dünya saadeti %100'e ulaşmıştır. Daha sonra bu kişi irşada ulaşacaktır. İrşada ulaştıktan sonra da Allah onu iradesinin teslimiyle bir hakkın takvanın, hakka tukatihi takvanın, hakkul yakin takvasının sahibi kılacaktır. İradesini de Allah teslim alacaktır.
ve daimi zikri artık zikir adını almayacak, tesbih adını alacaktır. Sevgili kardeşlerim, acaba anladınız mı beni? Acaba size anlatabildim mi? Bir düşünün söylediklerimi. Neden bunları başka yerlerden duyamadığınızı, hiçbir üniversitenin neden bunları öğretmediğini ve yedi safhanın yedisinin de üzerinize farz olduğunu bir düşünün. Mutluluk üzerinize farzdır. Çünkü bütün kademelere ulaşmanızı Allah Teala açık ve kesin şekilde emrediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat. Allah'a salavat.

0: وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على الذين أنعمت عليهم غير الضالين آمين. Sevgili öğrenciler, izleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde inşallah bir aradayız. Konumuz külli irade ve ilahi irade. İlahi irade Allah'ın iradesidir. El-İlah, Allah. Ona ait olan bir iradi yapı, kainatta her şeye hakimdir. Ama dikkat edin ki, her şeyi kontrolü altında tutan Allah değildir. Allah haberdar olandır. Haberi olmadan bir yaprak bile kımıldamaz. Ama kontrol müessesesi Allah-u Teala'nın yarattığı bir ilahi kompütür sistemine, bir ilahi bilgisayara verilmiştir. Bütün kainatı her zerresiyle kontrolü altında tutan bir ilahi mekanizma, Allah'ın sonsuz güçteki kompütürü, ilahi kompütür. Buna külli irade diyoruz. Bir başka adı da sünnetullah'tır. Öyleyse Allah her şeyi yaratandır. Allah her şeyden haberdardır. Ve kainatı kontrolü altında tutması için bir ilahi mekanizma vücuda getirmiştir. Bir kontrol mekanizması, her şeyi kontrol altında tutan, çözümleri üreten ve kainatı var olmakta devam ettiren, kainatın her zerresini kontrol altında tutan bir muhteşem dizayn. İşte bunun adı sünnetullah'tır. İşte bunun adı külli iradedir. Öyleyse külli irade ne yapar? Külli irade kainattaki her olayı kontrol altında tutar. Künnes ve künnes kanunları külli iradenin kanunlarıdır. وَلَا اُقْسِمُ بِالْهُنَّسِ الْجَوَارُ الْكُنَّسِ diyor Allah-u Teala. O merkezi çekim gücüne ve merkez kaç kuvvetine, çevrede dönene, cevelan edene, kasem olsun diyor Allah-u Teala. Yemin olsun diyor. Çevrede dönen ve merkezdeki çekim gücü. Mikro ve makro seviyede olaylara baktığımız zaman Allah'ın sistemi yarattığını görürüz. Ondan sonraki kontrol sünnetullah'a geçer. Bir hidrojen atomu merkezde bir protondan, çevrede de bir tek elektrondan teşekkür eder. Bu merkezdeki proton, 3675 tane elektron ve 3676 tane karşıt elektrondan teşekkür eder. Bu elektron ve karşıt elektron dengesi bir eksikle tahakkuk eder. Neden? Çünkü yapı bir bütündür. Mutlaka eşitliğe bağlanması lazımdır. Bir elektron daha olması lazımdır. 3676. elektron. O çevre elektronudur. Allah-u Teala kainatı hünnes ve künnes kanunlarına göre yarattı. Merkezi çekim gücü ve çevrede cevelan eden, çevrede dönen bir merkez gücü, bir de yörüngedeki dönen nesne. Hünnes merkezi çekim gücüne, yani bu mikro seviyede merkezdeki proton, mikro alemde merkezdeki proton bir hünnestir. Çevrede dönen elektron bir künnestir. Bilelim ki bütün elektronlar eliptik yörüngelerde dönmektedirler. Bu eliptik yörüngede elektronun proton etrafındaki devrinde hızla manyetik alan çarpımı her noktada birbirine eşittir. Öyleyse çevre elektronunun merkeze en uzak olduğu iki noktada en büyük manyetik alan, en düşük hız vardır. Neden? Çünkü böyle olmasa elektronun boşluğa atılma tehlikesi var. O zaman hünnes ve künnes kanunları yok olur. Elektronun merkeze en yakın olduğu noktada ise en yüksek hız, en düşük manyetik alan söz konusudur. Bu manyetik alanın dizaynı merkezde de, çevrede de aynıdır. Çevrede manyetik alan çoğalırken merkezde de çoğalır. Çevrede manyetik alan azalırken merkezde de azalır. Allah'ın kanunları bunu geçerli kılar. İşte bunu dizayn eden sistem sünnetullah'tır. Eşitlik hiç bozulmaz. Hangi eşitlik bozulmaz? Hız çarpı manyetik alan eşitliği hiçbir zaman bozulmaz. En merkeze en yakın olan noktada da, yörüngenin bütün noktalarında da, merkeze en uzak olduğu noktada da elektronun hızla manyetik alan çarpımı daima birbirine eşittir. Devamlı değişen bu sistemleri hep aynı eşitlikte tutabilen bir muhteşem kuvvet, bir muhteşem dizayn müessesesi, işte o sünnetullah'tır. İşte o külli irade olarak adlandırılan kontrol mekanizmasıdır Allah-u Teala'nın. Makro aleme baktığımız zaman aynı kanunun aynı standartlarda dünya ile güneş arasında da, güneşin etrafındaki diğer gezegenler arasında da var olduğunu görüyoruz. Dünya güneşin etrafında 365 gün 6 saat bilmem kaç dakika, bilmem kaç saniye, bilmem kaç sanise, bilmem kaç salise ve daha onun az katlarında milyarlarca seneden beri hiç değişmeyen bir zamanlamayla hep aynı standartlarda eliptik yörüngesindeki dönüşüne devam etmektedir. Böyle bir dizayn güneş sisteminin nasıl muhteşem bir kudret altında korunduğunu, muhafaza edildiğini ve kontrol altında tutulduğunu ifade eder. Sevgili kardeşlerim, dünyada verilen bu gezegende merkezden geçecek olan bütün hatların, merkezin doğru hatların, doğru çizgilerin merkezin iki tarafındaki ağırlıkları daima birbirine eşittir. Bu eşitliği bozan herhangi bir hadise vücuda geldiği zaman dünya üzerindeki zelzele adı verilen sistemler bu dizaynı yeniden yörüngesine oturtur. Bu nasıl bir dengedir ki milyarlarca seneden beri dünya bu eliptik yörünge üzerindeki güneş etrafındaki turunu saniyenin milyarda biri kadar bile bir değişme olmadan tamamlamaktadır. Aklın ulaşabileceği standartların çok ötesinde bir muhteşem kontrol sistemi. İşte bu sünnetullah'tır. Bu mikro alandaki atom sistemindeki bu bir tek elektronla bir tek protondan oluşan sistemin biraz ötesinde merkezde iki tane proton bulunan yeni bir sisteme geçiş vardır. İki tane hidrojen atomunu sünnetullah bir araya getirdiği zaman merkezde iki tane proton vardır. Çevrede gene bir elektron dönmektedir. Öyleyse bu nasıl bir olay? Merkezde iki tane proton olduğuna göre çevrede de iki tane elektron dönmesi lazım. Hayır. Merkezde iki tane proton var ama bir tane de merkez elektronu var. İki tane hidrojen atomunun birer tane de elektronu vardı çevresinde dönen. Biri bu birleşimin sonunda da gene çevrede dönüşünde, eliptik yörüngede dönüşüne devam etmektedir. Ama ikinci hidrojene ait olan elektron merkez elektronu olmuştur. Daha evvelki sistemde olay çok basitti. Yani Allah-u Teala'nın merkezi kuvvete enerji verdiği an çevredeki elektrona da enerji vermesi söz konusu. Zaten merkezde bir tane proton var. Ona Allah-u Teala'nın verdiği enerjiyle aynı anda elektrona da enerji veriyor. Bir elektron eliptik yörüngesinde iki defa Allah-u Teala'dan enerji alır. İki defa da enerjiyi Allah'a geri verir. Allah'ın sünnetullahına geri verir. Allah'ın katında Allah'ın sünnetullahı devamlı enerji üretmektedir. Bütün nötronlar aynı merkezden gönderilir. Sünnetullahın merkezi. İndi ilahi de Allah'ın indi ilahisinde 7. gök katında bütün kainata enerji ulaştıran muhteşem bir dizayn söz konusudur. Buradan kainattaki her elektrona ayrı ayrı ard arda nötrinolar gönderilir. O elektronların hiçbirinin enerjisinin bitmesine izin verilmez. Dönerek gelen nötrino dönüş enerjisini elektrona aktarır. Elektronun dönüş enerjisi bitmeden evvel yeni bir enerjiyle elektron yeniden harekete geçer. İkinci defa verilen enerji bitmeden bir daha yeni bir nötrona gelir. Yeniden elektrona enerji enjekte eder ve gene geri döner. ard arda gelen bütün nötrinolar elektronları devamlı olarak hayatta tutarlar. Bunu sağlayan kuvvet sünnetullah'tır. Külli irade adını verdiğimiz sistem. Bütün kainatın bütün nötrinolarına, bütün elektronlarına hakimdir. O zaman düşünemeyeceğimiz kadar muhteşem bir kuvvet söz konusu. Bir muhteşem kontrol mekanizması. Şuurun en üst kademelerinde kainatın her zerresini kontrol altında tutan bir müessese. Şimdi bakalım iki tane hidrojen atomunun bir araya gelmesiyle daha karmaşık bir çarkı acaba sünnetullah nasıl idare ediyor? Ne demiştik? Çevre elektronlarının her birine Allah Teala her dönüşlerinde sünnetullah ile iki defa enerji veriyor, iki defa enerjiyi geri alıyor. Çevrede dönen elektrona da iki defa enerji geliyor. Ama merkezde durum değişiyor. Çünkü eskiden merkezdeki tek proton o iki defa enerjiyi kendisine alıyordu ve manyetik alanı birdenbire yükseliyordu ve bu devrede geçişini tamamlıyordu. Elektron en uzak mesafeleri, en yakın mesafeleri geçişini sağlıyordu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu iki defa enerji verişin birincisinde sünnetullah birinci protona enerji veriyor. Birinci proton enerjiyi aldığı zaman çekim alanı, manyetik alan büyüyor ve hem merkezdeki elektronu kendisine çekiyor. Böylece bir elektron daha aldığı için nötron oluyor. Diğer protonda hiçbir değişme yok. O proton olarak duruyor. Enerji ona gelmemiş durumda. Bir solda bir de sağda iki tane proton olduğunu düşünün. Soldaki protona enerji geldi. Geldiği an merkezde bulunan bu elektronun bu soldaki proton tarafından çekildiğini düşünün. Burası bir nötron oldu. Biliyorsunuz ki bir nötron protondan bir tek elektron fazla olan bir varlıktır. Bütün protonlarda elektron ve karşıt elektron sayısı birbirinden farklıdır. Bütün protonlardaki olay şudur. 3675 tane elektron, bir fazla sayıda karşıt elektron. Nötronlarda ise durum şöyledir. 3676 tane elektron, 3676 tane de karşıt elektron. Denge, dengenin karşılığında nötr bir durum. Karşıt elektronlar pozitif elektrik enerjisi taşırlar. Elektronlar negatif elektrik enerjisi taşırlar. Ayrı alemlerin varlığı olmakla birlikte bir alemde Allah-u Teala tarafından bir araya getirilmişlerdir. Sünnetullah'ı tarafından Allah-u Teala'nın. Ve denge unsuru tamamdır. İşte birinci proton bu merkez elektronunu kendisine çektiği zaman 3675 tane elektrona bir tane daha ilave edilmiştir bu elektron. 3676 olmuştur. Karşıt elektron sayısı da 3676 olmuştur. Negatif enerjiye sahip olan kesimle pozitif enerjiye sahip olan kesim birbirine eşit olmuşlardır ve birbirini nötr kılmışlardır. Artı elektrik enerjisi ile eksi elektrik enerjisi dengededir. Peki dengede olursa ne olur? Dengede olursa nötr olur. Adı da nötron olur. Sanki hiç artı ve eksi elektriği, artı ve eksi manyetik alanı yokmuş gibi olur. Gerçekten de burada bu protonda şu anda nötron olduğu için bir çekim alanı söz konusu değildir. Öyleyse çevrede dönen elektronu çevresinde döndüren hangisidir? Manyetik alan da yok, elektrik alanı da yok. Nötron bir sıfırdır. Protonda manyetik alan da var. Allah-u Teala'nın enerji verdiği anda enerji alanı da var. Öyleyse ikinci protona enerji geldiği zaman, yani sağdaki protona enerji geldiği zaman soldaki protona gelmez. Ne olur? Merkezi elektronla sağdaki proton aynı anda elektrik enerjisini aldıkları için bu merkez elektronunu sağ taraftaki proton kendisine çekecektir. 3676. elektronu bünyesine aldığı için elektron ve karşıt elektron sayısı dengeye gelecektir. Bu da nötralize olacaktır. Yükler birbirini yok edecektir. Elektrik yükleri birbirini yok edecek, sıfırlayacaktır. Öyleyse çevre elektronunun bir turunda bu proton, soldaki proton, merkez elektronun, çevre elektronunun çekimini sağlarken bir fazla karşıt elektronundaki çekim gücüyle durum değiştiği zaman bu proton nötron olduğu zaman diğer nötron proton hüviyetine gireceği için şu anda bu sağ taraftaki sistem proton haline gelmiştir. Soldaki sistem ki protonken nötron haline gelmiştir. Çevre elektronunun dönüşünü bu proton temin edecektir. Onun için çevrede ne kadar elektron varsa merkezde de aynı anda sadece o kadar sayıda nötron olur, o kadar sayıda da proton olur. Merkezi çekim gücünü temsil eden daima protondur, değişken dengesiyle. Merkezi çekim gücünün artı elektrik yükü daima eksi elektrik yükünden bir fazladır. Bu sebeple merkez artı elektrik yüklü bir manyetik alanın, elektromanyetik alanın çekim gücüne sahiptir. Çevrede ise bu sebeple sadece eksi elektrik yüklü elektron dönebilir. Sevgili kardeşlerim, böylece merkezde bu merkez elektronunun bir proton tarafından alınmasıyla protonun nötron olması, sonra karşı tarafa enerjinin gelmesiyle bu merkez elektronunun diğer proton tarafından çekilmesi, onun nötron olması, sonra tekrar birinci protonun nötron olması, sonra tekrar ikinci protonun nötron olması, her bir proton nötrona dönüşürken diğer nötron da proton hüviyetine dönüşmektedir. Böylece bir muhteşem devir merkezle çevre elektron arasındaki dengeyi de etkilemektedir. Ama Şimdi ikili bir sistem söz konusu. Bu dörtlü bir sistem de olabilir. Dört tane nötronun olduğu, affedersiniz, dört tane protonun olduğu bir devrede sistem çalışmaya başlayınca daima iki proton, iki nötron vardır. Nötron olduğu an iki tanesi protona dönüşmüştür. Bunlar proton olduğu an iki tanesi nötrona dönüşmüştür. Böylece çevrede de iki tane elektron dönmektedir. İki devamlı proton yoktur, iki devamlı nötron yoktur. Devamlı olarak protona dönüşen ve nötrona dönüşen merkez sistemleri vardır. Manyetik alanları vardır. Güç kaynakları vardır. Ya da gücün ulaştığı merkezler vardır. Sonsuz bir değişim protonları nötron yapan, nötronları proton yapan sonsuz bir değişim ve sonsuz bir manyetik alan değişimi bir muhteşem dengeler sistemi ard arda en güzeli sergiler. Sadece hayranlık duyabilirsiniz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sayı arttıkça bu denge daha muhteşem, daha matematiksel değeri yüksek bir dehayı ifade eder. Hiçbir devrede dengeler bozulmaz. Bu dengeyi bozabilecek olan sistemler oluşmaz. Merkezde çekim konusundaki dengenin bozulması eşitliğin sağlanamadığı ortamlarda mümkündür. Mesela merkezde 5 tane proton oluşamaz. Merkezde 7 tane proton oluşamaz. Merkezde 9 tane proton oluşamaz. Ya 2 tanedir, ya 4 tanedir, ya 6 tanedir, ya 8 tanedir. Aynı anda iki tarafa birden enerji hiçbir zaman gelmez. Daima ard arda gelen enerji bir faz, bir dolu olarak sistemi ard arda bütünüyle etkileyecektir. Akıl almaz bir nizam içerisinde düşündüğünüz zaman, Allah-u Teala size öğrettiği zaman sadece hayranlık duyabileceğiniz bir dizayn, kainatın bu en küçük parçasını, elektronu merkezi çekim gücünün etrafında fırıl fırıl döndürmektedir. Işık hızı değil ama ışık hızına yakın bir hızla elektron protonun etrafında daima dönecektir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sünnetullah dediğiniz zaman orada durun. Bir muhteşem denge unsurunu göreceksiniz. Bu sünnetullah ne yapar? Sünnetullah her şeyi kontrol altında tutar. Dünyaya göre makro seviyede bir olgu var. Biliyorsunuz ki dünya 7 tane atmosferden teşekkür eder. Dünya atmosferi 7 kat atmosferden teşekkür eder. Burada bir kuşak vardır. Bir oluşan sistem insanları güneşin zararlı ışınlarından koruyan bir ozon tabakası. Ozon tabakasının delinmesi ihtimali birçok alimi bundan 5-6 yıl evvel, belki 10 yıl evvel fena halde korkutmuştu. Ki sistem delinirse, ozon tabakası delinirse, lüzumundan fazla incelirse, o zaman bu zararlı ışınlar insanların saçlarını bembeyaz ettikleri gibi ciltlerine büyük ölçüde zarar verebilecek olan bir alana sebep oluyorlar, bir açıklığa sebep oluyorlar. ve insanların yaşaması da büyük ölçüde tehlikeye giriyor. Bu tehlikeden bahsedildiği zaman Allah-u Teala'nın bu dengeyi nasıl koruduğunu öğrenmiştik. Sevgili kardeşlerim, kutupların çevresinde milyarlarca iğne yapraklı ağaç var, çam türü ağaçlar. Bu ağaçlar sünnetullahın kontrolü altında ozon tabakasının eksilmesini, ozon tabakasının zayıflamasını ve lüzumundan fazla kalınlaşmasını engelliyorlar. Biliyorum ki şimdi bir kısmınız diyeceksiniz ki şimdi ne alakası var yani? İğne yapraklı ağaçlarla ozon tabakası. Bakınız sevgili kardeşlerim, ne alakası var? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki o size yeşil ağaçtan vermiştir. Siz ondan yakarsınız diyor Allah Teala. Allah'ın bize yeşil ağaçtan verdiği şey oksijendir. Ne demek bu? Şu demek. Ağaçlar birer canlıdırlar ve yaşamak için karbonhidratlara ihtiyaç gösterirler. Biz insanların gıdası ya karbonhidrattır ya da proteindir. Bu iki cins gıdayla hayatımızı idame ettiririz. Ağaçlar sadece karbonhidratla yaşarlar. Karbonhidratı nasıl oluşturacak ağaç? Yerinden kımıldayamıyor. Ağacın karbonhidrat oluşturması fotosentez yoluyla, klorofil özümlemesiyle gerçekleşir. Ağaç kökünden aldığı su, H2O, havadan aldığı karbondioksit ve güneş enerjisinden aldığı katma etkiyle klorofil özümlenmesinin neticesinde karbonhidratı elde eder ve daima oksijen açığa çıkar. Bu mekanizmanın çalışabilmesi mutlaka karbondioksite ihtiyaç gösterir. Karbondioksit yoksa sistem çalışamaz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dizayna dikkatle bakın. Bütün bu ağaç sistemlerinin, yeşil yapraklı ağaçların hepsi devamlı havadan karbondioksit alırlar ve havaya devamlı oksijen verirler. Buna karşılık Allah Teala insan ve hayvanları ağaçların artık maddesiyle yaşayan varlıklar olarak yaratmıştır. Biz insanlar oksijen olmazsa yaşayamayız. Oksijen aldığımız oksijenle kanımızı temizleriz ve oradaki artık madde olan karbondioksidi verdiğimiz nefesle havaya veririz. İnsanların ve hayvanların artık maddesi olan, kullandıktan sonra mutlaka ortaya çıkan, bir artık madde olarak ortaya çıkan, havaya atılan karbondioksit ise bitkilerin hayati maddesidir. Bitkiler karbondioksit olmasa karbonhidratları vücuda getiremezler, yaşayamazlar. İnsanlar da bitkilerin açığa çıkardığı oksijen olmasa yaşayamazlar. Öyleyse sünnetullah öyle bir dizaynla her şeyi dizayn etmiş ki her şey birbirine muhtaç. Sadece Allah muhtaç değil. Bütün sistemler bir ihtiyaç dizaynı içerisinde sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde bu tabloya dikkatle bakın. Tablonun bir tarafında bitkiler var, karbondioksite muhtaç ama oksijeni artık madde olarak veriyorlar. Öbür kesiminde insan ve hayvanlar var. Bitkilerin artık maddesi olan oksijene muhtaç. Bitkilerin ihtiyaç duyduğu, yaşamak için mutlak ihtiyaç duydukları karbondioksidi artık madde olarak boşluğa bırakıyorlar. Sünnetullah bu işi kainattaki bütün varlıklar için dizayn etmektedir. Şimdi bu olayı gördüğümüz zaman ne ortaya çıkıyor? Yeşil yapraklı ağaçların oksijen açığa çıkardıkları gerçeği. İşte ozon tabakasının delinmekten kurtulması veya lüzumundan fazla kalınlaşmaktan kurtulması sünnetullahın devreye girmesiyle tahakkuk eder. Diyelim ki ozon tabakası inceldi. Normalin altına düşmeye başladı. Düştüğü anda sünnetullah sinyali almıştır. Külli irade sinyali almıştır. Ne yapacaktı?

oksijen normalin altına düşmekte olan ozon tabakasını süratle onarmaya başlayacaktır. Ve onarma olayı tamamlandıktan sonra normalin ötesine geçecektir sistem. Normalin ötesine geçtiği an yeniden sinyal alacaktır. Sünnetullah. Ve yağan karla iğne yapraklı ağaçların yapraklarının büyük kısmı örtülmeye başlayacaktır. Ve örtülünce havaya bırakılan oksijen süratle azalacaktır. Bu azalan sistem yavaş yavaş fazla olan kesimi normal regülesine ulaştıracaktır. Bu normal olay tahakkuk ettikten sonra işlem yine devam edecektir. Çünkü değişiklik yok ve tabakalar yeniden normalin altına doğru azalmaya başlayacaktır. Bu yeni bir sinyaldir. Bu yeni sinyalle tekrar yağmurlar, tekrar havaya daha fazla oksijen çıkması, onarılma, normalin ötesine geçiş, yeni bir sinyal, tekrar normale dönüş, normalin altına iniş ve biraz aşağı ve biraz yukarı çıkarak sonsuz bir kontrol mekanizmasıyla ozon tabakasının delinmesinin sünnetullah tarafından imkansız kılınması. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir muhteşem dizayn görüyorsunuz. Sünnetullah, plasenta adı verilen bir sadece çevre deri parçasıyla bebeği anne karnında kontrol altında tutar. Plasentanın vücuda getirdiği titreşim sinyalleriyle bebeğin her çeşit uzvu o değişik dalga boylarına göre farklı bir sentezle farklı bir yapıya kavuşur. Kemikler, karaciğer, akciğer, mide, vücudun her türlü uzvu, gözler, kulaklar, dişler, daha dişler yok tabii o devrede. Ama cinsinin bütününde şaşmaz bir şekilde titreşim sinyalleri ulaştırdıkları dalga boylarıyla muhteşem bir dizayn içerisinde bir insan vücuda getirirler. Hayranlık duyacağınız bir muhteşem sistem. Doğum biter, plasenta da çöpe atılır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Sünnetullah'ı tanıdıkça ona sadece hayran olabilirsiniz. O Allah'ın her zerreyi kontrolü altında tutan bir dizaynını içerir. Her şey kontrol altındadır. Allah Teala her şeyi sünnetullah ile kontrol altında tutar ve her şeye de müdahalesi vardır. Bir yağmur tanesi göklerden yere inene kadar diğer yağmur taneleriyle hiçbir şekilde birleşmez. Rüzgar varsa hepsine birden tesir eder. Aynı aralıklar devam ederek aşağı inerler. Bu aralıkların devam etmesini sağlayan, onları birbirine birleştirmeyen bir takım varlıklar her yağmur tanesinin oluşmasından itibaren oluşmasını da sağlayarak onun yeryüzüne inmesine kadar ona eşlik ederler.

her yağmur tanesine ve her kar tanesine. Her kar tanesinin başka bir taneden farklı olmasını gene sünnetullah oluşturur. Aklınıza getirilemeyecek sayıda hafsalamızın alamayacağı standartlarda kar taneleri sünnetullah tarafından oluşturulur. Her kar tanesine mutlaka bir sistem eşlik eder, bir varlık eşlik eder. Bunların her türlüsünün adı melektir. Melek denince insan hüviyetinde bir şeyler düşünürsünüz. Öyle melekler de var. Birçok peygambere Allah-u Teala'nın melekleri insan hüviyetinde ulaşmıştır. İnsan gibi görünmektedirler. Ama melekler bir takım melekelerin sahipleridir. Bir takım güçlerin, bir takım kabiliyetlerin sahipleridir. İşte yağmur damlalarına ve kar damlalarına eşlik eden melekeler de bu standartlarda. Kar tanesinin göklerde oluşmasını temin eden de o melekedir. O aktif güçtür. Onu aşağı kadar indirip inmesi lazım gelen yere ulaştıran da. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala sünnetullahıyla kainatı yaratıyor. Bir tek noktada uzayları alındığı için bir tek noktaya sığmış olan bir kainatı Allah-u Teala mekanlarından koparıp patlatıyor ve bu enerji muhtevasını kainatın her gezegenini oluşturmak üzere belki saniyenin milyarda biri kadar bir zaman parçası içerisinde ait olduğu bütün noktalara ulaştırıyor. Bunu yapan Allah'ın sünnetullahı. Ve ulaştırdığı yerde her bir sağ spinli, bir sol spinli nötrinodan, yani enerji partikülünden eş değiştirmek suretiyle, 3 ve 4 numaralı küreleri değiştirmek suretiyle Allah-u Teala maddeyi vücuda getiriyor, elektronları. Bir çift sağ ve sol spinli, sağ ve sola dönüşlü karşıt nötrinodan da bir çift karşıt elektron oluşturuyor. Ve böylece kainatın yapı taşları bu enerji partiküllerin ulaştıkları o gezegende tahakkuk ediyor. Oraya gelene kadar madde yok ortada, sadece enerji var. Enerji sonsuz hızın sahibidir. Nötrinolarda bir numaralı küreyle üç numaralı küre aynı istikamette döndüğü için ışık hızının ötesinde sonsuz bir hızın sahibidir nötrinolar. Elektronlarda ise bir numaralı küreyle üç numaralı küre aksi istikamete döndüğü için bu hız frenlenmiştir. Işık hızının altına düşülmüştür. İşte böyle bir dizayn söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ve orada kainat vücuda geliyor. Madde adı verdiğimiz muhtevayla. Maddenin aslı enerjidir. Enerji maddeye, madde enerjiye her zaman çevrilebilir. Allah-u Teala'nın sünnetullahı bunu her zaman gerçekleştirir. Ve orada enerjinin ulaştığı yerde ne vücuda geliyor? Madde vücuda geliyor.
kainat oluşuyor, gezegenler oluşuyor. Allah-u Teala bu gezegenlere bir itiş gücü, kinetik enerji sünnetullah vasıtasıyla enjekte ediyor. Ve kainattaki her yıldız, her gezegen şu anda devamlı olarak birbirinden ayrılıyor. Kainatın bir insan vücudu şeklinde sünnetullah tarafından yaratıldığını biliyor muydunuz sevgili kardeşlerim? Cinsiyetsiz bir insan vücudu. Bu insan vücudunun muhtevası da hiç değişmiyor, şekil hiç değişmiyor ama giderek büyüyor. Ne zamana kadar büyüyecek? Kıyamet gününe kadar. Kıyamet günü büyümeyi temin edecek olan ışık itiş enerjisi sona erecek ve bir noktadan ayrılan noktaların vücuda getirdiği zaman duracak. Ve gravitasyon başlayacak. Zamanda geri dönecek. Bu geri dönme sebebiyle zaman başa kadar gelinceye kadar, sıfır noktasına geri dönünceye kadar kendi yaşadıkları zaman parçasına, zaman geri döndüğünde bütün insanlar zaten hayatta olmuş oluyorlar. Hayatta olan bu insanlar Allah'ın indi ilahisine yükseliyorlar ve kıyamet günü mahşer meydanında toplanıyorlar. Sonra yeniden öldürülüyorlar, bir defa daha diriltiliyorlar aynı yaşta ve cennet veya cehennem hayatı başlıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, az kalan vaktimizde ilahi iradeden bahsedelim. Allah'ın iradesi. İnsanı da yaratan, kainatı da yaratan, sünnetullahı da yaratan O'dur, Allah'tır. Yarattığını muhteşem bir mekanizmayla kontrol altına almıştır Allah-u Teala her zerresiyle. O mekanizmayı kuran, yani sünnetullahı oluşturan külli iradeyi oluşturan ilahi iradedir. Allah'ın iradesidir. O irade her şeyin, hepimizin sahibidir. Dilediğini, dilediği istikamette vücuda getirir. Ol demesi yeterlidir. Ve derhal olur. İşte o ilahi irade ki, o bizim Allah'ımızdır, Rabbimizdir ve ona hayranız. Sevgili kardeşlerim, onu daha çok, daha çok, daha çok tanıyacaksınız. Önce ondan hoşlanacaksınız. Sonra onu seveceksiniz. Sonra ona aşık olacaksınız. Sonra da hayran olacaksınız. O ilahi irade ki, İlahın, Allah'ın iradesi ki, o irade var olduğu için siz de varsınız. Sizi yaratmak istedi ve bu onun için yeter. Varsınız. Hepiniz, o sizin var olmanızı dilediği için varsınız. Her şeyinizden haberdardır. İşte şu alemde marifet odur ki onu kendinize dost edinesiniz. Yunus diyor ki ondan ben diyor neden korkayım diyor. O artık benim dostum oldu diyor. Allah-u Teala da aslında korkulan bir Allah olmak istemiyor. Sevilen bir Allah olmak istiyor. İradesi bu istikamette ve eğer
Allah'ı severseniz sevilirsiniz ve mutlu olursunuz. Unutmayın sevgili kardeşlerim, korkan korktuğundan kaçar, seven sevdiğine koşar. Allah-u Teala ruhunuzu Allah'a döndürmenizi istiyor. Öyleyse seveceksiniz ki Allah'a ruhunuzu döndürebilirsiniz. Yoksa olmaz. Döndürmeyenler, onlar Allah'ı Allah'ın emrettiği boyutlarda sevmeyenler, Allah'ın ne olduğunu bilmeyenler, kendilerine yazık edenler. Yaşamlarını sadece bu dünyadaki yaşam zannedenler. Onlar çok konularda sıkıntıya uğrayacaklar ne yazık ki. Oysa ki şu dünyada mutlu olmak da var sevgili kardeşlerim. İlahi iradeyi, Allah'ın iradesini size dost kıldığınız zaman olur mu? Olmaya hazır. Sadece bir dileğinize bakar bu hedefe yürümek. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman ihsan alırsınız 10 tane. Sonra tabi olursunuz. 10 tane nimet alırsınız. Ruhunuzu seveni sevgilisine iade ederek tahakkuk ettirirsiniz. Ruhunuz Allah'a ulaşır, sevdiğine kavuşur, Allah'ın zatında yok olur. Vuslat olayı tahakkuk eder. İlahi iradenin birinci isteği, ruhunun, sizde bir emanet olarak bulunan ruhun, ilahi iradenin sahibine teslimidir. Sonra mı? Sonra fizik vücudunuzun teslimini ister, irade eder. Sonra nefsinizin de teslimini ister, irade eder. Sonra iradenizin de kendisine teslimini ister. Allah'ın iradesi sizi en üstün seviyeye ulaştırmaktır. Buna ne kadar ehilseniz o kadar bu istikamette bir şeylerin sahibi olursunuz. İlahi irade, hiç unutmayın sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, ilahi irade sizden sadece sizin mutluluğunuzu irade eder, ister. Kur'an bir saadet davetiyesidir. Bir saadet reçetesidir. Rehberidir. Ve bir saadet garantisidir. İlahi irade, irade ettiği şeylerin mükafatını size vermek için var. Daha doğrusu ilahi irade size sadece bir mükafat vermek istiyor, mutluluk. En kolay standartlarda sizi o hedeflere ulaştırmak için ilahi irade hazırdır. Hep bunu diler. İstediği şey Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Mutluluk buradan başlar. Mutluluk yolculuğu buradan başlar. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz hiçbir devresinde hayatınızı mutlu olamazsınız. İlahi iradeye ters düşen bir cüz'i iradenin sonsuz sıkıntılarını hayat boyunca yaşarsınız, cehennemde de yaşarsınız. Sonsuza kadar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, külli irade ve ilahi irade konusundaki konumuz, sözlerimiz inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun.
El Fatiha me as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın huzurundayız. O, sizler ve biz el ele, gönül gönüle hepimiz bir aradayız. Buradan her şey çok güzel görünüyor sevgili kardeşlerim. Acaba siz de öyle mi görüyorsunuz? Aynı gözlüklerle mi bakıyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, hiç unutmayın. Allah hepinizi kesin olarak bilin ki sadece bir tek hedefe yönelik olarak yarattı. Mutlu olmanız için yarattı. Öyleyse soruyoruz, mutlu musunuz? Bilseniz, o zaman Allah ile olan alışverişinizi onun emrettiği biçim ve boyutta gerçekleştirmiyorsunuz demektir. Bu ise yanlış bir olgu. Öyleyse evvela şunu bilin. Allah-u Teala hepinizi sever. Sizin onu sevdiğinizin belki bin katı sever. Çok sever. Ve Allah-u Teala hepinizin sadece ve sadece mutlu olmasını ister. Bunun için yaratıldınız. Mutluluğu yaşamak için ve yaşadığınız mutluluk boyunca da Allah'a hep hamd etmeniz, şükretmeniz için. Zaten mutlu olduğunuz zaman size bu mutluluğu veren Allah'a şükretmek, hamd etmek sizin içinizden gelecek. Siz hep Allah'a hamd eden ve şükreden bir insan olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, eğer mutlu değilseniz o zaman Allah'ın kanunlarını ya bilmiyorsunuz ya da biliyorsunuz ama gerçekleştiremiyorsunuz demektir. Ne yazık ki insanların %90'ından fazlası Allah'ın mutluluk kanunlarını bilmemektedirler. Belki şu anda bizi ilk defa dinleyenler vardır aramızda. Onlardan başlayan bir dizayn içerisinde soruyorum. Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Bizi ilk defa dinleyenler için yabancı bir konudan bahsettik. Allah'a ulaşmakta nenin nesiymiş diye kişi düşünecek şimdi. Allah Allah. Allah'a ulaşmak ne demek yani? Yani Allah ulaşılabilir bir varlık mı? Elbette. Tek yaratıcı, altı alem yaratan, altı kainat yaratan, üç asıl, üçte karşıtı. İşte o Allah. Hepinizi yaratan ve sadece insan olarak sizi sadece mutlu olasınız diye yaratan, işte o Allah. İşte o Allah sizin sadece ve sadece mutlu olmanızı ister. Sizden başka hiçbir talebi yoktur. Bunu ilk defa duyanlar, hadi canım sen de diyecekler. Allah-u Teala namaz kılmamızı emretmiyor mu? Emrediyor. Oruç tutmamızı emrediyor. Zikir yapmamızı, bunu da biz soruyoruz, emrediyor mu? Birçoklarına göre hayır, emretmiyor. Yanılıyorsunuz. Emrediyor. Hem zikri emrediyor, hem günün yarısından daha fazla zikri emrediyor, hem de daimi zikri emrediyor. Oruç tutmayı emrediyorsa, namaz kılmayı emrediyorsa, zikir yapmayı emrediyorsa, hacca gitmeyi emrediyorsa Allah-u Teala, öyleyse bize bir sürü emri var. Hayır yok.
Dilerseniz yapacağınız, dilemezseniz yapmayacağınız ama yaptığınız takdirde mutlaka sizi hayra ulaştıracak olan Allah'ın talepleri var sizden. Sizin için var. Allah'a sizler, sevgili kardeşlerim, hiçbir şey sağlayamazsınız. Allah'a hiçbir şekilde, siz Allah'a direkt olarak yardım etmek istediğiniz zaman ona yardım edemezsiniz. Allah'a ne bir faydanız ne bir zararınız dokunamaz. Ama sizin birbirinizle olan ilişkilerinizde Allah'a faydalı olabilirsiniz. İkisinin arasında ne fark var ki diyeceksiniz. Birçoğunuz öyle diyecek. Çok fark var. Sevgili kardeşlerim, eğer siz bir başkasına bir fayda sağlarsanız, ona bir iyilikte bulunursanız, onun mutlu olmasını sağlayacak olan bir güzel davranışta, bir gönül almada bulunursanız, bir güzel söz söylerseniz, o kişiyi mutlu etmiş olursunuz. Allah'a da böylece yardım etmiş olursunuz. Başkalarına verebildiğiniz en küçük bir huzur, mutluluk, başkasına sağladığınız bir memnuniyet, Allah'a karşı yapılmış bir iyiliktir. Öyleyse Allah'a direkt olarak bir iyilik, bir kötülük yapamazsınız ama başka insanlara yaptığınız her güzel davranış Allah'a bir iyiliktir. Ne zaman başka insanların kalbini kırıyorsunuz, kırıyorsanız, ne zaman nefsinizin esiri oluyorsanız, nefsinizin afetlerinin ve benim diyorsanız ve insanlara fayda değil zarar veriyorsanız, o zaman dolaylı olarak Allah'a zarar verirsiniz, dolaylı olarak fayda sağlarsınız. Sevgili kardeşlerim, ne zaman Allah'ın bir emrini yerine getirirseniz, Allah'a kendinize fayda sağladığınız için Allah'a da fayda sağlarsınız. Aslında Allah'a ulaşan şey sizin yaptığınız güzelliklerdir. Allah için siz mutlaka saadete ulaşması lazım gelen birisiniz. Allah isteseydi hepinizi mutlak saadete ulaştırırdı. Ama o zaman da hayatın tadı kalmazdı. İşte Allah Teala'nın melek adını verdiği mahlukları, nefsleri yok. Nefsleriyle bir kavga içinde, bir mücadele içinde değiller. Nefslerin afetlerini yok edip de faziletleri nefslerin afetlerinin yerine yerleştirmek diye bir mecburiyetleri yok. Mutlulukları da ona bağlı değil. Cehennemde de vazifeli kılmış meleklerini, cennette de vazifeli kılmış. Cennettekiler de şikayetsiz, cehennemdekiler de. Cennettekiler de mutlu, cehennemdekiler de. Çünkü oraya göre yaratılmışlar. Kendi alemlerinde, kendi vatanlarında yaşıyorlar. Sevgili kardeşlerim, Allah hepinizin mutlu olmasını istiyor. Ve mutluluk İslam'ın 5 şartını yerine getirmekten geçmiyor. Onlar sadece mutluluğunuzun bir vasıtası. Hayatınız boyunca İslam'ın 5 tane şartını, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, bütün gönlünüzce 80 sene yaşasınız. 65 senede sorumlu olduğunuz süreç 15 yaşın üzerinde başlar. 65 senede İslam'ın 5 şartını yerine getirmiş olsanız
Ama Allah'a ulaşmayı dilemeseniz, böyle bir talebiniz olmasa, çoğunuz kurtulacağınızı zannedersiniz. Çünkü size göre kim İslam'ın 5 tane şartını yaparsa, İslam Allah'a teslim olmak demektir. 5 tane şartı vardır. Ben bu 5 şartın hepsini yapıyorum. Öyleyse ben Allah'a teslimim. Gideceğim yerde mutlaka cennettir. Bakalım Allah Teala beni hangi cennetine alacak diye düşünüyorsanız çok aldanırsınız sevgili kardeşlerim. İblis bütün Kur'an-ı Kerim'i insanlara unutturmuş. Bu 5 tane şartı temel addettirmiş. Dikkat edin. Hepsi araçtır. Vasıtadır. Hiçbirisi amaç değildir, gaye değildir. Gaye Allah'a aksiyonlarınız açısından, efaliniz açısından, fiilleriniz açısından gaye Allah'a teslim olmaktır. Ruhunuzu Allah'a teslim etmektir. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmektir. Nefsinizi Allah'a teslim etmektir. İradenizi Allah'a teslim etmektir. Böylece daha çok, daha çok, daha çok ve en çok mutlu olmaktır. Sevgili kardeşlerim, kesintisiz bir mutluluk var mıdır dünya hayatında? Vardır. Ulaşanlar bilirler ki vardır. Ne zaman ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi, özellikle bu sonuncusu, iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman sonsuz bir mutluluğun içindesiniz. Ama sonsuz bir dünya saadeti daha evvelden başlamaz mı? Evet, daha evvelden başlar. Daha fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettikten sonra ulaştığınız daimi zikir noktasında siz dünya saadetinin bütününü elde edersiniz. Daimi zikre ulaşan herkes dünya saadetinin bütününü elde eder. Ama bunun en üstün idraki iradenizi de Allah'a teslim ettiğiniz zaman oluşur. Öyleyse sizden ruhunuzu da veçinizi de nefsinizi de iradenizi de Allah'a teslim etmenizi istiyor. Niçin istiyor? Farz kılmış üzerinize. Çünkü sizin mutluluğunuz buna bağlı. Sevgili kardeşlerim, mutluluk açısından meselemize baktığımız zaman madde bir. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız ne cennet saadetine ne dünya saadetine hiçbir şekilde ulaşamazsınız. Ve ne yazık ki gideceğiniz yer kesin olarak cehennemdir. Öyleyse dikkat edin. İblis sizi, şeytan sizi hep aldatır. Der ki sen aldırma onun söylediklerine. Sen İslam'ın 5 tane şartını yaptın mı? Tamamdır. Ama Allah Teala diyor ki eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız gideceğiniz yer kazandığınız dereceler itibariyle cehennemdir diyor. Kurtuluşunuz yoktur diyor. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. Bunu hatırlatmaktan muradımız ne? Sizi mutluluğun kapısından, eşiğinden içeriye çekebilmek. Şimdi soruyorum sevgili kardeşlerim, can dostlarım, günü dostlarım, zor bir şey mi söylediğim? Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bir dilek. Cennete girmeyi istiyor musunuz? Hepiniz istiyorsunuz. İstemeyen bir insan düşünemiyorum. Peki dersem ki size bir sır versem,
sadece bir dilekle Allah'ın cennetine, birinci kat cennete mutlaka girebilirsiniz. Sadece bir tek dilekle Allah'ın evliyası olabilirsiniz. Üçüncü kat cennetin sahibi olabilirsiniz. Dünya saatinin yarısının da sahibi olabilirsiniz desem, bana inanır mısınız? Beni ilk defa dinleyen sevgili kardeşlerim, sizin mutluluğunuz için varız. Eğer insanlar bu kadar mutsuzsa, ahlak bu kadar bozulduysa, hep asık suratlı insanlar dolaşıyorsa ortalıkta, her tarafta haklar çiğneniyorsa, arkasında sadece Allah'ın güzelliklerini unutmak var. Unutulmuş her şey. 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle sahabenin yaşadığı bütün güzellikler unutulmuş. Onlar 7. kat cennetin ve dünya saadetinin en üst noktasının, şahikasının sahibi oldular. 14 asır evvel sahabe adını verdiklerimiz. Peki siz sahip olmak istemez misiniz? Öyleyse Kur'an'daki İslam 7 safhadan oluşuyor. Birinci safha Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemiyorsunuz. O zaman saadeti unutun. Saadet sizin için geçerli değil. Hiçbir şekilde ne cennet saadetinin ne dünya saadetinin sahibi olamazsınız. Şimdiye kadar kendi aklınızın emrettiği istikamette yaşadınız. Asıl ifadesiyle şeytanın nefsinizin afetlerine size hiç çaktırmadan hakimiyet kurduğu bir zemin üzerinde yaşadınız. Ve bugüne kadar yaşadınız. Bu söylediklerimi hiç işitmeden yaşadınız. Mutlu musunuz? Evvela kendini mutlu sananlardan birisi misiniz? Şöyle bakar insan kendisine, ya ben geçimimi temin edecek kadar para kazanıyorum hamdolsun. Öyleyse ben mutluyumdur herhalde diye düşünürsünüz. Mutluluğun bir tarifi var mı size göre sevgili kardeşlerim? Acaba mutluluk nedir? Cennet mutluluğu için bir şey söylemeye gerek yok. Cennet mutluluğu herkesin malumudur. Öyleyse bu dünyada mutluluk ne mene bir şeydir. Şartları var. Bir, birinci şart, mutluluğun var yok şartı. Varsa var, yoksa yok şartı. Mutluluk devamlı bir vetiredir. Kesintisizdir. Kesintisiz bir saadet halidir. Kesintisiz bir uyum halidir. Kavgaların bitmesi halidir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kesintisiz bir memnuniyet hali, çevre şartlarının sizi hiç rahatsız etmediği bir alemde yaşama. İkinci şart. Mutluluk hem iç aleminizde devamlı olacak, nefsinizle ruhunuz arasında bir uyum. Hem dış aleminizde oluşacak, çevredeki insanlarla sizin aranızda bir uyum, bir sulh ve sükun hali. Üçüncüsü de Allah'ın emirleri ve nehileri istikametinde Allah'ın emirlerine ve nehilerine uyum. Mutluluğun üç şartı.
Bir, mutluluk devamlı olacak, kesintisiz olacak. İki, üç, aleminizde birden gerçekleşecek. Üç, mutluluk bir sulh ve sükun hali olacak. İş dünyanızda kavgayı bitirmiş olacaksınız. Başka insanlarla olan ilişkilerinizde kavgayı bitirmiş olacaksınız. Allah ile olan ilişkilerinizde kavgayı bitirmiş olacaksınız. 14 asır evvel bütün sahabe öyleydiler. Dünya mutluluğunu bütünüyle yaşadılar. 7 safhalık bir İslam basamakları dizisi içerisinde 28 basamaktan oluşuyor. 7 tane de safhadan oluşuyor. Cennet mutluluğu nerelerde, hangi kademeleri kapsar? Dünya mutluluğu nerelerde, hangi kademeleri kapsar? Çok basit bir panoraması var bunun. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci safhadasınız. Ondan evvel kurtuluşunuz hiçbir şekilde mümkün değil. Allah'ın cennetine girmeniz kesinlikle söz konusu değil. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız. Ama Allah'a ulaşmayı dilemişseniz cehenneme girmeniz mümkün değil. Mutlaka Allah Teala sizi cennetine ulaştıracak. Madde 1. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o birinci kat cennetin sahibidir. Dünya saadeti mi? Öyle bir şey henüz yok bu kişide. Başkalarından dünya saadeti açısından bir fark taşımıyor. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiş, Allah verdiği sözü tutacak, mutlaka onu kendisine ulaştıracaktır. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Allah'ın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse mutlaka o benim cennetime girer. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah'tan 10 tane ihsan alacaksınız. Bu ihsanlardan 8 tanesi birkaç dakika içinde gerçekleşir. Ve arkasından son ikisi gerçekleşir ve 10 tane ihsanla mürşidinize ulaşırsınız. İşte Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan bu 10 tane ihsanı aldığı süreç içerisinde ölürse ne olur? Allah vermiş olduğu sözü yerine getiremez. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka cennetime alırım. İki tane vaadidir Allah Teala'nın. Birinciyi gerçekleştiremez çünkü kişinin hayatı müsaade etmedi Allah'a ulaşmasına. Allah'a ulaşmak zamanı da içeren bir vetiredir. Yani boyutlardan bir tanesi Allah'a ulaşabilmek boyutu zamanı gerektirir. Zaman yetmedi. Kişi Allah'a ulaşamadan, daha mürşidine ulaşamadan, Allah'a doğru yola çıkamadan kişi öldü. Bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Gireceği cennet birinci kat cennettir. Dünya saadeti de hiç değişmemiştir kişinin. Başkaları nasıl yaşıyorsa o da öyle bir hayatın içinde yuvarlanıp gitmiştir. Peki bu kişi mürşidine ulaşmışsa o zaman ikinci kat cennetin sahibi olur. Tabi olduğu an 10 tane ihsanla bir insan Allah'ın mutlaka kendisine göstereceği mürşide tabi olduktan sonra mutlaka o kişi ikinci kat cennetin sahibi olur. Öyleyse cennet saadetleri birbirini takip ediyor. Bu kişi Allah'tan aldığı 10 tane ihsanla mürşidine ulaştı. Nedir bu ihsanlar? Allah Teala sizin üzerinize Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda onu işitir, bilir, görür ve rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu tecelli baş gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alır, kulaklarınızdaki vakrayı alır, kalbinizdeki ikinditi alır. Yerine ihbat koyar Allah Teala, kalbinize ulaşır. Kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirir. Göğsünüzden kalbinize Allah'ın nurlarının girmesi için bir nur yolu açar. Huşuya ulaşırsınız. Allah size mürşidinizi gösterir. İşte
10 tane ihsanı Allah Teala'nın. O mürşide ulaştığınız zaman gene siz bir adım atacaksınız. Önce siz bir adım atmıştınız. Ne yapmıştınız? Allah'ın emri üzerine mutlaka bana ulaşmayı dileyin diyor Allah Teala. Bu emir üzerine Allah'a ulaşmayı dilediniz. Ne oldu o zaman? Dilediğiniz için 10 tane ihsanı aldınız. Bu ihsanları alırken ölürseniz, mürşidinize ulaşamadan ölürseniz birinci kat cennet sizin. Hiç endişeniz olmasın ki Allah'a ulaşmayı dilemişseniz mutlaka Allah Teala sizi cennetine alacaktır. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse o benim cennetime mutlak olarak girer. Ama eğer bana ulaşmayı dileyen kişi yaşarsa üçüncü kat cennetime girer. Peki 10 tane ihsanı aldınız, mürşidinize ulaştınız. Ne oldu? İkinci kat cenneti hak ettiniz. Ve 10 tane nimet aldınız o gün. Bütün günahlarınız sevaba çevrildi. Ve ruhunuz Allah'a doğru yola çıktı. Bu noktadan itibaren ruhunuz Allah'ın yolundayken ölürseniz ikinci kat cennet sizin olur. Ama buradaki ölüm sizin 7 seviyeden herhangi bir tanesinde olmanız halindedir. Nefsi emare kademesinde, nefsinizin kalbinde sadece %7 sizi mutluluğa ulaştıracak faktör oluşmuştur. Nefsi devami kademesinde ikinci bir %7, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimi sizi sonsuz bir huzursuzluktan, sıkıntı içinde bir hayattan %50 dünya mutluluğuna, %51 dünya mutluluğuna ulaştıracaktır. Huşuda kazandığınız %2 rahmet, 7 defa %7 fazilet birikimiyle nefsinizin kalbi %51 oranında şeytanın hakimiyetinden kurtulmuştur. Böyle bir noktada herhangi bir insandan eskiden hiç farkı olmayan siz, dünya saadetinin %50'den fazlasını yaşamaya başladınız. Neydi saadet? Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitmesiydi. Bitti mi? Hayır. Ama %51 oranında azaldı. Azaldıysa iç dünyanızdaki sülh ve sükun %51 oluştu. Dış dünyanızdaki sülh ve sükun da aynı oranda oluştu. Artık davranış biçimlerinizin %50'den fazlası güzelliğe dönük, iyiliğe dönük. Allah'ın emirlerinin %50'den fazlasını gerçekleştiriyorsunuz. Yasak ettiği fiillerin %50'den fazlasını işlememeyi başarıyorsunuz. Yasak ettiği fiilleri işlemiyorsunuz kolay kolay. Öyleyse iç dünyanızda nefsiniz, ruhunuz arasındaki kavga %51 azalmıştır. Dış dünyanızda başka insanlarla olan anlaşmazlıklarınız gene %51 azalmıştır. Dış dünyanızda da %51 oranında mutlusunuz. Allah ile olan ilişkilerde, emirlerin işlenmesinde de %50'den daha fazla başarılısınız. Ve bu hedefe ulaşırken eğer yolda rahmetli olursa, birisi ölürse o kişi ikinci kat cennetin sahibi olur ve dünya saadetini de yolun neresinde ölmüşse o kadar yaşamıştır.
nefsi emare kademesinde ölmüşse dünya hayatındaki mutluluğu %9 seviyesindedir. %2 rahmet birikimiyle, %7 fazilet birikimi. Ve böyle ikinci defa %7 nur birikiminde ölmesi, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı defa %7 nur birikimlerinde ölmesi halindeki kişinin dünya hayatındaki mutluluğu bu yüzde oranındadır. Ama bu kişi üçüncü kat değil, ikinci kat cennetin sahibidir. Ne zaman yedi tane gök katını aşar da ruh Allah'ın zatına ulaşırsa, 21. basamak, o zaman kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur ve dünya saadetinin de %51'ine ulaşır. Hem iç dünyasında, hem dış dünyasında, hem de Allah ile olan ilişkilerinde. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen birisine buraya kadar garanti veriyor. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben o kişiyi yaşatırsam mutlaka üçüncü kat cennetimin sahibi kılarım. Mutlaka dünya saadetinin yarısını da ona kazandırırım. Ve o kişi benim evliyam olur diyor. Benim dostum olur diyor. O kişi bana da dost olur diyor. İşte Allah'ın evliyaları dediğiniz zaman hep aklınıza olağanüstü birileri gelir. O mu? Hacı Bayram Veli mi? O evliyadır. Hacı Bektaş Veli mi? Evliyadır. Mevlana Celaleddin Rumi mi? Evliyadır. Hacı Ahmet Yesevi mi? Evliyadır. Yunus mu? Evliyadır. Eşref Rumi Hazretleri mi? Evliyadır. Abdülkadir Geylani Hazretleri mi? Evliyadır. Ha, insanlar diyorlar ki ha eskiden evliyalar varmış ama bu zamanda evliya mı olunurmuş? Onlara deyin ki olunurmuş. Hem de bedavadan olunurmuş. Kim Allah'a? Allah'ın emirlerini yerine getirmek üzere ulaşmayı dilerse o kişi bu istikamette hedefine yönelir. Ve bu hedefe mutlaka ulaşır o kişi. Allah Teala o kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır ve o kişiyi dostu yapar. Evveli dost demek, evliya dostlar demek. Ama evliya kelimesi dilimize tekil olarak geçmiş. Öyleyse şimdi soruyoruz, evliya olmak ister misiniz? İsteriz ama olmak mümkün değil ki. İsterseniz olmanız mümkün. Hem de başka birinin dizaynı içerisinde değil. Sizin talebinizde. Siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz dilediğiniz anda evliyalığı hak etmiş olursunuz. Ve sadece bunun zaman boyutu devreye girer ve Allah-u Teala sizi o hedefe ulaştırır. Kaç yılda, 10 yılda mı evliya oluruz, 20 yılda mı, 30 yılda mı? Sualler hep böyle geliyor. Hayır, 3 ayda, 4 ayda, 5 ayda, nihayet 6 ayda ama daha fazla değil. Sevgili kardeşlerim, insanlar Allah'ın söylediklerini hep unuturlar. Onlara dikkat etmezler. Başka insanların söyledikleri sözler vardır onların kafalarında. Demişler ki sahabenin bile 10 tanesine cennet nasip olmuş. Bize mi Allah Teala cennetini verecek? Bir defa bu söz yalan. Sahabenin 10 tanesine değil, sahabenin tamamına Allah Teala cenneti nasip kılmış. Bakın bakalım
Araf suresinin 157. ayet-i kerimesine ne diyor Allah Teala? Kim o ümmi nebi resule tabi olmuşsa onların hepsinin gideceği yer altlarından ırmaklar akan cennetlerdir diyor Allah Teala. Kimlermiş bunlar? Kimdir sahabe? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuş olanlar. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuş olan herkes, herkes mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Allah'ın sözü var. Tabi olan diyor. Sahabe deyince onu hatırlayacaksınız. İşte Ali İmran 20. Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerinde ki ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz kendimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Kimlermiş? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. Nereye gideceklermiş? Araf 157 ne diyor? Cennete gireceklermiş tabi olanların hepsi. Allah Teala o sabikun el evvelin var ya diyor secde. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde. Onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir kısmı da ensara ve muhacirine tabi olanlardandı. Onların hepsi altlarından ırmaklar akan cennete gireceklerdir diyor. Cennetlerime gireceklerdir diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ı hep yanınızda bilin. O sizden yana, o sizin mutluluğunuzdan yana mutlaka saadete ulaşmanızı ister. Ve sadece sizden istediği budur. Kur'an-ı Kerim her şeyden evvel bir saadet davetiyesidir. Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisidir. Allah Teala saadetinizi, cennet saadetinizi de, dünya saadetinizi de garanti ediyor. Allah'ın şartlarına uyum gösterdiğiniz takdirde. Ama daha kolay bir şey düşünebilir misiniz sevgili kardeşlerim? Sadece Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için Allah'ın sizi evliya yapması söz konusu. Allah'ın size üçüncü kat cenneti nasip etmesi söz konusu. Ruhunuzu Allah'a teslim etmenizi mutlaka gerçekleştirmesi söz konusu. Bu şartlar içinde sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın sizi ne kadar çok sevdiğini hala anlamadınız mı? Sadece bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Arkası üçüncü kat cennet, evliya olmak, dünya saadetinin %50'den fazlasını yaşamak. Hayatınızın yarısı mutlu olarak geçecek. Öteki yarısını mutlu etmek için daha ötedeki safhalara tırmanmanız gerekecek. Ama bu noktaya kadar siz bir şey yapmayacaksınız. Allah size namaz kılmayı sevdirecek. Zevk alacaksınız namaz kılmaktan. Allah size oruç tutmayı sevdirecek. Tabi olduğunuz gün çarşamba diyelim. Perşembe günü her perşembe tut.

bakacaksınız. Bakacaksınız ki hayır, acıkmıyorsunuz. Susamıyorsunuz. O zaman Allah'ın size yardım ettiği konusunda kesin bir kanaatin sahibi olacaksınız. Bu sizi coşturacak. Kendiniz yaşamışsınız. O güne kadar Ramazanlar boyunca tuttuğunuz oruçlarda her gün açlıktan kırılırken, hele içinizde sigara tiryakileri varsa sigara içememekten mahvolurken, o perşembe günü ne sigara gelmiştir kişinin aklına, ne de yemek ne de içmek. Allah Teala ona göre yapısını değiştirmiştir kişinin. Çünkü o kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Kur'an-ı Kerim'deki ölümle hayat arasındaki, cennetle cehennem arasındaki en büyük manayı kişi bir dilekle açtı. Allah'a ulaşmayı dilemek cennetin anahtarıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek cehennemi o kişiye ebediyen kilitleyen bir dizayndır. Tabii o kişi yolundan sapmadıkça. Öyleyse kişinin Allah ile olan ilişkilerinde bir dizayn var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu ilişkilere dikkatle baktığımız zaman şunu görüyoruz. Allah'a ulaştığınız yer 21. basamaktır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah 28 basamaklık bir sürecin 21 basamağını, hayır 22 basamağını garanti ediyor. Kişi Allah'ın evliyası oluyor. Dünya saadetinin yarısına sahip oluyor. Cennetlerden de 3. kat cennetin sahibi. Öyleyse cenneti istemez misiniz? Belki size cennete gitmenin çok zor bir şey olduğu söylendi. Ama Allah Teala hiç öyle söylemiyor. Sizi o kadar çok seviyor ki herkesi cennetine almak istiyor. Ama ne var ki herkes kendi iradesiyle Allah'ın cennetine girmeyi hak etmek mecburiyetinde. Bu da son derece basit bir şey. Nasıl herkes Allah'ın cennetine girmeyi istiyorsa, istediği kesinse, Allah'a ulaşmayı dilediği zaman, kesinleştirdiği zaman bu dileği, o kişi mutlak olarak Allah'ın cennetine girer. Hiçbir etken onun cennete girmesine mani olamaz. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın cennetinin ötesi var mı? Evet. Henüz 3. kat cennetin sahibi kişi. Bundan sonra bu kişi zikrini giderek arttıracaktır. Allah Teala ona bir altın taht verecektir indi ilahide. Sonra bu kişi zahit olacaktır. Sonra fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Ne zaman? Nefsinin kalbinde %81'den fazla aklanma olduğu zaman o kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Fizik vücut o noktadan itibaren Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete girer. Bu noktada mutlak bir huzur vardır. Kişi Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyor. Nefsinin kalbinde hala afetler var ama onları artık o kişi dikkate almıyor. Burası fizik vücudun Allah'a teslim edildiği yerdir. Ve bu noktada 4. kat cennet elde edilir. Dünya saadetinin de %90'ı burada elde edilir. Bundan sonra ise bir gün kişi daimi zikre ulaşacaktır. Daimi zikre

zaten yaklaşmıştır zikri, bir gün daimi zikre ulaşacaktır. Ulaşırsa ne olur? Daimi zikre ulaştığı zaman Allah Teala o kişiyi hikmet sahibi kılar. Bu dünya saadetinin %100 olduğu bir noktaya ulaştırır kişiyi. Burası o kişi için ulul elbab makamıdır. Kişi daimi zikrin sahibidir. Hikmet ehli olmuştur. Ehli hayır olmuştur. Ehli tezekkür olmuştur. Daimi zikrin sahibidir. Bu sebeple daimi zikrin sahibi olduğu için nefsinde afetlerin tamamı yok olmuştur. Yerini ruhunun hasletlerinin eşidi olan, aynı özelliklere sahip olan faziletler işgal etmiştir. Sonra bu işgalin standartlarında kişi mutluluğa ulaşmıştır. %100 nefsin kalbi Allah'ın nurlarıyla, faziletlerle dolmuştur. Bu nokta tarif ettiğimiz mutluluğun tamamen yaşandığı noktadır. Ne olmuştur? Kişinin nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Yerine faziletler gelmiştir. Ne olur gelmişse? Gelmişse afetlerin özelliği neydi? Allah'ın emirlerine mutlaka karşı gelmek, yasak ettiği fiilleri ise işlemek. Bu sebeple nefsle ruh arasında devamlı bir çatışma vardı. Ruh Allah'ın bütün emirlerini yapmak istiyor, nefs yapmak istemiyor. Ruh Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek istemiyor, nefse işlemek istiyor. Ve akla giden talepler, vücudun yapacağı bütün işlevlerde akla nefsten giden talep Allah'ın emirlerine mutlaka ters, yasaklarına da ters. Ruhtan gidense Allah'ın emirleri istikametinde, yasaklarında işlenmemesi istikametinde. Öyleyse iki kuvvet, iç dünyanızdaki nefs ve ruh devamlı birbirine çatışma halinde. Bir evrensel kavga. Çatışma varsa, kavga varsa, kaos varsa orada mutluluk yoktur. İşte mutluluğun giderek azalması ve nihayet sıfırlanması, afetlerin sıfırlanması suretiyle mutluluğun %100'e ulaşması bu sebepledir. Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbinde hiç afet kalmayacaktır. Bütün afetler gitmiştir. Zulmani kapı devamlı kapalı kalacağı için hayatınız boyunca, oradan şeytanın karanlıkları kalbinize hiçbir şekilde giremeyeceği için artık nefsinizin kalbi şeytanın bütün ivalarına kapalıdır. Şeytan afetler olmadığı için size hiçbir tesirde bulunamaz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada ne olmuştur? Allah neyi emretmişse nefsiniz de onun yapılmasını istiyor, ruhunuz da artık. Aralarındaki kavga emirler cephesinde bitmiştir. Allah neyi yapmamanızı istiyorsa ruhunuz da onu yapmamak istiyor, nefsiniz de. Yasaklar cephesinde de sülfe sükun iç dünyanızda sağlanmıştır. Öyleyse siz devamlı bir mutluluğun sahibisiniz iç dünyanızda. Hem emirler cephesinde sülfe sükunu sağladınız nefsinizle ruhunuz arasında, hem de yasaklar cephesinde. Peki dış dünyanızda? Dış dünyanızda da aynı şey oldu. Siz daimi zikrin sahibi olduğunuz için, nefsinize afet kalmadığı için hiç kimseye karşı kötü davranamazsınız. İnsanlara bir kötülük yapamazsınız. Onları mutsuz etmek için hiçbir şey yapmak içinizden asla gelmez. Sadece onları mutlu etmek için varsınızdır. Öyleyse hiç kimseye kötü davranmadığınız için hiç kimsenin kalbini kıramazsınız. Bu durumda hiç kimseye bir kötülük etmeniz mümkün olmadığı için siz mutlu bir insansınız.
Eğer kalplerini kırsaydınız ne olacaktı? O zaman huzursuz olacaktınız. Çünkü Allah-u Teala sizi cezalandıracaktı. Yetmez. O kişi sizden intikam almak isteyecekti ve fırsatını bulduğu an alacaktı. Birinci de kişiye haksız davrandığınız için Allah-u Teala sizi cezalandırmıştı. Ruhunuzla nefsinize azap etmişti. Şimdi de başka birisi size sizin ona yaptığınız kötülüğe mukabele ederek bir kötülük yapınca nefsinize ağır geliyor. Bu da sizi üzüyor. Bunun üzerine siz de intikam almak gereğini duyuyorsunuz. İntikam aldığınız zaman yeni bir günah işlediğiniz için yeniden huzursuz oluyorsunuz. İntikam alamazsanız şuur altı birikimi, stres oluşuyor. Gene huzursuz oluyorsunuz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse başlangıçta bütün bu cephelerden huzursuz olan sizler, daimi zikre ulaştığınız zaman bu cephelerin hepsinde artık mutlu bir insansınız. Başkalarına hiçbir kötülük yapmıyorsunuz ki onları üzdüğünüz için Allah-u Teala sizi azaplandırsın dünyada. Hiç kimse sizden intikam almak istemiyor, intikam almak gereğini görmüyor. Çünkü bunu gerçekleştirecek olan bir fiil sizden sadır olmamış. Hiçbir zaman siz kimseden intikam almayı düşünmüyorsunuz. Çünkü intikam almalarını temin edecek olan bir davranış biçimi size hiç yansımamış. Yansımışsa sizin umurunuzda bile değil. İç dünyanızda afetler olmadığı için intikam almak sizin için mümkün değil. Ve stres oluşması da mümkün değil. Çünkü hiçbir zaman düşünemezsiniz başkasından intikam almayı. Öyleyse dış dünyanızda da kesintisiz bir mutluluğun sahibisiniz. Allah ile olan ilişkilerinizde başlangıçta Allah'ın emirlerini yerine getirmiyordunuz, huzursuzdunuz. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyordunuz, huzursuzdunuz. Niçin işliyordunuz? Nefsinizdeki afetler bunları yaptırıyordu size şeytanın telkinleriyle. Ama şimdi nefsinizin kalbinde afetler yok. Allah'ın yasak ettiği fiilleri asla işlemiyorsunuz. Yasak ettiği fiilleri işlemediğiniz gibi Allah'ın emrettiği şeyleri yapmamazlık da edemiyorsunuz mutlaka. Belki de Allah'ın emrettiğinden daha fazlasını yapmak için elinizden gelen bütün gayretleri gösteriyorsunuz. Mutlaka bütün emirleri yerine getirdiğiniz gibi daha da ötesine geçmek geliyor içinizden. Ne oldu? Allah'ın emirleri cephesinde de mutlusunuz. Yasakları cephesinde de mutlusunuz. Hepsini yerine getirdiğiniz için iç dünyanız bir sulh ve sükun dünyası olmuş. İç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavgayı bitirmişsiniz. Dış dünyanızda başka insanlarla olan kavgayı bitirmişsiniz. Allah ile olan ilişkilerinizde iblisle olan kavgayı bitirmişsiniz. Artık o size hiçbir zaman tesir edebilecek imkanın sahibi değil. Onu hiç artık dikkate almıyorsunuz. İblisi çok iyi tanımış durumdasınız. Hiçbir konuda size tesir etmesi artık mümkün değil. Ve bu şeytanın kesin yenilgisidir. Ne emirler cephesinde, ne yasaklar cephesinde size hiçbir tesirde bulunması artık mümkün değildir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim, böylece dört başı mamur bir mutluluğu yaşarsınız. İç dünyanızda mutlusunuz, dış dünyanızda mutlusunuz, Allah ile olan ilişkilerde mutlusunuz. Kesintisiz devamlı bir mutluluk ve kesintisiz ve devamlı bir sulh ve sükun hali nefsinizle ruhunuz arasında, sizinle dış dünyadaki insanlar arasında ve İblisin size yapabileceği bütün kötülükleri kökünden kesmeniz sebebiyle iblis de sizin aranızda mutsuzluğa sebebiyet verecek hiçbir olay artık yaşanamıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala
bu noktadan sonra sizi nefsin teslimine götürecektir. İrşada ulaştıracaktır. Ve nihayet iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. Ve 5. kat, 6. kat ve 7. kat cennetlerinde sahibi olacaksınız. Dünya saadetiniz hep %100 devam edecek. Öyleyse görüyorsunuz ki mutluluk bir Allah'a ulaşmayı dilemekle mutlaka sizi gelip yakalayacaktır. Ve bir daha da bırakmaz. Siz de onu bırakmazsınız. Allah da sizi bırakmaz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Gökler sizin için, yerler sizin için, denizler sizin için, her şey sizin için. Ve bu her şeyin muvaciyesinde mutluluk sizin için. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennetin en üst seviyelerine hem de dünya saadetinin şahikasına, zirvesine, mutlak dünya saadetine ulaştırması dileklerimizle ve dualarımızla sözlerimizi inşallah burada noktalıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.

0: Fatiha'tır.
1: El-Fatiha ve as-salavat Allah'a mesala ala Muhammed. Eyzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde, Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah Teala hepinizi sadece mutlu etmek ister. Cennet saadeti ve dünya saadeti Allah'ın sizlere mutlaka yaşatmak istediği iki ayrı mutluluk türüdür. Ve mutlaka Allah Teala bunları gerçekleştirmenizi ister. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ile olan ilişkilerinizde Allah'ın mutluluk reçetesini mutlak olarak yerine getirmeye çalışın. Allah'a ulaşmayı dileyin. Eğer dilerseniz Allah Teala sizin günahlarınızı örter. Yani günahlarınız affedilir. Mürşidinize ulaştığınız zaman da o affedilen günahlarınızın bir de sevaba çevrilmesini Allah Teala sağlar. Hem günahlarınız affedilir hem de arkadan sevaba çevrilir. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Ey inananlar, Allah'a karşı takva sahibi olun ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Sonra da onları mağfiret etsin." Yani günahlarınızı sevaba çevirsin. İşte sevgili kardeşlerim, insanlar vardır, hata işlemişlerdir. Hep Allah-u Teala'ya yalvarırlar. Ya Rabbi, benim günahlarımı affet, benim günahlarımı affet, benim günahlarımı affet diye. Ama Allah-u Teala'dan bu günahın affedileceğine dair bir garanti elde edemezler. Allah-u Teala kullarını affedicidir buyuruyor. Ama bu konuda bir garanti vermiyor. Bir garanti vermiyor ama şunu söylüyor: büyük günahları işlemiş olanlar dahi Allah'tan ümitlerini kesmesinler diyor Allah Teala. Günahı kebair diyor Allah Teala büyük günahlara. Büyük günahları işleyenler bile Allah'tan ümitlerini kesmesinler diyor. Yani bu ne demek? Muhtemeldir ki Allah Teala o günahları affedecektir. Böyle bir şey ihtimal dahilinde. Ama aynı zamanda Allah Teala şu ayet-i kerimeyi de söylüyor: sakın şeytan sizi bizim affımıza güvendirmesin. Çünkü bu ayet-i kerime var diye demin söylediğimiz ayet-i kerime, büyük günahları işleyenler bile Allah-u Teala'dan ümitlerini kesmesinler. O ayetin ışığında nasıl olsa Allah-u Teala bizi affeder diye günahlarını işlemeye devam eden insanların ikinci ayet-i kerime önünü kapatıyor. Sakın şeytan sizi bizim affımıza güvendirmesin. Ayet-i kerimesi. Öyleyse af nedir? Günahların affedilmesidir. Yani sıfırlanmasıdır. Söylediğimiz Enfal suresinde Allah Teala takva sahibi olunduğunda günahların affedileceğini söylüyor. Öyleyse af müessesesi Kur'an-ı Kerim'e yerleşmiş ve garanti altına alınmış. Allah diyor ki Allah verdiği sözden dönmez. O sözünü mutlaka her halükarda %100 yerine getirir. Hiçbir kuvvet Allah'ı verdiği sözü yerine getirmekten men edemez. Öyleyse Allah Teala'nın günahları affetmesi söz konusudur. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi bunu kesinleştiriyor. Kişi Allah'a inanıyor ama Allah'a ulaşmayı dilememiş. Dilememişse bu kişinin kurtuluşu mümkün değildir. Ama Allah Teala diyor ki, ey iman edenler, Allah'a karşı takva sahibi olun. Yani belli ki o kişi Allah'a iman etmiş, inanıyor ama takva sahibi olmamış. Allah'a ulaşmayı dilememiş. Allah Teala demiş oluyor ki, Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah sizin günahlarınızı örtsün. Ne oldu? O kişinin o güne kadar işlediği bütün günahları Allah Teala affedeceğine dair garanti veriyor buraya, burada. Yetmez. Sonra da diyor size mağfiret etsin. Yani günahlarınızı sevaba çevirsin. Öyleyse af günahların sıfırlanması, mağfiret günahların sevaba çevrilmesidir. Nisan suresinin 64. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle söylüyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, Habibim, o günahları işleyenler sana ulaşsalardı ve günahlarının affını dileselerdi, sen de onlar için onların günahlarının affını dileseydin, onların günahlarına mağfiret etmemizi dileseydin, Allah'ın her iki talebi de kabul ettiğini görecektin. Öyleyse sahabe günahları işlemiş bir şekilde geliyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Önünde diz çöküp tövbe ediyorlar ve Allah'tan günahlarının affedilmesini diliyorlar. Allah Teala diyor ki Allah'ın her iki talebi de kabul ettiğini görecektin. Görecektiniz diyor. Allah Teala sahabenin talebi üzerine sahabenin günahlarını affediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in talebi üzerine günahları bir defa daha affediyor. Yani sevaba çeviriyor. İşte bunlardan birincisi Allah'ın günahları affetmesidir. İkincisi o günahları mağfiret etmesi, yani bir defa daha affetmesidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile sahabe arasındaki ilişkide ise bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in devreye girmesi suretiyle sahabenin günahlarının bir defa daha affedilmesi ve başlangıçta affedilmesi, her ikisi de şefaat istikametinde geçerli. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatidir bu. O insanların günahlarının affedilmesi ve sevaba çevrilmesi şefaat. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, günahların affıyla mağfiret arasında bir farklı yapı var. Mağfiret, ikinci defa günahları affetmek istikametinde bir müessesedir. Allah Teala o kişi mürşidine ulaştığı zaman tabiyet müessesesinin oluştuğu anda günahları mağfiret edeceğini kesinleştiriyor. Ve Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu hususu gerçekleştirmiş. Furkan 69'da diyor ki, o cehenneme gidenlerin günahları, çekecekleri azap arttırılır. Sonra da diyor ki, ama kim tövbe ederse, yani mürşidin önünde tövbe ederse, neden böyle söylüyor, neden mürşidin önünde tövbe? Çünkü diyor ki, ve nefs tezkiyesine başlarsa, amülü salihata başlarsa, nefs tezkiyesi ancak mürşide ulaştıktan sonra gerçekleşen bir olgudur. Kim mürşidine ulaşırsa, o noktadan itibaren bu kişi zikir yaptığı zaman, Allah'ın katından gelen rahmetle fazla, bir de rahmetle salavat ilave edilir. Ve o kişinin göğsünden kalbine Allah-u Teala yolu evvelce açmıştır. Tabiyetten sonra o kişinin yaptığı zikir üzerine Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat kişinin göğsüne gelir. Göğsünden yarıktan geçerek kalbe ulaşır. Kalbin içine tabiyet sırasında Allah iman kelimesini yazmıştır. İman kelimesi fazıların karşıt manyetik alanını taşır. Ve bu sebeple Allah'ın katından gelen rahmet fazla salavat nurlarından fazıllar kalbe ulaştıkları zaman nefsin kalbindeki Allah'ın o kalbin duvarına yazdığı iman kelimesine yapışırlar. O manyetik alan bütün fazıları kendisine çeker. O zikir müddetince ne kadar fazıl gelmişse o fazıllar nefsin kalbine yerleşebilir. Zikir bittiği anda fazıl yerleşmesi de sona erer. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir müessesenin var olduğu her noktada hepimiz için bir işaret vardır. Bu noktada o kişinin nefsinin kalbi Allah'ın nurlarıyla dolmaya başlar. Fazıllar kalbe yerleşmeye başlar. Bu yerleşme müessesesi o kişinin nefsinin kalbindeki nurların artışını ifade eder. Fazıl birikimini ifade eder. İşte bu noktada, tabiyet noktasında Allah Teala Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde diyor ki, kim tövbe eder de mümin olursa, bu imanı artan bir mümin olmak demektir. Çünkü kişinin kalbine iman yazılınca o kişi imanı artan bir mümin olur. Onların diyor kalbine imanı yazarız, onların günahlarını sevaba çeviririz diyor Allah Teala. Nefs tezkiyesine başlayan kişi kim tabi olur da mümin olursa, imanı artan mümin olursa onların günahlarını sevaba çeviririz diyor Allah Teala. Öyleyse günahların sevaba çevrilmesi söz konusu. Günahların sevaba çevrilmesi. Böyle bir dizaynda o kişi için onların günahlarını Allah sevaba çevirir diyor Allah Teala. Burası Furkan Suresi'nin 70. ayet-i kerimesi. Kişinin özelliği ne? Bu kişinin özelliği tabi oluşu. Birinci özellik. İkinci özellik nefs tezkiyesine başlaması. İkisi de tabi oluşun tabii neticesi. Tabi olmadan hiç kimse nefs tezkiyesi yapamaz. Ancak tabiyetinde kişinin kalbine iman yazılır. İman yazıldıktan sonra o kişinin kalbine rahmetle fazl, rahmetle salavat isminde iki grup nur gelir. Ve o kişinin kalbine fazıllar yerleşmeye başlar. Ve Allah-u Teala orada diyor ki biz onların günahlarını sevaba çeviririz diyor. İşte günahların sevaba çevrilmesi mağfirettir. Allah-u Teala günahların sevaba çevrildiğini söylüyor. Mağfiret söz konusu oluyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın affı, günahları affetmesi, o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman mutlaka gerçekleşen bir olgudur. Enfal Suresinin 29. ayet-i kerimesi gereğince. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin günahları örtülür. Bu günahların örtülmesidir. Bu günahların af edilmesidir. Ama mağfiret, o örtülen günahların bir defa daha affedilmesi, bir başka ifadeyle sevaba çevrilmesidir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bu sebeple hem af tabirini kullanıyor, hem de mağfiret tabirini kullanıyor, hem de günahları sevaba çevirmekten bahsediyor, mağfiret adı altında. Yetmez, bu günahların affedilmesi konusuna bir şey daha ekliyor Allah-u Teala. O kişinin mürşidine tabi olduğu zaman, Allah-u Teala'nın aldığı başka bir nimet daha var. O kişiyi Allah-u Teala o güne kadar bire 10 verirken, o günden itibaren bire 100 vermeye başlıyor mürşidine ulaştığı günden itibaren. Bu kişi Allah-u Teala'dan derecat kazandığı her an bire 10 değil, bire 100 kazanmaya başlıyor ruhu birinci gök katına ulaşıncaya kadar. İkinci gök katına ulaştığında bire 200 oluyor kazandığı dereceler. Üçüncü gök katına ulaştığında bire 300 oluyor. Dördüncü gök katına ulaştığında bire 400 oluyor. Beşinci gök katına ulaştığında bire 500 oluyor. Ve altıncı ve yedinci katlara ulaştığında ruh bire 600 ve bire 700 oluyor. Ve o günden itibaren o kişi o noktada kaldıkça ruhu Allah'a ulaştıktan sonra velayet makamını muhafaza ettikçe, ermiş evliya olmak makamını muhafaza ettikçe o kişinin hep Allah'tan gelen rahmete, fazla ve salavata muhatap olması söz konusu ve her an ibadet yaptığı zaman, zikir yaptığı zaman, derecat kazandığı zaman kazandığı bir derecede karşılık, bir dereceye karşılık 700 derece alması söz konusu. İşte sevgili kardeşlerim, o zaman Allah-u Teala'nın farklı bir dizaynı uyguladığını görüyoruz. Allah'ın katında insanlardan kim mürşidine ulaşırsa, o kişi Allah-u Teala'dan özel ikramlar alır. İki kişi düşünelim şimdi. Birincisi Allah'a ulaşmayı dilememiş ve mürşidine ulaşmış. İkincisi Allah'a ulaşmayı dilemiş ve Allah'tan mürşidini sormuş, onun gösterdiği mürşide ulaşıp önünde çöküp tövbe etmiş. Bu iki tövbe arasında günahların affı açısından, mağfiret açısından ne gibi bir farklılık vardır? Farklılık çok büyüktür. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyip de Allah'tan mürşidini soran ve Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp onun önünde gidip tövbe eden kişi, işte o kişi mağfirete ehildir. Devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelip yerleşir. Ve kalbinin içine iman yazılır kişinin. Mücadele suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince ve o kişinin günahları sevaba çevrilir. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi gereğince tabi olduğu anda, mürşide tabi olduğu anda o kişinin günahları sevaba çevrilir. Ondan evvel ne olmuştu? Allah Teala zaten Allah'a ulaşmayı dilediği anda günahlarını örtmüştü. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesine göre bu noktada ise onun günahlarının örtülmesine rağmen bir defada Allah Teala bu defada o günahları sevaba çeviriyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın buradaki dizaynı hepimizi büyük bir mutluluğa ulaştıracak mahiyette. Çünkü Allah Teala büyük nimetler veriyor. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği andan mürşidine ulaştığı noktaya kadar Allah'ın ona verdiği derecat bir nimet değildir. Bu sadece o kişinin sevap kazanmasıdır, derecat kazanmasıdır, ihsandır. Ne zaman ki o kişi mürşidine ulaşır ve mürşidine tabi olur, tabiyetle beraber nimet verilmeye başlanır kişiye. İşte bu nimet o günahların sevaba çevrilmesidir. Bir nimet, derecat açısından nimet. Derecat açısından ikinci nimet, o güne kadar 1'e 10 verirken Allah-u Teala o kişiye, o günün itibaren bu rakam 1'e 100'e çıkar ve 1'e 700'e kadar yükselir. İşte Allah-u Teala çok açık bir şekilde diyor ki, kim Allah'ın yolundaysa ve fi sebilillah olmak Allah'ın yolunda olmak demek. Yani Allah'a ulaşmayı diledikten sonraki bir olaydan bahsediyor Allah-u Teala. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler fi sebilillah'tır. Allah'ın yolunda olanlardır. Ve kim infak ediyorsa diyor Allah-u Teala 261. ayet-i kerimede, Allah diyor onlara bir başağında 100 tane bulunan 7 bacaklı bir nebat kadar nimet verir diyor Allah Teala. Acaba buradaki infak nasıl bir infak? Fizik vücut zikir yapıyor. Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah diye kişi zikir yapıyor fizik vücuduyla. Fizik vücudun kalbine Allah Teala onun yardığı göğsünden geçirerek, göğsündeki yarıktan geçirerek kalbine rahmetle faz, rahmetle salavat isminde 2 grup nur gönderiyor bu kişi mürşidine ulaştıktan sonra. Evvela sadece rahmetle faz gelirken, bu noktadan itibaren rahmetle salavat da gelmeye başlıyor tabiyet noktasından itibaren. Başlangıçta kişi Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemezse, ne kadar zikir yaparsa yapsın, onun kalbine Allah'ın nuru hiçbir zaman ulaşmaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın zikir yapma süresi %100 olsa, 24 saat zikir yapsa, o kişinin kalbine bir damla bile Allah'ın nuru gelmez, girmez. O kişinin kalbine Allah'ın nurunu girebilmesi için ne olması lazım? O kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. O dileyen kişi 10. basamakta Allah onun göğsünden kalbine nur yolunu açma şerefine erişir. Kimin göğsünden kalbine nur yolunu açmışsa Allah Teala, o Allah'ın kendisine ulaştırmayı dilediği kişidir. En'am suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü teslime açar. Göğsünü teslime açar. Onun göğsünü şerh eder, yarar ve teslimi açar diyor. İşte Allah-u Teala'nın o kişinin göğsünü yarması, sonra da teslimi açması sebebiyle o kişi bu noktadan itibaren, 10. basamaktan itibaren, 10. basamakta zikir yapmaya başlayınca Allah'ın katından sadece rahmetle fazl iner, bu 2 nur kalbe ulaşır, kalbe girer ama sadece girebilen, kalbe kadar gelmesine rağmen kalbin içine girebilen sadece rahmet nurudur. Bu da %2 hiçbir zaman geçemez. 11. basamakta rahmet nuru kalbe sızmaya başlar. Bu rakam %2'yi geçemez. Kişinin kalbi %2 rahmetle dolar. Nefs tezkiyesinin başlangıç noktasıdır burası. Ne zaman o kişinin kalbinde bu %2 rahmet oluşursa o kişi huşu sahibi olur. Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesine göre o kişinin kalbinde Allah'ın zikredilmesiyle ve haktan inen şeyle, nurla, Allah'ın zikriyle ve bu zikrin sebebiyle haktan inen nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor Allah-u Teala. Huşu sadece %2 rahmet nurunu ifade eder. Ama huşu sahibi olan kişinin mürşidini Allah'tan sorması mümkün olur. Kişi Allah-u Teala'dan mürşidini sorduğu zaman o mürşide ulaşır. Ve tabi olursa bu kişi ihsanla tabi olmuştur. İşte o kişi fi sebilillah olan birisidir. Artık ruhu Allah'ın yolundadır. Allah Teala ona 1'e 100 vermeye başlamıştır. Fi sebilillah ruhu Allah'ın yolunda olan kişi demek. Ve de kişi infak ediyor, zikir yapıyor fizik vücut. Allah'tan gelen rahmetle ve fazlı fizik vücudun göğsünden geçerek nefsin kalbine ulaştırıyor Allah Teala. nefsin kalbinde evvela %2 nur birikimi, rahmet birikimi, ondan sonra %7 her fazla birikiminde ruhun zemin kattan birinci kata, ikinci kata, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara çıkması söz konusu oluyor. İşte böyle bir dizaynın oluşması Allah Teala için, o kişiye yardım için yeterli sebeptir. Ve de o kişinin kalbine Allah'ın nurları girmeye başlıyor. İşte sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse gördük ki Allah Teala onun günahlarını örtüyor. Enfal Suresi'nin 29. ayet-i kerimesi. Kim mürşidine ulaşırsa, böyle olmak kaydıyla Allah'a ulaşmayı dileyen birinin, yani günahları örtülmüş olan birisinin mürşide ulaşması haline, tabiyeti halinde Allah onun günahlarını sevaba çeviriyor. Bu günahların sevaba çevrilmesi mağfirettir. Ve bu kişi Allah-u Teala'dan artık 1:100 almaya başlayacaktır. Allah'ın gönderdiği nurları, dereceleri zikir karşılığında veya herhangi bir konuda bu kişi bir derece kazandığı zaman, diyelim ki 10 derece kazanılan bir iş yaptı, bunun 100 katını almaya başlar. 10 dereceye karşılık 1000 derece almaya başlar bu kişi. Sonra da 200, 1'e 200, 1'e 300, 400, 500, 600, 700. Bakara Suresi'nin 261. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın işaret ettiği gibi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizin mutlu olmasını ister. Ve bunun için sizi mükafatlandırmak konusunda kesin kararlıdır. Söz vermiştir, sözünü mutlaka yerine getirir. Öyleyse böyle bir durumda Allah'a ulaşmayı dileyen birisinin, görüyoruz ki tabiyeti bir defa ihsanla tabiyettir. O noktadan itibaren o kişiye verilen ihsanlar nimet hüviyetine dönüşür. Ve bu nimette konumuzla alakalı olan çok önemli bir muhtevadan bahsettik size. O kişinin günahlarının örtülmesinin arkasından tabiyet anında günahlarının sevaba çevrilmesi söz konusu olur. Günahların örtülmesi Allah'ın günahları affıdır. Günahların sevaba çevrilmesi ise Allah'ın mağfiretidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah biz insanları o kadar çok seviyor ki adeta bizi mutlu etmek için sebepler arıyor. Bir hiç yüzünden bizi, sadece bir dileğin sahibi olduğumuz için, Allah'a ulaşmayı dilediğimiz için Allah cehennemden kurtarıyor. Mutlaka cehenneme alıyor. Ve de bundan sonraki noktada da o kişinin Allah yolunda mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırması söz konusu. Ya da asıl ifadesiyle Allah-u Teala'nın o kişinin ruhunu kendisine ulaştırması söz konusu. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitiriyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Sırat-ı müstakim, sırat-ı lezine namut aleyhim, gayr-ı maktubi aleyhim ve reddalin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki sizlerle birlikteyiz. Biz ve sizler bir bütünüz. Allah'ın huzurunda hepimiz Allah için yaşayanlar olmalıyız. Sadece Allah için. Başkaları için yaşamak, Allah için yaşamaktır.
0: Allah'ın katında sevgili mi olmak istiyorsunuz? O zaman insanları seveceksiniz. İnsan olmanın temel vasfı sevmektir.
2: Tasavvuf aşktır. Allah'a karşı duyulan aşk. Gözlerinizi kendinize değil, Allah'a çevireceksiniz. Tasavvuf zincirinin bir ilmeği olduğunuzu, en sağlam ilmeği olmak için gayret ettiğinizi düşüneceksiniz. En zayıf olan siz olmamalısınız. Fedakarlık yaptıkça bu fedakarlıktan sadece zevk duyan insan olmayı öğreneceksiniz. Başkaları için yaşamayı öğreneceksiniz. O zaman kendinize ayıracak zamanınız olmaz. Üzülecek zamanınız olmaz. Gece ve gündüz başkaları için yaşarsınız.
0: Sahabeyi her zaman örnek alın. Osmanlı'yı her zaman örnek alın. Onlar birbirini o kadar çok seviyorlardı ki herkes başkaları için fedakarlık yapmaya hazırdı.
2: Onlar öyleydiler. Hepsi başka kardeşlerine yardım etmek için bir yarıştaydılar. Onun için insanların kendilerine eza etmeleri, kötü davranmaları, onların bakmak imkanını bulamadıkları olaylardı. Onlarla meşgul olacak zamanları yoktu. Herkes başka birine, acaba ben bugün hangi iyiliği yapabilirim diye yaşıyordu.
1: Sizler güneşlerin açtığı, lodosların estiği, poyraz rüzgarlarının fırtınalarının değil, okşayıcı lodos rüzgarlarının estiği ilk güzel dünyada yaşıyorsunuz. Başkalarına da öğretin. Onlara sorun neden mutsuz olduklarını. Biz deyin size mutluluğun yolunu gösterebiliriz. Sizi mutlu edecek olan biz değiliz. Allah'tır.
0: Üstün olan sizlerden başkaları değildir. Üstün olan sizlersiniz. Allah'ın en sağlam sığınağının değerli müntesipleri. Mir Vakfı'nın değerli üyeleri. Osmanlı'nın hayranları. Hangi Osmanlı'nın hayranları? Osmanlı'nın yükselme devresinin hayranları. Tasavvufun hayranları. Kur'an'ın hayranları, Allah'ın hayranları, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayranları, sahabenin hayranları, Osmanlı devrindeki bütün tasavvuf erbabının hayranları. Sizler onların torunlarısınız. O kanı taşıyorsunuz. Bastığınız yer, zemin şu dünyadaki en sağlam kainattaki en sağlam zemindir. Titremez, sarsılmaz. Allah'ın en büyük dizaynı. Sevmenin hepinizi Allah'ın istediği birer insan olmaya ulaştıracağını artık kalbinize yerleştirmenin zamanı gelmedi mi sevgili kardeşlerim? Sahabenin sizden farkı neydi biliyor musunuz? Onlar herkese karşı doyumsuz bir sevginin sahipleriydi. Kur'an'ın bütüne iman ediyorlardı ve o Kur'an onlara sevmeyi öğretti. Başkalarını kendilerinden daha çok sevmeyi öğretti sevgili kardeşlerim.
1: İnsanları sevin. Onlara her halükarda yardım edin. Öyle olsun ki o insanlar bir ihtiyaçları olduğu zaman bilsinler ki siz varsınız. Size gelsinler. Allah'ın size verdiklerinden onlara verdikçe sizin Allah tarafından size verilen bölümünüz azalmaz. Devamlı büyük bir ölçüde artar. Deneyin. Öyle olduğunu göreceksiniz. Siz başka insanlar için yaşadıkça Allah Teala size sadece onlara değil, onlar gibi 100 insan gelse hepsine yetecek kadar imkan verir. Bütün mesele sizin elinizdekini onlara vermek konusundaki iştiyakiniz, talebiniz. Almakla değil, vermekle mutlu olursunuz.
0: Her geçen gün başkaları için yaşamayı öğreneceksiniz. Zamanınızın, her şeyinizin her gün biraz daha fazla başkalarına hasredildiği gelecek günlere ulaşacaksınız. Her gün biraz daha mutluluğu yaşayarak, biraz daha Allah için olarak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgiyle sözümüze başladık. Sevgiyle bitiriyoruz. Siz de bizden aldığınız bu sevgiyi başkalarına ulaştırmakla vazifeli

Ve muhakkak ki eğer sen onlara gökleri ve yerleri kim yarattı? Güneş ve ayı kim size musahhar, emre amade kıldı diye sorarsan mutlaka Allah derler. O halde nasıl haktan batıla döndürülüyorlar? Allah kullarından dilediğinin rızkını genişletir ve onun için takdir eder, daraltır. Muhakkak ki Allah her şeyi en iyi bilendir. Ve eğer onlara semadan suyu indiren ve böylece onunla arza ölümünden sonra hayat veren kimdir diye sorarsan mutlaka Allah derler. De ki, hamd Allah'a aittir. Hayır, onların çoğu akıl etmezler. Ve bu dünya hayatı oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Muhakkak ki ahiret yurdu elbette o gerçek hayattır. Keşke bilselerdi. Gemiye bindikleri zaman dini ona halis kılarak Allah'a dua ederler. Fakat onları karaya çıkarıp kurtardığımız zaman onlar hemen şirk koşarlar. Onlara verdiğimiz şeyleri inkar etsinler, nankörlük etsinler ve metalansınlar, faydalansınlar diye. Ama yakında bilecekler. Onun etrafındaki insanlar zorla kapılıp götürülürken, esir alınıp malları alınırken, onu Mekke'yi haram, hürmet edilen, kargaşadan yasaklanan ve emin bir yer kıldığımızı görmediler mi? Hala batıla mı inanıyorlar ve Allah'ın nimetini inkar mı ediyor? Ve Allah'a yalanla iftira edenden veya kendisine hak geldiği zaman onu tekzip edenden, yalanlayandan daha zalim kim vardır? Kafirler için barınacak yer cehennemde değil mi? Ve bizim uğrumuzda nefsleriyle ve Allah'ın düşmanlarıyla cihat edenleri mutlaka bizim yollarımıza, sırat-ı müstakimlere hidayet ederiz, ulaştırırız. Ve muhakkak ki Allah mutlaka muhsinlerle beraberdir. Rum Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 60 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim. Rumlara galip gelindi. Rumlar mağlup oldular. Ve onlar yakın bir yerde yenilmelerinden sonra galip gelecekler. Birkaç, 3 ila 9 sene içinde. Bundan önce de sonra da emir Allah'ındır. O gün müminler ferahlayacaklar, sevinecekler. Allah'ın yardımı ile Allah dilediğine yardım eder ve o azizdir, yücedir, üstündür, rahimdir, rahim esması ile tecelli eden, esirgeyen, rahmet nuru gönderendir. Bu Allah'ın vaadidir. Allah vaadinden dönmez ve lakin insanların çoğu bilmezler. Onlar dünya hayatının zahirini, görünen kısmını bilirler ve onlar ahiretten gafil olanlardır. Onlar kendi nefsleri hakkında tefekkür etmiyorlar mı, düşünmüyorlar mı? Allah gökleri ve yeri ve ikisinin arasındaki şeyleri ancak hak ile ve belirlenmiş bir süreyle yarattı. Ve muhakkak ki insanların çoğu Rablerine mülaki olmayı, hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştırmayı inkar edenlerdir. Onlar yeryüzünde dolaşmıyorlar mı ki onlardan öncekilerin akıbetinin nasıl olduğuna baksınlar? Kuvvet bakımından onlardan daha güçlüydüler ve yeri, toprağı altüst etmişlerdi. Onların imar ettiklerinden daha çok imar etmişlerdi. Onların resulleri onlara beyinelerle, ispat vasıtaları ve delillerle gelmişti. Allah onlara zulmetmiyordu ve lakin onlar kendi nefslerine zulmediyorlardı. Sonra fenalık yapanların akıbetleri, Allah'ın ayetlerini tekzip etmeleri, yalanlamaları ve onunla alay etmiş olmaları sebebiyle çok kötü oldu. Allah ilk olarak yaratmaya başlar, sonra onu geri çevirir, eski haline iade eder.

0: Sonra ona döndürülürsünüz. Ve o saatin kıyametin vuku bulduğu, koptuğu gün, mücrimler cennetten ümitlerini keserler. Ve şirk koştukları ortaklarından şefaatçileri olmaz. Ve onlar o gün ortaklarını inkar edenlerdir. Ve o saatin vuku bulduğu, kıyametin koptuğu gün, izin günü onlar fırkalara ayrılırlar. Fakat amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve aminus salihat, nefs tezkiyesi yapanlar, onlar bahçelerde nimet verilip sevindirilirler. Ve onlar ki kafirlerdir, ayetlerimizi inkar ve tekzip ettiler, yalanladılar. Ve ahirete ulaşmayı, hayattayken ruhu Allah'a ulaştırmayı tekzip ettiler. İşte onlar azap içinde hazır bulundurulanlardır. Öyleyse akşam ve sabah vaktinde Allah'ı tesbih edin, münezzeh kılın. Ve göklerde ve yerde hamd ona mahsustur. İkindide ve öğle vaktinde ona hamd edin. O ölüden diriyi çıkarır ve diriden ölüyü çıkarır. Ve arzı toprağa ölümünden sonra diriltir. Ve işte tıpkı bunun gibi topraktan çıkarılacaksınız. Ve onun ayetlerinden, mucizelerindendir ki sizi topraktan yarattı. Sonra siz beşer insan haline gelince çoğalıp yeryüzünde yayılırsınız. Ve onun ayetlerinden olarak sizin için nefslerinizden zevceler yaratmıştır ki onunla sükun bulasınız. Ve sizin aranızda sevgi ve rahmet, merhamet kıldı, oluşturdu. Muhakkak ki bunda tefekkür eden, düşünen bir kavim için mutlaka ayetler, deliller vardır. Ve onun ayetlerindendir ki gökleri ve yeri yaratmıştır ve lisanlarınız ve renkleriniz birbirinden farklıdır. Muhakkak ki bunda alimler için mutlaka ayetler, deliller vardır. Ve onun ayetlerindendir ki siz gece uyursunuz ve gündüz onun fazlından istersiniz. Muhakkak ki bunda işiten bir kavim için mutlaka ayetler, deliller vardır. Ve onun ayetlerindendir ki korku ve ümit olarak size şimşeği gösterir ve gökten su indirir. Böylece onunla ölümünden sonra arzı toprağa diriltir. Muhakkak ki bunda akıl eden bir kavim için mutlaka ayetler, deliller vardır. Ve onun ayetlerindendir ki gök ve yer onun emriyle dengede durur. Sonra sizi bir tek davetle çağırdığı zaman yerden, kabirden çıkacaksınız. Ve göklerde ve yerde bulunan herkes onundur. Hepsi ona kanetindir. Ve o, odur ki ilk yaratışı başlatır ve sonra onu iade eder, eski haline döndürür. Bu onun için çok kolaydır. Göklerde ve yerde yücelik sıfatı onundur, ona aittir. Ve o azizdir, çok yücedir, hakimdir, hikmet ve hüküm sahibidir. Allah size kendi nefslerinizden örnek verdi. Sizi rızıklandırdığımız şeylerde sizin sağ elinizin altında bulunan sahip olduğunuz kölelerinizden ortaklarınız var mı ki o putlarda Allah'a ortak olsun, böylece onlarla eşit olasınız. Onları birbirinizi saydığınız gibi sayasınız. Akıl eden bir kavim için ayetleri işte böyle açıklıyoruz. Hayır, zalimler ilim sahibi olmaksızın heveslerine tabi oldular. Bundan sonra Allah'ın dalalette bıraktığını kim hidayete erdirebilir? Ve onların yardımcıları da yoktur. Artık hanif olarak kendini, vecihini din için ikame et. Allah'ın hanif fıtratıyla ki Allah insanları onun üzerine hanif fıtratıyla yaratmıştır. Allah'ın yaratmasında değişme olmaz. Kayyum olan, kaim olacak, ezelden ebede kadar yaşayacak din budur. Fakat insanların çoğu bilmez. Ona, Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve ona karşı takva sahibi olun. Ve namazı ikame edin, namaz kılın ve böylece müşriklerden olmayın. O müşriklerden olmayın ki onlar dinlerinde fırkalara ayrıldılar ve grup grup oldular. Bütün gruplar kendilerinde olanla ferahlanırlar. Ve insanlara bir zarar dokunduğu zaman Rablerine dua ederek ona yönelirler. Sonra onlara kendisinden rahmet tattırdığı, rahim esmasıyla hidayete erdirdiği zaman onlardan bir kısmı Rablerine şirk, ortak koşarlar, hidayetteyken dalalete düşerler. Onlara verdiklerimizi inkar etsinler. Böylece metalansınlar, faydalansınlar. Yakında bilecekler. Yoksa onlara bir sultan, delil, kitap indirdik de böylece o kitap onlara, ona Allah'a şirk koşmalarını mı söylüyor? Ve insanlara bir rahmet tattırdığımız zaman onunla ferahlarlar, şımarırlar. Ve eğer elleriyle takdim ettiklerinden dolayı onlara bir kötülük isabet ederse o zaman onlar ümitsizliğe düşerler. Ve onlar Allah'ın dilediğine rızkı genişlettiğini ve dilediğine takdir ettiğini daralttığını görmediler mi? Muhakkak ki bunda mümin bir kavim için ayetler, ibretler vardır. Öyleyse akrabalara, miskinlere ve yolculara haklarını ver. Bu Allah'ın vechini Allah'a ulaşmayı dileyenler için daha hayırlıdır. İşte onlar felaha erenlerdir. Ve insanların mallarında artış olsun diye faizden, faiz olarak verdiğiniz şey, Allah'a ulaşmayı dilemeden yaptığınız zikir, o takdirde Allah'ın katında artmaz, nefsinizin kalbindeki nurları oluşturmaz ve arttırmaz. Allah'ın vechini, Allah'a ulaşmayı dileyerek verdiğiniz zekat, yaptığınız zikirler, işte böylece kat kat nefsinizin kalbindeki nurları arttıranlar onlardır. O Allah ki sizi yarattı, sonra sizi rızıklandırdı, dünyada rızık verdi ve nefsinizin kalbini nurlarla doldurdu. Sonra sizi öldürecek, sonra da sizi diriltecek. Sizin ortaklarınızdan, putlarınızdan bunlardan birini yapacak var mı? Allah sübhandır, her şeyden münezzeh ve şirk koştukları şeylerden yücedir. İnsanların elleriyle kazandıkları sebebiyle karada ve denizde fesat zuhur etti, ortaya çıktı. Yaptıklarının bir kısmının onlara tattırılması için. Umulur ki böylece onlar Allah'a dönerler, yönelirler. De ki, yeryüzünde dolaşın. Böylece daha öncekilerin akıbetinin sonlarının nasıl olduğuna bakın. Onların çoğu müşrik idiler. Öyleyse Allah'ın onu geri döndürmeyeceği o gün, kıyamet günü gelmeden önce vechini, kayyum, ezelden ebede kadar devam edecek olan din için ikame et, kıyamda tut. İzin günü onlar bölük bölük ayrılırlar. Kim inkar ederse küfrü inkarı kendi aleyhinedir. Ve kim salih amel nefs tezkiyesi yaparsa onlar böylece kendi nefsleri için hazırlık yaparlar. İşte bu ameni olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri ve salih amel nefs tezkiyesi yapanları kendi fazlından mükafatlandırmak içindir. Muhakkak ki o Allah kafirleri sevmez. Ve onun Allah'ın ayetlerindendir ki rüzgarları müjdeleyici olarak gönderir ve rahmetinden size tattırır ve emriyle gemileri yüzdürür ve onun fazlından istersiniz ve böylece siz şükredersiniz. Ve andolsun ki senden önce onların kavmine resuller gönderdik. Böylece onlara beyineler, kesin deliller getirdiler. Bunun üzerine mücrimlerden intikam aldık. Müminlere yardım bizim üzerimize hak oldu. O Allah'tır ki rüzgarları gönderir, böylece bulutları hareket ettirir. Sonra semada onu dilediği gibi yayar ve onu kısımlara ayırır. Bundan sonra onun arasından yağmurun çıktığını görürsün. Böylece kullarından dilediğine onu yağmuru isabet ettirdiği zaman onlar sevinirler.
1: Ve onlar onun yağmurun onlara indirilmesinden önce gerçekten ümitlerini kesenlerdi.
0: Öyleyse Allah'ın rahmetinin eserlerine bak. Ölümünden sonra arzı yeryüzünü nasıl diriltiyor? Muhakkak ki o, ölüleri işte böyle gerçekten diriltendir ve o her şeye kadirdir. Ve eğer biz rüzgarı göndersek, böylece onu ekinleri sararmış görseler bile, bundan sonra mutlaka inkara devam ederler. Öyleyse muhakkak ki sen ölülere duyuramazsın. Arkalarına dönüp gittikleri zaman sağırlara da daveti duyuramazsın. Ve sen körleri dalaletlerinden kurtarıp hidayete erdirecek değilsin. Sen ancak ayetlerimize iman edenlere duyurursun. İşte onlar teslim olanlardır. O Allah ki sizi güçsüz, zayıf bir şeyden, nutfeden yarattı. Sonra zayıflığın ardından sizi kuvvetli kıldı. Sonra sizi kuvvetin ardından zayıf ve ihtiyar kıldı. O Allah dilediğini yaratır. Ve o alimdir, en iyi bilendir, kadirdir, her şeye gücü yetendir. Ve o saatin geldiği, kıyametin koptuğu gün, mücrimler bir saatten fazla mezarda kalmadıklarına yemin ederler. İşte böyle döndürülüyorlardı. Ölümden hayata döndürülüyorlardı. Ve ilim ve iman verilenler, andolsun ki Allah'ın kitabındaki beyaz yeniden diriliş gününe kadar mezarda kaldınız dediler. İşte bu beyaz yeniden diriliş günüdür. Lakin siz bilmiyordunuz. O zaman izin günü, kıyamet günü, zalimlere mazeretleri, özürleri fayda vermeyecek. Ve onlardan Allah'ı razı etmeleri de istenmez. Ve andolsun ki bu Kur'an'da insanlar için bütün meselelerden örnekler verdik. Ve eğer onlara bir ayet getirsen kafirler mutlaka, siz sadece batılla uğraşan kimselersiniz derler.
1: Allah bilmeyenlerin kalplerini işte böyle tab eder, mühürler.
0: Öyleyse sabret. Muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Ve yakin hasıl etmemiş olanlar, kesin bilgi sahibi olmayanlar, sakın seni hafifliğe sürüklemesinler.
1: Lokman Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 34 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim. Bunlar hakim, hikmet ve hükümle dolu olan kitabın ayetleridir. Muhsinler için hidayete erdirici ve rahmettir. Onlar namazı ikame ederler, namaz kılarlar ve zekatı verirler. Ve onlar ahirete Allah'a ulaşmaya yakın hasıl ederler, kesinlikle inanırlar. İşte onlar Rablerinden bir hidayet üzerindedirler. Ve işte onlar felaha erenlerdir. Ve insanlardan bir kısmı boş sözleri satın alırlar. İlimleri olmaksızın Allah'ın yolundan saptırmak için. Ve onu eğlence, alay konusu edinirler. İşte onlar için muhin, aşağılayıcı bir azap vardır. Ve ona ayetlerimiz okunduğu zaman onu işitmemiş gibi kibirlenerek döner gider, onun kulaklarında vakra, işitme engeli varmış gibi. Öyleyse onu elim azapla müjdele, ikaz et, uyar. Muhakkak ki amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel, nefs tezkiyesi yapanlar için naim cennetleri vardır. Onlar orada ebediyen kalacak olanlardır. Allah'ın vaadi haktır ve o azizdir, yücedir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Gökleri gördüğünüz gibi direksiz olarak yarattı ve sizi sarsar sarsmasın diye
0: sabit ve yüksek dağlar oluşturdu. Orada her çeşit yürüyen hayvandan üretip yaydı. Ve gökten su indirdik. Böylece orada her kerim ikram edilmiş bitkiden çift yetiştirdik. Bu Allah'ın yaratmasıdır. Öyleyse ondan başkaları ne yarattı? Bana gösterin. Hayır, zalimler apaçık dalalet içindedirler. Ve andolsun ki Lokman'a hikmet verdik ki Allah'a şükretsin. Ve kim şükrederse o takdirde sadece kendi nefsi için şükreder. Ve kim küfrederse, inkar ederse o takdirde muhakkak ki Allah ganidir, kimsenin şükrüne ihtiyacı yoktur, hamittir, hamd edilendir. Ve Lokman oğluna vaaz ederek, öğüt vererek şöyle demişti. Ey yavrum! Allah'a şirk koşma. Muhakkak ki şirk, azim, çok büyük bir zulümdür. Ve biz insana anne ve babasına bakmasını vasiyet ettik, farz kıldık. Onu annesi zorluk üzerine zorlukla taşıdı. Ve onun sütten kesilmesi 2 yıldır. Hem bana hem anne ve babana şükret. Dönüş banadır. Ve bilgin olmayan bir şey hakkında şirk koşman için seninle mücadele ederlerse ikisine de itaat etme. Ve dünyada onlara güzellikle sahip ol. Bana yönelenlerin, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenlerin yoluna tabi ol. Sonra dönüşünüz banadır. O zaman yaptığınız şeyleri size haber vereceğim. Ey yavrum! Muhakkak ki o amelin bir hardal tanesi kadar dahi olsa ve o bir kaya içinde veya göklerde veya yerde bile olsa Allah onu kıyamet günü hayat filminde karşına getirir. Muhakkak ki Allah latiftir, lütuf sahibidir, habirdir, haberdar olandır. Ey yavrum! Namazı ikame et, namaz kıl. Maruf ile, irfanla, iyilikle emret ve münkerden, kötülükten nehyet, münkeri yasakla mani ol. Ve sana isabet eden şeylere, musibetlere sabret. Muhakkak ki bu azmedilen, mutlaka yapılması gereken işlerdendir. Ve insanlardan kibirlenerek yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Muhakkak ki Allah, çalımla yürüyenlerin ve çok övünenlerin hiçbirini sevmez. Ve yürüyüşünde mütevazi, alçak gönüllü ol ve sesini alçalt. Alçak sesle konuş. Muhakkak ki seslerin en çirkini, elbette hamirin, merkebin sesidir. Göklerde ve yerlerdeki her şeyi Allah'ın size musahhar, emrinize amade kıldığını görmediniz mi? Ve sizin üzerinizdeki görünen ve görünmeyen açık ve gizli nimetlerini tamamladı. Ve insanlardan bir kısmı hala ilmi, bir hidayete erdiricisi ve aydınlatıcı bir kitabı olmaksızın Allah hakkında mücadele ederler. Ve onlara Allah'ın indirdiği şeye, kitaba tabi olun denildiği zaman, hayır, babalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye, putlara tabi oluruz dediler. Ve şeytan onları alevli ateşin, cehennemin azabına çağırıyor olsa da mı? Ve kim muhsin olarak vecihini Allah'a teslim ederse, o takdirde sağlam bir kulba tutunmuş olur. Ve işlerin sonucu Allah'a ulaşır. Ve kim inkar ederse, onun küfrü, inkarı seni mahzun etmesin, üzmesin. Onların dönüşü bizedir. Böylece yaptıkları şeyleri, amelleri onlara haber vereceğiz. Muhakkak ki Allah, sinelerde olanı en iyi bilendir. Onları biraz metalandırırız, geçindiririz. Sonra onları ağır bir azaba maruz bırakırız. Ve eğer onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorarsan mutlaka Allah derler. Hamd Allah'a aittir de. Hayır, onların çoğu bilmezler. Göklerde ve yerde olanlar Allah'ındır. Muhakkak ki o ganidir, hiçbir şeye ihtiyacı yoktur, hamiddir, hamd edilendir. Ve eğer arzda yeryüzünde bulunan ağaçlar kalem olsa ve denizler mürekkep olsaydı ve ondan sonra onun 7 katı daha deniz eklenseydi, Allah'ın kelimeleri tükenmezdi. Muhakkak ki Allah azizdir, çok yücedir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Sizin yaratılmanız ve beyaz edilmeniz, yeniden diriltilmeniz ancak tek bir nefsin yaratılması, beyaz edilmesi gibidir. Muhakkak ki Allah semidir, en iyi işitendir, basirdir, en iyi görendir. Allah'ın geceyi gündüzün içine ve gündüzü gecenin içine soktuğunu görmedin mi? Güneşi ve ayı musahhar, emre amade kıldı. Hepsi belirli bir süreye kadar yörüngesinde seyreder. Muhakkak ki Allah yaptığınız şeylerden haberdardır. İşte bu Allah'ın hak olması sebebiyledir. Ve ondan başka taptıkları şeyler mutlaka batıldır. Muhakkak ki Allah alidir, yücedir, kebirdir, büyüktür. Gemilerin denizde Allah'ın nimetiyle yüzerek seyrettiğini görmedin mi? Ayetlerinden size göstermek için. Muhakkak ki bunda çok sabredenlerin ve şükredenlerin hepsi için elbette ayetler, deliller, ibretler vardır. Ve karanlık gölgeler gibi dalgalar onları sardığı zaman dini ona halis kılarak Allah'a yalvarırlar. Böylece onları karaya çıkarıp kurtardığımız zaman bundan sonra onların bir kısmı mutedil davranırlar, aşırı gitmezler. Çok gaddar ve çok nankör olanlardan başkası ayetlerimizi ısrarla bilerek inkar etmez. Ey insanlar! Rabbinize karşı takva sahibi olun ve o günden korkun ki baba oğluna karşılık veremez, yardım edemez ve oğul da babasına bir şeyle karşılık veremez. Muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Öyleyse dünya hayatı sakın sizi aldatmasın. Garur, tağut Allah'a karşı sakın sizi kandırmasın. Muhakkak ki o saatin kıyametin ilmi Allah'ın katındadır. Ve yağmuru o indirir ve rahimlerde olan şeyi o bilir. Kimse yarın ne kazanacağını bilemez, idrak edemez. Ve kimse arzın neresinde öleceğini bilemez, idrak edemez. Muhakkak ki Allah alimdir, en iyi bilendir, habirdir, haberdar olandır. Secde Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 30 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim. Hakkında şüphe olmayan kitabın indirilişi alemlerin Rabbindendir. Yoksa onu uydurdu mu diyorlar? Hayır, o Rabbinden bir haktır. Senden önce kendilerine nezir, peygamber gelmemiş olan kavmi uyarman içindir. Umulur ki böylece onlar hidayete ererler. O Allah ki gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri 6 günde halketti, yarattı. Sonra arşa istiva etti, arşı sevva etti, dizayn etti, vecihi arşta karar kıldı. Sizin ondan başka dostunuz ve şefaatçiniz yoktur. Hala tezekkür etmez misiniz? Gökten arza kadar emri, Allah'tan gelen ve Allah'a dönen her şeyi tedbir eder, düzenler. Sonra bir günde ona yükselir ki, o bir günün süresi sizin dünya ölçülerine göre saymanızla 1000 senedir. İşte o, gaybı görünmeyeni ve görüneni bilen azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ki o, her şeyin yaratılışını en güzel yapan ve insanı yaratmaya ilk defa tinden, nemli topraktan başlayandır. Sonra onun neslini basit bir suyun özünden, nutfeden kıldı, yarattı. Sonra Allah onu dizayn etti ve onun içine vecihin, fizik vücudun içine ruhundan üfürdü ve sizler için semi işitme hassası, basar görme hassası ve fuat idrak etme hassası kıldı. Ne kadar az şükrediyorsunuz. Ve dediler ki, biz yerde toprağın içinde toprağa karıştığımız zaman biz mutlaka yeni bir yaratılış içinde mi olacağız? Hayır. Onlar Rablerine mülaki olmayı, ulaşmayı inkar edenlerdir. De ki, size vekil kılınan ölüm meleği sizi vefat ettirecek, öldürecek. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Ve keşke mücrimleri Rablerinin huzurunda başlarını eğerek, Rabbimiz, biz gördük ve işittik. Bundan sonra bizi dünyaya geri döndür. Salih amel yapalım. Muhakkak ki biz mukinun, yakin hasıl edenler olduk derken görseydin. Ve eğer dileseydik, bütün nefslere kendi hidayetlerini elbette verirdik, herkesi hidayete erdirirdik. Fakat benim mutlaka cehennemi tamamen cinlerden ve insanlardan dolduracağım sözüm hak oldu. Öyleyse bu likaye, Allah'a ulaşma gününüzü unutmanızdan dolayı azabı tadın. Muhakkak ki biz de sizi unuttuk ve yaptıklarınız sebebiyle ebedi azabı tadın. Fakat bizim ayetlerimize iman edenler, ameni olanlar onlardır ki, ayetlerimiz zikredildiği zaman hemen secde ederek yere kapanırlar ve Rablerini hamd ile tesbih ederler ve onlar kibirlenmezler. Yanlarını yataktan uzaklaştırırlar. Yanüstü yatarken kalkarlar. Rablerine korku ve ümitle dua ederler. Ve onları rızıklandırdığımız şeylerden infak ederler, verirler. Artık hiçbir nefs, hiç kimse yapmış olduklarına mükafat olarak onlar için göz aydınlığından nelerin saklı olduğunu bilmez. Öyleyse mümin olan kimse, fasık olan kimse gibi midir? Onlar müsavi, eşit olmazlar. Fakat amenü olanlar, Allah'a ulaşmayı dilemiş olanlar ve salih amel, nefs tezkiyesi yapanlar, işte onlar için yapmış olduklarından dolayı ikram olarak meva cennetleri vardır. Ve fakat fasık olanlar, onların mevası barınağı ateştir. Oradan her çıkmak istediklerinde oraya iade edilirler, geri döndürülürler. Ve onlara, ateşin azabını tadın ki onu tekzip etmiştiniz, yalanlamıştınız denir. Ve biz mutlaka büyük azaptan önce daha yakın olan azaptan onlara elbette tattıracağız. Umulur ki böylece onlar Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'a dönerler. Ve Rabbinin ayetleri zikredildikten, hatırlatıldıktan sonra ondan yüz çeviren kimseden daha zalim kim vardır? Muhakkak ki biz mücrimlerden intikam alacak olanlarız. Ve andolsun ki Musa aleyhisselama kitap verdik. Bundan sonra sen ona Allah'a mülaki olmaktan, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmaktan şüphe içinde olma. Ve onu Tevrat'ı İsrailoğulları için hidayet rehberi, Allah'a ulaştırıcı kıldık. Ve onlardan emrimizle hidayeti erdiren imamlar kıldık, sabır sahibi oldukları ve ayetlerimize hakkul yakın seviyesinde yakın hasıl etmiş oldukları için. Muhakkak ki senin Rabbin, o kıyamet günü ihtilaf etmiş oldukları şey konusunda onların arasını haklıyı haksızdan ayırır, hüküm verir. Onları hidayete erdirmedi mi? Onlardan önceki nesillerden nicelerini helak ettik, etmiş olmamız. Onların evvelce meskun oldukları yerlerde yurtlarında dolaşıyorlar. Muhakkak ki bunda elbette ayetler, deliller, ibretler vardır. Hala işitmeyecekler mi? Onlar suyu kurak araziye nasıl sevk ediyoruz görmediler mi? Böylece onunla ekinler çıkarırız. Ondan hayvanları ve onlar kendileri yerler. Hala görmüyorlar mı? Ve eğer siz sadıklarsanız, bu fetih ne zaman derler? De ki, fetih günü kafir olanlara, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere imanları bir fayda vermez, ve onlara süre verilmez. Öyleyse artık onlardan yüz çevir ve bekle. Muhakkak ki onlar da bekleyenlerdir. Ahzab Suresi Medine'de nazil olmuştur. 73 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Nebi Peygamber! Allah'a karşı takva sahibi ol ve kafirlere ve münafıklara itaat etme. Muhakkak ki Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ve sana Rabbinden vahyedilene tabi ol. Muhakkak ki Allah yaptığınız şeylerden haberdardır. Ve Allah'a tevekkül et. Ve Allah vekil olarak yeter. Allah bir adama göğsünde iki kalp kılmadı, yaratmadı. Zihar yaptığınız, sen bana benim annemin sırtı gibisin diyerek boşamak istediğiniz zevcelerinizi sizin anneleriniz kılmadı. Ve evlatlıklarınızı sizin oğullarınız kılmadı. İşte bunlar sizin ağızlarınızdaki sözlerdir. Ve Allah hakkı söyler. Ve O kendine ulaştıran yola hidayet eder. Onları evlatlıklarınızı babalarının namı ile çağırın. Bu Allah'ın katında daha adaletlidir. Eğer onların babalarını bilmiyorsanız, o zaman onlar dinde sizin kardeşleriniz ve dostlarınızdır. Ve hata ettiğiniz şeylerden dolayı sizin için günah yoktur. Fakat kalplerinizin taammüden, kasten yaptırdığı şeylerden günah vardır. Ve Allah gafurdur, günahları sevaba çevirendir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Nebi Peygamber, müminler için kendi nefslerinden daha evladır, yakındır. Ve onun Nebi'nin zevceleri, onların anneleridir. Ve rahim sahipleri akrabalar, onlar birbirlerine Allah'ın kitabında müminlere ve muhacirlere yakın olduklarından daha yakındır. Ancak dostlarınıza iyilik yapmanız hariç. İşte bunlar kitapta satır satır yazılıdır. O zaman ki biz nebilerden onların misaklerini almıştık. Ve senden ve Hazreti Nuh'dan ve Hazreti İbrahim'den ve Hazreti Musa'dan ve Meryem oğlu Hazreti İsa'dan ve onlardan ağır bir misak aldık. Sadıklara sadakatlerini sorması içindir. Ve kafirlere elim bir azap hazırladı. Ey amenü olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Size, üzerinize ordular gelmişti. O zaman onların üzerine rüzgar ve sizin göremediğiniz ordular gönderdik. Ve Allah yaptığınız şeyleri görendir. Onlar sizin yukarınızdan ve aşağınızdan üzerinize geldiği ve gözlerin yıldığı ve kalplerin hançereye ulaştığı, yüreklerin ağza geldiği zaman Allah'a karşı zanlarda bulunuyordunuz. Orada müminler imtihan edildiler. Şiddetli sarsıntı ile sarsıldılar. Ve münafıklar ve kalplerinde maraz, hastalık, şüphe bulunanlar, Allah ve Resulü gururdan, aldatmaktan başka bir şey vaat etmedi diyorlardı. Ve onlardan bir taife topluluk, ey Yesrib Medine halkı, sizin için burada duracak yer yok, artık dönün dedi. Onlardan diğer bir grup peygamberden, muhakkak ki evlerimiz muhafazasızdır, korumasızdır diyerek izin istiyorlardı. Ve evleri korumasız değildi. Sadece savaştan kaçmak istiyorlardı. Ve eğer onların üzerine onun şehrin her tarafından girilseydi ve sonra da fitne çıkarmaları istenseydi, mutlaka ona fitneye, karışıklığa gelirlerdi, fitne çıkarırlardı. Pek azı hariç orada kalmazlardı. Ve andolsun ki onlar daha önce geri dönüp kaçmayacaklarına dair Allah'a ahd vermişlerdi. Ve Allah'ın ahdi bir mesuliyettir, sorumluluktur. De ki, Eğer ölümden veya öldürülmekten kaçarsanız, firar, kaçış size bir fayda sağlamaz. O zaman az bir süre hariç metalandırılmazsınız. De ki, eğer Allah sizin için bir kötülük dilese, sizi Allah'tan kim korur, koruyabilir? Veya sizin için rahmet dilese? Onlar Allah'tan başka kendilerine dost ve yardımcı bulamazlar. Sizden muavvik olanları, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yardıma mani olanları ve kardeşlerine bize gelin diyenleri Allah kesinlikle biliyordu. Ve onlar pek azı hariç savaşa gelmezler. Size karşı cimridirler. Fakat korku gelince ölümden dolayı üstüne baygınlık çökmüş kimse gibi gözleri dönmüş olarak sana baktıklarını görürsün. Oysa korku gidince hayra karşı cimrilik ederek keskin dilleriyle, yaralayıcı sözlerle sizi incitirler. İşte onlar mümin değildirler. Bu sebeple Allah onların amellerini heba etti, yok etti. Ve işte bu Allah'a göre çok kolay oldu. Onlar, münafıklar, birliklerin, düşman birliklerinin gitmediğini sanıyorlar. Eğer birlikler gelseler, Arapların arasında olup arasına karışıp sizin haberlerinizi sormak isterlerdi. Ve şayet sizin aranızda olsalardı, pek azı hariç savaşmazlardı. Andolsun ki sizin için ve Allah'a ve ahiret gününe, Allah'a ulaşma gününe ulaşmayı dileyen ve Allah'ı çok zikredenler için Allah'ın Resulünde güzel bir örnek vardır. Ve müminler düşman birliklerini gördükleri zaman, bu zafer Allah'ın ve onun Resulünün vaat ettiği şey, Allah ve onun Resulü doğru söyledi dediler. Ve bu onların sadece imanlarını ve teslimiyetlerini arttırdı. Müminlerden bir kısım erkekler, Allah'a yaptıkları ahde, savaşta şehit oluncaya kadar sebat edeceklerine dair verdikleri söze sadık kaldılar. Böylece onlardan bir kısmı verdiği sözü yerine getirdi, şehit oldu, bir kısmı da şehit olmayı bekliyorlar. Ve onlar ahdlerinden bir şey değiştirmediler. Bu, Allah'ın sadıkları sadakatlerinden dolayı mükafatlandırması ve münafıklara azap etmesi veya dilerse tövbelerini kabul etmesi içindir. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret eden, günahları sevaba çevirendir, rahimdir, rahmet eden, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ve Allah kafirleri öfkeleriyle geri çevirdi, bir hayra nail olamadılar, galip gelemediler. Ve Allah savaşta müminlere onları galip kılarak kafi geldi. Ve Allah kavidir, kuvvetlidir, azizdir, yücedir, galiptir. Ve kitap ehlinden onlara arka çıkanları, yardım edenleri kalelerinden indirdi. Ve onların kalplerine korku düşürdü. Bir kısmını öldürüyordunuz ve bir kısmını esir alıyordunuz. Ve sizi onların topraklarına, diyarlarına, ülkelerine, mallarına ve ayak basmadığınız arazilerine varis kıldı. Ve Allah her şeye kadirdir.

0: Biz bütün kavimlerde Resul bahsederiz. Bütün kavimlerde. Hangi kavme Resul gönderdiysek hepsi Resullerini inkar ettiler.
1: Arap suresinin 133. ayet-i kerimesi. Bundan taraflarım üzerine ayrı ayrı zaman zaman mucizeler, tufan, çekirge afeti, git afeti, kurbağa afeti ve kan gönderdik. Buna rağmen kibirlendiler ve mücrim, günahkar ve suçlu bir kavim oldular. Görüyor musunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Her devirde aynı şeyler oluyor. Allah'ın Resulü aralarından çıkıyor ve Allah'ın emrini tebliğ ediyor. Bunun üzerine toplumun çok büyük bir kısmı mutlaka ona karşı çıkıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a da sahte peygamber demişler. Bütün peygamberlere, bütün resullere hep aynı şeyler söylenmiş. Ve hep inkar edilmişler. Hep reddedilmişler. Onun üzerine Allah Teala mutlaka cezalandırmış. Zamanımızda da aynı şeyler oluyormuş.
0: Ve Resul dedi ki, Ya Rabbi, muhakkak ki benim kavmim bu Kur'an'ı terk etti.
1: Her devirde Allah'ın Resulleri onlara Allah'a ulaşmayı dileyin. Mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Bana tabi olun ki mümin olasınız, belayetten kurtulasınız. Öyleyse Allah Hazreti Musa zamanında da onun bütün kavminin mutlu olmasını istiyordu. Hazreti Musa'ya verdiği görev de o insanları o mutluluğa ulaştırmaktı. Tabi olsalar da hepsi mutluluğa ulaşacaklardı. Ama tabi olmadılar.
2: Doğan Suresi'nin 12. ayetinde Rabbimiz bu azabı üzerimizden kaldır çünkü biz de müminiz. Nerede onlarda ibret almak? Onlara açıklayan bir Resulümüz geldi, ondan yüz çevirdiler. Gerçekten öyle. Allah'ın Resulü geliyor, Resul'den yüz çeviriyorlar. Ona öğretilmiş diyorlar, şeytandan vahiy alıyor diyorlar. Delidir diyorlar. Onun sözlerinden ibret almıyorlar.
3: Sevgili kardeşlerim, unutmayın ki Allah her şeye kadirdir. Dostlarını çok sever. Neden onun dostu olmak varken düşman olmayı seçersiniz? A benim canlarım, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizleri o kadar seviyorum ki bir bilseniz.
4: Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilemek kurtuluştur. Hepiniz için kurtuluş kapıda bekliyor. Allah sizi o kadar çok seviyor ki bir tek dileğinizle size dünya saadetinin yarısını vermeye hazır. Üçüncü kat cenneti de. Öyleyse ne duruyorsunuz? Hadi Allah'a ulaşmayı dileyin.
5: Cennet elinizle uzanıp yakalayabileceğiniz kadar yakınınızda.
6: Yeter ki siz Allah'a ulaşmayı dileyin. Gerisi mi? Gerisini Allah getirecek. Ona ait. Siz sadece dileyeceksiniz. İşte o Allah sizi çok seviyor ve sizden sadece mutlu olmanızı istiyor.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bir Kur'an tefsiri sahasında birlikteyiz. Fatır Suresinin 19. ayet-i kerimesiyle inşallah başlıyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma testevil a'ma vel basir kelimeler ve ma değil, olmaz, yestevi, müsavi, eşit, el a'ma, a'ma, kör, görmeyen, vel basiri ve gören, basiret sahibi olan. A'ma, kör olan ve basiret sahibi olan, gören, müsavi, eşit olmaz.

Gözleri kör olanla basiret sahibi olan, yani gören, müsavi olmaz.

görme hasımızın adı basar. Görmek de bu dizayn içerisinde basiret adını alıyor. Burada Allah Teala kör olanla, görmeyenle, ama olanla, basiret sahibi olan gören müsavi olmaz, eşit olmaz diyor. Aslında bildiğiniz gibi bütün insanların gözleri kördür Allah'a göre, Allah'a ulaşmayı o kişi dilemedikçe. Burada da Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenle dilemeyen arasındaki farkı belirtmek üzere bunu söylüyor. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kördürler, sağırdırlar ve dilsizdirler. Burada kör alandan bahsediyor. Ve Allah Teala Fatır Suresi'nin 20. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. Ve la lezzulumatu ve len nur ve la ve değil olmaz. Ezzulumatu karanlıklar ve la ve değil olmaz. En nuru ve nur aydınlıklar. Ezzulmet karanlık ve nur aydınlık da eşit olmaz diyor. Görmeyen bir insan için her taraf devamlı karanlıktır. Zulmetle yani karanlıkla nur, aydınlıkla eşit olmaz. Eşit olmaz kelimesi ayet-i kerimenin içinde mevcut değil. Ama bir evvelkine dayalı olarak öyle ifade etmek gerekiyor. Parantez içinde ilaveyle. Ve devam ediyor Allah-u Teala'nın mukayeseleri. Ve lez zillu ve lel harur ve la ve değil olmaz el zillu gölge ve la ve değil olmaz el haruru sıcaklıklar. Ve gölge ve sıcaklık da eşit olmaz.

Allah Teala bu üç ayet-i kerimede bir şeyleri ifade ediyor. Karanlıkla aydınlık, gölgeyle sıcak ve görenle kör. Eşit olmaz diyor Allah Teala. Ve eşit olmayanlar devam ediyor. 22. ayet-i kerimesi Fatır suresinin Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma yeste vil ah ya u ve lel emvat. İnna Allahe yusmi'u men yeşâ'ü ve ma ente bi müsmi'in

من في الكبور؟ كبوري. وما يستوي ve müsavi eşit değil. El ahyayu hay, diri canlı. Ve lel envatü ve la el envatü. Ve la ve değil olmaz. El envatü ölüler. İnne Allah'e muhakkak ki Allah yusmi'u işittirir. Men kim kimse kişi yaşa'ı diler ve ma ve değil olmaz ente sen bi ile müsmi'in işittiren işittirici men kim kimse kişi fi el kuburi kabirlerde.

Ve şöyle bir sonuç çıkıyor. Ve hay, yani diri olanlar ve ölüler eşit olmaz. Muhakkak ki Allah dilediğine işittirir. Ve sen kabirlerde, mezarlarda olanlara işittirici değilsin diyor Allah-u Teala. Ve Allah-u Teala bu ayet-i kerimede ve hay, diri olanlar ve ölüler eşit olmaz diyor. Şimdi diri olmakla ölü olmak arasındaki farklılığı ifade ediyor. Muhakkak ki Allah dilediğini işittirir ve sen kabirlerde, mezarlarda olanlara işittirici değilsin. Öyleyse hem ölü olmak ve diri olmak Allah'a göre farklı bir mana ifade ediyor. Hem de işitmek ve görmek Allah'a göre farklı bir mana ifade ediyor. Yani bu dünyaya gelen, gözleri gören, kulakları duyan ve söylenenleri, insanların söylediklerini idrak edebilen, anlayabilen kişi bizim ölçülerimizde o bir canlıdır. Hayattadır. Ama Allah Teala manevi açıdan olaya bakıyor. Eğer o insanlar Allah'a ulaşmayı dilememişlerse onlar diyor kördürler. Onlar diyor sağırdırlar. Onlar diyor dilsizdirler. Ve hükmünü koyuyor. Ve onlar ölüdürler diyor. O mezardaki ölüler nasıl görmezlerse, işitmezlerse, duymazlarsa ve idrak edemezlerse, insanlar da diyor, sizin söylediklerinizi işiten, sizi gören, işittiklerini de idrak eden, manasına varan,

diridirler. Gözleri görür, kulakları işitir ve manaya da varırlar. Onlar bize göre diridirler ama Allah'a göre ölüdürler. Allah'ın istediği hayat tarzında, Allah'ın istediği şekilde gören, işiten ve bilen bir insan olmak lazım. Bu da bir tek şarta dayalı. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi o noktada Allah'ın bir hükmüne muhatap olur. O kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır Allah Teala, kulaklarındaki vakrayı alır, kalbindeki ekinneti alır. O kişinin görme hassasının üzerindeki dışaveti alır, işitme hassasının üzerindeki mührü açar, kalbindeki mührü de açar. Enfal suresi 29. ayet-i kerime. Ve o kişiye bu yaptığı ve o kişinin kalbine ihbat koyar, idraki sağlayan bir müessese koyar. Ne yapmıştır Allah Teala? O kişinin görmeyen gözlerini görür hale getirmiştir. İşitmeyen kulaklarını işitir hale getirmiştir. İdrak etmeyen kalbini idrak eder hale getirmiştir. O kişinin görme hassasını görür hale getirmiştir. O kişinin işitme hassasını işitir hale getirmiştir. O kişinin idrak hassasını idrak eder hale getirmiştir Allah-u Teala. Öyleyse buradaki muhtevaya dikkat edin ki Allah-u Teala'nın bu verdiği 7 tane faktörün her birinde o kişinin günahlarının 7'de birini sevap olarak o kişiye kaydeder Allah-u Teala. Ve kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin bütün günahları örtülür. Örtülünce o kişi artık sevapları günahlarından fazla bir insan olur. Bu birkaç dakikada gerçekleşen bir iştir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi Allah Teala birkaç dakika içinde gören, işiten ve idrak eden bir insan haline getirir. Ve o kişi Allah'ın cenneti için ehil olmuştur. İşte burada Allah Teala o kişiyi ölüyken diriltiyor. Bu ayet hay ve diri olanlarla ölü olanlar eşit olmaz. Allah'a göre bir ölü olmak ve diri olmak söz konusu. Bu evvelki ayetlerin ışığı altında buraya ulaşıyoruz. 22'ye gelene kadar Allah Teala ...19'dan başlıyor. Körle gören bir olmaz diyor. İşitmeyenle işiten bir olmaz diyor burada da. Ve arada başka faktörlerden de bahsediyor. Ama sonuç odur. Hayatta olan insanlar aslında Allah'a göre ölüdürler. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa. Ve onlar bütün ölüler gibi kör, sağır ve dilsizdirler. Ve kalpleri de idraksızdır. Ve Allah Teala sen mezarda olanlara işittirecek kişi işittiren değilsin diyor. İşittirici değilsin diyor. İsim halini kullanmış Allah Teala. Müsmi'in kullanmış. İşittirici olmak. Ve sen işittirici değilsin arkasından 23. ayet-i kerime geliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ente illa nezirin. Sen sadece bir nezirsin. Uyarıcısın. Nezir nezletmekten geliyor. İnzar, nezir, nezaret hep aynı kökten gelen kelimeler. Nezir de nezaret

eden, uyaran, inzar eden, uyaran demek. Nezaret kelimesi nazır, nızır kökünden geliyor. Orada nezaret etmek söz konusu. Nezir, nezaret eden değil. Nezir, inzar eden, uyaran kişi. Öyleyse nezaret müessesesine dikkatli bakın. Nezarette uyarma işlemi var. Nezarette gözlemleme, kontrol altında tutma işlemi var. Ama nezir uyaran kişidir. Allah Teala diyor ki biz resullerimizi göndeririz. Amen olanları müjdelesinler diye, geri kalanları uyarsınlar diye. Nezirlerimizi göndeririz diyor, aynı ifadeyi kullanıyor. Amen olanları müjdelesinler diye ve geriye kalanları, diğerlerini uyarsınlar diye. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bir, nebidir. İki, resuldür. Üç, aynı zamanda nezirdir. Bütün resuller, bütün nebiler aynı zamanda mutlaka nezirdir. Ama bütün nezirler resul değillerdir. Bütün nezirler nebi değillerdir. Öyleyse nezreden insanları ikaz eden kişi bir mertebe müessesesi. Allah Teala diyor ki biz bütün beldelere, bütün kasabalarda da nezir vazifeli kılarız diyor. O zaman nezirin risaletin altındaki bir kademesinin de mevcut olduğu kesin. Çünkü Resuller milletin Resulüdür. Her kasabanın ayrı Resulü olmaz. Her şehrin ayrı Resulü olmaz. Ama her milletin şu anda dünya üzerinde mutlaka bir Resulü vardır. Fatır Suresinin 24. ayeti kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. İnna erselnake bil hakkı beşiren ve nezira. Ve in min ümmetin illa hala fiha nezir. İnna muhakkak ki biz erselnake seni gönderdik. Bir el hakkı hak ile beşiren müjdeleyici ve neziren ve nezir uyarıcı. Ve in ve eğer minden ümmetin bir ümmet illa sadece hariç olmadan hala gelip geçmiş olan fiha orada nezirün nezir uyarıcı. Muhakkak ki biz seni hak ile müjdeleyici ve nezir yani uyarıcı olarak, ikaz edici olarak gönderdik. Nezredici olarak gönderdik. İçinden bir nezir gelip geçmiş olmayan bir ümmet hiçbir ümmet yoktur.

ise burada bütün ümmetlerin içinde mutlaka bir uyarıcının mevcut olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Hala gelip geçmiş olmasın, hala fiha orada nezir.

Bu ayet-i kerimede içinden bir nezir, uyarıcı gelip geçmiş olmasın diye bir ifade var. Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah Teala bütün kavimlere Resul gönderdiğini söylüyor. Ve ard arda arkası kesilmeksizin gönderdiğini söylüyor. Bütün kavimlerde, bütün zamanlarda Resullerin var olduğunu görüyoruz. Ve Nail Suresinin 36. ayet-i kerimesinde de Allah-u Teala لِكُلِّ اُمَّتِنْ Resul diyor. Bütün ümmetlerde, bütün milletlerde mutlaka Resul vardır. Her zaman vardır. Allah Teala İsra 15'te diyor ki biz bir resul göndermedikçe azap edici olmayız diyor. Burada anlıyoruz ki bütün milletlerde, bütün zaman parçalarında Allah'ın resulleri mutlaka bulunurlar, mutlaka mevcut olurlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam her şeyden evvel nebidir, peygamberdir. Bir, İkincisi, Resul'dür. İki, nübüvvet onunla beraber, peygamberlik onunla beraber sona ermiştir. Ama Risalet yaşamakta devam eder kıyamete kadar. Üçüncüsü aynı zamanda da nezirdir. Bütün nebiler, bütün Resuller mutlaka nezirdir. Ama her nezir Resul değildir. Her nezir nebi değildir. Ve 25. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim ve in yükezzibuke fe kat kezze bellezine min kablihim caet hum rusuluhum bil beyinati ve biz zuburi ve bil kitabı münir kelimeler ve in eğer yükezzibuke seni yalanlıyorlar yükezzibuke fe artık oysa kat olmuştu kezzebe yalanladı ellezine onlar o kimseler min kablihim onlardan önce caetüm onlara getirdiler Resulühüm, onların resulleri, bir el-beyinati, apaçık delilleri, beyineleri, bir ez-zuburi, ziburu, sayfaları, ve bir ile el-kitabi, kitap, el-müniri, nurlandırıcı. Eğer seni tekzip ediyorlarsa, yalanlıyorlarsa, onlardan öncekiler de yalanlanmışlardı.

Eğer seni teklif ediyorlarsa, yalanlıyorlarsa, o takdirde fe kullanmış Allah Teala. O zaman o takdirde biz de parantez içinde bil ki ifade ediyoruz, ilave ediyoruz. Onlardan öncekiler de yalanlanmışlardı. Onların resulleri onlara beyineler, mucizeler, açık deliller ve zebur sayfalar ve nurlandırıcı kitap getirdiler.

onlardan öncekiler de yalanlamışlardı. Onların resulleri onlara beyniler, açık mucizeler getirmişlerdi.

Bunlardan öncekiler de Resullerini yalanlamışlardı. Ki onların Resulleri onlara beyineler ve zebur, yani ayrıca nurlandırıcı kitap getirmişlerdi.

Fatır suresinin 26. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Sümme ehas tüllezine keferu fe keyfe kâne nekir. Nekir. Sümme sonra ehastü, aldım, yakaladım. Ellezine onlar keferu, inkar ettiler. Ve artık bundan sonra bunun üzerine keyfe, nasıl, kâne oldu. Nekir'i, inkarım, benim inkar edilmem. Sonra inkar edenleri yakaladım, ahzettim. Bundan sonra inkarım, cezam nasıl oldu?

Sonra inkarım nasıl oldu? Yani inkar edilmem nasıl oldu? İnkar edenleri yakaladım, cezalandırdım diyor Allah Teala. Bundan sonra inkarımın nasıl olduğunu gör. Beni inkar edenler mutlaka cezalandırırlar diyor Allah Teala. Fatır Suresi 27. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Elem tera ennallâhe enzele mine semâi mâen fe ahreçnâ bihi semeratin muhtelifen elvânuha ve minel cibali cudedun bidun ve humrun muhtelifun elvanuha ve garabibu sud e mi lemtere görmedin. Elemtere görmedin mi? Enne Allah'e, muhakkak ki Allah enzele indirdi mine semayı, semadan gökten maen, su. Fe artık ahreçna, biz çıkardık bihi onunla semeratin ürünler, meyveler muhtelifen, muhtelif çeşitli elvanuha, onun renkleri ve minel cibali ve dağlardan cüdeydün, dağlar arasındaki yol bidun, beyazlık, beyaz ve humrun ve kırmızılık, kırmızı muhtelifun, muhtelif çeşitli elvanuha, onun renkleri ve garabi bu, kapkara, simsiyah, koyu siyah. Şöyle oluyor sonuç, Allah'ın suyu semadan indirdiğini görmedin mi? Böylece onunla çeşitli renklerde ürünler, meyveler çıkardık. Ve dağlardan beyaz, kırmızı, çeşitli renklerde ve kara yollar kıldık. Beyaz, kırmızı ve onun dışındaki renklerde, çeşitli renklerde ve kara yollar kıldık. Biz Türkçemizde kara yolları diye bir ifade vardır. Yani karada taşıyıcılık yapılan yollar. Onu da Allah-u Teala renklerini siyah olarak değerlendiriyor.

her yerdeki toprağın rengi değişik olsun için ve daha asfalt olmadığı devrede her toprağın rengi değişik olduğu için her yol ayrı bir renk gösteriyor. Ama Allah-u Teala karayollar kıldık demekle bu zamanı da muhtevasını almış. Çünkü bu karayollar asfalt yolları ifade ediyor. Renk gerçekten karadır. Ve 28. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Ve minen nasi ve devab bi vel en'ami muhtelifun elvanuhu nuhu kezalik innema yahşallâhe min ibadihi ulema u.

اِنَّ اللّٰهَ عَز۪يزٌ غَفُورٌ غَفُورٌ ve devabbi ve davarlar ve el enami ve hayvanlar muhtelifun muhtelif çeşitli elvanihu onun renkleri kezalike işte böyle innema sadece ancak yaşallahe Allah'a karşı huşu duyanlar min ibadihi kullarından el ulemai alimler inne Allah'e muhakkak ki Allah azizün üstün ve güçlü olan gafurun gafur mağfiret eden günahları sevaba çeviren bana şöyle oluşuyor bunun gibi insanlardan davarlardan yürüyen hayvanlardan da çeşitli renkte olanlar vardır.

Ancak kullarından ulema, alimler Allah'a karşı hoş oluyor. Allah'ın öğrettiklerini bilenlere ve Allah'a karşı huşu duyanlara Allah Teala alimler diyor. Huşu müessesesinin biliyorsunuz başladığı nokta Allah'a ulaşmayı dileme noktasıdır. Bu noktadan itibaren insanlar huşu sahibidir. Ve de Allah Teala bunlara ulema diyor, alimler diyor. Neden acaba böyle bir ifade kullanıyor Allah Teala? Şunun için kullanıyor. Bakara suresinin Allah Teala'nın ifadesi Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde şöyle: İnnellezine la yercune likaina ve radu bil hayatet dünya ve atmenu biha ellezine hum an ayatina gafilun. Ülaike mevahümün nâru ve makânü yeksubun. Diyor ki Allah Teala, muhakkak ki onlar bize ulaşmayı, mülaki olmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutlu olurlar, mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, İlim sahibi kabul edilmiyor Allah Teala tarafından. Dünyadaki ilim seviyeleri ne olursa olsun onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Peki kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olmayı aşanlar. Bu sebeple Fatır Suresi'nin bu 28. ayet-i kerimesi Allah'a ulaşmayı dileyenleri alim standartlarına sokuyor. Ötekiler Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Ve huşu Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktada başlar. Öyleyse huşunun başladığı yer Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ancak alimler Allah'a karşı huşu sahipleridir diyor Allah Teala. Anlaşılıyor ki Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesinde geçen Allah'a mülaki olmayı dilemeyen insanların Allah'ın ayetlerinden gafil olmaları onları ulema içerisine sokmuyor, ulemanın dışında tutuyor. İlim sahiplerinin, alimlerin dışında tutuyor. Onlar alim değiller. Alimler, huşu sahipleri, huşunun da başladığı yer, Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, o kişi huşu sahibidir. Bu huşu sahipleri için Allah Teala diyor ki onların kalplerini Allah'a çeviririz. Onlar Allah'a karşı huşu duyarlar ve biz huşu sahiplerinin kalplerini Allah'a çeviririz diyor. Yani ilk huşu Allah'a ulaşmayı dilediğimiz noktada mutlaka oluşuyor.

Allah Teala huşuyu, Allah'a ulaşmayı dilediğimiz noktaya almış. Ve onlar alimler, ulema, ama Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hiçbir şekilde alim sınıfının içinde kabul edilmiyor Allah Teala tarafından. Onların burada isimleri verilmemiş. Ama Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar oldukları kesin, alim olmadıkları kesin.

Fatır Suresinin 29. ayet-i kerimesine ulaşıyoruz. Diyor ki Allah Teala: İnnellezîne yetlûne kitâballâhi ve ekâmus salâte ve enfekû mimma rezaknâhum sırren ve alaniyeten yercune ticareten len tebura. İnne muhakkak ki ellezine, o kimseler, onlar yetlune, okuyorlar, okurlar kitaballahi, Allah'ın kitabı, ve kamus salat, ve namazı ikame ettiler ve enfeku, ve infak ettiler, mimma şeylerden, ve zeknahüm, onları rızıklandırdık, sırren, sır, gizli olarak, ve alaniyeten, ve aleni olarak, açık olarak, yercüne, ümit ederler, umarlar, ticareten, ticaret, kazanç, den tebure, asla kesilmeyecek olan, devam edecek olan bir ticaret umarlar, diyor Allah Teala. Ve şöyle bir sonuç çıkıyor: muhakkak ki Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı ikame edenler, onları rızıklandırdığımız şeylerden gizli ve açık infak edenler, asla kesilmeyecek, devam edecek bir ticaret, kazanç ümit ederler.

Allah'ın kitabını, Kur'an-ı Kerim'i okuyanlar, namazı ikame edenler, onları rızıklandırdığımız şeylerden gizli ve açık infak edenler, asla kesilmeyecek olan bir kazancı ümit edebilirler buyuruyor Allah Teala. Ve Fatır Suresi'nin 30. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Li yuvefiyehum ucurehum ve yezidehum min fadlih. İnnehu gafurun şekur. Li için. Yuvefiyehum onlara vefa edilir, ödenir. Ucurehum onların ecirleri, mükafatları. Ve yezidehum ve onlara arttırır. Min fadlihi kendi fazlından. İnnehu muhakkak ki o gafurun, gafur mağfiret eden, şekürün şükredilen. Onların ecirleri, mükafatları, ücretleri onlara vefa edilir, ödenir. Ve Allah onlara fazlından arttırır. Muhakkak ki o gafurdur, mağfiret edendir, şekürdür, şükredilendir. Öyleyse burada Allah Teala bir evvelki ayet-i kerimede geçenlere atıf yapıyor. Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı ikame edenler, onları rızıklandırdığımız şeylerden gizli ve açık infak edenler, asla kesilmeyecek bir ticaret ümit edenler diyor Allah Teala. Bunlar daha evvel kurtuluşa erenler olarak vasıflanan Allah'ın uleması, Allah'a ulaşmayı diledikleri için alimlerden sayılanlar ve onların vasıflarını veriyor Allah Teala burada, neler yaptıklarını. Namaz kılıyorlar, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ini okuyorlar ve infak ediyorlar. Hem başka insanlara infak ediyorlar, hem de fizik vücutlarına Allah Teala'nın gönderdiği rahmeti, fazlı ve salavatı nefslerinin kalbine ulaştırarak nefslerini infak ediyorlar. Onlar için mükafatları onlara ödenir diyor Allah Teala. Peki Allah Teala fazlından arttırır diyor. Ne demek istiyor? Onların mükafatları birebir verilmez. Bir derece kazanana onun amel defterine bir derece yazılmaz. En az 10 derece yazılır. Normal standartlar altında Allah'ın fazlı 1'e 10'dur. Fazlından verdiği şey daima herkes için geçerlidir. O kişi hangi standartların sahibi olursa olsun, dünyanın en kötü insanı bile olsa, her yaptığı bir güzel işlev sebebiyle bir derece kazanmışsa o kişi, mutlaka ona 10 derece yazılır. Ama bu kişi mürşidine ulaşmışsa, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaşmışsa, tabiyetini gerçekleştirmişse, bu 1'e 10, 1'e 100'e çıkar. Ruhu henüz zemin katla birinci kat arasındadır. Birinci kattayken de 1'e 10 devam eder. Ne zaman o kişinin ruhu ikinci gök katına ulaşırsa, bu 1'e 100 müessesesi 1'e 200'e çıkar. Kişi mürşidine ulaşıp da
tabi olduğu anda derecat açısından iki büyük hedefe ulaşır. Birincisi, o güne kadar Allah Teala ona 1'e 10 öderken, kazandığı her dereceye 10 katını öderken, tabiyetini gerçekleştiren kişiye bu rakam 1'e 100 olarak ödenmeye başlar. 1'e 100. Sonra ruh 2., 3., 4., 5., 6., 7. gökkatlarına çıktığı zaman bu 1'e 100, 1'e 200, 300, 400, 500, 600 ve 700 olur. İşte bu fazlından arttırmasıdır. Allah Teala Bakara Suresi'nin 261. ayet-i kerimesinde onlara verdiklerinin bir başağında 100 tane bulunan 7 başaklı bir nebatla paralel olduğunu söylüyor. Kim bu insanlar? İki özellikleri var. Allah'ın yolunda olanlar, fi sebilillah olanlar, birinci özellik. İkinci özellik, infak ederler. Burada da Allah Teala infak edenlerden bahsediyor. Verdiklerimizden, kendilerine rızık olarak verdiklerimizden gizli ve açık olarak infak ederler, edenler. Onlara Allah Teala 1'e 10 iken 1'e 700'e kadar yükseltiyor. Yetmez. İrşat makamına ulaşıldığı takdirde Allah Teala onlara onların günahlarını sevaba çeviriyor. Daha bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an onun bütün günahları örtülmüştü. İrşat makamına ulaştığı zaman günahları sevaba çevrilir. Görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Ne kadar günah işlerse işlesin, günahları ne kadar büyük olursa olsun, Allah Teala bir kişi Allah'a yöneldiği zaman onun bütün günahlarını örtüyor, mürşidine ulaşıp tabiyetini gerçekleştirince sevaba çeviriyor. İşte bu kazandıklarının onlara verilmesi, Allah'ın ecirlerini ödemesidir. Ama fazlından arttırması, 1'e 10 iken evvela 1'e karşılık 10 vermesi Allah'ın fazlından arttırmasıdır. Sonra 1'e 10 iken 1'e 100'e çıkarması fazlından arttırmasıdır. 1'e 700'e kadar yükseltmesi fazlından arttırmasıdır. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda günahlarının örtülmesi Allah'ın fazlından onların sevaplarını arttırmasıdır. Ve tabiyet sırasında onun günahlarını sevaba çevirmesi Allah'ın fazlından arttırmasıdır. Bu sebeple Allah Teala fazlından arttırdığı için gafurdur ifadesini kullanıyor Allah Teala burada. Mağfiret edendir. Çünkü mağfiret günahların sevaba çevrilme ameliyesinin adıdır. Ve şekürdür. Kendisine şükredilendir. Şükürleri kabul edendir. Fatır Suresi'nin 31. ayeti kerimesi. Allah Teala şöyle buyuruyor. Vellezî evhayna ileyke minel kitâbi huvel hakku musaddikan lima beyne yedeyhi innallâhe bi ibadihi le habirun basir. Habirun basir. Basirun. Vellezi ve ki o evhayna vahyettik ileyke sana. Mina kitabı kitaptan hüve o el hakku haktır. Musaddikan tasdik eden lima şeyleri beyne arasındaki yedehi elleri. İnnallâhe muhakkak ki Allah mi ibadihi onun kulları le mutlaka gerçekten habirun haberdar olan basirun gören. Allah Teala buyuruyor ki ve sana kitaptan vahyettiğimiz onların ellerindekini tasdik edici olarak haktır. Muhakkak ki Allah kullarından mutlaka haberdar olandır ve onları
kullarını görendir. Öyleyse Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i indiriyor. Kur'an-ı Kerim indirilmesi sırasında kendilerine daha evvel kitap verilen Yahudiler var. Hazreti Musa'dan beri ellerinde bir mukaddes kitap taşıyorlar, bir nur olan, bir hidayet rehberi olan bir kitap. Kur'an aynen böyle söylüyor. Ondan sonra Hristiyanlar var, ellerinde gene bir nur olan, bir hidayet rehberi olan bir başka kitap var. Onun da adı İncil. Hem İncil'in sahipleri, hem Tevrat'ın sahipleri için Allah Teala diyor, sana kitaptan vahyettiğimiz her şey, onların kitaplarında da vardır anlamına, onların ellerindekini tasdik edici olarak, hak olarak indirilmiştir diyor Allah Teala. Sonra da kullarından haberdar olandır diyor. Yani senden nasıl haberdarsak, sana nasıl hükmediyorsak, biz onlardan da haberdarız. Onların bütün kalplerinden geçeni, aralarındaki konuşmaları biliriz diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir Kur'an tefsiri dersini inşallah burada tamamlamış bulunuyoruz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me as-salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz hikmet. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde buyuruyor ki Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilmişse ona büyük hayır verilmiştir. Hikmet müessesesi iki ayrı yönde değerlendirilir. Aynı kökten gelen hüküm kelimesi, hükmetmek kelimesi, hakim kelimesi, ahkam kelimesi, hepsi aynı kökten geliyor. Hikmet sahibi olan bir insan, iki ayrı cepheden özellik sahibidir hikmet açısından. Bir, o kişi ehli hükümdür. Bir hakim olarak görev aldığı zaman veya bir hakem olarak görev aldığı zaman mutlaka Allah'tan sorarak hüküm vereceği için o kişi ehli hükümdür. Hikmet sahibi olan kişi ehli hükümdür. Aynı zamanda hikmet sahibi kişi ehli hikmettir. Kur'an-ı Kerim'in 28 basamağından birisine ait olan bir ayet gördüğü zaman bir bakışta o ayetin ...28 basamaktan hangisine ait olduğunu derhal ortaya koyar. Açıklamasını derhal yapabilir. Eğer bilmiyorsa Allah'tan soracaktır. Cevabını alıp size ulaşacaktır. Bu bilmiyorsa dediğimiz ne? Kur'an'daki herhangi bir ayetin hangi basamağa ait olduğunu bilmemek değil, onu mutlaka biliyordur. Onun ötesinde kendisine bir şey sorduğunuz zaman, eğer onu bilmiyorsa Allah'tan sorup öğrenecektir. Çünkü hikmet sahibi aynı zamanda ehli tezekkürdür. Allah ile her zaman her konuyu müzakere edebilecek olan hüviyette bir insan. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Burada Allah ile olan ilişkiler söz konusu. Hikmet kademesine baktığımız zaman bunun ulvelbap makamında başladığını görüyoruz. Ulvelbap makamı, İhlas makamı ve Selam makamı hikmet makamlarıdır. Ulvelbap makamında hikmet 7 mertebe o kişiye verilir. İhlas makamında 7 mertebe daha verilir. Selam makamında ise 5 mertebe daha verilir. Böylece kişi Allah-u Teala'nın
irşat makamına sahip olduğu güne kadar, hikmet sahibi olduktan, hikmet makamının nihai neticesi olan irşada memur ve mezun kılınma noktasına ulaştığı zaman, 19 mertebe o kişinin kalbi, nefsinin kalbi müzeyyen olmuştur. Yani daimi zikre ulaşan bir insanın daimi zikre ulaştığı zaman nefsinin kalbinde hiç afet kalmaz. Ve bu sebeple bu kişinin Allah-u Teala sadece hasletlerden oluştuğu için, artık sadece nurlardan oluştuğu için nefsinin kalbi, Allah-u Teala ona yeni bir imkan tanır. O kişinin kalp gözünü açar. Kalp gözüyle o kişi Allah'ın kendisine gösterdiği şeyleri görür. Kalp kulağını açar. Kalp kulağıyla o kişi Allah'ın kendisine söylediklerini işitir. Karşılıklı konuşma, mükâleme cereyan eder Allah-u Teala ile o kişinin arasında. Bu sebeple Allah-u Teala, bilmiyorsanız zikir ehline sorun buyuruyor. Aynı zamanda zikir ehli hikmet ehlidir. Çünkü ehli tezekkür olan bir kişi aynı zamanda ehli hükümdür, ehli hikmettir. Bir başka özelliği onun ehli hayır olmasıdır. Kime hikmet verilmişse ona büyük hayır verilmiştir diyor Allah Teala. Ona en büyük hayır verilmiştir. Çünkü o kişi daimi zikirdedir. Zikir ise devamlı derecat kazanmayı ifade eder. Daimi zikirde olduğu için o kişi her an derecat kazanır. Peygamber Efendimiz söylediği alim kelimesini bu seviyedeki kişiler için kullanıyor Allah Teala. İrşat makamına tayin edilmiş kişiler için, hikmet sahipleri için kullanıyor. Diyor ki alimin uykusu cahilin bütün ibadetlerinden daha çok kazandırır. Öyleyse bir insan derecat kazandıran bir iş yapıyor, namaz kılıyor, zikir yapıyor veya birilerine hayırla, birilerine karşı onlara hayır olacak olan yardımlarda bulunuyor. Bunun karşılığında bu kişi yaptığı her derecat kazandırıcı olayın karşısında kazandığı bir derece için onun 10 katını alır. Bütün insanlar bu noktadadırlar. Baştan söylediğimiz noktaya gelinceye kadar. Bire 10 kat verilir herkese. Kaybettiği derece, kaybettiği zaman bir derece karşılık bir derece kaybedilir. Ama derece kazanıldığı zaman bir dereceye karşılık 10 derece kazanılır. Herkes için bu geçerlidir. Kişi günahkar da olsa, Allah'a ulaşmayı dilemese de, eğer ibadet ediyorsa o ibadetlerin karşılığında derecat kazanır, biri 10 alır. Başkalarına bir iyilikte bulunuyorsa, gene bir hayır yapıyorsa, gene bire 10 kazanır. Böyle bir insanın namaz kılmakta olduğunu veya zikretmekte olduğunu düşünün. Kazanacağı derecat her saniye 1'e 10'dur. Daimi zikre ulaştıktan sonra hayra ulaşmış olan birisinin de uykuda olduğunu düşünelim. Bu kişi uykudayken de zikretmektedir ama her saniye 1'e 700 kazanmaktadır. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediğine dikkatle bakın. Birisinin kazancı her saniye 10 derece kazanmak, ibadet etmekte olmasına rağmen
o sırada namaz kılmasına rağmen veya zikir yapmasına rağmen, diğeri ise uykudayken de zikrettiği cihetle derecat kazanıyor. Ama kazandığı derecatın 700 katını kazanıyor. Yani normal hak ettiği derecatın 700 katını kazanıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, böyle bir müessese Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in o sözünü ifade eder. O Lelbap makamında kişiye yerleri

İhlas makamının sahibi olarak yaşamaya devam eder. İhlas makamında bu kişiye 7 gök katı gösterilir. 7. gök katında Sitedil Mintai'yi görür kişi. Gördüğü zaman Tövbe-i Nasuh'a davet edilir. Tövbe-i Nasuh, İhlas makamının sonudur, son noktasıdır. Kim Sitedil Mintai'yi görürse mutlaka Allah-u Teala'dan bir mükafat alır. Bu mükafat Allah-u Teala tarafından o kişinin Tövbe-i Nasuh'a davet edilmesidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir insanın böyle bir hedefe yürümesi o kişinin hikmet sahibi olmasının ikinci aşamasını gösterir. Ulu'l-Elbab makamı ihlasın o kişinin hikmet sahibi olmasının birinci aşamasıdır. İhlas makamı ikinci aşamasıdır. Ondan sonraki salah makamı da üçüncü ve son aşamasıdır. Hikmet sahibi olan kişi yoluna devam ettiği takdirde, yani ölmediği, hayatta kaldığı takdirde mutlaka bu vetreyi tamamlayacaktır. Allah-u Teala onu daimi zikre ulaştıktan sonra boş bırakmayacaktır. O kişinin nefsinin kalbini salah makamında da müzeyyen kılmaya devam edecektir. Ne yapacaktır? O kişinin tabiyetinden sonraki günahlarını örtecektir. Sonra o kişinin başının üzerine salah nurunu verecektir. Sonra o kişinin günahlarını sevaba çevirecektir. Üç kademe oldu. Dördüncü kademede o kişinin iradesini teslim alacaktır. O kişi iradesini Allah'a teslim ettiği zaman irşat makamının sahibi kılınır. Nasıl Allah-u Teala onunla konuşarak tövbe-i nasuhu yaptırdıysa salah makamının o beşinci kademesinde Allah-u Teala o kişinin irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle müjdeleyerek irşat makamına tayininin neticesine ulaştırır. Kişi artık Allah'ın tayin ettiği bir mürşittir. Bütün bu noktaya ulaşan mürşitler hikmet sahibidir. Hikmet sahibi olmanın temelinde daimi zikir vardır. Bütün sahabe bu hedeflere ulaşmışlar mı? Evet,

Allah-u Teala'nın dizaynı bu istikamette. Bu son noktada Allah-u Teala tebligatını yapar irşada, memur ve mezun kılındın. Memur kılındın, yani benden aldığın emirleri yerine getireceksin. Memur emri ifa eden demek. Amir de emri veren demek. Allah-u Teala amir olacaktır. Kişi de memur olacaktır. Allah'ın sadece Allah'tan aldığı emirleri uygulayacaktır. Allah-u Teala onu hep kontrolü altında tutacaktır. Ne yapması lazım geldiğini devamlı olarak ona söyleyecektir. Böyle bir hüviyette o kişi için yapılması lazım gelen hususlar açık ve kesindir. Öyleyse bütün güzellikleri düşünün. Her şey Allah-u Teala'nın dizayn içinde gerçekleşir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Muhtevayı Allah'ın emrettiği biçimde yerlerine oturtmak mecburiyetindeyiz. Bir insan ne zaman hikmet sahibi olur? Daimi zikre ulaştığı zaman. Peki bu noktaya kadar hangi kademelerden geçmiştir? O kişi Allah'a ulaşmayı mutlaka dilemiştir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse hiçbir şekilde hikmet sahibi olamaz. Dilediği zaman ne olur? Dilediği zaman bir defa cehennemden mutlaka kurtulur. Yetmez, Allah-u Teala'nın bir sözü var. Diyor ki, Şura Suresinin 14. ayet-i kerimesinde, Allahu yeştebi ileyhi men yeşâhü ve yehdi ileyhi men yünib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala bu söylediğimiz ayet-i kerime gelince, Şura Suresi'nin 14. ayet-i kerimesi gelince onu mutlaka kendisine ulaştırır. Kişinin Allah'ın zatına ulaşması söz konusudur. Ulaştıran da kişi değil, kendisine ulaştıran Allah'tır. Kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde bütün ibadetleri sevmesini Allah garanti etmektedir. Severek yapmasını Allah garanti etmektedir. Öyleyse bir insan, ben Allah'a ulaşmayı diliyorum ama İbadetlerimi yapamıyorum diyorsa, o kişi bilsin ki kesin olarak Allah'a ulaşmayı dilememiştir. Dileseydi mutlaka bu hedefler tahakkuk edecekti. Allah onu mutlaka bütün ibadetleri sevdirerek kendisine ulaştıracaktı. Kişinin Allah'a ulaşması 21. basamaktaki olaydır. Ulaştığı zaman Allah'ın zatında yok olur. Kişi o noktada 22. basamaktadır. 22. basamak herkesin Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde mutlaka ulaşacağı bir yerdir. Kişi hikmet sahibi olmuş mudur? Olmamıştır. Ruhu Allah'a ulaşmıştır. Ruhu Allah'ın zatında yok olmuştur. Ermiş evliya olmuştur. Allah sözünü yerine getirmiştir. Nefsinin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşmiştir. Bu nur birikimiyle o kişi
yeni bir noktaya ulaşmıştır. Burada o kişi için söz konusu olan şey, Allah'ın hedef gösterdiği ruhunu Allah'laştırma işlemini gerçekleştirmiş olması, nefsinin kalbinin %50'den fazlası, %51'i nurlarla kaplanmış olması, bu sebeple dünya mutluluğunun %50'den fazlasını kişinin ele geçirmesidir. Ve de bunun karşılığı sadece bir tek dilektir, Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu kişi bu bapta Allah'ın sevgisini kazanmış birisidir artık. Öyleyse her şeyin en güzeli, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın tayin ettiği metotlarla sağlananlardır. Bu noktada bu kişi ruhunu Allah'laştırmıştır ve üçüncü kat cennetin sahibidir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes birinci kat cennetin sahibi olur. Mürşidine ulaşıp, Allah'tan mürşidini sorarak mürşidine ulaşan ve o mürşide tabi olan kişi ikinci hidayetin sahibidir ve ikinci kat cennetin sahibidir. Allah o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Kim böylece ruhunu Allah'a ulaştırmışsa, o kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. Nefsinin kalbinde de nurlar %51'i bulur. Yani şeytan o kişinin başlangıçta %100 kumandanı iken, %100 ona nefsine emredebilirken, emredebilme kabiliyeti %49'a düşmüştür, yarıdan aşağı düşmüştür. Kişi savaşı kazanmıştır. Üçüncü kat cennet, herkes tarafından garanti elde edilen bir husustur. Bundan sonra bu kişi daha ötede 25. basamakta nefsinin kalbindeki nurlar şu noktada %51'dir. %81'e çıktığı zaman fizik vücudunu da Allah'a teslim eder. Hikmet sahibi olmuş mudur? Hayır, olmamıştır. Zikri günün yarısını geçmiştir. Nefsinin kalbindeki nurlar %81'e yükselmiştir. Ama o kişi hikmet sahibi olmamıştır. Peki hikmet sahibi olduğu yer neresidir? Hikmet sahibi olduğu yer, bundan sonraki makam olan Ullelbab makamıdır. Hiç kimse daimi zikre ulaşmadan Ullelbab, yani lüplerin sahipleri olamaz. Öyleyse hikmet sahibi olmak farz mıdır? Hikmet sahipleri Allah-u Teala'nın Ullelbab dediği kişiler olduğuna göre Ullelbab olmak farz mıdır? Bakalım beraberce. Allah-u Teala Nisa 103'te diyor ki, Feskürünallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her istikamette mutluluk mu istiyorsunuz? Daimi zikre ulaşmaya çalışın. Kim daimi zikre ulaşırsa o kişi bu hedefin sahibi kılınır. Mutluluk bütün boyutlarıyla o kişi için oluşmuş olur. Öyleyse Ullelbab makamına ulaşan birisi bu noktada hikmet sahibi olur. Öyleyse hikmet sahibi olabilmek için bir insanın ulaşacağı
standart söz konusu. İşte bakıyoruz ki hikmet sahibi olmak, yani ulvelop olmak Allah Teala tarafından farz kılınmış. Peki bütün sahabe ulvelop olmuşlar mı? Olmuşlar sevgili kardeşlerim. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah Teala sahabe için diyor ki, o sahabe var ya, onlar sözü dinlerler. Sözün ahsen olanına, en güzel olanına, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından söylenmiş olanına tabi olurlar. İki açıdan değerlendirmek mümkün bunu. Birincisi, Allah Teala'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalbine yazdığı Kur'an-ı Kerim. Habibim diyor, ne diye uğraşıyorsun sana söylediğimiz şeyleri ezberleyeceğim diye. O Kur'an'ı sana kalbine yazdıran o biziz. Kur'an'ı senin kalbine yazdıran biziz. Ve de biz dilediğimiz an sana onu hatırlatmaya da muktediriz. Onun için kendini boşuna kalbine yazdığımız Kur'an'ı ezberleyeceğim diye uğraştırma diyor Allah Teala. Biz onu senin kalbine koyan biz, dilediğimiz anda onun ayetlerini de sana hatırlatırız. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu standartlar içinde Allah-u Teala kişinin daimi zikre ulaşması halinde onu hikmetle teçhiz ediyor, cihazlandırıyor. Ve işte bu Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde diyor ki sahabe için, onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından söylenmiş olanına. Eğer Kur'an açıklıyorsa, Kur'an'a göre ahsen olan söz söylenmiştir. Kur'an söylenmiştir, ahsen olan sözdür o, Allah'ın sözüdür. Onlar diyor Allah Teala hidayet erdiler, yani ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. Ve arkasında diyor ki onlar ulul elbab oldular diyor. Liplerin sahipleri oldular. Ulul elbab olmak farz. Bütün sahabe ulul elbab olmak şerefine ermişler. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala ile olan ilişkilerimizde bu muhtevaya baktığımız zaman ulvelbabın hikmetin daha ötesine geçtiklerini görüyoruz. Hepsi ihlas makamının sahibi olmuşlar. Diyor ki Allah Teala Bakara suresinin 139. ayet kelimesinde, o kafirlere ve kitap sahiplerine deyin ki, o kitap sahiplerine deyin ki, Allah sizin de Allah'ınız, bizim de Allah'ımız. Ama biz Allah'a muhlis olanlarız. Nahnu lehu muhlesin diyor Allah Teala. Hikmetin ikinci kademesi muhlis olmaktır. Bütün sahabe ikinci kademeyi de gerçekleştirmişler. Peki hikmetin üçüncü safhası, orası salah makamıdır. Hikmetin üçüncü safhasının sonunda da Allah Teala o kişiyi İrşad makamının sahibi kılar.
Allah Teala bütün insanları salah makamına ulaştırmak ister. Üzerimize farz kılmış. Hakka tukati takvaya ulaşmamızı. Ali İmran Suresi 102. ayet-i kerime. Onlar nasıl hakka tukati takvaya ulaşmışlarsa, bir hakkın takvaya, siz de ulaşın. Yani siz de iradenizi Allah'a teslim edin diyor Allah Teala. Sonra da bakıyoruz ki bütün sahabe hikmetin son aşamasına da ulaşmışlar. İradelerini Allah'a teslim etmişler. Tevbe suresi 100. ayet-i kerime. O sabikunel evelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böylece bütün sahabenin irşat makamına tabi oldukları kesin. Çünkü sahabeye tabi'in tabi olmuş. Yani onlara tövbe verebilecek olan bir irşat kademesinin bütün sahabe sahibi kılınmış. Hikmetle davranmışlar. Emri bil maruf yaparak, münkerden nehyederek görev yapmışlar. Hikmet sahiplerinin ulaşacağı son nokta burasıdır. Sevgili kardeşlerim, sözlerimizi inşallah burada sona erdiriyoruz. El-Fatiha me'as-salavat. Allah'a salavat.

الفاتحة من الصلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir aradayız. Bu sefer konumuz çocuklar. Çocukların anne babalarına karşı, etrafındaki kişilere, büyüklere karşı davranış biçimleri. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, evvela bir hususu belirtmekle sözümüze başlamak istiyoruz. Çocuklar için hedef ne olmalı? Çocuklarımızı mutluluğa yöneltmek bizim görevimiz, mutlu olmak onların görevi. Öyleyse nerede mutluluk var, nerede yok? Allah'ın yolunda mutluluk var ama şeytanın yolunda yok. Çocuklar başlangıçta baştan aşağı nefstir. Nefsin afetleriyle hareket ederler.